0: Ade, at!
1: Kratos.
2: Zübeyir.
1: Buyur abi.
2: Kapıya ilanı asın, kapalıyız. Dükkanı da hazır edin. İşte şalgamdır, ayrandır, tatlıdır, ne varsa. Her şey taslamam olacak ha.
1: Tamam abi.
2: Akşama yemek var ha.
1: Tamam abi.
2: O müzevviri de askıdan alın. Akşama sesini duymayacağım ha. Hadi.
3: Ya sağ olun, var olun. İyi ki geldik. Değişiklik oldu ha Cappara.
0: Bana değil kızıma teşekkür et. Çocukları göreceğin diye tutturdu. Yoksa benim dağda tepede ne işim var?
4: Ya Aziz Bey, bu dışarıda yiyecek bir şey var mıdır? Yani baba bu çocuklar ne yiyor ne içiyor?
3: Kebap gönderek.
4: Ha yok, ben onun için demedim.
3: Volkan hadi aslan.
4: Yok Volkan, otur otur. Sen hayatta almaz.
2: Ya çocuklar yer. Onlar oradayken benim de boğazımdan geçmiyor.
0: Bari pehlivanı getirecektik Melia.
4: Ha babam ya, getirsek ya.
0: Nerede o?
5: Ha kardeşim, ellerine sağlık.
6: Affedersin.
5: Ha çocuklar, alın bakayım.
6: Heh, sen bunu al. Sen de bak, domatessiz ister bu. Ha.
5: Sıcak sıcak yiyin ha, soğutmadan ha.
6: Valla çok iyi geldi ya.
4: Dondum dondum.
5: Tamam kızım, bunları yiyin, biraz oynayın, ondan sonra gideceğiz zaten.
0: Pehlivan. Gel oğlum sen içeri. Eda, Yiğit. Hadi siz de.
5: Oğlum.
0: Ya uzun etme. Kalsınlar biraz yanımda, yollayacağım.
6: Peki oğlum, sen öyle diyorsan.
5: Dayı, biz hemen geliriz. Tamam.
7: Dede.
0: Ha pehlivan.
7: Biliyor musun, ben ilk defa daha gördüm ben.
0: Ya açıklık yerde defecik kendini dağ sanırmış. Bu da bir şey mi pehlivan? Senin memleketinde Toros var, Toros.

0: Seyhan'ım, nasıl oldu böyle?
1: Oldun. Oldun da.
0: Da ne? Ne oldu?
1: Yani ne bileyim, sen böyle şatafatlı giyinirdin.
0: Abiye?
1: Hı. Yani sen böyle bir günde siyahlar.
0: Aman Seyhan'ım, sanki şimdiye kadar şatafatlı giydik de ne oldu? Ha, söylesene kurban olayım, ne hayrını gördük? Bu sefer de böyle olsun, ne olacak?
1: Olsun. Sen böyle de güzelsin ablam.

0: güzel oldu.
1: Konuşacak bir şey yok Melih. Adam gitmiş seni elini tutmuş.
0: Allah Allah.
1: Yalan mı, tutmadı mı?
0: Ya adamdan sana ne Sami, Allah aşkına. Sen beni bilmiyor musun?
1: Ya ben sana o eve gitme dedim Melih.
0: Ya sana kızdım işte, inadımdan gittim ben de.
1: Niye?
0: Ya adam dükkanını alt üst etmişsin Sami.
1: Ya bırak Allah aşkına Melih, ya sen gittin mi gitmedin mi?
0: Ya hele gittim. He, ben Azze'ye gittim. Senin eve kim geldi? Bunun ne önemi var?
1: Yok mu?
0: Samim, Allah aşkına dön de bir arkana bak ya. He, ben Azize'ye gittim de senin evinde kızın var ya.

0: Çok sağ ol Cabbar amca. İçimiz ısındı.
1: Salep çok güzelmiş.
2: Afiyet olsun çocuklar.
3: Ben ilk defa salep içiyorum.
2: Sen de hiçbir şey görmemişsin ya pehlivan.

0: Çocuklar, siz Adana'yı hiç görmediniz mi?
1: Yok.
2: Yani annem söz vermişti ama olmadı.
3: Annem sözlerinde pek durmuyor.
1: Mertcan.
3: Doğum günüme de gelmedi.
4: Ben ilk karı Toroslar'da gördüm. Adana'ya da arada bir serpiştirdiği olurdu ama işte ayda, yılda bir kere.
5: Hadi evine gittin de daha da ne işin var senin ya?
2: Ya sen çocukları özledim.
5: Çocukları?
2: Çocukları, seni.
5: Geleceksen gel. Bin be arabaya, de beni sevmiyorum, gel beni al de. Ben senin başımın üstünde taşırım Melia.
2: E yüzüme bakmadın Samim.
5: O adamın dağda ne işi var?
6: Mala Hanım yok. Mala?
7: Hocam, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
9: Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Anacığım, Sevin'in babası.
9: Merhaba. Hoş geldiniz.
7: Merhaba. Annesi.
9: Merhaba.
7: Ya hocamı tanıyorsundur Adana'dan.
9: Tabii tabii. Biz sizi evi bekliyorduk ama böyle tanışmak kısmetmiş.
10: Vallahi öyle oldu.
7: Ya böyle bir aksiliktir oldu artık, kusura kalmayın ya.
10: Kısmetse yarın kahvenizi içeceğiz.
9: Bekleriz.
10: Buyurun, buyurun, buyurun.
7: Cumale.
11: Anneciğim.
10: Canım. Biz de geçelim.
7: Anacığım, ben Feride'yi bekliyorum.
10: Gelsin, yerimizi bilmiyor değil ya.
7: Tamam tamam, sen otur. Cumale. Buyur usta. Ben şimdi içeri geçiyorum. Sen kapıda nöbet tutacaksın. Feride ablan gelmezse bana haber vereceksin. Ben gideceğim alacağım.
12: Tamam usta.
7: Tamam.

0: Abla? Hayırlı? Niye gitmiyorsun? Abla neyin var senin?
1: Hiç.
0: Niye üzgünsün?
1: Öyle biraz canım sıkkın.
0: Senin de karşına biri çıkacak abla. Tam senin kalbine göre biri. Seni anlayacak, seninle gülecek, kıymetini bilecek, bir dediğini iki etmeyecek. Ben biliyorum sen şimdi Halime Sevin'i düşünüyorsun. Ama bak bence onları tanıştırmakla sen en doğrusunu yaptın abla. Adım gibi eminim, senin de karşına istediğin gibi biri çıkacak.

0: Kendini almadın mı?
1: Yok, ben dükkanda yerim bir şeyler.
0: Çok teşekkür ederim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. İster misin?
1: Yok, gidelim mi?
0: Ben belki biraz sohbet ederiz diye düşündüm ama.
1: Bak. Ceylan, sen çok iyi bir kızsın ya. Ona iyilik yap. Araban çalındı, çocukları ele vermedin. Sağ ol. Ben evliyim. Kimse bilmiyor ama bir karım var. Onu da çok seviyorum. O yüzden gitmek zorundayım.

0: Ya kardeşim, bir araçtır, kızaktır, yok mu arkadaşım? Çıkıp arayalım.
1: Hanımefendi yalnız mıydı?
0: Yok, yanında tıknaz biri var.
1: Bir arayın isterseniz.
2: Volkan, biz bunu nasıl düşünemedik oğlum ya? Nasıl aklımıza gelmedi?
0: Cevap vermiyor, cevap.
1: Tamam efendim, biz çıkıp arayalım.
0: Ben de geleceğim. Gerekirse helikopter kaldıracağım.
1: Volkan, geldim Aziz Bey.
3: Biraz.
4: Ya sen nasıl kaybolduk biz?
5: Ya kaybolmadık, biz bu taraftan geldik Melia.
4: Yok sen, biz vallahi bu taraftan geldik, buraya gideceğiz.
5: Sen bir o tarafa bak bakayım, oradan bir otel görüküyor mu?
4: Heh, sen de bir şu tarafa bak bakayım, bir otel görüküyor mu?
5: Ya sen yürü.
4: Yok Samim, bak bu böyle olmayacak. Açacağız telefon, soracağız nasıl bulacağız diye, hadi.
5: Ne diyeceğiz, bodur ağacın yanında mı izleyeceğiz?
4: Samim.
5: Ya ben açık denizde çalışmış bir adamım, yolumu biliyorum, sen gelme Melia.
4: E Samim, yolunu biliyorsun da Allah aşkına biz niye dönenip duruyoruz?
5: Melia.
4: Yok Samim, sen bu taraftan git, ben vallahi bu taraftan geri döneceğim. Biz oradan geldik.
5: Ya Melia, gel bu taraftan gideceğiz. Ya yapma, Allah'ım ya, bir kara saplanacağım, bir şey olacak, gir şu konuma. Kaybolmuşuz, kaybolmadık. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum.

0: Hadi bakalım, buyurun soğutmayalım fasulyeleri.
1: Hadi bakalım.
0: Afiyet olsun.
2: Usta. He.
0: Hoş geldin Ferda.
3: Hoş bulduk Halim.
0: Ya bekledik bekledik ama.
3: Evde uyanandım biraz.
0: İyi etmişsin.
3: Sağ ol. Sağ ol.
0: Siyah çok yakışmış. Sade. Güzel olmuşum.
3: Sağ ol.
0: Bak buyur buyur buyur.
3: Afiyet olsun.
4: Hoş geldin Feride.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız Sami teyzeciğim?
5: Hoş geldin kızım. Geç otur.
3: Sağ ol. Hoş geldin canım. Nasılsın Sevincim?
6: Çok iyiyim. Sonunda evleniyorum, inanabiliyor musun?
0: Araba boşta.
7: Tamam. Kapat kapıyı.
0: Hadi sağ ol.

0: Ali.
1: Sağ ol Cumali.
2: Vallahi mi?
3: Evet. Hadi bakalım. Çocuklarımızın mutluluğuna.
0: Amin.
2: Hadi afiyet olsun şeker olsun.
0: Gelin kızımızı çok sevdik. Sağ olun.
1: Bizi tanıştıran, bugünlere getiren Feride'ye.
0: Söyle.

0: Ben sana aidiydim. Hani araba gitmişti, bu kızla bir ilgin yoktu.
1: Yok.
0: Yok tabii yani. Ne işin var kızın arabasında?
1: Seyhan. Bu senin düşündüğün gibi bir şey değil.
0: Konuşma Ali. Konuşma. Konuştukça daha da batıyorsun.
2: Bana! Bana Hanım! Allah Allah! Allah Allah!
3: Aziz Bey! Otele dönmüş olmasınlar Aziz Bey.
2: Ya dönse arar, bak etrafa, sallanma.
3: Tamam.
2: Bana! Bana Hanım!
4: Tamam dayı, tamam, tamam. Yok, biz değil de Aziz Bey merak etti.
5: Beter olsun.
2: Allah'ın pilotu.

0: Tamam iyi de siz bizi merak etmeyin. Geliyoruz biz ya. Hadi Meryem.
1: Ne oldu?
0: Yok, enteresan bir durum yok. Yolumuza bakalım. Hop, hop. Sen ver bakayım şu elini bana.
1: Ne oldu?
0: Sen bu tarafa geç.
1: Niye Sami?
0: O şerefsiz seni hangi elinden tuttu?
1: Allah Allah.
0: Gel Meryem, geç böyle. Ver şu güzel elini. Hadi Meryem.

0: Dediklerime inanmıyorsun değil mi?
1: İnanmıyorum.
0: Hastanedeydim. Kızın annesi komaya giriyordu desem.
1: Ali yapma ne olursun.

0: Hani kaybolmuştuk? Bak işte geldik.
1: Hayır.
0: Cancan.
2: Ya dayıcığım nerede kaldınız, merak ettik ya.
3: Buradayız Edam, geldik.
0: Merak edecek bir şey yok ya. İyi misiniz?
4: İyiyiz iyiyiz ya,
0: merak edecek bir şey yok işte, geldik.
5: Vallahi hanım. Biz de sizi arıyorduk.
3: He, Aziz Bey iyiyiz ya, merak edilecek bir şey yok.

0: herkese yalan söyledim. Babamı üzdüm. Ailemi üzdüm. Halim'i perişan ettim. Niye? Niye? Bunun için mi? Bu kız için mi?
1: Seyhan. Tamam yeter.
0: Yeter. Bence de yeter. Haklısın, yeter. Daha fazla yapamıyorum Ali. Ben boşanıyorum.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade

0: arasındaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarış Master Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen etaplarımızı ve kurallarımızı hatırlayalım mı? Birinci etaptayız. 25 soru üstünden yarışıyoruz. Her soru 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Her yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etaptayız. Butonların devreye girdiği, mücadelenin iyice arttığı üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Üç etapın toplamında kazanan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Doğru tahmini veren yarışmamız temsil ettiği okula da hediyelerini, ödüllerini kavuşturacak. O zaman ne yapalım? Yeni bölümü hızla başlatıp bu bölümün yarışmacılarını tanıyalım mı? Buyurun.
1: Evet. Bakın herkes yine kopuyorsunuz. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak?
2: Ben de feromin diyeyim.
3: Ferolin.
2: Fenolan.
1: Ama dinlemiyorsunuz beni. Tek harf koyacaksınız Erdinç
2: Bey. Run, zun, tun, tun.
1: Tun doğru.
3: Aldık.
2: Anti.
1: Anti.
2: Gerisi yok.
1: Ne?
2: İlk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
1: Kaptırdınız.
2: Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
3: Ben de itiraf edeyim, bir iki yerden kopya çektim.
1: Çektiniz mi?
3: Evet.
2: Mesajım var, büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
3: Avans veriyorum biraz.
1: Avans verdi.
2: Çayı. Peki. Çok iç çayı.

0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır küpü. Hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanımaya geçiyoruz. Erdinç Bey hoş geldiniz. Ziya Bey hoş geldiniz. Direkt sizden başlıyoruz Erdinç Bey. Hemen tanıyalım sizi.
1: Evet, adım Erdinç Özçil. 61 yaşındayım. 2012'de emekli oldum. 13 senedir değişik şeyler yapıyorum mesela.
0: Değişik derken?
1: Değişik derken reklam.
0: Reklam.
1: Reklamlara gidiyorum. Nadir de olsa.
0: Evet. Sanat yönünüz var bildiğimiz kadarıyla değil
1: evet,
0: mi? Sanatla
1: yani,
0: ilgilisiniz.
1: Amatörce darbuka çalıyorum.
0: Darbuka.
1: Evet. Beni dinlendiriyor. Kimseyi dinlendirmiyor belki ama kulağa hoş gelmiyor
0: kimse. Hatta çevreye de biraz küçük bir...
1: evet, rahatsızlık veriyoruz.
0: Rahatsızlık demeyelim de biraz farklı etkileniyordur insanlar darbuka sesinden. Evet.
1: Spor yapıyorum.
0: Spor yapıyorsunuz, harika. Yürüyüş mü?
1: Ne? Yürüyüş, fitness.
0: Fitness.
1: Bu aralar güzel. Yapamıyorum. Bu aralar biraz yoğun işlerim var.
0: Çocuklar, torunlar?
1: Çocuklar, torunlarım var. Bir tanesi yurt dışında ama çok şükür bir tanesi yanımızda. Güzel. Onunla ilgileniyorum.
0: Harika. Kaç yaşında torunlar?
1: Buradaki 5 yaşında, yurt dışındaki 3 yaşında.
0: Ay,
1: İkisi de kız.
0: Ay, ikisi
1: dünya
0: de kız.
1: Tatlısı.
0: Harika. Bıcır bıcır tam 5 yaşında.
1: Evet, ayaklarım o yüzden yere değmiyor.
0: Ay ne güzel. Onlarla vakit geçirmek çok keyiflidir.
1: Evet.
0: Reklam dediniz, galiba tiyatroyla da ilgilisiniz.
1: Tiyatro bundan 7-8 sene evvel drama kursuna gittim.
0: Evet.
1: Ondan sonra hocamız bizi takdir etti. Bir şey yaptı. Bir doğaçlama tiyatro yapmak üzere 9 kişilik bir ekip kurdu. Evet. Kendisiyle birlikte. Çok güzel vakitler geçirdik.
0: Çok güzel vakitler geçirdik.
1: Doğaçlama tiyatronun ne olduğunu o zaman öğrendik. Çok harika.
0: Güzel. Sahne deneyimi var. Emeklilik var. Günlerinde bol bulmaca var.
1: Bol bulmaca var.
0: Ne iyi yaptınız? Geldiniz. Gençlerimize, yeni neslimize destek olmaya geldiniz. Bir
1: evet,
0: okula
1: evet,
0: bu akşam.
1: Tabii.
0: Bu bölümde büyük bir destek vereceksiniz. Kazanırsanız. Gerçi kazanmazsanız da sadece sırası
1: değil.
0: Geçmiş olacak.
1: Evet.
0: Ama galiba eski bir dostunuzla beraber geldiniz. Hemen
1: evet.
0: Dönüyorum. Ziya Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de bir tanıyalım lütfen.
2: Ben Ziya Esin. İstanbul Ticaret Akademisi mezunuyum. Özel sektörde çalıştım muhasebe departmanlarında. Oradan emekliyim. 2002'de evet. Emekli oldum. Bir oğlum var.
0: Allah
2: bir gelinim var.
0: Allah bağışlasın.
2: Doğaçlama tiyatrosunda beraber sahne aldık.
0: Orada başladı galiba.
2: Orada
0: evet.
2: Başladı.
0: Konuştuk değil mi?
2: Kursa
0: oradan
2: başladı,
0: beri
2: oradan
0: uzun süredir hem sahneyi paylaştınız.
2: Evet.
0: Şimdi de emeklilik hayatının günlerinden

0: Tabii bir ara verdik.
1: Evet.
0: Hoşça vakit geçti. Şu anda emekliyim.
2: Harika.
0: Özel bir derneğe gidip geliyorum, kendi kurduğumuz bir derneğe.
2: Sizde var mıdır? Bulmacayla ilgilenir misiniz?
0: Bulmacayı çözüyorum.
2: Çözüyorsunuz.
0: Ama dijital gazeteye dönünce artık eskiden gazete alıp çözüyor. Şimdi gazete alma işi de bittiği için artık o iş
2: ama
0: biraz...
2: Ama efendim bırakmayın gazete almayı. Sayfanın dokusunu,
0: dijital
2: değil mi? O kağıda ellemenin hissiyatını kaybetmeyelim.
0: Tabii, tabii. Onun bir kokusu
2: onlar artık
0: olamaz.
2: En... vazgeçemeyeceğimiz başlıklar olsun artık.
0: Aslında evet, almak lazım ama maalesef işte.
1: Destek, en azından destek olmak
0: destek
1: için.
0: Olmak lazım.
2: Tabii tabii, mutlaka. O sayfa, ben hala eski gazete alışkanlığı maalesef.
0: İşte dijitalin avantajı şey, bütün gazeteleri görüyorsunuz. Bir
2: de anlık görüyorsunuz.
0: Anında tabii görüyorsunuz işte, evet, var.
2: Peki.
0: Yarışmaya başarılar dilerim arkadaşıma.
2: Başarılar
1: ben
2: diliyorum.
1: Ben de sana başarılar diliyorum.
2: İlk olsun. Etap böyle geçecek ama sana biraz rekabet artacak
0: birbirimize
2: gibi geliyor,
0: değil
2: mi? Vallahi var mıydı ben... böyle sahnede de küçük rekabet oluşuyor
0: çok,
2: muydu?
0: Çok oluyor. Tabii.
2: Gruplara ayırıyorlardı
1: tabii,
2: galiba.
1: Tabii.
2: Değil mi?
1: Tabii.
2: Orada da küçük
0: orada
2: küçük rekabet
0: çekişme vardı.
2: Bakalım burada nasıl bir çekişme olacak? Nasıl bir mücadele olacak?
0: İnşallah.
2: O zaman Erdinç Bey, sizle başlayalım mı? Türkiye haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il seçelim. Ve başlayalım bakalım hangi ildeki hangi okulumuzu temsil edeceğiz bu bölümde. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Haritamız harekete geçecek. İllerimiz Erzurum'dan başladı, Bitlis dedi, Malatya geçti, Bingöl üstünden geçtik ve Maraş'ta kaldık.
1: Maraş.
2: Sergentepe İlkokulu. Erdinç Bey, Erdinç Özçil bu bölümde 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'nu temsil edecek efendim. Oradaki genç minik kardeşlerimizi adına yarışacaklar.
1: İnşallah.
2: Onlara eğitim seti ve kitap çalıştırmak için mücadele edecekler. Eski bir dostu Ziya Bey'le. Ziya tabii. Bey, sizin için Türkiye haritasını açtık. Basalım lütfen düğmeye, tuşumuza. Başladı, döndü. Şırnak, Hakkari dedi. Elazığ'a geçtik. Kars ve Muş. Siz de Muş. Bakalım Muş'ta hangi okul? Sungu İmam Hatip Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz siz de. Muş'tayız, merkezdeyiz. Sungu İmam Hatip Ortaokulu. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik.
0: Evet.
2: Şehirleri belirledik. Okulları seçtik. Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım. Evet, geldik birinci etaba. Hemen açıyoruz soru tablomuzu. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. İlk etapta 1 ile 25-30 sayı arasından soruları seçiyoruz. 1'den 30'a kadar seçebiliyoruz. Tablomuz yaklaşık 52 kutucuktan oluşuyor ve tek bir kelime arayacağız. Bayağı da geniş, uzun bir kelime bulmaya çalışacağız bu bölümde. Hazırsak başlatıyoruz.
1: Evet.
2: Erdinç Bey, sizden bir numara seçmenizi rica edeceğiz. Bakalım kaç numara seçeceksiniz? Kaç tane soru gelsin?
1: 6 numara diyorum.
2: 6 numaralı soru gelsin. Gelsin bakalım. Efendim, çığlık. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Çığlığın eş anlamlısını arıyoruz. Ne olabilir? Çığlık.
1: Çığlık. Aklıma geldi.
2: Aklınıza gelmedi. Peki, hiç önemli değil. Hemen biz bir harf açıyoruz ve... Hangi harfi açtık? F harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Ziya Bey, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çığlık.
0: Feryat.
2: Doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini bulduk. Ziya Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 20.
2: 20 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım 20'de ne arıyoruz? Helezonik. 10 saniyelik süre başladı. Helezonik.
0: Sarmal.
2: Sarmal. Doğru yanıt. Onu da bulduk. Tebrik ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz yine. L harfi. Tablomuzda bulunan ikinci harfi de bulduk. L ile devam ediyoruz. Sizinle Ziya Bey.
0: 23.
2: 23. Gelsin 23 nolu soruda ne arıyoruz bakalım. Yukarıdan aşağıya uzunca bir kelime arayacağız. Kokusuz, renkli çiçekler açan bir bitki. 10 saniyelik süre başladı. Kokusuz, renkli çiçekler açıyor bu bitki. Ne olabilir? Kokusuz, renkli çiçekler. Peki bir harf daha açıyoruz ve hemen size geliyoruz Erdinç Bey. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Açelya.
2: Açelya.
1: Ya.
2: Ya. Doğru ya.

0: Mehmet Açelya'ydı. Harf bulduk mu bakalım? Maalesef şifre harfi bulamadık. Olsun, güzel bir yer açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22'yi açalım.
0: 22. Bakalım. 22 bir video soru. Harika bir görüntümüz var. İzliyoruz. Arkasından yanıt arayacağız.
2: Tamam.
0: Buyurun.

0: Susuz Göleti üzerine kurulu, içinde Göksu Parkı'nın da yer aldığı Ankara semtini soruyoruz size. Neresi olabilir? Ankara semti. Neresi acaba burası?
1: Eryaman.
0: Eryaman. Tebrik ediyorum. Doğru. Harikasınız. Çok hızlı gidiyor ve birebir.
2: Evet.
1: Şeton.
0: Evet. Güzel bir mücadele oluyor. Siz de devam ediyoruz Erdeniz Bey. Kaçta onu soruyu
1: evet.
0: açalım.
1: Evet.
0: Ziya Bey'de niye aldınız sırayı? Ziya Bey de bakıyor oradan. Evet. Değil mi? Bekliyor. Evet, küçücük bir boşlukta hemen girecek. Buyurun Erdeniz Bey. Kaçta onu soruyu açalım.
1: 31'i söyleyebiliyor muyuz?
0: 31'i söyleyemiyoruz. Ama 25'e kadar bütün soruları sorabiliyoruz.
1: 10
0: ve 25. 10 mu diyelim? Peki gelsin 10 nolu soru. Bakalım 10'da ne arıyoruz? Şu anda bile 10 saniyelik süre başladı. Şu anda bile.
1: Elan.
0: Elan mı? Tebrik ediyorum. Doğru, Elan.
1: Doğru mu?
0: Doğru. Biliyor muydunuz?
1: Çok eskiden bir aklımda kalan bir şeymiş bu. Yani biliyordum tabii. Çıkıyor bulmacalarda çıkıyor.
0: Bulmacalardan.
1: Bu. Evet, çıkıyor.
0: Bazen yarışmacılarımız bulmaca ile ilgili oldukları çok belli oluyor. Dipte kalmış soruları o kadar hızlı cevaplıyorlar ki kelimeleri, eş anlamlıları. Bazen tabii biz takılıyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 diyeyim.
0: 8 diyelim. Gelsin bakalım. Ah, çok güzel bir sesli sorumuz var.
1: Of.
0: Önce dinleyeceğiz, sonra da yanıtlamaya çalışacağız. Hiç oh demeyin, çok kolay bir yerden gelecek.
1: Peki.
0: Dinliyoruz bakalım ne geliyor sesli sorumuz.

0: gelmez miydim?
1: Sever miyiz efendim? İbrahim Tatlıses'ten bir şarkının adını soruyoruz size. İbrahim Tatlıses şarkısı.
2: Çok güzel.
1: 10 saniyelik süreniz güzel başladı.
2: Ya buna da eleman diyorum buna.
1: Eleman?
2: El aman.
1: El aman. Çok yakın ama değil. Bir harf açalım. Ziya Bey'e yardımcı olalım. Ziya Bey, bir tahmininiz olacak mı? İbrahim Tatlıses'ten çok da güzel bir parçadır. Acaba ne olabilir? Peki, gelmedi aklımıza. Bir harf daha açalım. Arkasından Erdinç Bey galiba bulacaksınız.
2: Yok.
1: Ne olabilir?
2: Anamam diyorum ama biraz...
1: Anamam.
2: Anamam.
1: Anamam değil. Çok yaklaştınız. Şimdi sizin için süreyi başlatıyoruz. Ziya Bey buldu hemen.
3: Aramam.
1: Aramam doğru. Aramam seniydi. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Evet Ziya Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 3 numara diyorum.
1: 3 numaralı soru. Hemen Ziya Bey için 3'ü açıyoruz. Kırmızı biberde bulunan antioksidan madde. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Antioksidan maddeyi arıyoruz. Ne olabilir? Antioksidan maddenin adını soruyoruz size. Kırmızı biberde bulunan, çok da faydalı olan bir madde diyelim. Evet. Bir harf açtık ve Erdinç Bey, size geliyoruz. Sizin için süremizi başlattık. Ne olabilir? F ile başlıyor. Biraz zorlayacak gibi bu madde bizi.
2: Fer.
1: Peki. Son saniyelere dikkat, kaptırmayın soruyu. Ziya Bey'e geliyor. Ziya Bey, sürenizi başlattık. F ve O. Ne olabilir?
3: Atacağım biraz bunu. Falomin diyeceğim.
1: Fa?
3: Falomin.
1: Falomin. Çok yakın, doğru yerlerde attınız ama biz bir harf desteğinde bulunalım. Tahmin sırası diyeyim, Erdinç Bey'e geçti.
2: Ben de feromin diyeyim.
1: Feromin çok yakın. Sadece bir iki harfi yer değiştirmeniz gerekiyor. Feromin de çok yakın. Bir harf daha açalım. Buradan devam edelim. Ziya Bey dikkat edin, bakın çok yakın dedim. Ne olabilir? Ziya Bey. Ferolin demeyeyim de.
3: Ferolin.
1: Ferolin değil, onu zaten ben dedim. Lini destek olmuş olduk şimdi. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
2: Ferolan.
1: Fenol kısmı.
2: Fenolan pardon.
1: Fenolan değil. Çıktı ya, söyledim. Ama dinlemiyorsunuz beni. Heyecandan.
2: Buraya.
1: Heyecandan dinlemiyorsunuz. Peki bir harf daha açtık. Ziya Bey size geldi.
3: Fenolin.
1: Bir harf koyduk. Fenolin. Line söyle, doğru söylediniz. Fenolin kırmızı biberde bulunan antioksidan maddeydi. Fenolin. Ben o lin kısmını zaten söylemiştim.
2: Söylemiştim, onu dinlemedim.
1: Siz aradaki harfe takılınca, neye takılınca oradan geçti.
2: Orada takıldım.
1: Bir de harf buldunuz şifre kelimemizden. Sizle devam ediyoruz. Yine kaptırdınız. Ucu ucuna
2: sağlık
1: gitti.
2: Sağlık olsun.
1: Ziya Bey sizdeyiz.
3: 2 numara diyorum.
1: 2 numara. Ziya Bey de hiç ödün vermiyor. Konsantrasyonu evet, çok iyi. Evet, evet. Gelsin bakalım 2 nolu sorumuz. Tetkik. 10 saniyelik süre başladı. Tetkik ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bir olayı
3: inceleme.
1: İnceleme doğru yanıt. Harikasınız. Aferin. Çok iyi buldunuz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 18 diyorum.
1: 18. Pardon.
3: 18.
1: 18 nolu soruyu açalım. Bakalım 18'de ne arıyoruz? Gizli yer. 3 harfli. Başladı 10 saniye. Gizli yer. Ne olabilir? Son harfimiz ne? Gizli bir yer burası. Gizli yer. Süreniz doldu. Bir harf açıyoruz Erdinç Bey. Hazır olun. 10 saniyenizi başlatacağım. Tek harf koyacaksınız Erdinç Bey.
2: Run, zun, tun, kun.
1: Tun doğru. Aldık.
2: Desteksiz.
1: Desteksiz.
3: Desteksiz.
1: Tek harfle başladık. Tun. Bir de şifre harf buldunuz. Aşağısı gittikçe açılıyor. Birazdan bir tahmin alacağım. Bulabilecek miyiz acaba? Bir tahmininiz olacak mı? Sizle devam ediyoruz Erdinç Bey. Sıra size geçti. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Bir numaralı soruyu açalım.
1: Bir numaralı soruyu açalım. Yukarıdan aşağı geniş bir kelime bulalım. Peki. Sevimsiz, karşıt duygu. 10 saniyelik süre başladı. Sevimsiz, karşıt duygu.
2: Anti...
1: Anti...
2: Gerisi yok.
1: Ne?
2: Gerisi yok.
1: Peki, yardımcı olmayacağım, Ziya Bey yakalıyor gibi zaten. Süreyi sizin için başlattım Ziya Bey.
0: Antipati.
1: Antipati. Aa. Doğru. Küçük bir
2: sana ipucu verdim.
3: Bir yarısı sana, aldık. Puanların yarısı sana.
1: Antipati. Zaten ortak gidiyor gibi. Beraber yarışıyoruz bizsiniz. Siz de devam edelim Ziya Bey. Kaç da soru açalım?
3: 19 diyelim.
1: 19 ne oldu sorumuz geliyor. Oo, çok da güzel bildiğiniz bir yerden geliyor soru. İş hacmi 10 saniye süre başladı.
3: Ciro.
1: Ciro. Doğru. Yıllarca muhasebeye emek veren birinin bu soruyu kaçırmasına zaten imkan yoktu.
2: Ben de bulmuştum.
1: Harika. Kaç yıl geçti efendim muhasebede?
3: Çok, 2002'de emekli oldum ama bayağı çalıştım yani, 30 seneye yakın.
1: 30 seneye yakın.
3: Maşallah. Maliyet muhasebesiydi bir de.
1: Maliyet muhasebesi.
2: Benim de aynı.
1: Sizin de aynı. Peki. O zaman ciroyla eskileri andık.
3: Andık.
1: Nasıl devam edelim?
3: 39'a gelelim.
1: 39.
3: 9.
1: Pardon. 9. 9 nolu soruyu. Evet. İlk 25'e kadar yarışıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İlave.
0: Ek.
1: Daha süre başlamadan doğru yanıt geldi. Ekide.
3: Zamanlar kazanalım diyor.
1: Yalnız Erdinç Bey, fark açılıyor. Benden söylemesi.
2: Tamam, sağlık olsun.
1: Biraz dikkat. Son sorularımıza geliyoruz artık. Son 3 soru. Hazırsa sizinle devam edeceğim Ziya Bey. Kaç numarayı açalım?
3: 17.
1: 17 gelsin, 17. Motor yenileme. 10 saniye rektifiye. Süre başladı.
3: Rektifiye.
1: Daha bir sorun bitmeden rektifiyeyi yani, doğru yanıtı geldi.
3: Zamanı Ziya kullanalım diye diyorum. Yani. Zaman boşuna beklemeyiz.
1: Hızlı olun diyorsunuz.
3: Zamandan tasarruf.
1: Artık süreyi daha idare edip kullanalım. Peki. Evet Ziya Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 4 diyelim.
1: 4 açalım. Evet. Güzel. 4 bir video soru. Görüntülerimiz var. İzleyelim. Bakalım ne geliyor. Tamam.

0: Evet efendim, bağlama ailesinin en küçük çalgısını soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
1: Cura.
0: Cura. Doğru yanıt curaydı.
1: Bravo.
0: Son sorumuzu açıyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13 nolu sorumuzda bakalım ne soruyoruz. Gelsin sorumuz. Her arabi ayın son 3 gecesi. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Her arabi ayın son 3 gecesi.
2: Hilal.
0: Olmadı. Soru yanıt sırası Erdinç Bey'e geçti. 10 saniye sizin için başlatıyoruz Erdinç Bey. Ayın son 3 gecesini arıyoruz.
3: Miraç diyeceğim, yanlış.
0: Değil. Yine de yakın bir tahminde bulundunuz. Ziya Bey'e geliyorum. Bir de harf açıyoruz. 10 saniye süresini başlatıyoruz. Ne olabilir? Ziya Bey.
2: Mihaç.
0: Mihaç değil. Bir harf koyacaksınız. Erdinç Bey, sizin için 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
3: Mihak.
0: Mihak. Doğru yanıt. Evet, ben de soruyu sorarken ilk başta bir tedirgin oldum. Acaba doğru mu soruyorum, cümleyi doğru mu kuruyorum diye. Evet. Ama Mihak'tı yanıtımız.
3: Duyuyorum. Ben de ilk duyuyorum bunu.
2: Ben de ilk defa duydum. Evet.
0: Bulmaca listemize bir kelime daha ekledik. Peki efendim, geldik bölümün sonuna. Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşüncemiz var mı?
3: Vallahi benden fazla ama.
0: Şu ana kadar nasıl geçti yarışma? Küçük bir değerlendirme alayım.
2: Sayamadım.
0: Arkasından da bir puan tablosuna bakalım.
3: Evet.
0: Sayamadık diyorsunuz. Ama biraz Ziya Bey sanki önde gitti gibi Erdinç Bey, ne
3: evet,
0: dersiniz?
3: Evet, yani önde gibi. Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Yani şöyle de. Birkaç, bir iki evet, yanıt mı? Yoksa biraz...
3: Bir iki yanıt gibi.
0: Bir
3: iki olabilir, iki olabilir.
0: En fazla iki diyorsunuz.
3: En fazla.
0: Bence biraz iyi niyetli baktınız. Sanki biraz Erdinç Ziya Bey arayı açtı gibi geliyor bana. Bakalım kaçar soru bildik bu etapta. Evet, Erdinç Özçil bu bölümde 5 doğru kelimemizi buldu ve 5'er puandan 25 puan topladı bu bölümde. Ziya Bey, Ziya Esin her soru 5 puan olarak 10 doğru yanıtta cevap verdi ve 50 puanla önde tamamlamış oldu. Tebrik ediyoruz Ziya Bey. Ama daha yarışma yeni başladı.
3: Evet.
0: Bu birinci etabın sonuydu. Şimdi
3: İkinci.
0: 120 saniyede evet. 10 soruya doğru yanıt arayacağız. Hazır evet. mıyız?
2: Hazırız. Evet.
0: Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. 120 saniyede 10 evet. doğru yanıt arayacağız.
2: Evet.

0: Günün ikinci etabındayız. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz burada. İlk etabı Ziya Bey 50 puanla önde tamamladı. Erdinç Bey birkaç soruda destek oldu. Her ne kadar olmadım dese de Ziya Bey oradan aldı birkaç destek soruyla devam ediyor. Ziya Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim size. 10 tane doğru yanıt arayacağım. Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Balıklı Göl hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattım 120 saniye.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt geldi. Hemen geliyor. Başlıca malzemeleri tereyağı, mısır unu ve peynir olan geleneksel yemeğimizin adını soruyorum.
1: Mıhlama.
0: Mıhlama doğru yanıt. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir sesli soru dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: 1995 yılında piyasaya çıkan Her Gece isimli şarkıyı seslendirmiştir. Kimdir? Paslayabilirsiniz.
1: Mirkelam.
0: Mirkelam, doğru yanıtı verdiniz. Peki, Malkara, Ergede, Çorlu hangi ilimizin ilçeleridir?
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ, doğru yanıtını da aldık. Tekrar geliyor sorumuz. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılabilen üç ayaklı ocağın adı nedir? Ocağın adı nedir? Hayır efendim. Üzerine bir şeyler de pişiriyoruz bunda. İsterseniz pas diyebilirsiniz. Pas dedik hemen. Sıradaki sorumuz bir video soru. Bakalım, izleyelim görüntülerimizi.
2: Şu hale bak, kapı ardına kadar açık.
3: 100 defa da söyledik birader, başımıza bir iş gelecek.
2: Hadi gel kuralım şu sofrayı, neredeyse gelirler.
4: Benim de böyle mavi bir elbisem vardı, hırsızlar çaldı.

0: Aman dikkatli ol kızım bu evde.
1: Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Arda Naşit ve dev oyuncu kadrosunun oluşturduğu efsane Yeşilçam filminin adını soruyoruz. Ne olabilir? Emel Sayın'dan gelsin. Yoksa geç deyin isterseniz. Pas değil.
2: Pas
1: değil. Peki, geçtim. Bilgisayarda dizin, program ve benzerlerine ait simgelerin yer aldığı ekrana ne isim verilir?
2: Klavye.
1: Klavye değil efendim. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Peki, pas. Bir sesli sorumuz daha var. Hemen soruyoruz.

0: 2017'de Mişmiş şarkısı ile büyük bir çıkış yapan şarkıcıyı soruyoruz, kimdir? Süremiz
1: pas.
0: Pas dedik. Peki, Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktası bulunan saat ve çikolatası ile ünlü ülkenin adını soruyoruz.
1: İsviçre.
0: Doğru yanıtımızı aldık. Futbolla ilgimiz var mı? Gençler Birliği Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size.
1: Kırmızı, siyah.
0: Kırmızı, siyah. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen başa dönüyorum. 5 numaralı soru. Üzerinde bir şey pişirmek veya ısınmak için kullanılan bakır, pirinç gibi metallerden yapılan, üzerinde böyle ette pişiririz, tavukta pişiririz, yeşilliklerde hani kömür koyarız. Böyle güzel
2: mangal.
0: Top oynarlar gençler, çocuklar. Biz de orada güzel güzel, hatta mangalın başında olan arkadaşımız da önden etleri yerdi. Mangal olacaktı doğru yanıtımız.
3: Pişiren de en çok yerdi.
0: Evet. 6 numaralı soruyu sormuştum. Bir videomuz vardı. Başrollerini Emel Sayın, Tarık Akan, Adile Naşit ve dev oyuncu kadrosu demiştim.
3: Mavi gözlüm mü yoksa?
0: Mavi boncuk mavi olacaktı. Boncuk.
1: Gelmez o.
0: Emel Sayın'ın mavi gözlerinden diye bir ipucu vermeye çalışmıştım. Dizüstü diye tabir ettiğimiz bilgisayar sistemi masaüstü, dizüstü de olurdu. Masaüstü de diyebilirdiniz. Dizüstü de kabul edecektik. Yine Mişmiş şarkısını dinlettik. Kimmiş? Sizlere Simge Sağın olacaktı.
3: Onu da
0: muhtemelen sesten çıkaramadınız. Birazcık da saniyenin verdiği sıkıştırmadan diyelim. Ne yaptık efendim? 2, 4, 5, 6 soruyla geçtik.
3: İyi,
0: bakalım biraz sonra kaçar soru bildiğimizi net tabloda göreceğiz. Erdinç Bey, hazır mıyız? Hazırsanız sizin sorularınıza geliyoruz. Pas diyebilirsiniz bilmediğiniz zaman. 120 saniyelik süremiz hazır. Side antik kenti hangi ilimizdedir?
3: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Başlıca malzemesi yumurta, domates ve biber olan geleneksel yemeğimiz.
3: Menemen.
0: Menemen doğru yanıt. Ve hemen bir sessiz sorumuz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.

0: anlamam. Annem bu
1: 91 yılında büyük çıkış yaptı şarkıcımız. Abone ismiyle kimdi acaba bu şarkıyı seslendiren?
2: Yonca isim? Evcimik.
1: Yonca Evcimik, harikasınız. Çan, Biga, Ayvacık hangi ilimizin ilçeleridir? Çanakkale, çok doğru bir yanıt daha geldi. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracının adı nedir efendim?
2: Mangal, ocak, kömürle?
1: Kömür, elektrikle de çalışıyor çay demleme aracı. Büyük çay, danlık da diyebiliriz. Pas.
2: Soba.
1: Değil. Peki, hemen bir videomuz var. Gelsin seyredelim.
3: Melek! Gel ulan benimle! Melek! Ne diyor bu herif?
0: Kim ediyor abi?
3: Bana Afife'nin kocasını göster.
0: O!
3: Bu mu?
0: Hayır, öteki.
3: Öyleyse bu.
0: Hayır, onun yanındaki.
3: Afife, senin kocan kim?
1: Evet, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı unutulmaz Yeşilçam filmi.
2: Şakir Paşa diyeceğim ama yanlış.
1: Değil efendim.
2: Bilmem ne Paşa ama pas.
1: Peki pas dedik. Bilgisayarda görüntünün monitöre yansıtılmasını sağlayan ve kaliteyi belirleyen bağdaştırıcıya ne ad verilir?
2: Piksel bağdaştırıcıya ekran kartı.
1: Bilgisayarda ekran kartı doğru yanıt. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz bakalım.

0: 2015 yılında piyasaya çıkan Ay isimli pas dedik. Peki Kuzey Avrupa'da İskandinav ülkelerinin en güneyinde yer alan Vikinglerin ana vatanı sayılan ülkenin adını soruyoruz.
1: Finlandiya, Danimarka.
0: Danimarka, doğru yanıtı aldık. Hemen devam ediyoruz. Futboldayız. Rize Spor'un renklerini soruyoruz. Rize Spor.
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz. Yeşil beyaz olmadı diyeyim. Yeşil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik tekrar 5 nolu soruya. Kömürle ya da elektrikle çalışan çay demleme aracı. Bakın çay demliyoruz. Biraz önce soba dediniz. Odun yakmıyoruz. Çay demliyoruz. Nasıl? Böyle çay demletir, getirirler böyle. Büyük bir demlikle getirdik derler.
1: Semaver.
0: Semaver doğru yanıtı aldım sizden. Bir video seyretmiştik. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe vardı.
1: Ne paşa?
0: Ne paşa? Paşa mı acaba? Bulamadık. Peki ben şimdi söyleyeceğim. Eyvah diyeceksiniz.
1: Ben Kemal Sunal filmlerini çok seyretmiyorum.
0: Çok seyretmiyor musunuz? Halbuki efsane olmuştur. Çok kült filmler ve Yeşilçam'da inanılmaz damga vurmuş isimler.
1: Tosun Paşa.
0: O da çok güzel bir filmdir ama değil. Bu sorduğumuz soru Süt Kardeşler olacaktı. 2015 yılında piyasaya çıkan şarkıyı sorduk sizlere. Oğuzhan Koç olacaktı. Rize Spor'un renklerini sorduk.
2: Mavi.
0: Yeşili tutturdunuz.
2: Mavi.
0: Karşısı maviydi. Peki bakalım kaçar soru bildik bu etapta? İkinci etabı nasıl tamamladık? Sonuçlara bir bakalım.
2: 7.
0: Kaçar doğru yanıt verdik. Evet efendim bu bölümde Erdinç Bey 7 doğru yanıt verdiniz. 7 kelime bildiniz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Siz bu etabı önde tamamladınız. Ziya Bey siz 6 doğru kelime bildiniz ve 60 puanla burayı tamamladınız. İkinci etabı da böylece 70'e 60 olarak tamamlamış oluyoruz. Sıra geldi. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaba hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: Peki o zaman bir çakaldık yarışmacılarımızdan. O zaman sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına geldik ama hemen 1 ve 2. etabın kısa bir değerlendirmesini alacağız. Bakalım kaçar puanla tamamladık. İki eski dostun rekabetine bu akşam şahit oluyoruz. Büyük de bir mücadele geçiyor. Kim miniklerimize, gençlerimize daha çok yardımcı olabilecek diye iki dost arasında geniş bir mücadele var. Bakalım puanlarımız kaç kaç gidiyor. Erdinç Bey, Erdinç Özçil şu ana kadar birinci etapta 25, ikinci etapta da 70 puan topladı ve 95 puanla üçüncü etaba giriş yaptı. Ziya Bey ilk etapta biraz arayı açtı ama her soru 5 puan olduğu için 50 puanla tamamladı. İkinci etapta 6 doğru yanıt verdi, 60 puanla tamamladı. Üçüncü etaba 110 puanla önde girdi. Ama bu hiçbir şey belirlemeyecek çünkü üçüncü etap mücadelenin daha da arttığı, butonların devreye girdiği bir etap. Burada her soru 10 puan değerinde olacak ve doğru bilen, doğru bilmenin yanı sıra refleksleriniz ön planda olacak. En önce kim basarsa o cevaplayacak. Şu ana kadar küçük bir değerlendirme alalım sizden, nasıl geçti? Önce Erdinç Bey, sizi dinleyelim, nasıldı?
1: Vallahi ilk etapta biraz soru kaptırdım Ziya Bey'e.
0: Kaptırdınız.
1: Evet. Kaptırdım. Evet. İkinci etapta biraz toparladım ama yetmedi. Ama inşallah üçüncü etapta onun boyunun ölçüsünü alacağım.
2: Çok güzel.
0: Ziya Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Ben de itiraf edeyim. Bir iki yerden kopya çektim.
0: Çektiniz mi?
2: Evet. Ama yarışma bu. Yapacak bir şey yok. İnşallah üçüncü etapta karşılıklı savaşırız.
0: Ama ilk etapta puanlar 5'er puan olduğu için çok fark açılmadı.
2: Açılmadı.
0: Yani
2: etapta, evet.
0: Burada daha önemli olacak. Her soru 10 puan ama Ziya Bey, siz de biraz haksızlık yapmayın. Çok güzel birkaç kilit kelimeyi buldunuz. Normalde de bulmacayla uğraşıyor musunuz? Yani çözer misiniz?
2: Çözüyordum mesela ama dediğim gibi gazete alırken çözüyorduk.

0: Şimdi pek o fırsatımız yok. Ancak ama eski bilgiler kalmış.
1: Ufak bir alışkanlık, bir kelime bilgisi var. Evet. Sizde de Erdinç Bey, birkaç tane çok ciddi dipte dağarcığımızda çok kullanmadığımız
2: eskilerden
1: eski
2: kalma.
1: Kelimelerden buldunuz.
2: Evet, evet.
1: Onlar da biraz...
2: Ama uzun zamandır da hiç çengel bulmaca çözmemiştim.
1: Çengel bulmaca çözmediniz.
0: Hiç duymadığımız kelimeler de olan. Mihak hiç duymamıştım. O kadar evet. Bilmece çözdü, hiç çıkmadı. Hiç
2: ben de duymadım
1: evet.
2: Onu.
1: O da biraz bizim sağ olsun soru editörlerimizin mücadelesi. Mücadeleyi evet. Birazcık daha arada, yükseltebilmek için yaptığı,
0: bir şey, evet.
1: Birazcık da fazla araştırdıkları kelimeler evet. Ki onlar yarışmanın ritmini birazcık daha çekişmeli hale getirsin tabii, diye buluyoruz. Peki var mı buradan torunlara, çocuklara bir mesajımız? Devam ediyoruz.
2: Vallahi.
1: Yani ben kazanacağım, beni desteklemeye devam edin. Ekrandan şey yapmayın, izin vermeyin, desteği devam ettirin diyor muyuz Erdinç Bey?
2: Mesajım var. Büyüsünler, böyle yarışmalara katılsınlar.
1: Peki.
0: Evet.
1: Siz
2: kelime ve harcıklarını geliştirsin.
0: Oğlum Alkan, gelinim Ekin desteklesin beni, bekliyorum.
1: Peki. Eminim şu anda izlerken bir taraftan da
0: İnşallah.
1: Büyük bir destek.
2: Selam yollayabiliyor muyuz?
1: Tabii ki, buyurun.
2: Buradan İsviçre'deki torunum Luna'ya selam yolluyorum.
1: Luna'ya sevgiler diyoruz. Luna kaç yaşındaydı?
2: 3 yaşında.
1: 3 yaşında. Maşallah. Bıcır bıcırdır şimdi. O zaman hazırsak selamlarımızı da yolladık. Evet. Okullarımızı daha fazla bekletmeyelim. Evet. Okuldaki öğrenci kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. 3. etabı başlatalım.
2: Evet.
1: 110 puanlı önde tamamladığınız için sizinle başlıyoruz. Ziya Bey.
0: Evet, buyurun.
1: Hazır mıyız? Kaç nolu soruyu açarak başlayalım. Eller butonda. Hazırsanız elleri butona alıyoruz.
0: Evet.
1: Ziya Bey, sorunuzu okuyup 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 40.
1: 40 nolu soru gelsin bakalım. 40. İçinde birden çok yerel alan adı barındıran genel A soruyoruz. Kim basacak? Ya Ziya Bey? Tamam. Bastı. Sizdeyiz. Siz kazandınız. Cevap hakkı sizde. Ama... Doğru yanıt veremedik. Peki bir harf açtık. Tekrar 10 saniyeyi başlattık. Yerel kim basacak? Ne olabilir? Birden çok yerel A alan adı barındıran genel A. Önce basmanız lazım. Erdinç Bey. Sizdeyiz.
2: Hat.
1: Zaten hat değildi. Basar basmaz sürede olmadan cevap istiyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve... Tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Hmm. Kim basacak? Önce Erdinç Bey. Ne olabilir? Hangi harfi koyuyoruz? Bir sessiz harf koyacağız.
2: Pan.
1: Süreniz doldu. Pan dediniz. Pan değil. Tekrar eller butonda. 10 saniye başlatıyorum. Hazır eller butonda. Başlattım. Ziya Bey. Hangi harf koyuyoruz? Ne
0: Ban.
1: Olabilir?
0: Pan.
1: Ban. Değil, B değil, P değil. Hangi kilit harfi N'den yakın diyeyim? N'ye yakın. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
0: Man.
1: Pardon?
0: Man.
1: Man? Doğru yanıt. N'ye yakın. Bakın Erdinç Bey, yine kopuyorsunuz. Benden kopmayın. Benden koptunuz, her saniye gidiyor. En kilit nokta. Ne? Eller butonda olacak. Oh. Gözler birbirine bakıyor olacak.
0: Hatta üzerine ben oturayım
1: bana bakış
0: ben
1: atarsın. Benimle bakışırsanız büyük kazancınız olur. Evet, söylüyorum. Tamam. Peki hazır evet, mıyız? Buyurun. Bir de şifre harf buldunuz.
0: Evet,
1: açtık. Evet. M harfini şifre kelimemizden M'yi de açtık. Hazırsak soru geliyor.
0: Evet.
1: Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 44.
1: Ziya Bey 44 dedi. Eller butonda. Soruyu okuduğum an kim önce basarsa burada. Köpek. O, başladı. Ziya Bey.
0: İt.
1: İt. Peki geldi. İki harfli. İt kelimesini bildik. İlk harfimizde bir de harf bulduk. İlk harfimiz şifreden bir harfti. Ali kısmını açtık. Ali. Şifre kelimenin acaba ne olabilir? Mücadelemiz hızla devam ediyor. Size devam ediyoruz. Ziya Bey kaç nolu soruyu açalım?
0: 35,
1: eller butonda.
0: 35. Ha?
1: 35. Hazır geliyor 35 nolu soru. Açtık. Şarkı türkü. Erdinç Bey.
2: Ir.
1: Ir. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Aldı Erdinç Bey 10 puanı. Hazırsak siz seçeceksiniz. Eller butonda.
2: Hazır 20, mıyız? Hazırız.
1: Kaçı seçiyoruz?
2: 25.
1: 25 nolu soru.

0: Gelsin. Hendekle çevrili hisar. Kim basacak? Ziya Bey. Hendekle çevrili hisar. Ne olabilir? Ne olabilir?
1: Palanga.
0: Palanga. Değil. Çok yakın ama. Erdinç Bey hazır olun. Eller bu konuda. Kim basacak? Ziya Bey bastı.
1: Palanya.
0: Palanya da değil. Ne olabilir? Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Peki koyamadınız. Tekrar eller butonuna süreyi başlatıyorum. Kim basacak be Ziya Bey?
1: Palanka.
0: Palanka doğru yanıt. Bendesiniz. Biz beraber yürüyoruz. Palanka. Erdinç Bey. Kapanmayın.
2: Kapanmayın.
0: Söylüyorum yine kapandınız.
3: Tamam açın.
0: Bana bakın. Şöyle bir derin nefes alın. Çayımızdan küçük bir yudum alalım.
3: Evet,
0: bir ferahlayalım. O buton da stres yaptı
1: evet,
0: şimdi size
1: evet,
0: değil mi?
3: Yaptı stres.
0: Evet, peki. Rahatladık mı şimdi?
3: Rahatladım.
0: Peki Ziya Bey sizden rica edeceğiz. Soruyu seçen önemli değil. Butona evet. Önce basan önemli. Hazırsanız kaç nolu soruyu açalım Ziya Bey? Eller butonda.
1: 34.
0: 34. Gelsin 34. Hindistan'da toplumsal sınıflardan her biri. Erdinç Bey. Toplumsal sınıflardan her biri. Ne sistemi deniyor? 4 harf.
3: Klan. Klan.
0: Değil. Bir harf daha koyacağım. Hiç kapanmayın. Eller butonda. Siz de basabilirsiniz. Tekrar 10 saniyeyi başlattım. Tek harf açtık. Ne olabilir? Erdinç Bey bastı yine. Ne olabilir? Klan değil. Ama klana
3: kas,
0: çok yakın.
3: Kast.
0: Kast.
3: Kast.
0: Kast. Kast. Aldım. E'yi de. Tebrik ediyorum. Kast'tı. Bir de şifre. Harf buldunuz. Neyi bulduk? S'yi yakaladık. İlk harfi açtınız. Tebrik evet. ediyorum. Kast'la S'yi yakaladık. Hazır mıyız? Eller butonda. Hangi soruyla devam ediyoruz?
3: 51.
0: Erdinç Bey. Soruyu sorar sormaz kim basacak önce? Karşı sav başladı. Süreniz Erdinç Bey bastı.
3: Antitez.
0: Antitez. Doğru yanıt. Güzel. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller
1: hazırız.
0: Butona. Sorumuz gelecek. Kaç nolu soruyu gelsin?
3: 31 nolu soru.
0: Peki 31 nolu soru istiyoruz Metin Bey'den. Gelsin 31. Psikolojide dışarıdan gelen her türlü durumu kendine katma hali. Erdinç Bey. Erdinç Bey.
3: İç.
0: Evet. İç. Doğru. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Gözler bende. Kim basacak? Süreyi başlat. Basın. Kim basacak? Basmadınız. Erdinç Bey. Ziya Bey kaptırdınız yine. Ne olabilir?
3: İç matem.
0: İç matem. Matem değil.
3: Matem tutuyorum şu anda.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ziya Bey bendesiniz. Harfiniz. Süreyi başlattım. Kim basacak? Erdinç Bey bastı yine.
3: İçe atım.
0: İçe atım. Doğru yanıttı.
3: Madem.
0: Ziya Bey siz niye basmıyorsunuz? Ben mi buradan göremiyorum? Basıyor
1: musunuz? Avans veriyorum biraz.
0: Avans verdiniz.
3: Çayı peki. Çok iç çayı.
0: Eski dostluğumuzun hatırına diyorsunuz. Peki. Bu sefer de Erdinç Bey kopmasın diye ona birazcık destek olmuş gibi oldum. Sizi kopartmayayım.
1: Yok yok.
3: Ama kopartmayayım. Kopma sen ya. Yapıştırırız.
0: Hazır mıyız?
1: Buyurun.
0: Önce butona basın. Hakkı alın. İsminizi söyleyeyim. Sonra düşünün. Evet. Erdinç Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 27.
0: 27. Geliyor sorumuz. Eller butonda. Temel, esas başladı. Ziya Bey.
1: Ana.
0: Ana. Doğru yanıt. Ana. Tek harf koyacaktık. A'yı koyduk. Ana. Doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Eller butonda. Erdinç
1: 43.
0: Bey'in çayını bekledim.
1: 43.
0: 43 geliyor Erdinç Bey. Yuttuk mu?
3: Bir saniye 43 tamam.
0: Hazır. Geliyor sorumuz. Hayret, şaşırma bildiren söz. Ziya Bey. Ne olabilir? Hayret, şaşırma bildiren söz. Ah asla.
1: Ah aman.
0: Böyle. Hazır. Tek harf açıyorum. Butonları tekrar devreye sokuyoruz. Hazır. Kim bastı? Ziya Bey bastı. Ne o? Ne mas? Ne mas? Aman hayret şaşırdım. Maz.
1: Olmaz.
0: Olmaz olmadı ama çok yakın oldu. Harf açtım. Erdinç Bey kaptı soruyu.
3: Olamaz.
0: Olamaz. Doğru. Olmaz değil.
3: Azıcık da Ziya ben çalayım ya.
1: Çal, çal.
0: Erdinç Bey sizden alıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 48.
0: 50.

0: Her butonda 48 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 48'de ne arıyoruz? Soğurma. Tekrar koyacağız. Erdinç Bey bastı.
1: Soğurma.
0: Ne olabilir? Soğurma.
1: Nas. Mas.
0: Mas. Doğru yanıt. Nas ve arkasından mas dedi. M harfini koyunca mas doğru kelimeyi bulduk. Size devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu
1: 28
0: açalım?
1: 28 olsun.
0: 28 nolu sorumuz geliyor. 28'de ne var? Uzaklaşma Erdinç Bey.
1: Irama.
0: Irama. Doğru yanıtı da aldık. Irama yanıtımız da geldi. Sizinle devam ediyoruz Erdinç Bey. Ziya Bey kopmayın evet. Lütfen. Dikkat edin. Butona basmanız önemli. Önce basın. Sonra düşünün. Önce butona basın. Erdinç Bey sorunun numarasını söylüyor. Okuyorum. Hazır.
1: 49.
0: 49 nolu soruyu açıyoruz. Verme ödeme. Erdinç Bey yine bastı.
1: İta.
0: İta. İta doğru. Peki. Evet fark açılıyor. Fark gittikçe açılıyor. Nasıl geçiyor Ziya Bey?
2: İyi geçiyor.
0: Avansı artık bence dururum
2: evet,
0: bence.
2: Avans çok verdim.
1: Çok verdim.
0: Eğer hadi bu avansla yavaş yavaş durduralım. Benim önerim tekrar dediğim gibi butona birkaç sefer basabilirsiniz peşi peşine. Yani o mutlaka her 10 saniyede devreye girdiği an size yardımcı olacaktır. Şu anda 12 soruyu açtık. 3 soru sonra tahminlerinizi alacağım. Kim önde tamamlarsa tahmin hakkı vereceğim. 3 sorumuz kaldı. Hazırsak devam ediyoruz Erdinç Bey. Soru açtırma sırası sizde.
1: Hazırım.
0: Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26 diyorum.
0: 26. Gelsin bakalım 26 nolu soru. Protaktinium'un simgesi. Kim basacak? Kim basacak? Erdinç Bey bastı.
1: PA.
0: PA. Doğru yanıt. PA geldi. Peki. Hazırsak devam ediyoruz.
1: Ne
0: son.
1: Ziya Bey ya.
0: İki soru. Ziya Bey buton maalesef Ziya Bey'in enerjisi butonla.
2: Üstüne oturacağım.
0: Ziya Bey butonla ya biraz mücadele yapıştır. Veriyor. Basamadı.
1: Bantla yapıştır.
0: Peki. 46 var mesela video sorumuz. Sormak isterseniz 46. Bilginiz olsun. 46 var.
1: Nerede? 46. Allah 46'yı bul. Tamam.
0: 32 var. Bunlar video sorular. Görselleriyle de yardımcı olabilecek sorular. Sizinle devam ediyoruz Erdinç Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 32 olsun.
0: Peki. 32 nolu soru açılmamış bir yere geçti Erdinç Bey. Bir videomuz var. İzliyoruz bakalım. Gelsin görüntüler. Nereyi soracağız?

0: Evet.
1: Ordu iline, hazır mı eller butonda mı? Ordu iline bağlı ilçe. Erdinç Bey.
2: Perşembe.
1: Değil. Perşembeyi dört harfe çok güzel sığdırdınız.
2: Ah, görmedim onu.
1: Dört harfe. Dört harfe perşembe.
2: Diyemiyorum bir daha değil mi?
1: Bir daha diyeyim. Keşke ya. Dört harfe. Öyle eller butonda. Cevap vermeyin Ziya Bey, soruyu kaptıracaksınız. Hazır mı? Çay içmesine izin vermedi Erdinç Bey. Hazırsa sürenizi başlatıyorum. Bakın. Başladı. Ziya Bey.
3: Ünye.
1: Ünye doğru yanıttı.
2: O kadar
1: dört olacak. Harfli perşembenin.
2: Perşem.
1: Perşem.
2: Perş.
1: Perş kısmı.
2: Perşe, perşe.
1: Sadece perş kısmı sayıyordu. 14 sorumuzu açtık. 15 soru için, tahmin için son soruyu açıyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 46.
1: 46 nolu sorumuz gelsin bakalım. 46 bir video soru. Görselimiz var. Önce bir izleyelim.
3: Tabii.
1: Sonra da sorumuzu hemen soralım.

0: Japon, eller butonda. Japon çiçek düzenleme sanatı. Erdinç Bey.
1: İkebana.
0: İkebana. Doğru. Tebrik ediyorum.
1: Bunu biliyordum hatırlığında.
0: Fena açıldı. Bakalım mı bir kaçar soru bildik. Kaç puan topladık bakalım bu bölümde? Nasıl gidiyor? Evet. Bakalım.

0: Erdinç Özçil kaç puan topladı? Kaç doğru kelime bildi? Evet, güzel. Erdinç Bey, arkadan geldiniz. Geçtim ve arayı çok ciddi kapattınız. Şu ana kadar 10 doğru kelimeyi yanıtladınız. Dolayısıyla da 100 puandasınız şu anda. Bu etapta 100 puanı buldunuz. Ziya Esin şu anda 5 doğru kelime yanıtladı ve 50 puanı buldu. Şu anda 100 puanda Erdinç Bey, 50 puanda Ziya Bey. Toplamda da 195 puandayız. Erdinç Bey bayağı bir arayı açtı. Ziya Bey mücadeleyi bırakmadı. 160'tayız. Şimdi geliyoruz. Şöyle bir noktadayız. Tahmin hakkı kullanabiliriz. 15 sorumuzu tamamladık. Şifre kelimemizin bayağı büyük bir kısmı açıldı. Burada şunu hatırlatmak zorundayım. Doğru harfi doğru yere koyamazsanız hak diğer yarışmacımıza geçer. Buna göre tahmin hakkınızı kullanmanızı önemli rica ediyoruz. Eğer bir tahmin hakkı kullanmazsanız bir 5 soru daha gideceğiz.
1: Evet.
0: Eğer tahmin hakkı kullanmak isterseniz de öncelik Erdinç Bey sizde. Kullanmak istiyor musunuz? Bir tahminde bulunacak mısınız?
1: Ben kullanmak istiyorum.
0: Kullanmak istiyorsunuz?
1: Evet.
0: Peki efendim. O zaman Erdinç Özçil şu ana kadar yarışmamızda 195 puan topladı ve şifre kelimemiz için bir tahminde bulunmak isterler. Tekrar hatırlatıyorum. Tek seferde bütün harfleri doğru koymanız gerekiyor. Yanıtınızı sessizlik içinde alıyorum. Sizi dinliyorum. Buyurun.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm dediniz. Sentimentalizm acaba doğru mu? Bakıyoruz. Sentimentalizm maalesef
1: değil.
0: Erdinç Bey, biraz acele ettiniz. Çok yaklaştınız ama harflerimizi doğru koymanız gerekiyor. Bir avantaj yakalattınız Ziya Bey'e. Ziya Bey.
2: Evet.
0: Yabancı yine değil, şans yüzünüze güldü.
2: Güzel, evet.
0: Şimdi sentimentalizm dedi Erdinç Bey. Siz bu hakkı kullanmak istiyor musunuz? 5 soru daha gidelim diye devam mı etmek istersiniz? Yoksa bir harf koyup şansınızı deneyecek misiniz? Net bir şekilde sizden doğru kelimeyi, doğru harfleri almam lazım. Yüksek sesle tekrarlar mısınız? Şifre kelimemiz ne olabilir? Sizdeyiz.
2: Sentimentalizm. Evet.
0: Sentimentalizm dediniz. Evet. Peki. Ziya Bey, sentimentalizm dedi. Acaba doğru mu bildi? Ziya Bey'den de bir tahmin geldi. Sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz. Ve üzülerek doğru yanıtı veremediniz. Tek harfle kaçırdınız. Ne yapıyoruz? 5 soru daha gidiyoruz.
2: Gidelim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet Erdinç Bey.
1: 47'yi açıyorum.
0: 47.
1: İstiyorum.
0: Peki gelsin 47. Eller butonda. Neşriyat. Süre başladı Erdinç Bey. Neşriyat arıyor.
1: Yayın.
0: Yayın doğru yanıtı aldık. Bir doğru yanıt daha
1: evet,
0: geldi.
1: Tamam.
0: Bir de yayın. Harf açtık. Neymiş? Sant. Man. Aliz kısmı çıktı. Bir harfti. Erdinç Bey nerede kaybettiğini gördü. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Çok yaklaştık.
1: İki tane kaldı değil mi? İki rakam.
0: İki harf kaldı.
1: İki harf kaldı. Pardon bir saniye.
0: Ama toplamda 4 soru açacağız.
1: 7.
0: Hazır mıyız? Bulabilecek miyiz onu acaba?
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: 45.
0: 45. Gelsin bakalım 45 ne arıyoruz? Hazırsanız eller butonda. Tembih sözü. Kim bastı? Yine Erdinç Bey.
1: Emi.
0: Emi doğru yanıt. Onu da yakaladık.
1: Emi
0: bir de harf yakaladık. M harfini buldunuz. Evet. Sant, man, alizm çıktı.

0: Size devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım Erdinç Bey? Çok az bir yerimiz kaldı. Bakalım harp bulabilecek miyiz?
1: 41, bakıyoruz. 41. 52, 52 41, diyorum. 41.
0: 52. Ters bir köşeye gittiniz. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Bir bağlaç arıyoruz.
2: Z abi.
0: V değil. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? V değil. Başka bir şey. Söyleyin.
2: D.
0: D de değil. Daha da değildi. Ah. Peki. Süre geçmedi. Hazır eller butonda. Açtım ama kim basacak? Kim basacak? Ziya Bey basın. Erdinç Bey.
1: Ki.
0: Ki. Doğru yanıt.
3: Puanın yarısı bana gelecek.
1: Tamam al yarısı. Şunu al da.
0: Yarısı sizin hakkınızdı. Evet. Kelimemiz bayağı büyük bir kısmı çıktı. Şu anda son iki soruyu açıyorum. Ve tahminlerinizi alacağım. Kaç tane soruyu açalım Erdinç Bey?
1: 37 diyebiliyor muyum?
0: 37. Gelsin 37 diyebiliyorsunuz tabii. Finlandiya halkı. Ziya Bey. Fin. Doğru yanıt. B'yi de bulduk. Hemen sizle devam ediyoruz Ziya Bey. Son soruyu açıyoruz. Kaç açalım?
3: 33.
0: 33 nolu soruyu açıyoruz. Hazırsak yine bildik bir yerden geldi. Eller butonda hazır muhasebecilerimize. Nema. Kim basıyor? Kim basıyor? Erdinç Bey aldı soruyu.
1: Ah. Para.
0: Para değil.
1: Nema.
0: Ziya Bey hazırsanız. Basın.
3: Faiz.
0: Basın basın basın basın basın. Yine Erdinç Bey'e gitti.
1: Faiz sağ ol.
0: Basmıyorsun.
1: Öpeyim abi.
3: Yok.
0: Aman aman dostluk bozulmasın. Faiz doğruydu. Doğru yanıtı aldık. 20 sorumuzu tamamladık. Gidin. Geldik 3. etabın sonuna. Bakalım kaçar puan topladık. Hemen kısa bir 3 etabın özetini yapıyorum. Erdinç Bey ilk etapta 25 soru 5 soru bildi. 25 puan topladı. Ziya Bey 50 puanla 1. etabı önde tamamladı. 2. etapta Erdinç Bey 70 puan aldı. Ziya Bey 60 puan aldı. 95'e 110 tamamladık. Son etapta ara çok açıldı. Erdinç Bey 140 puanla tamamladı. Ziya Bey de 170 puanda bu etabı tamamlayan yarışmacımız oldu. Peki şifre kelimemizden de açılmayan tek harf kaldı. Erdinç Bey size soruyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız herhalde. Biraz önce çok ucundan kaçırdınız.
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. O zaman hemen alıyorum sizden.
1: Sentimentalizm.
0: Sentimentalizm. Acaba bu bölümün gizlenmiş şifre kelimesi olabilir mi? Biraz önce sentimentalizm demişti Erdinç Bey. Çok
1: benim
0: yaklaşmıştı. Hemen Ziya Bey'e hak gelmişti. Ziya Bey başka iki harften geçmişti. Bakalım sentimentalizm doğru mu? Bakıyoruz ve tabii ki bölümümüzün şifre kelimesi sentimentalizm doğruydu. Ne anlama geliyordu? Aşırı duygulluk davranışlara duygularıyla yön verme haliydi. Bu bölümün şifre gizli kelimesi. Erdinç Bey sizden doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Geldik 3. etabımızın sonuna. Büyük bir mücadele geçirdik 3 etapta ve Erdinç Bey temsil ettiğiniz okul Kahramanmaraş'a gitti. Bu ödüllerimiz Kahramanmaraş'taki miniklerimizi, gençlerimizi temsil ettiniz. 12 Şubat Sergentepe İlkokulu'ndaki minik kardeşlerimize hediyemizi sayenizde yollamış olduk. Ziya Bey temsil ettiğiniz okul kaybetmedi. Sadece sırası ve günü değişti. Evet. Bir başka gün, bir başka yarışmacımızla mutlaka onları da hediyelerine, ödüllerine kavuşturacağız. İnşallah. Nasıl geçti efendim? Çok kısa birer değerlendirme alayım sizden.
3: Çok iyi geçti. Sayenizde çok iyi geçti. Çok yardımcı olduğunuz teşekkür ederiz.
0: Yardımcı olduğunuz demeyelim efendim.
3: Yardım yani.
0: sizin başarınız kesinlikle. Çok iyi bir mücadele verdiniz.
3: Çok teşekkür
0: Bence
3: ederiz.
0: İki dost birbirine çok güzel yardım etti.
3: Evet.
1: Evet.
0: Burada yine destek İstemeden olduğu gibi isteyerek. Dostluk kazandı diyelim.
1: Evet.
3: Evet.
0: Farklı bir mücadele. Erdinç Bey siz ilk başta biraz moraliniz

Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölüm sonuna geldik. Sizler de gençlerimizin, miniklerimizin gelişiminde katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Bizimle beraber yarışın, onların gelişimine katkıda bulunun. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaldırmıştır.

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye

dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni
0: gerçekten
1: bir film,
0: öyle.
1: Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklıkta zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
3: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
3: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
3: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, buna pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
3: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençlerde, çocuklarda, bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zor.
1: Çünkü hiperaktifler sürekli.
3: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
3: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
1: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
3: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
1: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
3: yani,
1: oldu değil mi?
3: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
1: Tabii iki kere.
3: Siz gitmemişsiniz.
0: Ben de gittim.
3: Vallahi.
1: gittim. Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim.
3: He.
1: Esas olay o.
3: Evet.
1: Gecesi,
3: evet,
1: olay efsane.
3: Meryem'e gittiniz mi?
1: Evet.
3: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
1: Evet, güzel. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
3: Maşallah.
1: Hayırlı uğurlu
3: maşallah
1: olsun. Maşallah,
0: maşallah
1: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle fark. Demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız.
3: Yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
3: Oradaki sıcaklık. O tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş. Herkes çok iyi kaynaşmış.
3: İşte o baş...
1: Onu hissettim. Yani
3: o başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu.
1: Daha iyi olsun,
3: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
3: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yine hanımefendinin şeyi
1: gerçek hikaye
3: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel.
3: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
0: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu'yla baba oğlu oynuyorsunuz.
3: Evet.
0: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
3: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu evet. Kardeşim aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
0: O
3: yani dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz Hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi, böyle hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım, göreceğiz.
0: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
3: O gelecek bana. Bana gelecek o. Gelecek, geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
0: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
3: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey, proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da, işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi, böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
0: Olmadı, evet.
3: İnanılmaz tıpatıp oturmuş, 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi, çok büyük bir rahatlıkla ve başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
1: Peki Tahir Hancıoğlu, otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
3: Evet.
1: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
3: Evet, doğru. Şimdi efendim, bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Salı gününü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
3: Ben de.
0: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi, değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
3: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan, tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala da Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
3: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor, turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp, hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
0: İnşallah reytingi artarak devam edecek.
1: İnşallah. 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz, yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadın, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
3: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben tabii, mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
3: benim
1: ben de.
3: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet,
3: Ergun
1: evet.
3: Köknar Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
3: Aytaç
1: mi?
3: Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemini anlaşılıyor muydu yani acaba?
3: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
3: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyeri için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
3: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendim mesela, bu kadar Galatasaray, sonra mimarlık, şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
3: Hayır, hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.
3: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani, görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
1: sizin
3: olmadı.
1: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
3: Yani teknik resim olarak evet ama tablo
1: yok, tablo değil yani, ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
3: yok kara kalem yani, öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide, İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
1: Evet.
3: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Bu eli fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
3: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
1: Çok güzel.
3: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem. Ama onların aradığı o değil.
0: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
3: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
0: Tabii.
3: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarı?
3: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
3: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
3: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
3: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, arada rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
0: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu aslında, evet. Onun da kanıtı.
3: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
3: Hayır, torun var.
1: Tamam.
3: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
3: Çok şükür. Ona da çok
1: halen şükür. Hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa
3: yani
1: ben orada olacağım.
3: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
3: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
0: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden
0: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
3: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
2: Sağ olun, bize düşmez ha.
3: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
2: Hayır, niye şahane, böyle... şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
2: Sağlık,
1: teşekkür ederiz. Her duyguyu yaşıyoruz.
2: Birdenbire.
0: Tam böyle evet. Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
1: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
1: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Evet Yonca'cığım, biz... ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
1: Hiç değişmiyor gerçekten.
2: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
2: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
3: Evet, çok iyi oldu. Evet. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
2: Yani aslında
3: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
2: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. Hmm. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
3: İlgi de büyük oldu.
2: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
1: her şey de sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
2: her
1: sahne
2: şey, yaparım, yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu, ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
1: Ve bir zaman tüneline geçiyor
2: şahane
1: muyuz?
2: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
1: İnşallah.
3: Nerede?
2: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir fişekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara, çünkü
3: yazın.
2: Tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
3: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
2: Olabilir tabii. Aynen öyle.
3: Çok oraya güzel oluyor. Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
2: Evet, evet, evet.
3: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çitleyerek.
2: Hakikaten efil efil.
3: Gerçekten efil efil, efil, efil keyifli oluyor.
2: Efil efil.
3: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
3: koca sahnede tek başına
0: işin neyse, çalışırsan her şey kolay olur.
3: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor.

0: gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
1: Soruyoruz.
2: Biz eskileri konuşacağız. Hikaye.
0: Çok tatlı bir hikaye.
1: Ama finalde biraz
0: üzüyor. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
3: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
3: Evet onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii ki kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani? Hikaye hepimizindir.
1: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
0: ya
1: mu öyle?
0: Ya şarkılı, şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
1: Güzel.
0: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
3: Şey, Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdim.
0: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye. Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok irdeliyorum diyorum. Didikliyorum özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
1: Evet. Çok normalde şarkı söylemeyi seviyor musun?
0: Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
4: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
3: sen
0: var.
3: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında kesin.
4: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Bir derdin olduğunda etraf da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
3: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
1: Çok
0: konuştum ben ya.
4: Tiyatronun soundtrack'ını falan yapacak mısınız?
0: Spotify'a koyarız.
1: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
1: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
3: Orta blok yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
4: Lütfen. Çok eğlenceli.
3: 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
4: Vallahi onu işte biz yıllardan beri bize bir merak ediyoruz.

0: diyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
1: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar, yani evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde evet. 10 tane çıkmaz diye düşünüyoruz.
0: Vallahi evet, dünyada da
1: çıksa
0: zaten
1: popüler, vardır da yani çok popüler
0: tabii,
1: anlamında.
0: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
1: Değil mi, o kadar yani.
2: Evet. Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
0: Kendime benzettim herkese.
2: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
0: i̇şte,
2: aslında.
0: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
3: O koreografi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebinde. Evet. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir
0: de bu
3: bir seni hatırlarım. Yani bak, enteresan.
0: Bravo, işte bu.
3: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
0: evet,
3: bir
0: evet.
3: Şey.
0: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca, bir dakika ya, bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her şey.
1: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
1: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
1: olmuyor.
0: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor, yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bakıyor. Onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Biz öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare, show demek istedim ki hani yerini hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
1: konuda? Nereden ettik biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de.
3: Dans koreografi üzerinden gittik. Ben şey de merak ediyorum.
0: Çok özür dilerim. Niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi? Ya da
4: beğeniyor musun? Konu 90'lar
0: ekstresi. Evet, yeni.
3: Albüm
0: yeni,
3: yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
3: 90'lar.
0: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, evet. Aynen. Yani
0: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: Oh, şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünya değil tabii ki. Evet. Ama biz artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
3: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimizle değiştiremiyoruz evet. onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
3: Bu
0: hep
3: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var mı?
3: Senin çünkü
0: öyle.
3: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
3: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
2: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne niye öyle yani. Zihniyet niyet gibi.
1: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
3: Aradayım.
1: Çıktığın yolculuktan memnun musun?
3: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalayın tiplemesi var.
3: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor. Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık 15 yıllık dostluklar onlar.
4: Çok güzel.
3: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
3: şimdi
0: olmak.
3: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
3: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. biraz daha başka bir şeyler daha yapayım ben bakarım.
1: Çok güzel.
3: Ben bir gidip gel. Hayır topu, bu arada gidiyorum, geliyorum.
1: Şey bir şey yani hayranım bu durumuna. Akan bir şey var. Normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
3: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
1: Ne güzel.
3: Bir hiç hayatıma gitmem.
1: Gittin mi? Aldın mı?
3: Getirdiler.
1: Niye?
3: Meksika'da olaylar vardı.
1: O döneme denk
3: tam
1: geldi.
3: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
1: Ne güzel.
3: Keyifliyiz ya.
0: Şu kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız yani.
1: Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
0: Tabii ya. Aynen öyle.
1: Oyunculukla ilgili projem var mı?
0: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
1: evet, güzel.
0: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapılması. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar Ekspresi'nin içinde müzikallerden bir takım bölüm, benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
2: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
3: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
2: Daha ne olsun?
3: Daha ne yapacaksın yani?
0: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
2: Çılgın Bediş'ten oluyor mu?
0: İzleyen tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
2: Evet.
0: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonla bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
3: En son patladığınızda mı kaldınız?
0: Patladığımızda kaldık.
3: Hala orada. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
0: Çocuklar perişan oldu diye.
2: Vallahi.
3: Enkaz
0: travma
3: altında.
0: Büyük.
2: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra belki onların de da gönlünü alırsınız.
0: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
2: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
0: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
1: Ya tamam, o zaman kesin orada.
2: Kesin oldu.
0: Ne bulursa.
3: Polat mı istiyor?
0: Evet.
3: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
0: Yani
3: filmi de çıkar onun.
1: Zaten filmi.
3: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
0: Ben yok, demedim. Hayır. Film
1: direkt
0: dedim.
1: Film.
3: Direkt film, müzikal beraber
0: olabilir.
3: Gider.
0: Evet. Bakalım işte kısmet.
1: Yıllarca çok cesur ve korkusuz. Özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur. Burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
1: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın?
0: Kesin davranırdım. Aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela. Şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
2: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
1: Doktorun adını
0: yani,
1: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında bu genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi, evet, zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir Adele altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte engellemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor. Abi ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Rica ediyoruz.
1: Ayağınıza sağlık.
3: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
1: Her zaman. Her zaman. Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Aa, niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur sizi çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim,
2: evet,
1: de biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. O yüzden bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay.

0: Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
1: güçlü
0: kelimesi geçiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
0: İlk.
2: İlk.
1: Son mu?
0: Öyle bir. Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
1: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
3: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
2: Onu Ebru'ya sorarsın.
0: Öyle mi diyeyim? Programda Ebru. He? Bir sonraki programda
1: bir
0: da
1: bir sonraki
0: Ebru'yu
1: programda Erdoğan geldi öyle dedi. Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
2: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
0: Evet.
2: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
0: Evet. Uh-huh.
2: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
2: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
0: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum. Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
0: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
0: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamış.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
3: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
3: Kim al? Ha, öyle mi? Çok net oldu.
1: Asla çözülmez.
3: Evet.
1: Bence.
2: Arnavutlar zor çözülür baba.
1: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
2: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
2: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
2: Evet, güzeldir. Hamur işi et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil.

0: Çok güzel.
1: Yıllar önce gittim ben de, yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle, gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler
2: diye. Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
1: Evet.
2: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani. Hem doğası, insanı da öyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
1: Çok sık gidip geliyorsunuz.
2: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
1: Aynen, güzel.
2: Annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
0: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani arabayla gezilmesi de çok,
2: evet,
0: güzel bir yer.
2: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı. 5 saatte orada.
0: Tavsiye ederim.
3: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kırdı. Evet.
2: Memleketine sahip çıktık.
1: Gidip geliyor musun peki sen?
3: Yok.
1: Çünkü Antalya'da.
3: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
1: Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
3: Sivas'ta doğdum.
1: Ha, Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
3: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor, Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler Sivas.
0: Sen bir Türkiye'lisin.
3: Evet.
1: Gerçekten öyle.
3: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
0: Peki sen bu çifte vatandaşlığı yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
3: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
1: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
3: Evet,
1: kaç dil biliyorsun?
3: Biraz. Yani kaç? Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
1: Var mı böyle bir çok ilginç seferi bildiğin bir dil?
3: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
0: İlginç ötesi yani.
2: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak. İş.
0: Değil mi?
2: O lazım o.
0: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
3: Eyvah. Benden başlayalım.
0: Tamam, efendim başlayalım, sen düşün bu arada.
2: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık
0: yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
2: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
0: Anladım. Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
2: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
0: Belki biraz şey, herkes yiyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
2: Evet, belki evet o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden, evet, belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı, en güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
1: Diyalog daha farklı oluyor.
2: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
1: Göz biraz göze daha duygusal. Bakarak,
2: daha duygusal, daha yavaş ilerliyor, daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
0: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan, tabii, set seçilecek.
2: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
0: Aa, o kadar
2: güzel.
0: Yakın,
2: evet, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
1: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
2: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
0: Çok güzel özetledin, harika.
1: Gerçekten öyle.
2: Allah isteyen herkese nasip etsin.
0: Amin. Amin.
2: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
0: Evet ya.
3: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
2: dalıp gireceğim.
3: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
0: Beklentin ne senin hayattan?
3: Ya mutlu olmak. Herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
0: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı ideallerin?
3: İnsanoğlu nankör. Daha çok var. Daha epey var.
1: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
3: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken işte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haikulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
1: Hala yazıyor musun şiir?
3: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
1: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendisini de çıkarmayacağım diye.
3: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
0: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
3: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz.
0: Evet,
3: gelecek.
0: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman
3: bir
0: lazım.
3: Bir de her yoksa gün oturup...
0: O hep beklersin yıllarca.
3: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
1: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
3: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
1: Duygusal bir misin?
3: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
0: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
3: Evet.
0: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
3: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
0: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
3: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen, çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
2: Şart da değil bitirmek. Bana sorarsın.
0: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Hiç, kaç kişi konservatuvar okudu.
2: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
0: Aynen öyle.
1: Rehberle özel bir ilgin var mıydı peki?

0: yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
1: Ha, okuyorsun mu?
0: Evet evet, felsefe okuyorum. Nerede? Şu an. İstanbul Üniversitesi'nde.
1: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
1: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musunuz?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Için bu, aynen. Anladım.
1: Felsefe de zor bir bölüm. Evet, sen felsefeydin değil mi?
2: Ben de okudum.
0: Konuşuruz. Programdan sonra. <Evet. gülüyor>
1: Burada konuşmayı şu anda, çünkü şey, sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir... harika. Peki gelelim Ertan, sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken, sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah. Tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu şey diyorlar, evet bisiklet gibi, değil bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
1: Diyemezsin
3: yani.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde. Sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, yani yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru, cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartlarının zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
3: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor, artık sadece kendinden değil birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
4: Karate devam mı hala?
3: Hobi olarak devam, fizkültür beden eğitimi olarak devam, evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
4: Kaçıncı kuşaktasınız?
3: Ben kahverengiydim, gelemedim şeye, kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası, yani mesleğim de en azından.
4: Evet.
3: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saban oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben zaten kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum. Çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın. Yani ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi falan. Hangi rolde şu anda da oynadığın rolde de, yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık, yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
3: Evet, estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
1: Sağlanan imkan.
3: İmkan
1: verilince
3: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek, yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
1: Çok güzel.
4: Dönem işi keyifli mi?
3: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim vardı, çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
4: Aksiyon seviyor musun?
3: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
1: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
0: çok teşekkür ederim.
1: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı? Zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
0: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
3: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
0: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilisedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey. diye düşünüyorum.
1: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu

0: gibiydin yani.
1: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunu.
0: Evet.
1: Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki PU. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
0: Devam ediyorsun.
1: Evet, evet.
0: Ha,
1: 3 gün önce vardı oyunum.
0: 2026 devam mı?
1: 4. yılım.
0: Oh maşallah.
1: Çok inanamıyorum, 4 yıl oldu.
0: Çok güzel ya.
2: 4 yıl, harika. Bravo.
3: Evet. Yapımcılık nasıl gidiyor?
1: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
3: Evet.
1: O yüzden.
3: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
1: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettim. Diren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
3: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
1: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyiyle ilgileniyorum.
2: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş. Öyle kızlar cebval işte. Bak, öyle, bravo.
0: Kısa film, peki şeyler, ödüller diyorum yani, kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada, festivaller var mı, katıldıklarınız, katılacaksınız?
1: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız, ilk kısa filmin adı bu arada.
0: Süper.
1: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık, hatta burada Adana'dan da ödül aldık, Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
0: Ne güzel.
1: En son da Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
0: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
1: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine. Bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, İnziva. O şimdi bakalım, üçüncüsü yolda.
3: Hadi belki bakalım. Birlikte yeni bir proje daha gelir.
1: Evet, neden olmasın?
2: Yapımcımız olarak.
1: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
3: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
2: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun ya o konuda. Ve denk geldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben, değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim, ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçe'den Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Evet. Devam
0: çabuk tüketim
2: göre.
0: Aracı değil mi?
2: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
0: Lazım.
2: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
0: Hamburger de zararlı ama lazım.
2: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onu merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'da. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu yani. Resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarih anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
0: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
2: Evet. Evet usta. Yani evet.
0: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bir şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
2: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
0: Değişmez.
2: Şu an sosyal medya kapansa. Twitter, Instagram. Zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
1: Değişmez.
2: Okey. O zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Yani işime geldiğince gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineyi esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. Bir iki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
3: asıl
2: yani.
3: Asıl amacı o zaten.
2: Ne yapalım yani şimdi orada. Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun. Orada da, sokakta da. Çok ona, yani kafalar hep böyle ya.
0: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
2: geçti
0: onu söylüyor.
2: Geçti o baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oli olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
3: Ama olmadı. No.
2: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba. Olmuyor. Olmuyor. Oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
0: Yeah.
2: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak ki bu çok küçük yani bir ülkenin bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazar, salı, çarşamba kötü diziler. Sonra cuma, cuma iyiler. Pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
3: Doğru. Çok güzel. Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani ben de arada...
0: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama miyim? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
2: Evet. Onda 10 milyon var.
1: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
0: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
1: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Ve çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
0: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
1: Ya ben 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim yok.
0: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
2: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Hı hı. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon işini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez o onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
3: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
1: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
0: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet, biniyor yani. Orada evet. Ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Yani, evet, onun aynen. Sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
0: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
1: Ya evet, ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey, böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
0: Yatmadan önce 2 saat.
1: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
0: 2 saat kayıp.
1: Yapıyorum, aynen öyle.
2: Çekip kurtaracağım seni bu
1: Çek kurtar beni bu dönemde.
3: Yorumlar etkiliyor mu peki hala, yoksa artık?
1: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
3: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
1: Görüp geçiyorum. Yani çok ilgilenmiyorum artık.
3: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
2: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık, artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk üçteyiz yani.
1: Evet.
2: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
0: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
2: Yani usta, eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene evet. Köleyi savurayı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabırsa bir durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi, bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz şey kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
0: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
2: Öyle bir algı, öyle bir...
0: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için...
2: İşte hiç bilmediğim için, ha, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
1: aklıma o geldi.
2: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
4: Çok tatlı ya.
2: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
4: Restoranlarda buyurun masaya. Evet. Güzel.
2: Bu oluyor.
4: Senin?
1: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Ha. Çok kolay.
0: Çok güzel. Çok teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Hediyelerimiz var.
0: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
1: Evet. İki saat
0: teşekkür
1: ederim.
0: Yanardan size kitaplar.
4: Teşekkür ederim.
0: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
3: İyi
0: kitaplardır.
3: İyi günler de okuyun inşallah.
1: Ben şu an.
4: Teşekkür ederiz.
0: Güle güle okuyun.
1: Çok tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim.
0: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Efendim mutlu günler, bize soruna karşımızdayız. Bu bölümde milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Emekli ve memurlar için yeni hesaplamalar hangi rakamları işaret ediyor? Kim ne kadarlık artış alacak? Merak edilen ayrıntıları konuşacağız. Ardından da sorularınızı cevaplayacağız. Faruk Erdem'le birlikte bize sorun@apara.com.tr adresi.

0: adresimize sorularınızı bekliyoruz. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Öncelikle Faruk Erdem'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Tabii hem Merkez Bankası beklenti anketine katılanların beklentileri var. Hem de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu doğrultusunda yapılan hesaplamalar var. Memur ve emekli için nasıl bir tablo var? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Tabii şimdi Temmuz ayı belli oldu. Hani bu maaşlarda yatmaya başladı ama artık yıl sonu içinde az çok hesaplamaları yapabilecek durumdayız. Netice itibariyle yıl sonunda enflasyonun yüzde kaç çıkacağıyla ilgili çok nokta atışı tahminlerde var. Tabii Merkez Bankası daha önce %26 olarak açıklamıştı biliyorsun hedefini. Netice itibariyle bu olacak diye bir rapor açıklamıyor. Benim hedefim bu diyor. O hedef tutar ya da tutmaz. Tutmazsa biliyorsun onun bir mektup yazıyor hükümete yasa gereği. Ama en alt seviyeden bir hedef belirliyor. Bunu 2 puan yukarı revize etti. Netice itibariyle işte savaş var vesaire var. Enflasyonist bir ortam var. Dolayısıyla %28'e çıkarttı. Ama piyasa katılımcılarıyla ilgili yani piyasa uzmanlarıyla bir anket yapıyor. Her ay işte 2 ayda bir Merkez Bankası. Oradan çıkan sonuçlara baktığın zaman da aşağı yukarı işte %30 civarında bir yıl sonu enflasyonu bekleniyor. Hani bu 29 olur, 28 olur, 30 olur, 31 olabilir en fazla. Bu civarda çıkacak. O yüzden de hani artık yıl sonu için hem emekli için hem memur için hem hatta asgari ücretli de bekliyor biliyorsun. Onlar için bir hesap yapmak mümkün olabiliyor. Netice itibariyle hani yıl sonu enflasyonu az çok tespit ettikten sonra Temmuz'la Ocak arasında oluşacak 6 aylık enflasyonu çıkartmak da mümkün oluyor. Neticede endekse bakıp o değişimi hesaplıyoruz. İstersen bakalım. Tabii bu da emeklinin ve memurun maaş artışlarını belirleyen unsurlar oluyor. Netice itibariyle enflasyon. Belki memurlar ve memur emeklerinde toplu sözleşme artışları var ama onlar da netice itibariyle bir enflasyon farkı alıyorlar. Yani Temmuz ayında %7'lik bir toplu sözleşme vardı. Bunun üzerinde oluşacak her enflasyon, 6 aylık enflasyon memura ve memur emeklisine fark olarak ödenecek %5'lik de toplu sözleşmeleri var. Şimdi dediğim gibi Merkez Bankası %28'lik bir hedef koydu. Diyelim ki bu hedefi tutturdu Merkez Bankası. Bu durumda Temmuz-Aralık enflasyonu %8.7 oluyor. Yani 6 aylık enflasyon 8.7 çıkmış oluyor. SSK ve Bağkur'un artışı %8.7'ye çıkıyor. Bu durumda %7'nin üzerinde oluşan enflasyon farkı da 1.59 puan oluyor. Bu memurun %5'lik toplu sözleşmesine eklendiği zaman %6.67 sonuç çıkıyor. Tabi burada niye işte 7'nin üzerine 1.7 koymadığınız denilebilir. Burada bir toplama işlemi yapılmıyor. Endeksteki değişim ve bir bölme çarpma işlemiyle oluyor. Netice itibariyle bu %5'in üzerine konduğu zaman da aynı şekilde 6.59 çıkmıyor. Diyelim ki anketin sonucunda çıkan %29.43 gerçekleşti. O zaman da 6 aylık enflasyon 9.91 ve SSK Bağkur'un artışı 9.91. Enflasyon farkı memur için 2.72 puan. Memurun artışı da 7.86 çıkmış olacak. Şimdi biliyorsun Temmuz ayında seninle de konuştuk biraz. 6-6.5 puanlık bir fark oluşmuştu. Bu Ocak ayında da benzer. SSK Bağkur emeklisi lehine oluşmuştu. Burada o fark da düşmüş oluyor. Baktığın zaman yine SSK Bağkur emeklisi lehine bir durum ortaya çıktı ama aşağı yukarı işte 2 puanlık bir fark oluşacak. Bu geçtiğimiz yıllarda memurlar ve memur emeklisi lehine de olduğu dönemler olmuştu. Buradaki bu farklılığı giderecek bazı yasal düzenlemeler içinde açıklamalar yapılmıştı ama henüz onunla ilgili bir şey olmadı. Şimdi bu oranlar maaşlara nasıl yansıra biraz bakalım. Biliyorsun en düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu ve şu anda uygulanıyor. Onun altında maaş yok. Eğer %8.7'yi buna uygularsak 25.601 lira oluyor ama ben bunun biraz 30 bin liralara yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yani belki 28 bin lira şimdiki asgari ücret gibi bir rakama da çıkabilir. 9.91 olursa 25.886 liraya çıkmış olacak. Memurun

0: En düşük memur maaşı %6.67 artışla 74.908 lira, 7.86 artışla da 75.744 liraya yükselmiş olacak. Memur emeklisinin en düşük maaşı da 33.630 lira veya 34.005 lira olacak. Yani baktığınız zaman işte en düşük maaşı 75.000 lirayı bulmuş olacak memurlarda. Memur emeklisinde 35.000 liraya bulmuş olacak. SSK Bağkur emeklisinde de benim tahminim 25.000 liranın üzerinde 26, 27, 28 gibi bir rakama yükseltileceğini düşünüyorum. Belki 30'da olabilir hükümetin vereceği karar. Buradan asgari ücrete bir şey çıkar mı? O da merak ediliyor. Evet, asgari ücret şimdi emekli ve memurlar 6 aylık enflasyona göre bakılıyor ama asgari ücret yılda bir belirleniyor. Netice itibariyle Ocak ayında 28.000 lira alıyordu arkadaşımız. Şimdi Aralık ayında da 28.000 lira alacak. Arada 11 ay var ve bu 11 ayda savaşlar oldu, enflasyon oldu, alım gücü düştü vesaire. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken yıllık enflasyona, biraz da önümüzdeki yıl beklenen enflasyona da atıfta yapılarak bir rakam belirleniyor. Geçtiğimiz yıl %27 belirlenmişti biliyorsun. Bu yılda ben benzer bir artışın, yani yine yıllık enflasyon gibi %28, %29 ya da %30 gibi bir artışın asgari ücret içinde olabileceğini düşünüyorum. Tabii daha çok konuşuruz asgari ücreti. Yani bir sonbahar gelsin, bunları da konuşuruz ama az çok bu tablo oluşacak gibi. Hani bugün tarihe not düşelim, Aralık'ta tekrar konuşuruz. Biz demiştik demeyiz ama az çok tablo bu olacak gibi görünüyor.
1: Evet, zaman geçtikçe artık anketler de çoğaldıkça netleşecek rakamlar. Dilerseniz sorun.
0: Biraz da aylık enflasyonlar açıklanacak. Şimdi mesela Temmuz açıklandı. Ağustos, Eylül'ün 3'ünde açıklanacak. Ekim açıklanacak. Yani 3-4 aylık enflasyon belli olduktan sonra zaten tablo çok netleşecek. Evet. Ama bana göre tahminim, ki bunca yıllık tecrübemizde de bakıyoruz hani ne oldu diye, az çok bu tablo olacak gibi görünüyor.
1: Evet. Dilerseniz sorulara da geçelim. Evet. Ama öncesinde bir mail adresimizi hatırlatalım. bizesorun@apara.com.tr adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Faruk Erdem'le cevaplayacağız diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Celil Uyan'ın sorusu geliyor. 1998 SSK girişim var. 1979 doğum yılım. 2003 emekli sandığı EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Evet, şimdi 2003'teki emekli sandığı, yani memuriyete girişe bakıyoruz. Dolayısıyla 25 yıllık bir memuriyet gerekiyor. Ayrıca 60 yaş şartı da var.
1: Evet, Mehmet Bey'in sorusu gelecek. Vergi kaydı olup Bağkur kaydı açılmayanların durumu nedir? 1996-2001 yılları arasında vergi kaydım var, Bağkur açılmamış diye sormuş.
0: Evet, yani Bağkur açılmamış, siz gidip açtırmamışsınız. Yani hani bir başkasının suçuymuş gibi düşünmemek lazım bunu. Biz ihmal etmişiz, öyle diyelim. Siz ihmal etmişsiniz. Yani 1996 ile 2001 arasındaki aşağı yukarı 5 yıl iş yapmışsınız, vergi ödemişsiniz ama kendinizi sigorta ettirmeyi unutmuşsunuz ya da ihmal etmişsiniz. Dolayısıyla şimdi bu EYT yasasından sonra o tarihler çok kıymete binmiş.
1: Evet.
0: O zaman eskiden işte belki muhasebeciler bana kızıyor bazen. Onların da bazı yönlendirmeleriyle ya Bağkur o kadar da önemli değil diyerekten bazıları böyle yönlendirmişler ve Bağkur önemsenmemiş. Yani şimdi bir yanınızda çalışanı nasıl sigortalı yaptırmıyorsanız, kendiniz de sigortalı yaptırmamışsınız. Dolayısıyla o primler ödenmemiş. Hani açılmamış diye bir şey yok, açtırmamışsınız. SGK'da şu anda bunu tescil etmiyor maalesef. Hani durumu ne diye soruyor ya, tescil etmiyor. Geriye dönük de bir tescil imkanı bulunmuyor. Dolayısıyla siz hangi tarihte Bağkurlu olmuşsanız o tarihe göre işlem yapılıyor. Bununla ilgili çok arkadaşımız var, çok talep var. Yani işte kendi ihmalleri ama bu, yani şimdi Bağkur mağdurları diyorlar kendilerine. Halbuki evet, mağduriyet yok. Yani siz gitseydiniz Mesela gidersin Sosyal Güvenlik Kurumu'na, ben Bağkur'da olmak istiyorum dersin. Onlar da hayır seni yapmıyoruz derse mağdur olursun. Ama sen gitmemişsin, mağdur da olmamışsın. Mağduriyeti kendin oluşturmuşsun. Dolayısıyla hani işten geçmiş.

0: Yani şimdi konuşmanın da bir anlamı yok. Son durum, böyle talepler var ama SGK şu anda tescil etmiyor. Bazı davalar açıldı, bazı olumlu sonuçlar çıktı ama her dosya farklı olduğu için emsal gösterilir mi? Onu da hukukçularla konuşmak lazım. Hani böyle bir imkanınız varsa bir hukukçuyla konuşun derim ama dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu bunu tescil etmiyor.
1: Evet. Hümeyra Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 0104 1976 doğumluyum. SGK girişim 0109 1998. 3720 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum ve iki çocuğum var demiş.
0: Şimdi şöyle, bu primle 58 yaşında emekli olur bir kere. Yani ben artık çalışamıyorum diyorsa, ama çocuklar 98 sonrasında dünyaya gelmişse, ki öyle gözüküyor, yani 22 yaşında SGK'lı olmuş, dolayısıyla onları satın alıp 1440 gün kazanılabilir. Dolayısıyla 1400 gün eklediğin zaman 5100 günleri geçecek. Ama ne lazım? 5975 gün lazım. Yani bir 700-800 gün daha çalışıp veya isteğe bağlı sigortayla ödeyip EYT'den emekli olmak çok daha avantajlı görünüyor. Ama yok, ben bunların hiçbirisini yapamam, para da ödeyemem, işte çalışamam da diyorsanız, bu primde kısmi emeklilik için yeterli ama 58 yaş beklenecek.
1: Evet. Zekeriya Kaya'nın sorusu gelecek. 1974 doğumluyum. 18.01.2001 kamu çalışanıyım. Askerlik borçlanmasıyla 9710 prim günüm var. Uzun vade işe başlangıcım 25.08.1999. EYT'li olur muyum diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, kamu çalışanıyım derken yani memur olmuşsa o zaman 2001 geçerli oluyor. Ama yok, SSK'lı devam edip hani kamu işçisi olmuşsa EYT'den emekli olunur.
1: Evet. Ensar Çoban, 1980 doğumluyum. 2001 Temmuz ilk başlangıç olmak üzere SGK 2300 gün çalışma günüm üzerine 2013'te memur oldum. 5510 kesintileri sebebiyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olma ihtimali var. Kademeli beklemek 60 yaşı beklemekten daha mı iyi diye bir soru sormuş.
0: Şimdi tabii bu bir söylentiyle ortaya çıkmış bir şey mi onu da bilemiyorum ama işte izleyicilerimiz bazen bir yerlerden kulaktan doğma bilgiler duyuyorlar ve onunla hüküm kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kesintiler nedeniyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olacak ihtimali var diyor. Mesela bu ihtimali hangi hesaplamayla yapıyorlar onu bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Önce buna inansınlar, çünkü maaşlar ek göstergeyle hesaplanıyor. Her yıl artıyor. Kademeli diye de bir şey yok. Bunu da birkaç kere söylüyorum. Hala tekrar bu bir gündeme sokuldu bu. Böyle ara ara herhalde bir tık alma ihtiyacı hissediyorlar. Sosyal medyada işte ne bileyim okunma ihtiyacımı hissediyorlar. İnternet siteleri herhalde çok okunmuyor. Bir kademeli lafı atalım ortaya, biraz işte okunma gelsin, tıklama gelsin gibi bir amaç mı güdüyorlar? Böyle ara ara gündeme sokuyorlar bunu. İnsanlar da bana soruyor, böyle bir şey gündemdeymiş diye. Hayır, gündemde değil. Birileri işte sizin o umutlarınızı kullanarak işte ne bileyim hit alıyor, bir şey alıyor, yani para mı kazanıyor onu da bilemiyorum. Yani işte herkesin derdi
1: başka. Umut tacirliği yapıyorlar bu bakıma.
0: Yani bunu yapmayın, çünkü böyle bir şey yok, böyle bir hazırlık yok, böyle bir yasal düzenleme yok, böyle bir çalışma yok. Bunu defalarca söylememe rağmen insanlar işte ona inanıyorlar, o umudun peşine koşuyorlar. Yok tabii, dolayısıyla 60 yaşını bekleyeceksiniz, şu anki yasa düzenleme bunu emrediyor.
1: Evet, İsminaz Emiroğlu'nun sorusunu göreceğiz. Babası için bir soru iletmiş. İşe giriş tarihi 05.09.1995 ve 1900 gün primi var. %85 görme engelli, malulen emekli olabilir mi?
0: Olabilir ama tabii bunu doktorların söylemesi lazım. Yani doktorların bu %85'i, yani %60 ve üzeri iş göremez raporu vermesi lazım. Bazen gerçekten %100 görme engelli insanlar oturuyor, santralde çalışıyor mesela. Evet. Yani iş göremezlik raporu gerekiyor. Yani çalışamaz bu demesi lazım. O yüzden o rapor çıkarsa 1900 gün yeterli malulen emeklilik için. Ben ancak onu söyleyebilirim. bilmiyorum ama işte babanızın %85 görme engeli var, bu çalışamaz ya da çalışabilir diye.

0: Bağkur gibi meslek başlangıcımı geriye çekmedi. Bununla ilgili SGK'nın çalışması var mı?
1: Yok tabii. Burada da bir hani ben de bunun bir hani haksızlık olduğunu da düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle Bağkurlu ve SSK'lılar sigortadan önce askerlik yapmışlarsa borçlanıp işe giriş tarihlerini geri çekebiliyorlar ama memurlar çekemiyor. Bununla ilgili de bazı davalar açıldı ama bir netice çıkmadı. Şu anda böyle bir çalışma da yok maalesef.
0: Evet, Orhan Solan sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. 1999 SGK girişliyim. 2012'den sonra ise devlet memuru oldum. Emekli olabilir miyim diye sormuş.
1: Evet, 60 yaşında ve 25 yılı tamamlayarak zaten 25 yılı da 2027'de tamamlamış olacak.
0: Ayhan Hayat. Evet. 56 yaşındayım. 2002 başlangıç yılım. 6000 prim günüm var. Yurt dışı borçlanmayla 99 öncesiyle EYT'li olabilir miyim diye sormuş.
1: Hayır tabii ki. Yani bunun cevabı hayır. 2002 başlangıcı var. Dolayısıyla.
0: Ümide Kabakçı. 1973 doğumluyum. Özbekistan vatandaşıyım. Orada çalıştığım çalışmalar burada sayılır mı? Ne zaman emekli olabilirim demiş.
1: Şöyle, Özbekistan vatandaşı olduğunuz için sayılmıyor. Yani gurbetçi arkadaşlarımız için de onu söylüyoruz. Bazen onlar da Alman vatandaşlığına geçmiş oluyorlar. Yurt dışı borçlanması yapabilmek için, yani yurt dışındaki günlerinizi burada emeklilik için kullanabilmek için Türk vatandaşı olmanız lazım ve 18 yaşından büyük olmanız lazım. Dolayısıyla Özbekistan vatandaşı olarak çalıştığınız primleri buraya aktaramıyorsunuz. Dolayısıyla hani burada bir emeklilik yok. O burada anlamda çifte, burada çalışması lazım.
0: Çifte vatandaş olsalar dahi?
1: Onlar aktarabiliyor. Yani mavi kartlı dediğimiz bizim evet. Vatandaşlarımız var. Netice itibariyle bir Türk vatandaşlığı var orada. Ama burada hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yok. Evet. Sonradan da olsa, yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bile o dönem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için aktaramıyor. Ama yabancıların burada çalışıp emekli olma hakları var. Onda bir sıkıntı yok.
0: Evet. Mutlu Kartal'ın sorusu gelecek. Annem 2009 girişli. 213 gün primi var. İki kardeşiz. Doğum borçlanması olur mu? 90'da ilk doğumu oldu. 213 gün primi var deyip tekrarlamış Mutlu Bey.
1: Evet, yani 213 günde zaten hani ne olursa olsun emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hele 2009
0: bir
1: girişiniz.
0: Yıl bile değil.
1: Evet yani. Burada bir emeklilik yok. Dolayısıyla doğum borçlanması da ancak 2009 sonrası dünyaya gelmiş olması lazım çocukların. O da mümkün değil gibi görünüyor.
0: Ufuk evet. Yaskan'ın sorusunu göreceğiz. 1985 doğumluyum. 01-12-2000 girişim. 6289 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye soruyor.
1: Önce bunu bir 7000 gün yapacak arkadaşımız. Sonra 60 yaşını bekleyecek. 2045.
0: Şükrü Şahin. 11.01.1999 sigorta girişim var. 7.975 prim günüm var. 1983 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam kıdem tazminatı alır mıyım? 5 yıldır özel sektörde çalışıyorum diyor.
1: Şimdi şöyle, bir kere bir 16 yaşında sigorta var. Önce ona bakmak lazım. Uzun vade ise 16 yaşındaki sigorta. Evet. 5.975 günle emekli olur. 25 yılın dolması lazım. Diyelim ki 16 yaşında arkadaşımız sigortalı olduğu ama 18 yaşını doldurduğu tarih önemli. Yani 1983'te hangi ay yıl doğduysa, hangi ayda ve günde, o ay ve yılın 2026'sına bakacak. Yani bu yıl doğum gününde emekli olabilir arkadaşımız. Emekli olursa kıdem tazminatı alabilir. İşte o 5 yıllık kıdem tazminatını alabilir tabii ki.
0: Evet, Aytekin Bey'in sorusunu göreceğiz. 2024 yılında EYT ile emekliliği hak ettim. Fakat o yıl emekli olmadığım için 2024 yılında %30 kayba uğradım. Hala çalışıyorum, her yıl kaybetmeye devam ediyor muyum?
1: Hayır tabii ki, her yıl kaybetmeye niye devam edesiniz? Yani zaten emekli maaşı artıyor. Her yıl iki tane artış geliyor, enflasyon artışı. Dolayısıyla bu da siz emekli olacağınız zaman hesaplanırken hesaba katılıyor. Ayrıca sizin için prim ödeniyor. her ödenen prim sizin maaşınızı arttırıyor. Yani niye kaybetmeye devam edesiniz? Böyle bir kayıp yok. %30 da çok büyük bir rakam. Öyle bir şey olmadı ama geçen gün biz de hesapladık. Hani güncelleme kas sayısı değişiyor sadece ama sizin ödediğiniz primler, hesaplanan maaşlarınız devamlı artıyor. Sadece enflasyon düştüğü sürece

0: büyüme değiştiği sürece güncelleme kat sayısı değişiyor. O da işte %4'lük mü, 3'lük mü bir şeydi. Geçen gün hesapladık hani 2026 ile 2027 arasında dedim. Ama önemli olan sizin ödediğiniz primlerin yüksekliği. O primler ödenmeye devam ediyor. İkincisi her yıl 2 tane artış oluyor, enflasyon artışı. Bütün bunlar sizin hesabınıza katılacak. Kim diyorsa ona çok inanmayın, her yıl kaybediyorsun diye. Böyle insanları birileri dolduruyor işte. Çalıştıkça maaşın düşer. Her yıl düşürüyor maaşını. İşte emekli maaşı düşecek. Emekli maaşının düşmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Evet, her soru uzun bir mevzu açıyor. O yüzden sen beni uyar, hemen hızlıca çok soru cevaplayalım.
1: Evet, buyurun. Fatih Öztürk'ün sorusunu görelim o zaman. %64 engelliyim diyor. Hiç SSK yok. Epilepsi hastasıyım. Devamlı hap içiyorum. Ne zaman ve nasıl emekli olurum demiş.
0: Geçmiş olsun önce diyeyim ama tabii hiç sigorta olmadan emeklilikte olmuyor. Yani maullen emeklilik için de 1800 gün sigorta gerekiyor. Dolayısıyla hiç sigortanız yoksa, hiç çalışma durumunuz yoksa yapacak bir şey yok. Ama Türkiye'de ihtiyacı olan engellilere engelli maaşı var. Yine başka muhtaçlık maaşları var. Devletimizin sosyal ödemeleri çok. Dolayısıyla hani kaymakamlığa başvurup bunlardan hangisi kendisine uyuyorsa ondan faydalanabilir.
1: Evet, mailimize gelen sorularla devam edelim. İbrahim Sağsöz, 2008 yılında emekli aylığı bağlanması oranları neden %70'den %28'e düştü diye bir soru iletmiş.
0: Şimdi şöyle, 3 ayrı dönemden bahsetmiştim zaten. Hani 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Bu 3 dönemde farklı güncelleme kat sayıları ortaya çıktı. Yani ilk dönemde mesela sadece aylık bağlama oranı vardı ve o yüksekti. İkincisinde işte enflasyon devreye girdi. Üçüncü dönemde enflasyon artı büyümenin %30'u da alınmaya başlandı. Dolayısıyla yeni katsayılar eklendiği zaman aylık bağlama oranı da biraz düşmüş oldu. Sizin için %28 olan bir başkası için %45 olabilir. Yani bu spesifik bir şey, sizin ödediğiniz primlerle ilgili.
1: Evet.
0: Yani %28 şu anda E-Devlet'te yazıyor mu bilmiyorum bu arkadaşımızın veya o rakamı nereden gördü. Ama herkes için farklı bu. Evet. Yani sizin ödediğiniz primlerin yüksekliği, gün sayınız, çalışma şartlarınız bunları değiştiriyor.
1: Evet, Fatma Koç Aslan'ın sorusunu göreceğiz. 1995 doğumluyum demiş. 2014 girişim var fakat gün yok. 2017 SSK'lı olarak aynı iş yerinde çalışıyorum. Kaç yaşında, kaç günle emekli olabilirim diye sormuş Fatma Hanım.
0: Şimdi zaten çok genç Fatma Hanım yani, değil mi? Kaç yaşında? 30 yaş.
1: 31 yaş. 31 yaşında.
0: Buradan evet. Emeklilik çok düşünülecek bir yaş değil ama 2014'te aynı iş yerine girmiş, 3 yıl bunu sigortasız mı çalıştırmışlar? O önemli. Evet. Eğer 3 yıl sigortası çalıştırmışlarsa hemen Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvursun. Ve o 3 yılında tescil edilmesini sağlasın.
1: Hala çalışıyormuş.
0: Hala orada çalışıyor ve 3 yıl primini ödemedilerse geriye doğru rücu ederler. O primleri ödetirler. 2017 girişi geçerli olsa bile 2014 ya da 2017, ikisi de aynı. 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Daha var yani, 31 yaşında bir arkadaşımız emekliliği çok düşünmesin.
1: Evet.
0: Ama burada şu 3 yılını kaybetmesin yani, onu söylüyorum.
1: Evet. Serap Dağdelen'in sorusu var. 1978 doğumluyum. 1996 sigorta girişim var. 2624 günüm var. İki çocuk borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum demiş Serap Hanım.
0: Şimdi şöyle, iki çocuk 96'dan sonra doğmuş olduğunu düşünüyorum. İki çocuk borçlanması yaparsa 4064 güne ulaşır. Ama bunu tamamlaması lazım. Yani 5900 güne öyle gözüküyor ki, bir daha bakalım istersen. En az 5825 gün lazım. Çalışmıyorsa da bunu tamamlayamazsa şöyle yapacak aslında. 2624 günü var ya, 1200 günlük bir doğum borçlanması yapacak. 3600'ü evet, tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Evrim Karaveli'nin sorusu var. 1978 doğumluyum. 1995 sigorta girişim var. Şu an 4100 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim ya da geriye dönük ödeme yapabilir miyim diye sormuş.
0: Geriye dönük ödeme diye bir şey yok. Bunu 5750 gün yapacak ve EYT'den emekli olacak.
1: Evet.
0: Enes Ancak askerlik borçlanabilir.
1: Evet. Evet.

0: Enes Baltaş'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1966 doğumluyum. SSK girişim 2007. 5250 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: Bunu 7000 gün yapacak zaten yaş dolmuş. 60 yaş gerekiyor. Önce bunu 7000 gün yapması lazım. Prim eksik.
0: Suat İnan, Türkiye'de özel banka sandığından 2013 yılında emekli olduktan 6 yıl sonra 2019-2022 yıllar arasında 40 ay yurt dışında Kuzey Makedonya diye belirtmiş çalıştım diyor. Prim iadesine ilişkin yaş şartı olan 64 yaşımı tamamladım. Yurt dışında çalıştığım sürede 40 ay yapılan prim ödemelerini iade alabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş.
1: Şimdi şöyle, ama siz 64 yaş tamamlamışsınız ama emekli olmuşsunuz. Yani emekli olduktan sonra ödenen primlerin emeklilikle bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu işte yurt dışındaki primleri kim yatırdı? Yani bir Türk şirketinde mi çalışmış? Yani Türk şirketinin primleri buraya mı yatmış? Makedonya'da mı yatırılmış? Onlar belli değil. Dolayısıyla hani şu genel olarak şunu söyleyeyim. 40 ayda olsa, 40 yılda olsa emekli olduktan sonra çalıştığınız zaman ödenen primler tamamen sağlıkla ilgili primler.
0: Evet. Gülcan Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 1985 doğumluyum. 2300 gün sigortam var. 2005 sigorta girişim. 3 çocuğum var. Biri çalıştıktan sonra 2 çocuğum çalışmadan önce çocuklarımın hepsinden yararlanabilir miyim diye soruyor.
1: Tabii ki hayır. Yani sadece işte sizin dediğiniz gibi biri 2005'ten sonra doğan çocuğu borçlanabilir. 720 gün kazanabilirsiniz. Ama 2005 girişine göre en az 4500 gün ve 25 yıl gerekiyor ya da 7000 gün 58 yaş gerekiyor.
0: Evet. Oğuz Geldi'nin sorusunu göreceğiz. 1998'in Şubat ayında sigorta girişim var. 2011'den beri Bağkurluyum. Son 3,5 sene isteğe bağlı sigorta ödersem emekli olabilir miyim demiş.
1: Son 3,5 sene isteğe bağlı da öderseniz o da Bağkur oluyor. Netice itibariyle son 3,5 yıl SSK'lı olursanız ancak EYT'den işte SSK'lı olarak emekli olabilirsiniz. Yani son 3,5 sene yine isteğe bağlı ödersiniz, yine 9000 güne ihtiyacınız olur.
0: Evet. Emrah Yılmaz'ın sorusunu göreceğiz. 1986 doğumluyum. Sigorta girişim 2009. Yaklaşık 10 senedir yurt dışındayım. Türkiye'den emeklilik hakkı kazanmak için yurt dışında çalışmama şartı hala devam ediyor mu?
1: Evet. Yani bir kesin dönüş, yani oradaki gelirin kesilmesi lazım. Yani valizi alıp buraya gelmeye gerek yok. Yani kesin dönüşten kastım o. Evet. Orada bir gelirinizin olmaması gerekiyor.
0: Erhan Türker'in sorusunu göreceğiz. 1983 doğumluyum. 01-06-1999 sigorta girişim. Prim günüm 7688. 25 sene dolmasına bir ay kaldı. Fazla günlerimi geri alabilir miyim diye soruyor.
1: Evet, şöyle hani bir borçlanma yapmışsanız o günleri alabilirsiniz. Ama çalışmış ve prim ödenmişse onları almanız mümkün değil. O zaman 7688 gün ya da neyse o bir yıllık da dolduktan sonra işte 8000 gün diyelim. 8000 günle emekli olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Oradaki fazlalığı alacağınız para onun emekliliğinize yapacağı katkıdan çok daha az olacak. Yani öyle bir işe girmeyin. Emekliliğinize katkı yapsın.
0: Evet. Hakan Erdem, 1980 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2000. 7101 gün sayım var. 19 yıllık çalışanım. Tazminat alabilme hakkım var mı?
1: Var tabii. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip 7000 günün dolduğuna dair bir yazı alıp iş yerine verirsiniz. Bu sebeple de istifa ederseniz 19 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Bu tür işleri yapmak için ben noter vasıtasıyla bu dilekçelerin gönderilmesini tavsiye ediyorum. İleride bir hukuki sorun olduğu zaman elinizde bir ispat olur.
0: Evet.
1: Yani biraz masraf yapacağız ama kendimizi sağlama alacağız.
0: Tazminat hakkını elde edebilmek için minimum gün sayısı kaç oluyor?
1: Şimdi 2000 sonrasında 7000 gün.
0: Evet.
1: Yani emeklilik için yaş dışındaki şartın tamamlanması lazım. Yaş ne? 60. O şartın dışında ne şart var? 7000 gün. Onun tamamlanması lazım. Ya da 4500 gün, 25 yıl. O da tamamlanmış aslında burada. İkisi de tamamlanmış. 2000'den önce, yani 99'dan önce ise 3600 gün yeterli oluyor.
0: Evet. Zeynep Özgüvenç'in sorusunu göreceğiz. 1982 doğumluyum. 2005 Aralık sigorta girişim. 2007 Temmuz'dan itibaren

0: İtibaren memur olarak görev yapıyorum. 2011 ve 2015 doğumlu çocuklarım var. 7100 prim günüm var. En erken ne zaman emekli olabilirim demiş.
1: Şöyle tabii 7200 günü tamamlamanız lazım. Dolayısıyla bir 100 gün kalmış. Onu tamamlayın. Hani isterseniz hani ben 100 gün çalışmayayım, doğum borçlanmasıyla tamamlayayım diyebilirsiniz. Tamamlayın onu ve 58 yaşını bekleyin.
0: Evet. Zekeriya Nakip, 1983 doğumluyum. 1998 işe girişim var. Bir yıl aktif olarak çalıştım ancak çırak olduğum için emekliliğe sayılmadı. İşe girişim ilk sigortalı olduğum iş yeri, hala aktif. Geriye dönük girişimi saydırabilir miyim?
1: Hani geriye dönük bir hile yapayım diyor. Yani devleti kandıralım. Çıraktım ben ama çırak değilmişim gibi bir şey yaptıralım. Hani yapmayın böyle bir şey. Tabii ben iyi niyetten hiç şüphem yok ama böyle bir şey hile olur, kanunsuz olur. Zaten çıraklık yapmışsınız. Dolayısıyla çırak olarak sigortanız yatmış. Geriye dönelim. Zaten öyle bir şey yok da hani geriye dönmek. Diyelim ki oldu. Diyor ki geriye dönelim. O çıraklığı normal çalışıyormuş gibi gösterelim. Devleti kandıralım. Emekli olayım.
0: Evet.
1: Yapmayın.
0: Hasan Hüseyin Ünükür'ün sorusunu göreceğiz. 9 Haziran 2026'da devlet memurluğundan yaş haddiyle 38 yıl 7 ay hizmet sonrası emekli oldum. Memuriyete başlamadan önce 2 yıl 5 ay sigortalı çalışmamı 90'lı yıllarda SGK ile birleştirdim. Memuriyet öncesi çalışmam emekli ikramiyeme yansıtılmamış. Ne yapmam gerekiyor?
1: Nasıl anladınız bunu yansıtılmadın? Çünkü o hesaplama yapılırken mutlaka o hizmet birleştirmesi yaptığınız o primlerde ikramiyeye ve emekli maaşınıza yansıtılıyor. Hani burada bir hesaplama yaptığınızda onu yansıtılmadığını mı anladınız onu bilmiyorum ama eğer böyle bir eksiklik hissediyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurun, tekrar hesaplansın.
0: Evet. İpek Kaya Alp, Aralık 1976 doğumluyum. 2012-2014 yılları arasında isteğe bağlı bağ kuruluydum. 2014 yılından beri de aktif olarak SSK'lıyım. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şimdi şöyle, 2 yıllık bir bağ kur var ama ondan sonra SSK olmuş. SSK devam etsin. En az 5400 gün ve 60 yaş gerekiyor ya da 7200 gün 58 yaş.
0: Hüseyin Doğan eşi için bir soru yöneltmiş. Eşim 1971 doğumlu, %56 engelli olarak çalışıyor. 1960 günü var. Ne zaman emekli olabilir?
1: Şöyle, ne zaman sigortalı olduğunu yazmamış ama bu 1960 gün ve %56 emeklilik için yeterli değil. Yani ne kadar eski olursa olsun. Çünkü en az, yani çok eski olsa bile ki orada da 3600 günden az gerekmiyor. Önce rapor alacak. Bu raporu SGK onaylayacak engelli emeklilik için. Ondan sonra işte işe giriş tarihine göre yaş şartı olmadan belli bir prim ve yılla emekli olacak. Ama 1960 gün yetmez.
0: Evet, İsmail Çöl'ün sorusunu göreceğiz. 1981 doğumluyum. 01.11.1999 sigorta girişim var. Aralıksız sigorta primim var. 10.000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 60 yaş dolunca artık prim tamamlanmış. 60 yaşı bekleyeceksiniz.
0: Erol Bey'in sorusunu göreceğiz. Bağkur ihyası yaptırdım. 312.000 TL taksitle ödeyebilir miyim diyor.
1: Şimdi şöyle, bu ihya bir borç gibi görülmediği için hani bu yapılandırmalarda kullanılamıyor. Yani yapılandırmaya konusu olmuyor. Çünkü evet, sen gidip ben ihya yapmak istiyorum ve bu parayı ödemek istiyorum diyorsun. Bir borç çıkmıyor. Dolayısıyla burada bir taksit söz konusu değil ama son bir yapılandırma yasası şu anda yürürlükte, 31 Ağustos'a kadar geçerli. Hani prim borçları ile ilgili belki SGK ile görüşüp onun konusu olabilir mi bir konuşun ama ihyada ya da askerlik borçlanmasında ya da doğum borçlanmasında bir taksit imkanı olmuyor. Zaten 2-3 aylık bir süre veriliyor. O 2-3 ayda ödeniyor.
0: Hülya Hanım'ın sorusunu göreceğiz. 1970 doğumluyum. 1997 SSK girişim var. 2582 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş Hülya Hanım.
1: Şimdi bunu bir 3600 güne tamamlayabilirseniz, yani 1100 günden az bir süre, 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Evet, dilerseniz biraz da mailimize gelen sorularla lütfen devam edelim. Mehmet Hüseyin Eleman, 2015 Aralık 1 girişliyim. 3200 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? Yaşım 45 diye de not düşmüş.
1: Şöyle, bir 61 yaşını görecek. ve 7200 günü de tamamlayacak. Yani 2000

0: 2008 sonrası erkeklerde emeklilik şartı 7200 gün ve 61 yaş.
1: Evet. Durmuş Atılgan eşi için bir soru iletmiş. 1978 doğumlu eşim, 2 Şubat 1997 SSK başlangıcı ve 5339 günü var. Bunun 880 günü Bağkur. Şu an 4A devam ediyor. Ne zaman emekli olur? Hangisi, 4A mı, Bağkur tarafı mı emekli olur?
0: Şöyle, 4A devam ettiği sürece, ki 800 gün zaten Bağkurlu yapmaz, 5900 günü tamamlasın, bir 2 yıllık daha süre var anladığım kadarıyla, EYT'den emekli olsun.
1: Evet, 1984 doğumlu Ayşe Özkaya yazmış, 2012 yılında emekliliğe girdim, ne kadar prim ödediğimde yaş beklemem gerekmekte diye bir soru sormuş.
0: Evet, 2012'de ilk kez sigortalı olmuş anladığım evet. kadarıyla. Dolayısıyla şimdi tam emeklilik için 7200 gün, kısmi emeklilik için de 5400 gün ödeyeceksiniz. Birisinde 58 yaş, birisinde 60 yaş bekleyeceksiniz.
1: Evet, Murat Yılmaz, 1979 doğumluyum. 01-09-1999'da asker oldum. Askerlik öncesi sigorta girişim yok. 08-08-2001'de askerden sonra işe giriş, SGK başlangıç tarihim. Askerliği borçlandığımda sigorta başlangıcımı 01-09-1999'a çekebilir miyim?
0: Hayır.
1: Diye sormuş.
0: Şöyle, yani askerlik yaptığınız tarihe çekemiyorsunuz. Borçlandığınız gün kadar geriye doğru çekeceksiniz. Yani atıyorum 8. ayda sigortalı olmuş ya 2001'in. 8 ay borçlanırsanız 1. aya çekiyorsunuz. Ya da 2000'in 12. ayına çekiyorsunuz. Dolayısıyla 18 ay bile borçlansanız 9 Eylül 1999 öncesine çekemiyorsunuz. Yani askerden hemen sonra belli ki sigortalı olabilseydi.
1: Evet.
0: Yani 2 yıl sonra olmuş. Mesela askerlik 1,5 yıl ya. O 6 ay geçmeseydi, hemen askerden önce sonra olsaydı ve geriye çekseydi askerlik kadar, evet EYT'li olacaktı. Böyle sınırda gezmiş arkadaşımız. Dolayısıyla buradan bir EYT çıkmıyor.
1: Levent Ceylan'ın sorusu. 17.01.1979 doğumluyum. 30.08.2000'den başlamak üzere 26 yıldır askeri personelim. Şu anda 2036 yılında emekliliğim gözüküyor diye sormuş. Bir yılda askeri okul okudum fakat hizmetten sayılmıyor. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: 2036 gözüküyorsa yani zaten yapacak bir şey yok. Herhalde şimdi bunların biliyorsun askeri personelin fiili hizmet zamları oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o fiili hizmet zamları da eklenmiş ve düşülmüştür o hesaplama. 2036 eğer görünüyorsa odur yani. Evet. Fiili hizmet zamında hesaplanması lazım. Yani yıpranmadan bahsediyorum.
1: Evet. Evet. Hamza Polat'ın sorusu gelecek şimdi ekranlarımıza. 1978 doğumluyum. 2000 girişliyim. 5500 günüm var. Askerlik borçlanmamı yatırdım. 1998'e çektim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Evet. Mesela bu arkadaşımız işte o avantajı kullanmış mesela. 2000'de girişli ama belli ki 98'de askerlik yapmış. Borçlanınca 98 yılına geri çekmiş 2 yıl. Veya 1,5 yıl neyse 5900 günle EYT'li olup emekli olma şansını yakalamış. Bir 400 gün daha çalışsın, az kaldı. Evet, büyük avantaj. Yoksa 60 yaşını bekleyecekti.
1: Evet. Az önce ekranlarımızı yansıyan Saadet Hanım'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Nisan 2000. Oğlumun özel gereksinim raporu var. Şu an yaşı bekliyorum. Bu durum nedeniyle emekli olabilir miyim? Maaş bağlanır mı? Diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, o rapor tabii şöyle, primi tamamlanmış ama o rapor eğer bakıma muhtaç şeklindeyse 2008 sonrasındaki primlere %25 ekleniyor ve eklenen kısım kadar da yaştan düşülüyor. Eğer öyle bir imkan varsa ancak o zaman yaş geri çekilerek emekli olabilir. Yoksa hani sadece çocuğunuzun raporu var diye siz yaşı beklerken sizi emekli yapmazlar.
1: Evet. Çetin Bey'in sorusunu göreceğiz. 02-10-2000 girişliyim. 79 doğumluyum. 6233 günüm var. Askerliği saydırabilir miyim? Askerlik girişim 21-11-2000. 18 ay yaptım. Emekli olabilir miyim? Diyor.
0: Şöyle yani işe girmiş. Bir ay sonra da askere gitmiş.

0: Gözüken o değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla sigortadan sonra askerlik yapmış. Yani borçlanırsa işe girişi geri çekmez. 7000 gün 60 yaşta emekli olacaksınız.
1: Sıradaki sorumuzu göreceğiz. Ağustos 1976 doğumluyum. 2005 Kasım işe giriş tarihim. 6350 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
1: Harun Yavuz'un sorusunu göreceğiz.
0: Ben onu erkek olarak gördüm ama.
1: Evet, Suray Alışkan.
0: Yani kadınsa 58 yaş, erkekse 60 yaş. Evet. Yani bazen hani isimler hem kadın hem erkek olabiliyor. Evet, buyurun.
1: Harun Yavuz'un sorusunu göreceğiz şimdi. Eşim 1976 doğumlu. 2000 yılı 6. ay sigorta girişi var. 6000 gün primi var. Halen sigortalı çalışıyor. Ne zaman emekli olabilir? 1997 yılında bir ay çalışmış ama sigorta yapılmamış. Tespit davası açılır mı diye de bir not eklemiş.
0: Evet, dava açılamıyor çünkü bir hak düşürücü süre var, 5 yıl. Emeklilik için ise 58 yaşını bekleyecek ve 7000 günü tamamlaması lazım. 1000 gün eksiği var, onu da tamamlasın.
1: Göktuğ Köse'nin sorusunu göreceğiz. Eşi için bir soru iletmiş. Eşim 1984 doğumlu, 2000 Eylül ayı girişli. 4654 SGK prim günü var. Çocuk borçlanması yaparsa ne zaman emekli olur demiş.
0: Şimdi burada 16 yaşında bir sigorta var tabii. Önce onu bilmemiz lazım. Eğer o çıraklık veya işte bir staj değilse 2000 girişine göre 7000 gün ve 58 yaşla emekli olur.
1: Dursun Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. 05-05-1965 doğumluyum. 2008 sigorta girişim var. 1 Eylül 2008 Bağkur girişim var. 5250 günüm var. 1100 günüm Bağkur, kalanı normal sigorta. Ne zaman emekli olurum diyor. Yaşımı beklemem gerekiyor diye de ayrıca
0: evet,
1: sormuş.
0: Şöyle, yaş tamamlanmış. 60 yaş şartı var. Yaş tamam, prim eksik. 7000 günü tamamlamanız gerekiyor.
1: Mustafa Özcan'ın sorusunu göreceğiz. Eşi için bir soru yöneltmiş. 15.09.1978 doğumlu diyor eşim. 15.09.2012 sigorta başlangıcı var. Sigortası hala devam ediyor. Kısmi emekliliği ne zaman hak eder diye sormuş.
0: Şöyle, kısmi emeklilik yani 2012 girişli olduğu için 5400 gün gerekiyor. Yani bir 15 yıllık sigorta lazım. Tabii 60 yaş şartı da var.
1: Evet, Ali Rıza Önder'in sorusu gelecek. 1 Ağustos 1999 sigorta girişim var. Prim gün sayım 7500 fakat sigortaya girdiğimde tarihte 1984 doğumluydum. 2001 yılında yaş büyütme yaptım. 01.01.1983 doğumluyum. SGK'da yaş büyütme dikkate alınmıyor. 2026 Ocak ayında emekli olunur mu?
0: Evet, demiş. Yani kuralı o da tekrarlamış. Bu mahkeme kararıyla da olsa Sosyal Güvenlik Kurumu yaş düzeltmelerini dikkate almıyor. Yani sen işe ilk girdiğinde nüfus cüzdanında hangi tarih varsa onu geçerli sayıyor. Dolayısıyla burada 1984'e bakılacak. Buna göre de 15 yaşında bir sigorta var. O uzun vade ise 18 yaşında, yani 2002'den itibaren hesaplanacak 25 yıl. Dolayısıyla 2027'de 25 yılda olacak ve o zaman emekli olacak. Prim tamam.
1: Evet. Ayşe Güveren 1985 doğumluyum. 2002 yılında sigorta girişim var. 3600 günüm var. 2 çocuk annesiyim. Biri 11, diğeri 13 yaşında ve çalışmıyorum. Nasıl ve ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, bu 2 çocukla primi 4500 güne tamamlarsa doğum borçlanması yapıp 25 yıl, yani 2027'yi bekler. Zaten 58 yaşını bekleyecek.
1: Pınar Hanım'ın sorusu geliyor. Kardeşim %73 engelli, 1978 doğumlu, 700 günü var. Emekli olabilir mi?
0: Maalesef. Yani şimdi burada malulen emeklilikte de engelli emekliliğinde de belli bir prim isteniyor. 700 gün yetersiz. Burada bir emeklilik yok maalesef.
1: Eda Hanım'ın sorusu gelecek. 31.10.1976 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.01.1997. 3524 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Primi 3600'de tamamlayacak. Yani işte bir 300 gün, işte 100 günden az var değil mi? Bir 76 gün daha çalışacak. Evet. 3 ay. Dolayısıyla 58 yaşını bekleyecek.
1: Tevfik Bey'in sorusunu göreceğiz. 25-11-2005 işe girişim var. 4000 gün

0: Tüm primim var. 4500 günü doldurarak emekli olabilir miyim diye E-Devlet'te yazıyor. Sizce olabilir miyim demiş.
1: Olabilirsiniz ama 4500 gün tek başına yetmiyor. Siz bir 500 gün daha çalışacaksınız ama 25 yıl daha geçmesi lazım. Yani 2030 olacak. Bu da yetmiyor. 60 yaş şartı var.
0: Şenel Orak, 1964 doğumluyum. 1996'da iş yeri açtım. Sigortam yok. Emekli olabilir miyim demiş.
1: Sorunun cevabı sorunun içinde var. Sigortam yok dediğiniz andan itibaren emekli olamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Emeklilik için sigorta şartı yani. Öyle bir durum var.
0: Evet. Merter Kocakaya, 13 Nisan 1979 doğumluyum. SSK 1995 girişim. 4658 günüm var. 2018 ile 2023 arası Bağkur'um var fakat 700 gün Bağkur'dan silindi. Geri almak şartıyla 2023'ten bugüne kadar SSK'lı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Şimdi burada 16 yaş önemli. Eğer çıraklık veya staj değilse 5750 gün yetecek. 5750 günü doldurup SSK ile çalışıp EYT'den emekli olun.
0: Evet. Ali Aslan, 1973 doğumluyum. 1996 SGK girişim. 7200 gün prim. Sonrasında SSK 450 gün. Hangi şartlarda emekli olabilirim demiş.
1: Şimdi buradaki Bağkur çok olduğu için buradaki şart 9000 gün Bağkur'dan. Ne yapacak? Burada işte 1800 gün Bağkur ödemektense 450 günü 1261 güne, yani 3,5 yıla tamamlayacak. Bir 800 gün daha çalışıp EYT'den emekli olacak.
0: Zehra Hanım'ın sorusu geliyor. 1979 doğumluyum. 10-11-1999 sigorta girişliyim. 7350 günüm var. 25 sene dolmasına 2 ay var. 4500 günle emekli olsam en düşük emekli aylığına yakın olur mu?
1: Şimdi 25 yıla gerek yok. 4500 güne de gerek yok. Zaten priminiz tamamlanmış. 7000 gün yeterli. O yüzden ne 25 yılı düşünün ne de 4500 günü düşünün. Siz sadece yaşın dolmasını bekleyin. 58 yaş dolunca emekli olun.
0: Leyla Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Emeklilik yasasının değişmesi gibi bir duruma nasıl itiraz etmeliyim? 12 yıl 8 ay memuriyet ve üniversite mezunu. 10 yıl sözleşmeli ders ücretli çalışmış. Memur emeklisi olmak ister. Normalde 1998 SSK emeklisi demiş.
1: Yani burada emeklilik yasasının değişmesi diye bir şey söz konusu değil. Buna yani değişti de siz itiraz mı edeceksiniz, o da yok. Son 3,5 yıl hangi kuruma tabi çalıştıysanız ona göre emekli oluyorsunuz. Siz de SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Hani ben 3,5 yıl çalıştım ama döneyim memurdan emekli olayım diye bir şey söz konusu değil. Hani itiraz edecek bir şey yok burada.
0: Evet. Şenel Hanım'ın sorusunu görüyoruz ama az önce bu soruyu sormuştuk. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Mustafa Veysoğlu'nun sorusu gelecek. 1968 doğumluyum. 1991 tarihinden itibaren sigortam var. Fakat sistemde bu tarihten girişim görülmemektedir. 2000 tarihinden 1800 günüm varken ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: Bu primle zaten emeklilik mümkün değil. 91 tarihinde sigortanız var ama yani siz daha iyi bilirsiniz, hani çalıştınız mı çalışmadınız mı? Çalıştıysanız başka bir şey. Sigortanız var ama primleriniz mi yatmamış? O önemli ama bu primle zaten ne 91'de ne de 2000'de emekli olamazsınız.
0: Sıradaki sorumuz geliyor. Sibel Demirkaya, 1982 doğumlu. Sigorta başlangıcı 01-03-1999. 30 gün sigortası yakalandığı için var. 3 çocuk borçlanması yaptık. 2159 oradan oldu. Toplam 2189 görünüyor. 3600 günle ne zaman emekli olur demiş.
1: Evet, 3600 gün emeklilik için 3600 gün gerekiyor. Evet. Dolayısıyla önce 3600 günü tamamlayın ve 58 yaşını bekleyin.
0: Fatma Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Şimdi 1975 doğumluyum. 94'te Bağkurlu oldum. 2000 gün Bağkur primim var. 2018'den sonra halk eğitimde usta öğreticilik yapmaktayım. Toplam 3150 gün primim var. 3600'den ne zaman emekli olurum diyor.
1: 3600 tamamlanınca siz de yine 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Zafer Bey'in sorusu. 2001 girişliyim. 1974 doğumluyum. 8920 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
1: Prim tamamlanmış. 60 yaş beklenecek.
0: Resul Bey'in sorusunu göreceğiz. 2016'da ihya yaptığım gün Bağkur prim borcumu şu an ödemek istesem bugünün prim değeriyle mi tahsil edilir demiş.
1: Evet, yani ihyada hem tamamını ödemek durumdasınız hem de mevcut asgari ücreti üzerinden hesaplanıyor.
0: Meral Kaplan, 1975 doğumluyum. 2007 yılında SGK'lı oldum. 6600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 7000 gün ve 58 yaş şartı var.
0: Mustafa Bey babası için bir soru yöneltmiş. 1979 doğumlu. Sigorta girişi 1998. Şu an 4000 günü var. Ne zaman emekli olabilir diyor.
1: En az 5900 gün lazım. Yani bir 1900 gün daha çalışacak ve o dolduğu zaman emekli olabilir. EYT'li olmuştu.
0: Sıradaki sorumuzu göreceğiz. 01.01.1973 doğumluyum. 1988 11. ay sigorta girişim var. 2017'de 6190 gün üzerinden vergi indiriminden emekli oldum. Emekli olduktan yani 2017'den bugüne sigortaya hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyorum. Emekliliğimi iptal ettirip yeniden hesaplatırıp tekrar emekli olabilir miyim? Çünkü prim gün sayım şu an 7900'e çıktı.
1: Prim gün sayınız 7900'e çıkmamış. Önce şunu söyleyeyim. Siz 6190 günden emekli olduktan sonraki ödenen primlerin emeklilikle hiçbir ilgisi yok. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş. Yani sağlık primi ödenmiş. Ha emekliliğimi iptal ettirip tekrar emekli olayım derseniz tekrar çalışmanız gerekebilir. O yüzden bu 7900'ün bir anlamı yok.
0: Çok teşekkür ederim. Zaman yine su gibi geçti.
1: Evet.
0: Bize sorunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Apar ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz saat 7'yi gösteriyor ve hemen öne çıkan başlıklarla bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında YKK toplantısı düzenlendi. YKK enflasyonla mücadelede mali disiplinden taviz verilmeyeceğini, gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların sürdürüleceğini açıkladı. Kurul 2027-2029 dönemini kapsayan OVP kapsamında üretim, istihdam, ihracat ve rekabet gücünü destekleyecek yapısal reformların hayata geçirileceğini bildirdi. İNG stratejisti Chris Turner, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının politika yapıcılarının mevcut koşullara duyduğu güveni gösterdiğini belirtti. Turner, küresel risklerin artması halinde ise dolar üzerinde baskının güçlenebileceğine dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın küresel ekonomideki tüm finansal cam damarlarını kesmeyi hedefleyen kapsamlı ikincil yaptırım paketini kamuoyuna duyurdu. Bessent, İran'la ticari bağlarını koparmayan ülkelerin dolar bazlı finans sisteminden tamamen tecrit edileceği uyarısında bulundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran ve İran'la ekonomik işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerinin etkisiz kalacağını duyurdu. Kalibaf, İran'ın ticari ortaklarının Washington'ın açıklamalarını ciddiye almadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı ise ABD'nin yeni yaptırım kampanyasına karşı hazırlıklı olduklarını belirterek ülkenin finansal ve ticari bağlantılarının koparılmasının kolay olmayacağını belirtti. Altın 4600 doların üzerinde rekor kırarken gümüş de dün yükseliş kaydetti. Dolar ve tahvil getirilerindeki düşüş sürerken piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'un Cuma günü Jackson Hole'de yapacağı ilk açılış konuşmasına

kilitlendi. Piyasalarda altına yönelimi güçlendiren bir diğer unsursa artan jeopolitik riskler oldu. Özellikle İran'a yönelik ekonomik yaptırımların yeniden gündeme gelmesi yatırımcıların risk iştahını baskılarken güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.

0: Sayın seyirciler, verilerle devam ediyoruz. Hemen enerjiyle başlayalım. Petrol yükselişte, 85,38 dolar seviyesinde. Brent petrol 90,89 dolar seviyesinde. Dün 91 doların üzerindeydi. Doğalgaz da 2,81 seviyesinde. Kıymetli metallere bakalım. Altın 4600 doların üzerinde, gümüş ons 67,95 dolar seviyesinde, paladyum 1343 ve platinde %1'in üzerinde düşüş var, 1800'ün üzerinde. Şimdi ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones 53.436, Nasdaq 29.087, S&P 500'de 7.660 seviyesinde ve Asya piyasalarıyla devam ediyoruz. Çin 3876, Japonya 65528, Hindistan 77259, Hong Kong 25430, Güney Kore 6637, sınırlı bir düşüş var genel anlamda Asya borsalarında. Şimdi Asya piyasalarındaki takip edilen gelişmeleri Pekin'de bulunan arkadaşımız Mehmet Zeyrek aktaracak. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. Washington yönetiminin İran'la iş yapan ülkelere yönelik duyurduğu ikinci yaptırım tehditleri, Hazine Bakanlığı'nın henüz somut bir yaptırım kararı açıklamaması nedeniyle şu anda günün ilk seanslarında petrol fiyatlarında bir düşüşe yol açtı, ama artık şu an günün ikinci yarısındayız. Biraz daha o düşüşten sonra yukarı yönlü hareketleri de, dalgalanmaları da izleyebiliyoruz. Ancak dolar sisteminden dışlanma endişeleri Asya genelindeki ticari risk algısını şu an yüksek tutuyor. İran'ın en büyük ticaret ortağı olan Çin'in baskılara boyun eğmesi beklenmiyor. Ama bu cephedeki gerilim, liderler görüşmesi öncesinde Asya Pasifik genelindeki ticaret ateşkesini yeniden kırılgan bir zemine itiyor. Önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığı'na soruldu. Amerika İran'la iş yapan ülkelere vergi uygularsa ve yaptırım kararları alırsa Çin ne yapacak diye Dışişleri Bakanlığı Pekin yönetiminin Birleşmiş Milletler uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerle ticaret yaptığını belirtti ve Amerika'nın veya bir başka ülkenin uluslararası hukukun dışında bu tür kararlar alamayacaklarını hatırlattı. İran'la olan işbirliklerini de gayet meşru ve yasal olduğunu belirtti. Zaten BRICS var, Şanghay İşbirliği Örgütü var ve İran Asya Pasifik ekonomisinde Çin'le en önemli ittifaklarda ve ekonomik örgütlerde bulunuyor. İran, Çin veya bir başka Şanghay Örgütü gibi ekonomik platformlarda zaten mümkün mertebe yerli paralarla ticaret yapıldığını da belirtebiliriz. Trump'ın rahatsızlığı aslında bu cephede yine öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl BRICS üyelerini tehdit etmişti. Bu şekilde devam ederseniz bedelini ödersiniz diye çok açık bir şekilde tehdidini sürdürmüştü. Genel olarak baktığımızda Çin, İran'a yönelik bu ekonomik yaptırımlara boyun eğmesi beklenmiyor, ama Washington yönetimiyle de kıran kırana bir misilleme dalgası başlar mı? İşte piyasalarda bu endişeler hakim. Önümüzdeki ay liderler zirvesini bekliyoruz ve bakalım bu zirve öncesinde her iki taraf nasıl adımlar atacak? Bunu da yakından takip edeceğiz. Diğer yandan Çin cephesinde borsalara baktığımızda tarife baskısı ve teknoloji yönünde satış baskılarını ayrıca izliyoruz. İmalat kapasitesi fazlası iddiasıyla Amerika'nın Çin mallarına yeni bir ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı konuşuluyor küresel medyada. Geçtiğimiz hafta zaten Washington zorla işçi çalıştırma suçlamalarıyla Çin'e yeni bir tehdit

0: bir tarife tehdidi öne sürmüştü. Çin hemen anında misilleme kartını oynamıştı. Diğer taraftan borsalardaki şu an hareketlere baktığımızda konuyla bağımsız e-ticaret devi Alibaba'nın yapay zeka yatırımlarını fonlamak amacıyla yüklü miktarda ve yüksek iskontoyla hisse satışına gitmesi Çin ve bölge genelindeki teknoloji hisselerinde doğrudan bir satış baskısı olarak yansıdı. Güney Kore cephesine şöyle baktığımızda yarı iletken sektöründe satış dalgası devam ediyor. Yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin artan kaygılar ve Nvidia bilançosu öncesindeki temkinli duruş nedeniyle Güney Kore borsası güne belirgin bir düşüşle başladı. Sektörün lokomotifleri Samsung Elektronik gibi şirketler sert düşüşler kaydetti. Batarya üreticisi LG değer kaybı derinleşiyor ve Samsung'un hissedar getiri planının piyasa beklentilerini karşılayamaması da satışları daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcıların yüklü satışlarına karşı bireysel ve kurumsal yatırımcıların devreye girmesiyle KOSPI endeksi gün ortasında açılıştaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Otomotiv hisseleri ise teknolojiye kıyasla daha dirençli kaldığını görüyoruz. Son olarak Japonya'ya bakalım. Özellikle burada sermaye verimliliği için bir vergi reformu konuşulmaya başlandı. Japon hükümeti şirketlerin ana faaliyet alanı dışındaki karsız operasyonlarını elden çıkarmalarını hızlandırmak amacıyla bu satışlardan elde edilecek kazançlara uygulanan kurumlar vergisini süresiz olarak ertelemeyi planlıyor. Yatırımların büyük bölümünün sermaye maliyetini karşılamayan verimsiz işletmelerde kilitli kaldığı tespit edilirken Almanya modeline dayanan yeni teşvikle sermayenin büyüme odaklı birleşme ve satın almalara aktarılması hedefleniyor. Yine reform adım ülkede şirket birleşme ve satın alma trafiğini artırması da bekleniyor. Nikkei endeksi Asya genelindeki teknoloji satışlarına paralel olarak günü ekside kapatmaya hazırlandığını da izliyoruz. Japonya'da enflasyonla mücadele çalışmaları devam ederken bir yandan da hükümetin bu tür adımları elbette hayati önem taşıyor. Asya cephesinde günün öne çıkan notları bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Ahmet Tuna.
1: Teşekkürler Mehmet Seyrek. Sayın seyirciler, devam ediyoruz haberimize. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıla ilişkin yol haritası şekilleniyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yeni orta vadeli program için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamada ekonomi programının seyrinden yapısal reformlara kadar birçok başlıkta mesaj verildi.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantının ana gündeminde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıkları yer aldı. Toplantıda yeni programın temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminleri ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Program hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak öncelikli yapısal politika alanları ve tedbirlerde kurul üyeleriyle istişare edildi.
3: Yandan finansal istikrarı önceleyen dezenflasyon hedeflerini ama aynı zamanda ekonomik aktiviteyi yani öldürmeyecek şekilde ilerletmeye çalışan bir programla başlamıştık 2023'te. Bunun hani yeni versiyonları şeklinde devam ettiğini gözlemliyoruz burada. Ekonomi yönetimi net bir şekilde şu an olan finansal istikrar düzeninin işte TL'de reel değerlenme, yüksek faiz, düşük kur ve talebin yavaşlaması kaynaklı dezenflasyon devamını hedefli olmaya devam edecek gibi gözüküyor açıkçası.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasında ekonomi programının mevcut seyrine değer verildi. İstikrarlı büyümenin sürdüğü, işsizliğin düşük seviyelere gerilediği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. Yüksek emtia fiyatlarının cari denge üzerinde baskı oluşturduğu, buna karşın cari açığın milli geliri oranının sürdürülebilir seviyelerde kaldığı vurgulandı. Üretim ve ihracatı desteklemeye yönelik adımlara da dikkat çekildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların eş güdüm içinde hayata geçirilmeye devam edileceğini belirtti. Enflasyonla mücadelede ise

0: Mali disiplinin yanı sıra gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların uygulanacağını vurguladı.
1: Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon beklentileri Ağustos'ta piyasa katılımcıları için gerilerken hane halkı ve reel sektör için yükseldi.
0: Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine, reel sektör için ise 0,30 puan yükselerek %32,80 seviyesine çıktı.
2: 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerine baktığımızda piyasa katılımcılarında bir önceki aya göre %0,26 puan bir azalış gözlemliyoruz. Reel sektör ve hane halkı tarafında ise artış var. Reel sektöre baktığımızda %32,80 beklenirken hane halkına baktığımızda %45,58'lik bir beklenti var. Özellikle yılın geri kalanında reel sektör ve hane halkı arasındaki beklenti makasının azalıp azalmayacağı yine bizim için çok önemli bir kerteriz noktası haline gelecektir diyebiliriz.
0: Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,78 puan azalarak %16,85 seviyesinde gerçekleşti. Hane halklarının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları da gıdayla yakıt ve enerji oldu. Öte yandan gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında beklenen artış oranı 0,36 puan gerileyerek %32,13 oldu. Yatırım tercihlerinde ise altın öne çıktı. Altın alırım diyenlerin oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak %41,3'e ulaştı. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki faiz kararında. Piyasa katılımcıları Eylül toplantısında politika faizinin %37 olmasını bekliyor. Tahminler faizin yıl sonunda %35,25'e, 12 ay sonra ise %29,59'a gerilemesi yönünde.
1: İran'a karşı dünya çapında ekonomik saldırı başlatıyoruz açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Bessent, İran'ın küresel finansal bağlantılarına karşı yaptırımlar uygulanacak. Amacımız Tahran yalnız kalana kadar bu rejimi ayakta tutan her ekonomik can damarını kesmek. Yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacağız. Trump, İran'la ekonomik bağları kesmek için dünya liderleriyle görüşüyor açıklamalarında bulundu ABD Hazine Bakanı Scott Bessent. ABD İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Savaşın gidişatını, İran ekonomisini ve küresel ekonomide beklentileri Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Deniz İstikbal değerlendirdi, izliyoruz.
3: Tabii ABD çatışmayı biraz farklı bir alana taşıyor. Bu da tabii ki ekonomik alan. İran büyük ölçekli devlet gelirlerini petrol ve doğalgaz satışlarından sağlayan bir devlet. Zaten yüksek oranda bunu da ülkeye getiremiyor idi. Şimdi ise daha zorlu bir süreç İran'ı bekliyor diye düşünüyorum. Para birimi ile alakalı da şunu ifade etmek lazım. Zaten geçtiğimiz 4-5 yılda 4-5 kere para birimini değiştirip piyasaya yeni para birimi sürdüler ama çok başarılı olamadı. Enflasyon rakamları şu anda resmi rakamlara çok yansımamakla birlikte IMF'in tahminlerine göre İran'da 3 haneli yani hiperenflasyona doğru gitmiş vaziyette. Şimdi hiperenflasyonun olduğu, devlet gelirlerinin ciddi oranda azaldığı, dış ticaret yapılamadığı ve ABD'nin yaptırım baskısına zaten 1979 İran devrimi sonrası yaptırımlarla yıpranmış bir ekonomi var. bunu petrol ve doğalgaz gelirleri üzerinden aşmaya çalışan bir İran var. Ama şimdi büyük ihtimal Amerika Birleşik Devletleri hem Hürmüz'ü kapattığı hem de bu petrol sevkiyatını engellediği için İran kamu kaynakları diyelim, finansmana erişimde daha çok zorlanacaklar. Dövize erişmede daha çok zorlanacaklar. Ve büyük ihtimal önümüzdeki dönemde eğer İran'da bu çatışma ihtimali devam ederse Amerika Birleşik Devletleri hem

0: ekonomik baskıyı arttıracak hem de büyük ihtimal İran'la ticaret yapan ya da mevcut ticareti sürdüren kim varsa bunlarla alakalı ek yaptırımları da gündeme getirebilir. Tabii farklı bir sahaya giriyoruz. ABD silahlı kuvvetlerinin biraz işi çözemediği ama yaptırımların işi çözebileceği ile alakalı bir gündem var. Biliyorsunuz bile İran'a müdahale edilmeden önce Venezuela'da ABD bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Şu an Venezuela petrolünün kontrolü, transferi, satışı dünyaya işte entegre edilmesi ABD'nin o kontrolünde yüksek oranda. Şimdi İran petrolü sağdan çıkmış olsa da Venezuela petrolü ya da ABD'nin işte üretimi arttırmasıyla o dengeli pozisyona gelebilir diye düşünüyorum. Bir de ABD'nin stratejik rezervleri var biliyorsunuz petrolde. Yani böyle bir kriz, yokluk beklemek mümkün değil ama çatışmanın durmadığı, çatışmanın bitmediği bir ortamda da fiyatların pek normalleşmesi mümkün değil. O yüzden hem FED tarafında hem Avrupa Merkez Bankası tarafında biraz faizleri arttırımıyla alakalı baskı da artabilir. Çünkü enflasyon rakamları hem geçtiğimiz aylarda ABD tarafında hem de Amerika, Avrupa tarafında çok böyle istenilen seviyelerde geldiği kanaatinde değilim. O yüzden faiz arttırım sürecinde tetikleyebileceğini hala düşünüyorum. Bunu ifade edelim. Yani çok küçük bir çatışmadan bahsediyor etmiyoruz işin açıkçası. Yani bölgesel bir çatışmanın global bir yansımasını görüyoruz ve yaptırımlar burada ciddi bir silah. Bu daha önce Rusya'ya karşı, Kuzey Kore'ye karşı, İran'a karşı, Suriye'ye karşı, Küba'ya karşı mesela. Küba'da ABD yaptırımların nedeniyle elektriği ciddi oranda mesela elektrik iletiminde ciddi bir sıkıntı var. Yabancı yatırımda ciddi bir sıkıntı var. Yani ABD biraz daha iktisadi alanda, güçlü olduğu alanda devletleri zorlayacak diye düşünüyorum. Hele hele İran'ı silahlı ya da baskıyla yıpratamadığı bir ortamda büyük ihtimal ekonomik yaptırımların derecesini arttırarak masaya oturtmaya çalışacak.
1: ABD'nin İran'a karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlara Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Hürmüz'den geçiş yapan gemilerden ücret alınmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Henüz daha komisyon onayında olan tasarı meclisten ve Anayasa Konseyi'nden de onay alması halinde yasalaşacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin sert yaptırımlarda hedef aldığı İran'dan karşı atak geldi. İran Meclisi'nin Hürmüz'e yönelik düzenlemelerden sorumlu komisyonu, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı kabul etti. Gelişmeyi İran Resmi Haber Ajansı duyurdu. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, komisyonun bugünkü toplantısında kritik bir karara imza atıldığını açıkladı. Oturumda kabul edilen düzenlemeye göre İran, artık Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerden ücret talep edecek.
3: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
2: Yeni düzenlemeye göre bu ücretler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen gemilerden İran riyali veya Tahran'ın belirleyeceği başka bir para birimiyle tahsil edilecek. Bu düzenlemeye uymayan gemiler ise sonraki geçişlerde para cezası, alıkoyma ve müsadere gibi yaptırımlara maruz kalacak. Ancak ABD'nin İran'a karşı açıkladığı yaptırımlara paralel alınan bu karar henüz sadece komisyon onayı aldı. Tasarının kanunlaşması için Meclis Genel Kurulu'na sunularak oylama yapılması gerekiyor. Genel Kurul tarafından kabul edilen metin daha sonra Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderiliyor. Tasarıya bu konseyden de onay gelmesi halinde ise Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giriyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Dizel ve jet yakıtında kriz kapıda. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklaması. Küresel enerji krizinde asıl tehlike ham petrolden çok rafine ürünlerde. Dizel ve jet yakıtı tedariki kritik seviyeye geldi. Sorunun çözülmemesi halinde uçuş iptalleri, motorin sıkıntısı ve tarımda gübre krizi yaşanabilir. Açıklamasında bulundu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol. Altın ve gümüşte gözler Walsh'un Jackson Hole mesajında. Devam edelim. Evet, şimdi konuğumuza devam ediyoruz. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu canlı yayın konuğumuz. Furkan Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Hemen ABD İran'la başlayalım isterseniz. Şimdi tabii

0: Ancak ABD Başkanı Trump İran'a görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söylüyordu son haftalarda. Dün de yine yaptırımların bir kısmının söylendiğini gördük. Evet, ağır bir yaptırım, ancak piyasalar tarafındaki fiyatlamalara baktığımız zaman çok büyük bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Brent petrol tarafı 90-91 dolar civarlarında. Yani ilerleyen dönemde daha sert yaptırımlar gelebilir, ancak şu an için piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman piyasalar bence daha sert fiyatlamalar, daha sert yaptırımlar bekliyordu diye düşünüyorum. İlerleyen dönemde belirttiğim gibi ABD tarafından yine ekonomik yaptırımlar gelebilir. İran ekonomisi de zaten savaşın başladığından beri artık zor zamanlar geçiyor. Dolar, İran lehi tarihi zirve seviyelerde. Yani dolayısıyla ilerleyen dönemde ABD tarafı köşeye sıkıştırmış olduğu İran'a ekonomik yaptırımlar tarafında biraz daha baskı uygulayıp pes ettirmeye çalışabilir diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi bu yaptırımlarla birlikte sizce Amerika Birleşik Devletleri 6 aydır yapamadığını yapabilecek mi? Yani istediğini elde edebilecek mi sizce? Öyle görünüyor ki bu yaptırımlar aslında Hürmüz'ün açılması için bir çözüm değil. Çünkü hiçbir şey İran için caydırıcı değil. 45 tankeri kara listeye almıştı İran. Körfez'den yapılan petrol ihracatını aksatma seçeneği de İran'ın gündeminde. Neler söylersiniz? Yani ABD bu şekilde istediğini elde edebilecek mi?
0: Yani çok böyle ABD'nin istediğini elde edebileceğini düşünmüyorum. Aslında piyasalar bu savaşın bu kadar uzun süreceğini bence beklemiyordu. Son fiyatlamalara baktığımız zaman zaten olumsuz haber akışlarına çok fazla tepki vermediğini görüyoruz. Ancak olumlu haber akışlarında da tepkilerin biraz daha sertleştiğini görüyoruz piyasalar tarafında. Bence bu savaştan ne İran cephesi ne ABD cephesi istediğini alacak gibi durmuyor. İki tarafta beklentileri oldukça fazla ve o beklentiler karşılanmadan masaya oturmak da istemiyor gibi görüyoruz. ABD kanalına baktığımız zaman Cumhuriyetçilerin Trump'a desteği ve ABD'nin İran'a girme desteği düşük seviyelere geriledi. %31 seviyelerine kadar geriledi. Bu da ABD halkının ilerleyen dönemde İran tarafındaki desteklerini oldukça azalttığını ve ilerleyen dönemde de azaltabileceğini bizlere gösteriyor. Ve ABD halkına baktığımızda benzine almaya gittiğinde, benzinin galon fiyatını gördüğünde ve cebine giren fiyata baktığında dolayısıyla ABD halkı çok fazla destekleyecek gibi durmuyor. Nitekim Kasım ayında ABD tarafında bir ara seçim var. Yani dolayısıyla ABD tarafının da bence bir miktar köşeye sıkıştığını düşünüyorum. İran cephesine bakacak olursak Hürmüz İran'ın elinde çok büyük bir koz ve İran bu kozu kaybetmek istemiyor. ABD cephesi de İran'ın en büyük kozunun Hürmüz olduğunu biliyor ve sürekli bu taraf üzerinden baskı uygulamaya çalışıyor. Ancak iki tarafında bence çok fazla dayanacak zamanı kalmadı. İran tarafının ekonomik olarak zor zamanlar geçirdiğini biliyoruz ve ilerleyen dönemde bu şekilde devam ederse ekonomik yaptırımlarla beraber daha da zor günler İran'ı bekliyor olabilir. Diğer taraftan ABD tarafında da bir ara seçim var. Destek bu kadar azalmışken Trump'ın da ara seçimde çok fazla yara almak istemeyeceğini düşünüyorum. Yani toparlayacak olursak bence iki taraf için de zorlu süreç devam ediyor ve iki taraf da artık beklentilerinden bir miktar tölere etmek zorunda ve ilerleyen dönemde müzakere masasına oturmak zorunda diye düşünüyorum.
1: Peki Brent petrol 91 doların üzerindeydi. Bugün 91 doların biraz altında, tam sınırda. 90 doların üzerinde kaldığı müddetçe 100 dolarları tekrar görebilir miyiz? Kısa vadede tekrar sizce bu seviyeler görülebilir mi Brent petrolde?
0: Burada bence Orta Doğu'dan gelecek haber akışları etkili olacak diye düşünüyorum. Müzakere beklentileri vardı, ancak saldırıların devam etmesiyle beraber 80 dolardan 90 dolarları hızlı bir yükseliş gördük. Ve 90 doların üzerinde de yatay seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Teknik olarak bakacak olursak 90 dolar seviyesi kritik eşik seviyesi bence Brent petrol tarafında. Yani hem psikolojik hem de teknik olarak bence destek seviyesi olarak takip edebiliriz 90 dolar seviyesine. Ekonomik yaptırımlar açıkladı ABD cephesi, ancak fiyatlamalara baktığım zaman çok büyük bir etki etmediğini görüyoruz. Yani bence burada çok daha büyük bir örnek vermek gerekirse belki bir kara harekat olması durumunda tekrardan 100 dolar seviyelerini test edebiliriz diye düşünüyorum. Genel fiyatlamalara baktığım zaman artık piyasalarda hem İran cephesinin hem ABD cephesinin söylenmene alış

0: etti ve olumsuz haber ekşisinde Brent petrol tarafının eskisi kadar sert tepki vermediğini görüyoruz. Bence çok daha büyük spesifik bir hal alması halinde savaşın tekrardan 100 dolarları görebiliriz. Ancak şu anki konjonktürde bence 90 doların biraz üzerinde yatay seyrini devam ettirecek gibi düşünüyorum. Olası ilerleyen dönemde taraflardan biraz daha yapıcı açıklamalar gelir ve müzakere beklentileri tekrardan canlanırsa bence 90 doların altında günlük kapanışlarda tekrardan 80 dolarları test edebiliriz diye düşünüyorum Brent petrol tarafında.
1: Peki ABD ile devam edelim. Şimdi ABD'de enflasyonda bir süredir olumlu bir tablo var. Yani daha doğrusu %2'lik bir hedef var. O hedefe uzaklar, ancak beklenti altı bir veri takip etmiştik Haziran ayında. Temmuz'da beklentiye paralel bir enflasyon verisi vardı. Diğer taraftan imalat PMI 53,2 seviyesinde, 5 ayın en düşük seviyesi. Artık faiz artırımı ihtimali tamamen masadan kalktı diyebilir miyiz FED için? Tabii bu hafta önemli, hem PC enflasyon verisi açıklanacak hem de Fed Başkanı Kevin Warsh Jackson Hole'de Cuma günü ilk konuşmasını yapacak. Para politikasına ilişkin hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz Warsh'un?
0: ABD cephesinde bence faiz arttırım fiyatlamaları bence çok, hani bu sene için bir ihtimal 25 bas puanlık bir faiz artışı görebiliriz. Ancak açıklanan son mailere baktığımız zaman bence FED üyeleri, FED Başkanı Kevin Warsh'un faizleri sabit tutması için bence bir miktar alan kazandı diye düşünüyorum açıklanan mailere baktığımızda. Haziran ayında evet sizin de bahsettiğiniz gibi beklentinin oldukça altına gelen bir veri almıştık enflasyon tarafında. Temmuz ayında da beklentilere paralel bir veri almıştık. %2'nin 3.4'lük bir veri bizleri karşılamıştı Temmuz ayında. İstihdam tarafına baktığımız zaman da istihdam tarafında son 2 aydır tarım dışı istihdamda özellikle beklentinin altında veriler bizleri karşılıyor ve sistem tarafındaki bozulma sinyallerini de biz 2 aydır üst üste alıyoruz ve geçmiş aylara yönelik de aşağı yönlü revizelerde aslında dikkat çekiyor ABD cephesinde. Yani bu tarafta enflasyon tarafında bir soğuma söz konusuyken istihdam tarafındaki bozulma sinyalleri bence Fed'in bir miktar daha, bir süre daha faiz arttırma değil de faizleri sabit tutup piyasayı izleme yönünde alana sahip olduğunu düşünüyorum bu tarafta. Geçtiğimiz hafta Fed toplantı sonuçları bizleri karşıladı. Burada uzun zaman sonra 3 üye faiz artışı yönünde oy kullanmıştı ve üyelerin geneli ilerleyen dönemde enflasyon tarafındaki bu katılık devam ederse faiz artışının olabileceğini savunmuştu. Bu hafta da yine Jackson Hole toplantısı var. Jackson Hole'da bence yine FED Başkanı Kevin Warsh'un şahinimsi tonda söylemleri tekrardan piyasaların gündeminde yer alabilir. İstihdam tarafındaki bozulmaların yanında enflasyon tarafındaki katılık da bence bu hafta FED Başkanı Kevin Warsh'un atıfta bulunacağı yerler arasında yer alıyor bence. Mevcut konjonktürde ben en azından birkaç ay daha Fed'in bekle gör politikası izleyeceğini düşünüyorum. Olur da enflasyon dinamiklerine bir bozulma olur. ABD-İran cephesindeki saldırılar sertleşir ve Brent petrol tarafında 100 dolarların üzerinde seviyeler görebilirsek bence yıl sonuna doğru bir ihtimal 25 bas puanlık bir faiz artışı görebiliriz FED tarafından. Ancak şu anki konjonktürde ben faiz artışı beklemiyorum. Biraz daha Fed'in bekle gör politikasıyla veri odaklı karar alacağını düşünüyorum.
1: Peki tahvillerle devam edelim isterseniz. Özellikle 30 yıllıklara baktığımızda %5'in üzerine çıkmıştı ki 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Bu anlama geliyor %5'in üzerine çıkması. Neye bağlamak gerekir bu yükselişi?
0: Yani ilerleyen dönemde hem enflasyon dinamikleri bozulmuş, kısa vadeli tahvillere baktığımızda ABD 10 yıllıkları yine 4.72 seviyelerinde, 2 yıllıklar 4.26 seviyelerinde ve tahvil tarafında bir süre daha enflasyondaki o sert katı seyrin devam edeceğini bizlere aslında tahvil tarafında fiyatlanıyor. Uzun yıllı, uzun vadeli yani 30 yıllık tahvillere baktığımızda hala 5.20'nin üzerinde fiyatlar görüyoruz. Bu da aslında ilerleyen dönemde ABD'nin bu borçlu yapısının bir süre daha devam edeceğini bizlere gösteriyor. Yani ilerleyen dönemde faiz indirim beklentileri olmadığı sürece bence 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizleri 4'ün üzerinde seyrine sürdürecek diye düşünüyorum. Ola ki enflasyon dinamiklerinde bir bozulma görülür. Yani aşağı yönlü bir bozulma görülür. Hedef

0: enflasyona doğru da olsa yaklaşılır, enerji fiyatlarına bir düşüş görülür, İşte o zaman bence tahvil tarafı enflasyondaki düşüş fiyatlar diye düşünüyorum. Ancak şu anki konjonktürde enflasyon katı seyrini koruyor. Yani dolayısıyla bu zamanda tahvil fiyatlarında da 4'ün üzerinde fiyatlamalar devam edecek gibi duruyor kısa vadeli tahvillerde.
1: Evet, Euro bölgesiyle devam edelim. Üretime baktığımızda imalat piyama 52,8 ile 54 ayın zirvesine çıktı. Uzun süredir de aslında zayıf seyreden Avrupa sanayi açısından bu veri ne anlama geliyor? ECB'nin faiz artırımını destekleyecek güçlü bir unsur olarak yorumlayabilir miyiz bu veriyi? Ki biraz daha yatkın ECB FED'e göre faiz artırımına, ki zaten bunun sinyalini de vermişti. Eylül ayında bir faiz artırımı görebilir miyiz ECB'den?
0: Yani imalat tarafında toparlanmaya devam ediyor. Avrupa tarafında açıklanan veri bize de özellikle bunu ifade ediyor. Diğer taraftan evet, ECB Avrupa Merkez Bankası FED'e göre biraz daha şahin duruyor. Enflasyon konusunda çok daha hassaslar ve faiz artışları konusunda çok daha cesurlar ABD Merkez Bankası'na göre bence. Bunu zaten geçtiğimiz aylarda yaptığı bir faiz artışıyla bizlere gösterdi Avrupa Merkez Bankası. Açıklanan veriler tek başına ilerleyen dönemde faiz artışı olabileceğini aslında bizlere sinyalini vermiyor maalesef. Ancak enflasyon tarafındaki katılık devam ederse, yine burada enflasyondaki katılım da büyük çoğunluğu Avrupa, ABD'de, ABD-İran arasındaki gelinden kaynaklı enerji fiyatlarındaki yükseliş. Yani o taraftaki katılık devam ettiği sürece Avrupa tarafında da bir enflasyonda katılık söz konusu maalesef. Orada da hedeflenen enflasyon %2, ancak baktığımızda %3'ün üzerinde bir enflasyon datası bizleri karşılıyor. Yani ilerleyen dönemde hedeflenen enflasyonla bu şekilde uzak kaldığı sürece Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz artışı görebiliriz. Ancak şu an için açıklanan datalar tek başına bir faiz artışını destekleyen datalar değil.
1: Enerjideki yükselişe bakacak olursak, büyüme ikinci çeyrek büyümesi işte beklenti %0,2 idi. %0,4 geldi. İşte beklentinin iki katıl oranında bir büyüme söz konusu. Bir de sizin de değindiğiniz enflasyon verisine de bakacak olursak %3 civarında, %2,9'a yükselmişti. Aslında bütün bu veriler, ki Rusya-Ukrayna savaşı da önemli bir unsur, herhalde faiz artırımın ihtimali biraz güçlendiriyor diyeceğim ama siz çok da öyle düşünmüyorsunuz gibi.
0: Biraz daha bence bekle gör politikası izleyecek. Zaten geçtiğimiz aylarda bir 25 baz puanlık bir faiz artışı gördük Avrupa Merkez Bankası tarafından. Tam böyle artık piyasalar rayına oturdu. ABD-İran cephesinde müzakere beklentileri canlanıyor. İşte o zaman da faiz artışı beklentileri törpüleniyor. Şu anki konjonktürde enerji fiyatları evet yüksek, hedeflenen enflasyonun hala uzağında, %3'e yakın bir enflasyon datası var. Bir faiz artışı görme ihtimalimiz var, ancak bence şu an için Avrupa Merkez Bankası biraz daha bekle gör politikası izleyecek diye düşünüyorum. Tabii ki açıklanan datalar biraz daha önem kazandı artık. İlerleyen dönemde enflasyon tarafındaki katılık de devam ederse bir faiz artışı görebiliriz. Ancak şu an için bence bekle gör daha doğru olacak diye düşünüyorum Avrupa için.
1: Peki İngiltere ile devam edelim. Enflasyonda Euro bölgesine paralel benzer bir aslında görünüm var. %2,6'dan %2,9'a yükselmişti İngiltere'de Temmuz enflasyonu, ki beklenti de zaten bu yöndeydi. Beklentiye paralel bir veri takip ettik. Tabii bir taraftan faize baktığımızda %3,75. İngiltere Merkez Bankası Aralık 2025'ten bu yana 3,75 olan faizi değiştirmedi. Sabit tutuyor bir yıldır. Yıllık büyüme baktığımızda %1,2 ile beklentinin biraz üzerinde. İmalat piyamayı Ağustos ayı 51,5 gelmişti ve 5 ayın en düşük seviyesi. Bu verilere baktığımızda İngiltere Merkez Bankası nasıl bir karar verecek?
0: Ya büyüme tarafında, sizin de belirttiğiniz gibi, büyüme tarafında devam ediyor İngiltere. İmalat PMI tarafına baktığımızda hala büyüme tarafında 50 eşiklerin üzerinde, ancak son 5 ayında en düşük seviyesinde. Yani bu da imalat tarafındaki yani ekonomik aktiviteler tarafındaki soğumayı bizlere gösteriyor. Diğer taraftan büyüme verisi de beklentilere paralel güçlü gelmiş gibi duruyor. Bence İngiltere Merkez Bankası zaten bir senedir faizleri sabit tutuyor. Yani açıklanan verilere baktığımızda İngiltere

0: eden de bence faizleri sabit tutması beklenebilir.
1: Peki Asya ile devam edelim. Şimdi ABD'nin yaptırımları sonrası İran'a yönelik, daha doğrusu İran'la ticaret yapan bütün ülkelere yönelik yaptırım uygulayacağını açıklamasından sonra, ki Çin de İran için önemli bir ticari ortak, ABD'yi uyardı. İşte gerilim tırmanır, bunun bedelini herkes öder açıklamasında bulundu. Çin. Nasıl değerlendirmek gerekir? AB'nin bu yaptırımları Çin'in özellikle enerji maliyetlerine nasıl etkiler? Tabii bir taraftan yılın ikinci yarısında ek mali destek sağlayacağını açıklamıştı. Çin talepteki zayıflığı gidermek için yeterli olur mu sizce Çin'in bu kararı?
0: Evet, Çin tarafında da talebin zayıf seyrettiğini biliyoruz. Çin'le zaten ticari işbirliği yapmayan ülke yok denebilir yani dünyada. Dünyanın en ucuz fabrikası Çin şu an. Yani ilerleyen dönemde ABD'nin yine İran'la işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulaması mutlaka Çin'i de etkileyecektir ve enerji fiyatlarında da yükselişi beraberinde getirebilir. Yani şu an hala enerji fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. 90 doların üzerinde Brent petrol. Dünyanın en ucuz fabrikası Çin'de bile enerji fiyatlarından kaynaklı ve yaptırımlardan kaynaklı fiyatlarda bir yükseliş görebilirsek bu bütün dünya için tekrardan bir enflasyonist baskı oluşur diyebiliriz aslında kısaca. Yani dolayısıyla Çin'den de böyle bir ABD tarafına bir tepkiyi ben haklı buluyorum açıkçası. Zaten son yıllarda gerek ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri gerek jeopolitik risklerden kaynaklı enflasyon dinamikleri ciddi anlamda bozulmuş durumda ve bütün ülkeler enflasyonla mücadele ediyor son yıllarda. Tam böyle enflasyonu raya oturttuk diyoruz. Orta Doğu'da bir savaş patlak veriyor. Yani o taraftan da müzakere beklentileri olmadığı sürece, enerji fiyatları yükseldiği sürece ve bundan üzerine bir de ABD Başkanı Trump'ın İran'la işbirliği yapan bütün ülkelere yaptırım uygulayacağını söylemesi zaten bozulan dinamikleri biraz daha bozmuş durumda. Dolayısıyla Çin'in bu söylemini haklı buluyorum. Çin'de iç talep zaten daralmış. Dışarı ihracat yaparken de bu enerji fiyatlarındaki yükseliş ve diğer maddelerdeki yükselişi fiyatlara yansıtırsa bu da bütün dünya için tekrardan bir enflasyon baskı oluşturur diyebiliriz kısaca.
1: Peki Japonya'da nasıl bir tablo var peki? Şimdi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış %1,1'lik bir büyüme geldi. Beklenti %2'ydi. Beklentinin bayağı altında aslında bir ikinci çeyrek büyüme verisini takip ettik Japonya'da. Ancak bir taraftan baktığımızda imalat PMI'ye 55,1'e yükseldi. Yeni siparişler de 2018'den bu yana en hızlı artışını gösterdi. Bu verilere baktığımızda Japonya'da ikinci çeyrekteki zayıflamayı geçici bir gelişme olarak yorumlayabilir miyiz?
0: Yani geçici bir gelişme olarak yorumlayabilir miyiz? Yani geçici bir gelişme olabilir ancak Japon ekonomisi de aslında son zamanlarda hem enflasyondaki yükseliş hem de Japon yenindeki gerilemeden kaynaklı bence ihracatın bu nedenden dolayı arttığını düşünüyorum ben Japonya tarafında. Büyüme verileri evet beklentinin altında açıklandı. Tek başına artık aslında bu veriler ekonomiyi yorumlamak için çok da fazla yeterli olmuyor ancak ilerleyen dönemde bence Japon yenindeki bu zayıf seyir Japonya'daki ihracat oranının tekrardan hani siz de bahsettiniz zaten artışa neden olabilir. Şu an için Japon ekonomisi de bence ilerleyen dönemde faiz arttırmak zorunda kalacak diye düşünüyorum.
1: Peki kıymetli metallerle devam edelim isterseniz. Ons altına baktığımızda 4600 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Geçen haftaki kazancına baktığımızda %5, son bir aya baktığımızda %10'un üzerinde bir yükseliş var ons altında. Yükseliş devam edecek mi altında? Önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir olur?
0: Daha önce de hep bahsediyorduk aslında yayınlarda 4000 dolar seviyesi eşik seviyeydi ons altın tarafında. Savaş başladığından bu yana sert satışlara maruz kaldı ve 4000 doların altına çok da fazla sarkmak istemedi. Bu seviyelerden sürekli tepki alımı geliyordu. Bir süre 4000-4200 dolar aralığında bant aralığında güç topladığını düşünüyorum ben ons altının. Ardından peş peşe gelen ons altını yarayacak haber akışlarının etkisiyle bugün hızlı bir şekilde 4600 dolar seviyelerinin üzerine attığını görüyoruz. Hızlı bir yükseliş gördük. Yanlış hatırlamıyorsam son 3 ayın en yüksek seviyelerindeyiz şu anda ons altın cephesinde. Burada en büyük etkenlerin başında ABD tarafında özellikle Haziran ve Temmuz ayında beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi

0: faiz artış beklentilerini öteledi ve faizlerin sabit kalacağına yönelik beklentiler canlanınca ilk işaret fişeği burada geldi bence kıymetli metal cephesinde. Ardından da yine ABD Merkez Bankası'nın tahvil alımına devam edip iki katına çıkaracağına yönelik söylemleri ve dolar endeksindeki gerileme kıymetli metallerde yükselişi biraz daha destekler nitelikte açıklamaları oldu bence. Burada teknik olarak bakacak olursak 4500 dolar üzerinde kaldığı sürece bence 4700-4800 dolarlara doğru bir hareket görebiliriz. Ancak 11 ayda %10'un üzerinde bir getiri sağladı ve 4000 dolardan 4600 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş gördük. Biraz daha bence temkinli olmak gereken yerlerdeyiz diye düşünüyorum. Kısa vadeli düzeltme hareketleri görebiliriz. Belki 4500 seviyelerine doğru bir sarkma görebiliriz. Ben bunu orta uzun vadede altın cephesi için bir miktar daha fırsat olarak değerlendiririm. Ancak genel çerçeveye baktığımız zaman bence altın cephesinde 4000 dolar seviyelerine sarkarak en kötünün geride kaldığını düşünüyorum altın için. İlerleyen dönemde en azından enflasyon tarafında, ABD cephesinde enflasyon tarafındaki bu soğuma ve düşüş devam ederse faiz indirim beklentileri tekrardan gündeme gelebilirse en azından 2027 yılı için ben bunu bence altın cephesinde de bu fiyatlamalar dahil olabilir. Yabancı kurumlara baktığım zaman hala 5000 doların üzerinde hedef fiyatlar var. Yıl sonu 5000 dolar civarında ve 5000 doların üzerinde kapatacağını söyleyen yabancı kurumlar var. Ben de bunlara katılıyorum. Mevcut konjektürde Orta Doğu'daki gerilim çok daha fazla sertleşmez ve bu ayarda giderse bence yıl sonuna doğru 5000 dolar seviyelerine yakın seviyelerde ons altını görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki gümüş, platin ve paladyumla devam edelim isterseniz. Şimdi her üç metalde sanayi kullanımının yoğun olduğu metaller. Çin'deki zayıf büyümeyi düşünecek olursak ki ABD'nin yaptırımlarıyla birlikte eğer bu durumda Çin faizi artırmaya giderse eğer Çin'de zayıf büyüme daha da zayıflarsa bu durumda bu durum platin, paladyum ve gümüşü nasıl etkileyebilir?
0: Aslında özellikle gümüş tarafında bir sanayi tarafındaki daralmadan kaynaklı talebin zayıf olduğunu biliyoruz. Bu da zaten fiyatlamalara fazlasıyla yansıyor. Bugün 67 dolar civarında seyrediyor ons gümüş ve 70 doların üzerine çok fazla kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz ve bu seviyeler direnç seviyesi olarak takip ediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 55 dolar seviyesi uzun zamandır destek seviye olarak çalışıyor. Bu seviyenin altında da çok fazla sarkmadığını görüyoruz. Yani bence altın nasıl 4000-4200 dolar seviyesinde yatay bir hareket sergilediyse bence gümüşte 55-60 dolar arasındaki yatay serinden sonra 70 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gördü. Bence burada 60-70 dolar, 60 dolar ve 70 dolar bandında bir süre daha bence işlem görecek gibi düşünüyorum gümüş tarafında. Burada ne zamanki sanayi tarafında bir canlanma görürüz, özellikle Çin tarafında bir canlanma görebilirsek, Çin'de çünkü ciddi bir gümüş talebi oluyor. O zaman işte gümüş tarafında biraz daha yönün yukarı trend olması beklenebilir. Ancak şu an için sizin de belirttiğiniz gibi sanayi tarafı soğumaya devam ediyor Çin tarafında. Bu da zaten fiyatları etki ediyor. Altın cephesi bir miktar geri kalmıştı. Altın hızlı bir yükseldi. Ancak gümüş cephesinde bence biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Aynı durum yine sanayi metalleri olan platin ve paladyum için de geçerli. Burada sanayiler tarafında ciddi bir toparlanma olmadığı sürece bence bir süre daha bu kıymetli madenler yatay serine devam edecek diye düşünüyorum.
1: Evet, yurt içiyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermişti, bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasına karar verdi. Nasıl değerlendirmek lazım Merkez Bankası'nın bu kararını, piyasaya duyulan güven olarak yorumlayabilir miyiz?
0: Aslında piyasaya güven, güven olarak bence yorumlayabiliriz. Piyasalar zaten bekliyordu. Eylül ayında muhtemelen Merkez Bankası gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya yavaş yavaş geçer diye düşünüyorduk biz genel anlamda piyasada. Kararın biraz daha erken gelmesi hem bizim için hem piyasa için sürpriz oldu, ancak mutlu da etti bizi diyebilirim. Burada %40'dan gecelik %40 faizden haftalığa belki %39, 38, 37 gibi belki kademeli bir iniş olabilirdi. Ancak piyasaya baktığımızda %37'den dün Merkez Bankası piyasayı fonladı. Bu da bizi ayrıca mutlu etti diyebiliriz. Şu an TLRF %37 civarlarından geçiyor. Bu da örtülü bir faiz indirimi olarak piyasada algılandı. Zaten 1 Mart'ta almıştı bu kararı ve bu kararın çok fazla uzun sürmesi piyasa dinamikleri açısından çok da doğru değildi ve normalleşme bir adımıydı. Dolayısıyla piyasayı mutlu etti. Dün İlk fiyatlamalara baktığımız zaman Borsa İstanbul cephesinde bankacılık hisseleri öncülüğünde bir gepli güçlü bir açılış gördük. Ancak gün içerisinde Orta Doğu'dan gelen olumsuz haber akışları risk iştahını küresel piyasalarda olduğu gibi yurt içinde de bastırdı ve Borsa İstanbul cephesi günü dün yatay negatif tamamladı. Ancak bankacılık tarafında güçlü seyirde dün yine öne çıkan gelişmelerin başında geliyordu bence. İlerleyen dönemde bence Orta Doğu'daki gelişmelerden çok sert bir haber akışı almazsak bence bu örtülü faiz indirimini piyasalar tarafında fiyatlandığını görebiliriz. Özellikle 3. çeyrek finansalları henüz 3. çeyrek henüz bitmedi. Son ayına giriyoruz 3. çeyreğin. En azından bir ayda olsa faiz indirimlerini bilançolarda görmek belki 3. çeyrek finansalları için biraz daha olumlu olabilir. 2. çeyreğe göre daha iyi finansallar görme ihtimalimizin biraz daha arttığını düşünüyorum. Genel anlamda hem bizi hem piyasayı mutlu etti diyebilirim karar.
1: Furkan Bey çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde hizmet perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini takip edeceğiz. Japonya çekirdek tüfe verisi, Almanya ikinci çeyrek aylık safi yurt içi hasıla verisi ve ABD haftalık ADP istihdam değişimi, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları bu verileri takip edeceğiz bugün. Sayın seyirciler şimdi araya gidiyoruz. Saat başına tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın?

0: Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: İnfo Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, seans öncesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öne çıkan başlıklarla başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. EKK enflasyonla mücadelede mali disiplinden taviz verilmeyeceğini, gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların sürdürüleceğini açıkladı. Kurul 2027-2029 dönemini kapsayan OVP kapsamında üretim, istihdam, ihracat ve rekabet gücünü destekleyecek yapısal reformların hayata geçirileceğini bildirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören 4 şirket 24 Ağustos pazartesi günü piyasa değerlerini desteklemek ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yaptı. Pay geri alımı yapan şirketler şu şekilde: Alaçatı Doğalgaz Dağıtım, Enerji ve Yatırım, Global Yatırım Holding, Ekim Turizm, Ticaret ve Sanayi, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ı küresel ekonomiden tamamen izole etmeyi amaçlayan ve eşi benzeri görülmediğini belirttiği yeni bir yaptırım kampanyası başlattıklarını açıkladı. Bessent, İran'la ticari ve finansal ilişkilerini kesmeyen tüm ülkelerin doğrudan ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Bitcoin kripto para piyasasında iyimserliğin güçlenmesi ve milyarlarca dolarlık kaldıraçlı düşüş pozisyonunun tasfiye edilmesiyle Mayıs ortasından bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin erken saatlerde Asya işlemlerinde 81.235 dolara kadar yükselerek 15 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Bitcoin fiyatı ay başından bu yana %27 oranında yükseldi. Sayın seyirciler, şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım, ABD ile başlayalım. S&P 500 endeksi 7.664 seviyesinde, Nasdaq endeksine bakalım 29.142 seviyesinde ve Dow Jones'a da bakalım 53.425 seviyesinde. Yurt içi ile devam edelim. BIST endeksi dün günü 14.501 puandan kapattı. Yatay bir görünüm hakim. Şimdi kıymetli metallere bakalım. Altın ons fiyatı 4.627 dolar seviyesinde, gümüş ons 67,84 dolar seviyesinde %1,6'lık düşüş var. Paladyum 1342, platinde %1,5'a yakın düşüş var, 1854 seviyesinde. Enerji fiyatlarına bakalım. Petrol 85,12 dolar seviyesinde, Brent petrol 90 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Doğalgaz da 2,80.

seviyesinde. Şimdi öne çıkan şirket haberleriyle devam ediyoruz. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yurt dışındaki müşterisinden savunma elektroniği alanında 4,8 milyon dolar tutarında sipariş aldı. Pasifik GYO 7,5 milyar liralık tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. ARD Grup Bilişim'in Özbekistan'daki bağlı ortaklığı iki yeni elektronik denetim sistemini tamamlayarak hizmete aldığı şirket haberleri bu şekildeydi. Şimdi devam edelim gazetelerle, gazete manşetlerine bakalım hızlıca. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Üretimi destekleyen reformlar geliyor denilmiş. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının gündeminde orta vadeli program hazırlıkları yer aldı. EKK açıklamasında uygulanan program kapsamında makroekonomik göstergelerde iyileşme sağlandığı ve küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu belirtildi. Devam edelim yine Sabah gazetesiyle. 2 trilyon dolarlık ekonomik savaş başlığı atılmış. İran'a yeni ekonomik savaş dünya için 2 trilyon dolarlık risk barındırıyor. ABD'nin tarihin en büyük finansal saldırısı olarak nitelediği bu yeni savaş petrol gelirlerini, finansman kanallarını ve dış ticaret bağlantılarını tamamen kesmeyi hedefliyor denilmiş. Devam edelim Hürriyet gazetesine bakalım. Vatandaşın gözü altında manşeti atılmış. Fiyatta 3,5 ayın zirvesi. Yeni haftaya güçlü başlayan altın fiyatları zayıf dolardan destek bularak 3,5 ayı aşkın sürenin zirvesine yükseldi denilmiş. Devam edelim Milliyet gazetesine bakalım. Otoyolda gişesiz geçiş 43 noktaya çıkacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi yaygınlaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara Kahraman Kazan'daki Akıncı ücret toplama istasyonunda sistemin devreye alındığını, mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çalışmalar boyunca otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunuyor. Bugüne kadar 35 istasyon serbest geçiş sistemine dönüştürülürken yıl sonuna kadar 8 istasyonla daha dönüşüm tamamlanacak. Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç'un da sisteme katılmasıyla SGS bulunan istasyon sayısı 43'e yükselecek. Uraloğlu trafik yoğunluğunun yüksek olduğu noktalara öncelik vererek sürücülerimizin daha güvenli, hızlı ve konforlu seyahat etmesini sağlıyoruz dedi.

0: Evet, canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Wisna Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte. Barışcan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Tabii yaptırımlarla isterseniz başlayalım. 60 kişi, tabii İran'a yönelik yaptırımları genişletti ABD ve 60 kişi kurum ve gemiyi listeye aldı. Açıklanan paket gerçekten Trump'ın dediği gibi, ABD Başkanı Trump'ın dediği gibi tarihin en sert yaptırımları mı, piyasa fiyatlamalarına baktığımızda neler söylersiniz? Yoksa şimdilik güçlü bir uyarı niteliği mi taşıyor?
1: Bence güçlü bir uyarı niteliği taşıyor. Çünkü Trump daha önce dozu daha yüksek açıklamalarda yapmıştı. Özellikle ticaret savaşlarını başlattığı günle itibaren Çin ve Asya Pasifik ülkeleriyle diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasında daha agresif ve sert açıklamalar da bulunuyordu. Tabii bunun şimdi askeri hareketliliği de içeriyor olması, yakın zamanda 3 ülkenin, İsrail, ABD, İran'ın savaş durumunda yer almış olması, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol fiyatlarının sert yükselmesi, enflasyonun global bazda tetiklenmesi ve jeopolitik risklerin artması gibi bir ortamı ne ticaret savaşlarıyla ne

0: kur savaşlarıyla kıyaslayabiliriz aslında. O yüzden ben Trump'ın bir miktar daha göz korkutmak amaçlı yaptığını düşünüyorum. Çünkü Trump değişken bir lider. O an rüzgar ne taraftan esiyorsa o tarafa doğru yelkenini açmayı bilen bir lider. O yüzden İran-ABD arasında 14 Haziran'da barış görüşmelerinin sonlanacağına yaklaşmasını açıklamalarının üstünden neredeyse 2 ay geçti. Bu 2 ay boyunca sürekli değişken açıklamalar gene yapıldı. O yüzden küresel piyasalar artık baktığımız zaman ne Trump'ın tek başına açıklamalarını ne de İran cephesinin tek başına açıklamalarını ne de İsrail cephesinin tek başına açıklamalarını fiyatlıyor diyebilirim. Ortak net bir mütabakat sağlanmadığı sürece bence savaş işte füzelerle veya da askeri hareketlilikle olmasa bile bu tarzda yaptırımlarla devam edecektir. ABD'nin bütün ülkeleri karşısına alacak şekilde agresifleşmiş olması ve bu tarzda İran'la ticaret yapacak her ülkeye en ufak bir şey yapmadan çok ciddi sert yaptırımlar uygulayacak olması ABD'nin ilerleyen zamanlarda dost müttefik ülke sayısını da azaltacaktır ve ticaret uluslararası ticarette global ticarette de bir daralma yaratacaktır. Bu ne kadar sürdürülebilir? Onu düşünmek lazım. Eğer sürdürülebilir olarak ABD ekonomisi ve ABD kurmayları bunu kabul ediyorsa sürdürebilirler. Ama bence 40 trilyon dolara yaklaşmış bir ABD'nin dış borcu varken ve bunu ödemekte zorluk çekilirken ki ödenemeyecek kıvama gelmişken dünyada zaten jeopolitik riskler devam ederken dengeler yeniden kurulmaya başlanırken ABD'de de veriler çok ortalama geliyor ama çok ciddi bir şekilde düzelme kaydetmiş durumda değil. Yeni bir Fed başkanı var. Powell'ın attığı adımları az çok kestirebiliyorduk. Trump'a karşı dik durabiliyordu. Yeni Fed başkanının atacağı adımlar Fed'in bağımsızlığını tekrardan gündeme getirir. Yani bu kadar kaotik ve belirsizliğin olduğu bir durumda ABD bütün uluslararası piyasaları karşısına alacak şekilde herkese yaptırım tehdidiyle, herkese askeri operasyon tehdidiyle vesaire yaklaşması ilerleyen zamanlar için gerginliği daha da artmasına neden olacaktır. Ama ben bunun Trump'ın gene kendine has bir politikası olarak düşünüyorum. Süreci sözlü yönlendirmelerle devam ederek karşı tarafın nabzını ölçüp tansiyonunu ölçtükten sonra yeni bir hareket ve karar mekanizması geliştirme öncesindeki bir hazırlık evresi olduğunu düşünüyorum. O yüzden topyekün çok ciddi sert yaptırımlar veya da daha farklı olgular yerine bu tarzda sözlü sözlendirmelerle, söylemlerle küresel piyasalardaki nabzın biraz daha karşılıklı reaksiyon vermesini, etki tepkisini görmeye çalışacaktır diyebilirim.
1: Peki bu yaptırımlarla birlikte ABD 6 aydır yapamadığını yapacak mı? Trump istediğini elde edebilir mi sizce? Yani İran'a baktığımızda aslında ABD ne yaparsa yapsın İran için hiçbir şey caydırıcı değil. 45 tankeri kara listeye almıştı zaten. Körfez'den yapılan petrol ihracatını aksatma seçeneği de aslında İran'ın gündeminde. Bu anlamda ABD yaptırımlarla istediğini ne kadar elde edebilecek sizce?
0: Yani bence ABD yaptırımlarla istediğini elde edemez. Çünkü bunu çok basit bir şekilde İran'ı halledebileceklerini düşündüler. İran bir gecede 8 körfez ülkesini vurdu. Ki bu körfez ülkeleri ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail savunma sistemleriyle savunulan. Yani o yüzden bu yaşanan olayları bir haber akışı niteliğinde veya da daha önceden oldu bitti gibi çok unutmamak lazım. O bölgede, o coğrafyada İran çok güçlü. İran, yani ABD'ye baktığımız zaman 250 yıllık bir devlet. İran'a baktığımız zaman 2000 yıla yakın bir geçmişi var. Safaviler falan dönersek Pers İmparatorluğu'na çok daha kadim uygarlıklara kadar gidebiliyor. Topografik olarak ciddi anlamda coğrafyanın şartları Tebriz'in içinde bulunduğu yer, ki başkenti almadan sen zaten bir ülkeyi aldım diyemezsin. İstediğin kadar denizden vur, havadan vur.

0: Bunu eski komutanlarımız da söylerdi. Yani elinde sancak tutan piyade girmediği sürece, kara harekatında sancak oraya asılmadığı sürece savaş kazanılmış sayılmaz. O yüzden ben ABD'nin bu savaşı, eğer literatürde savaş kazanmak nedir sorusunun karşılığını alabilecek mi diye soruyorsak, bence alamayacak. Yani ABD'nin İran'a bir kara operasyonu oradaki birçok dengeyi bozacağı gibi, İsrail'in son dönemlerde Türkiye üzerine yapmış olduğu açıklamalar, kendilerini biraz fevrilikle ve şımarmışlıkla yaftalayabilirim. Oradaki birçok ülkenin de dengesini bozma ihtimali var. O yüzden bunu bence Birleşmiş Milletler'den tutun NATO'ya veya da diğer birçok ülkede bu denli büyük bir kaotik durumu desteklemeyecektir diye düşünüyorum ki bunların başında zaten Türkiye var. Son 5 senedir uygulamış olduğu, son 6 senedir dış siyasette uzlaşmacı tavır, barışçıl söylem, diplomatik çözüm yöntemlerin önerileri gibi en akli dengesi yerinde ve Türk töresiyle, devlet aklıyla hareket eden ülkelerin başına gelen Türkiye zaten buna müsaade etmeyecektir. O yüzden ben Trump'ın açıklamalarının küresel piyasalarda resmi bir hareketliliğe dönmediği sürece çok fazla karşılığının olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bundan sonraki süreçte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya devam etmesi, tabii gene fragmanını izledik, gene aynı birinci perde izliyoruz. Petrol fiyatlarını yükseltir, tedarik zincirini kopma seviyesine getirir, lojistiği kopma seviyesine getirir. Enerjide dışa bağımlı ülkelerde enflasyon hızlı bir şekilde tetiklenir. Raflara yansıyan gıda enflasyonu, gıda perakende tarafı ciddi şekilde etkilenir. Navlun fiyatları etkilenir, BDI endeksi etkilenir vesaire. Ama 6 ayda bir bu döngüyü küresel piyasalar ne kadar kaldırabilir? Tam enflasyon kontrol altına alınmış dedikten sonra petrol fiyatlarıyla tekrardan tetiklenen bir enflasyon verisi var global anlamda. Bunu düşünmek için merkez bankalarının çok fazla cephaneleri kalmadı. Avrupa Birliği zaten indireceği kadar indirmişti. Fed zaten Trump'la anlaşamıyor o konuda. Bizim merkez bankamız çok uzun bir süre rasyonel zeminde ortodoks para politikası izledi ki çok doğru bir hareketti. Enflasyonu ciddi bir şekilde kontrolü aldı. Pazar günü yapılan açıklamayla birlikte gayri resmi bir faiz indirimi de başladı. Baktığımız zaman fiili olarak %37'lere geldi. Şimdi böyle bir durumda global ekonomide ne kadar daha sürdürülebilir sorusunun karşılığını ben veremiyorum. Sürdürülemez olarak görüyorum. O yüzden eğer çok büyük bir kara harekatı başlayacaksa, bu zaten bence büyük bir ihtimalle 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek zemin hazırlayan ortamlardan biri olur. Onun dışında ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar, ABD'nin müttefikleriyle arka kapıdan başka anlaşmaları, düşmanlarıyla daha sert müdahaleler vesaire gözlemleyebiliriz. Bu her ne kadar jeopolitik riski gene tekrardan tetikleyecek bir açıklama olsa da, ben bölgede İran'ın güçlü olmaya devam ettiğini, ABD'nin ve İsrail'in İran'ı çok kısa sürede tarih sahnesinden silebilecek kadar güçlü, kudretli olmadığını düşünüyorum. Özellikle ABD ve İsrail savunma sistemlerinin şişirme olduğunu düşünüyorum. Türkiye savunma sistemlerinin ilerleyen zamanlarda Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden daha fazla talep görme ihtimali olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence ABD-İran arasındaki sözlü diyalog, tartışma bir şekilde devam edecektir. Ama İran'la birlikte iş yapan ya da İran'a yakın olan herkesi karşıma alır da düşman ilan edebilirim olgusunu ben Trump'ın agresif bir lider olmasına bağlıyorum. Çok rahat açıklama yapabilen bir lider olmasına bağlıyorum. Gerçekçiliğini çok fazla düşünmüyorum diyebilirim.
1: Peki petrol fiyatlarıyla devam edelim. Şimdi 90 doların üzerinde, dün 91 doların üzerindeydi. Bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatında 90,45 dolar seviyelerinde. Şimdi yaptırımların sınırlı bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Zaten açılışta siz de biraz bahsettiniz. Ama 90 doların üzerinde kaldığı müddetçe biz 100 dolarları görebilir miyiz sizce kısa vadede? Tekrar bu seviyeler görülebilir mi sizce petrolde?
0: Yani petrol fiyatları öyle oynaklık haline geldi ki varil başına 12-15 dolar, işte 20 dolar düştüğü çıktığı günler olabiliyor. Şimdi göremeyiz derim, görürüz, yanlış olur. Görürüz derim, hiç görülmez, 95-98 bandından döner, yine yanlış olur. 100 dolar psikolojik seviyesinin üstünü ben şu şekilde görme ihtimalimizi daha kuvvetli görüyorum. Yani bundan önceki 100 doların üstüne çıktığı bizim şok yaşadığımız dönemde, petrol şoku yaşadığımız dönemde tedarik zincirinde ve lojistikte kopma oldu. Yani petrol üretiliyordu. Petrolün arzı vardı. Rafinerilerde bir sıkıntı yoktu. Enerji üretim tesislerinde bir sıkıntı yoktu. Petrol kuyularında, kaynaklarında bir sıkıntı yoktu. Sadece İran Hürmüz'ü kapattı. Tedarik zincirini ve lojistiği kopardı. Üretilen petrolün kolay satılamadığı bir döneme. Bu da İran petrolünden bahsediyorum. Çünkü o olaydan 2-3 hafta önce zaten ABD Venezuela'ya çökerek petrolüne el koydu. 15 tane OPEC ülkesinden bir tanesi, resmi olmasa da fiili olarak Venezuela'da, zaten OPEC ülkelerinden ayrıldı ABD'nin eline geçerek. Onun dışında Birleşik Arap Emirlikleri bundan 1-1,5 ay önce OPEC'ten ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Bu ilerleyen zamanlarda OPEC ülkelerinin sayısını ve üretim mekanizmasını da değiştirebilecek bazı açıklamalar geliyor. Ha, 100 dolar psikolojik seviyesinin üstüne tekrardan çıkıp kalıcı olabilir mi? Petrol olabilir. Ama bence ilk seferdeki yaşandığı gibi tedarik zinciriyle ve lojistikle kopmayla değil, petrole ulaşamamakla değil, petrol rafinelerinde bir sıkıntı olursa, oralar ciddi hasar alır, tahribat alırsa ya da kullanılamaz hale gelirse, petrol çıkaran şirketlerin büyük sıkıntılar yaşaması durumunda, petrol kuyularının kapanması gibi durumların sonrasında, yani ilk yaşadığımız petrol şokunun tedarik zinciri ve lojistikten kaynaklandığından dolayı bir daha böyle bir şey yaşanırsa, 100 dolarların üzerinde kalıcı olacağını düşünmüyorum. O ilk etki geçti. Özellikle ben 88-83 dolar arasında dengelenen 70-75 dolar seviyelerine doğru düşme ihtimali kuvvetli bir petrol düşünüyorum. Ama dediğim gibi, eğer bundan sonraki hava harekatlarında, deniz harekatlarında ya da olursa kara harekatındaki hiç istemediğimiz bir durum, petrol rafineleri zarar görürse, petrol üretimini zora sokacak, arzı bozacak gelişmeler olursa, bu seferki dediğim gibi tedarik zinciri ve lojistikteki kopmaya benzemez. Petrolün arzında yaşanacak bozukluk, petrol fiyatlarında bir önceki yaşadığımız sert yükselişten daha sert yükselişlere zemin hazırlayabilir. O şekilde biz 100 dolarları görüp üzerinde kalıcı olabiliriz. Eğer rafinerilerde, üretimde, arzda bir sıkıntı yaşanmazsa, sadece Hürmüz Boğazı'nda lojistiğin kopmasıyla ben 100 dolarların üstünü tekrardan bir kalıcı petrol düşünmüyorum. Ama yani ABD'de birçok borsada, yatırım bankacılığında, aracı kurumlarda şu emirleri görüyoruz. Petrol işte alım opsiyonları ya da vadeli opsiyonlar ya da spot piyasada ya da FX türev ürünlerinde long pozisyonlar açıldıktan 3-5 dakika sonra Trump'tan bir tweet geliyor. Trump'tan bir açıklama geliyor. Özellikle oğlu Baron Trump çok ciddi anlamda kripto, altın ve petrol üzerinde trade ediyor ve bu trade'ler edilmeden önce sosyal medyaya ciddi anlamda haber akışı veriliyor. Şimdi böyle biraz danışıklı dövüş olduğu ve küresel piyasadaki önemli ürünlerin, spekülasyon demiyorum bak, spekülasyon haktır, ucuzdan alıp pahalıdan satmaktır. Manipülasyon bu kadar rahat yapılıyorken çıkar mı? Çıkabilir, ama teknik anlamda, temel anlamda ya da herhangi bir zeminsel kaynağıyla desteklenen anlamda çıkmaması lazım. Ama yarın arka arkaya 3-5 tane haber akışı olur. Zaten ABD'de Trump ve ekibi petrolde long pozisyonu önceden almışlardır, çıkartırlar. Ama normal şartlarda çıkmaması lazım.
1: Evet, ABD ile devam edelim. Şimdi bir süredir enflasyonda olumlu bir tablo var. Yani %2'lik bir hedef var. %2'lik hedefin uzağındalar, iki katına yakın bir enflasyon seyri var. Ancak beklenti 6 bir veri takip etmiştik Haziran ayında. Temmuz'da da beklentiye paralel bir veri gelmişti. İmalat PMI'ye baktığımızda ABD'de 53,2 seviyesinde ve 5 ayın en düşük seviyesinde. Artık faiz artırımı ihtimali tamamen masadan kalktı diyebilir miyiz ki bu hafta aslında önemli PCE enflasyon verisi

İçimizdeki bulunduğumuz mevcut dönemsel şartlar gereği %2'lik enflasyon hedefine ulaşması zaten çok zor. Yani bunu ABD, İran, İsrail savaşı çıkmadan önce de %2'lik enflasyon hedefine ulaşmasının ütopik olduğunu, %2.7 ile 3.2 arasındaki bir dalgalanan enflasyonun Fed'in faiz indirimi yapması için yeterli olacağını söylüyorduk, düşünüyorduk ve Powell da bunu başladı. Şimdi Powell her ne kadar koltuğu bırakmadan önce Trump'a karşı dik durmuş olsa da tam gider ayak 40 milyar dolarlık varlık alım programı başlattı. Yani faizleri indirmedi ama 40 milyar dolar piyasaya likit de enjekte etti ve kendi tahvilini aldı. Burada da şunu gösterdi. ABD tahvillerine Fed güveniyor, hazine güveniyor, Merkez Bankası güveniyor. Siz de güvenin, ABD'nin borcunu ABD ödeyebilir. Göz kırpmasıyla bütün globale bizim tahvillerimizi almaya devam edebilirsiniz. Biz çünkü kendi malımızı tekrardan alıyoruz dedi ve bunu da Trump'ın istediği şekilde piyasaya para pompalayarak yaptı. Çünkü Çin ve Japonya uzun süredir ABD tahvillerini taşımayı bırakmıştı ve ciddi anlamda elindeki sayıyı azaltmaya devam ediyordu. Bu kervana Türkiye'de eklendi. Türkiye'de ABD tahvillerini azaltmaya başlamıştı. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman biz zaten bu son 2-3 aydır piyasada çok konuşuldu. Bunu daha önceki yayınlarımızda da vurguladık. Herhangi bir faiz artırışı biz zaten beklemiyorduk. Yani bu bir anda 1-2 ayda herkes bir faiz arttıracak mantığına büründü ABD'den gelen haber akışıyla. Ama yani madem faiz arttıracak Fed, Trump bile isteye kendi seçtiği adamı kendi istemediği bir politikada Merkez Bankası'nın başına oturtmaz. Yani Trump'ı biraz doğru analiz edebilmiş, biraz doğru strateji uygulayabilmiş ki ikinci dönemi, daha önceden 5 senelik dönemini daha biliyoruz. Trump böyle bir tongaya düşmez. O yüzden kademeli olarak Fed en uygun şart ve koşul oluştuğu anda faiz indirimi yapacaktır. Faiz indirimi yapmadan gevşek para politikasına dönebilir mi? Dönebilir. Varlık alım programlarıyla, işte repo ters repo işlemleriyle, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe giderek, kredi sıkılaştırmalarında, borçlanma maliyetlerinde değişikliğe giderek yapabilir. Ama Trump'ın uyguladığı politika, ABD'nin içindeki talebin, ABD'nin içindeki arzla karşılanması mantığının uzun vadede ABD ekonomisine yararlı olacak olsa bile kısa vadede zorluk çektiriyor. Bu çekilen zorluğu aşabilmenin en yegane temeli düşük faiz ortamında büyümeyi destekleyecek, istihdamı yaratacak, işsizlik oranını azaltacak, PMI verilerini kritik 50 seviyesinin üzerinde tutacak ve bir sonraki açıklanacak verilerin bir önceki verinin üstüne gelmesini sağlayacak bir durum olması lazım ki Trump'ın uyguladığı politikadan ABD halkı en az acıyla ayrılsın. Çünkü bir geçiş sürecinde dikenli yoldan yürümeye çalışıyor Trump. Bence de doğru yapıyor. Yani politikası doğru bence. ABD içindeki talebin ABD içindeki arzla karşılanması durumunda ne kadar az ithal mal edilirse ki ticaret savaşları bunun yüzünden başladı. Gümrük tarifeleri, vergileri arttırması ve ABD orijinli şirketler ne kadar çok ABD'ye gelir öner, üretimini orada yapar, istihdamını orada yapar, vergilendirme dilimini ABD'de yaparsa ABD'nin lehine. Trump da bunu istiyor. Bunu isterken zaten kendini manipüle ettiği, yönettiği bir süreç ve küresel piyasalar varken üstüne faiz arttırması yani çok beklenti dışı bir şey olur. O yüzden ben faiz indirimlerine yani Fed'in ilk zemini hazır bulduğu anda ilk hamlesinin faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Özellikle yani seçim dönemine de gidilirken ABD'de de seçim ekonomisi olacaktır. Bu global anlamda vardır. Ve büyümeyi teşvik edecek, sanayicinin yüzünü güldürecek, sanayiyi tekrardan toparlayacak. Çünkü baktığımız zaman ABD şimdiye kadar hizmet ve perakende sektörüyle büyüdü, Çin üretimle büyüdü. Ne zaman ki 8-10 senedir Çin üretimle aldı gitti, ABD geride kaldı, ABD de üretimle büyümeye çalışmaya başlıyor son 3-5 senedir. Hizmet ve perakende ile zaten işleri iyi gidiyordu. Üretimi, sanayi üretimi, imalat üretimi

0: aklınıza gelebilecek birçok üretim konusunda Çin'le yarışmak istiyor. Şimdi bununla yarışmak istiyorsan küresel piyasalardaki ticaret, tekrardan rezerv para, ki güven kaybolmuş olan bir rezerv para var koronadan beri. Bununla yapmak istiyorsan yüksek faiz ortamında yapamazsın. Trump da bunu çok iyi biliyor. O yüzden Fed'in üstündeki siyasi baskı ben devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca siyasi baskı olmasa bile Fed'in faiz arttırmasını gerektirecek bir durum ben söz konusu olarak düşünmüyorum.
1: Euro bölgesiyle devam edelim isterseniz. Euro bölgesinde ikinci çeyrek büyümesi %0,4'tü. Beklenti %0,2. Beklentinin iki katı bir büyüme geldi. Enflasyona baktığımızda Temmuz enflasyonu, oradaki hedef %2 olsa da Temmuz enflasyonu %3 civarında, %2,9'a yükseldi Temmuz enflasyonu. İmalat PMI'ye baktığımızda 52,8 seviyesinde ve 54 ayın zirvesine çıktı. ECB bir faiz artırımına gidebilir mi sizce? Yani bütün bu verilere baktığımızdaki Avrupa için önemli kriterlerden bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı. Bu anlamda ECB bu yıl içerisinde bir faiz artırımına gidebilir mi? Zaten bunun sinyalini vermişlerdi daha önce. Sizin beklentiniz nedir?
0: Yani diğer merkez bankalarına nazaran ECB bu hamleyi daha rahat yapabilir. Cephanesi daha dolu. Çünkü ECB o kadar uzun süre ve herkesten önce faiz indirimine başladı ve devam etti ki, ve bunu enflasyonu baskı altına alarak yaptı. O yüzden ECB'nin cephanesinde öyle bir durum var. Eğer şartlar gerektirirse Avrupa Merkez Bankası Fed'den beklediğimin aksine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan beklediğimin aksine ECB'de bir faiz artışı gelebilir. Bu ayrı bir kez, ama Avrupa Birliği'nin genelinde zaten lokomotif ülke Almanya. Almanya'da işler tıkanmaya başladığı anda Euro bölgesinin geneline yayılıyor. Fransa'da siyasi politik belirsizlik devam ediyor. Belçika'da siyasi politik belirsizlik hakim. Hollanda'da tarım işçileri ve yönetimle ilgili bayağı sıkıntılar var. Diğer küçük ülkeleri saymıyorum bile yani. Çek Cumhuriyeti, Slovakya'da, Slovenya'dır vesaire. O yüzden şu anki dönemde bir enerjide dışa bağımlı olmalarından dolayı, ki onlar birçok ülkeye göre daha çok dışa bağımlılar. Mesela bizde Tüpraş, Sokar gibi şirketler var. Biz enerjide dışa bağımlı olsak bile jet yakıtını kendimiz üretebiliyoruz. Ve son Hindistan, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkede uçuşlar iptal olurken 40 bin 50 bine yakın uçuşlar jet yakıt bulunamadığından dolayı, bu Hürmüz'deki durumdan ötürü. Türkiye'de iptal olmadı. Türk Hava Yolları Pegasus her yere uçmaya devam etti. Yani dediğim gibi Avrupa Birliği o kadar zaten bir defa gözde büyütülecek, çok öyle ağım şağım aldılar, uçuyorlar, kopuyorlar, gidiyorlar gibi bir yer değil. Vatikan merkezli haçlı mantığıyla hareket eden, kolektif bilince ulaşamamış, yani kötü gün dostu birbirlerine değiller, iyi günde de birbirlerinin sırtını sıvazlarlar. Hepsi en ufak zorlukta kendi çıkarını düşünecek hale gelecek durumdalar. Avrupa Birliği ne Türkiye'nin girilmesi istenmezken büyük otoriteler tarafından, ilk Polonya'nın başkanından geçtiğimiz senelerde böyle bir açıklama geldi. Türkiye'yi hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne almalıyız diye. Neden? Çünkü Polonya sınırında Ukrayna'nın düşmesi durumunda Putin tehdidi var. Polonya kendini düşünüyor. Putin'e karşı Avrupa Birliği'ne Türkiye girerse en büyük, en güçlü savaşmayı bilen ordu Türkiye'de bizi korur. Ondan sonra gitti başka bir ülkeden daha. Yine böyle Türkleri almalı mıyız? Çünkü Avrupa Birliği içinde kendi çıkarları birbirine uyuşmayan ülkelerden biz yavaş yavaş Türkiye'yi bu konuya dahil etme açıklamaları görüyoruz. Yani bu kadar farklı kafadan farklı ses çıkan bir topluluk olduğu için ben Avrupa Birliği'nin geleceğini zaten iyiye görmüyorum. Yani birlik devam eder mi etmez mi bilemem. Siyasi politik bir uzman değilim. O kadar geniş uzun kapsamlı değerlendirmeler yapamam, stratejiler belirleyemem, ama Avrupa Birliği'nin içi sıkıntılarla dolu. Üretimde genelde dışarı bağımlılar, enerjide dışarı bağımlılar ve Trump'ın zoruyla NATO harcamalarını çok ciddi şekilde yukarı çıkarmaları lazım. Bunu yapabilecek bütçe ayıramıyorlar. İtalya bankacılık sektörü krizde, Yunanistan'ın ekonomisi batık. Yani İspanya ve Portekiz daha Avrupa Birliği'nin kendi mali kriterlerini yerine getiremiyor saymaya kalkarsak, Fransa'da sarı-yeşiller en ufak bir olayda sokağa dökülme hevesinde. Yani saymaya kalkarsak Avrupa Birliği'nde artılarından çok eksileri var. O yüzden Avrupa Birliği'nde büyümede de yaşanabilecek bir daralma, büyüme verilerinde yaşanabilecek bir düşüş çok fazla tahammül edilemez durumda. O yüzden eğer enflasyonda ciddi bir baskılanma, ciddi bir düşüş görmezsek Avrupa Birliği büyümeden ziyade enflasyonu bir miktar daha kontrol altına almak amacıyla diğer ülkelerin merkez bankalarının yapacağını beklediğimin aksine faiz artışına gidebilir. Ama bu faiz artışı öyle kritik anlamda, öyle kritik noktada, öyle kritik veriler varken yapılması lazım ki bence. Çünkü Avrupa Birliği'nin hem enerjiye ulaşması zorken, hem jet yakıtına ulaşması zorken, hem sıcaklarla boğuşurken, bu sıcaklar kuraklığı beraberinde getirecek ve dağıtarım perakende zincirinin bozulmasını beraberinde getirecek. Zaten ellerinde klima daha yok. Yani çok kişi sıcaktan muzdarip ve bunun sonucu ölümle de sonuçlanabiliyor. Enerjiyi çok ciddi anlamda sıkıntı içindeler. Yani zaten Rusya'nın Swift'ten çıkartılması, Rusya'nın gazı göndermemesi vesaire birçok olgudan dolayı da bazı musluklar tıkalı durumda Avrupa Birliği'ne. O yüzden Avrupa Birliği ilerleyen zamanlarda büyümede bir daralmaya nasıl tahammülü yoksa yüksek enflasyona da tahammülü yok. O yüzden yol ayrımına gelindiği zaman ECB'nin bence ilk şuna karar vermesi lazım. Enflasyonu baskılamak mı yoksa büyümeyi devam ettirmek mi? Ona göre hamle yapacaktır. Ama ben ne FED'den ne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan çok ekstra bir haber akışı olmadığı sürece bir faiz artışı beklemiyorum. Belki ECB aralarında bunu yapabilmeye en uygun merkez bankası diyebilirim.
1: Peki yurt işiyle devam edelim isterseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermişti bir hafta vadeli repo ihalelerine. Yeniden başlatma kararı aldı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Yani bu piyasaya duyulan bir güvenin sonucu mudur sizce?
0: Hem piyasaya duyulan güvenin sonucu bence, hem de kendi yapmış oldukları politikaların artık meyve vermeye başladığı dönemdeyiz. Yani şaka maka 2,5-3 senedir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ortodoks para politikası izliyor rasyonel zeminde. Güçleri aile ilkesini vurguluyor. Dışarıdaki gelişmeleri çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Özellikle mesela bu zamanında hani altın satıyor Türkiye, altın merkez bankası rezervleri alıyor. Altını öyle bir yerden sattı ki Türkiye, yani altın ons 5400 5000 dolar bandındayken Türkiye altın sattı, 4000'lerden tekrar almaya başladı. Yani Merkez Bankası dudak uçuklatacak şekilde altını global anlamda da trade ediyor. Trader'ım diyen, yani bir şeyi bir defa eleştirmeden önce bilgili olunması lazım da, onu da geçtim. Benim diyen trader'dan, benim diyen yatırım bankacılığından, benim diyen işte aracı kurumlardan, benim diyen aklınıza ne geliyorsa varlık fon yöneticilerinden daha güzel ve şık bir altın trade ederek süreci çok iyi atlattı. Bu birincisi. İkincisi, altın rezervlerimiz hala güçlü. Üçüncüsü, enflasyon her ne kadar İran, ABD, İsrail savaşı olsa, Hürmüz kapansa, ticaret zincirinde kopma olsa, petrol ulaşım zorlaşsa vesaire vesaire. Öncesinde ticaret savaşları vardı, kur savaşları. Onu bunu desek bile biz yaklaşık 1,5-2 senedir mevsimsel ve dönemsel olarak bazı aylık göstergelerde beklenti üstünde veya da bir önceki seviyenin üstünde olsa da
1: Evet.
0: 19-20 aylık bir süreçte biz düşen bir enflasyon görüyoruz. Düşen bir enflasyon gördüğümüzden dolayı Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarında ben herhangi bir faiz artışı beklemiyorum.
1: Evet.
0: Zaten seçim ekonomisine de giriyoruz. O yüzden ilerleyen zamanlarda ben Merkez Bankası'ndan uygun şart ve koşullarda faiz indirimlerinin gelme ihtimalini kuvvetli görüyorum.
1: Barışcan Bey, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, şimdi stratejist Cenk Bilgin'le devam ediyoruz bültenimize. Cenk Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.

0: Teşekkürler. Yurt içiyle başlayalım dilerseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermiştir. Repo, bir hafta vadeli repo ihalelerine ve yeniden başlatma kararı aldı. Atılan adımların meyvesi midir bu? Piyasaya duyulan bir güven olarak yorumlayabilir miyiz bu kararı Merkez Bankası?
1: Merkez Bankası bu kararı vereceğini sinyalini enflasyon raporunda zaten vermişti. Aslında bekleniyordu ama hani zamanlama olarak biraz belki erken diye yorumlandı. Tabii Merkez Bankası'nın elindeki veri setinin bizden daha güvenilir olduğu, daha fazla bizden daha fazla şey gördüğü gerçekliğiyle bakarsak Merkez Bankası demek ki olan ortamı daha pozitif görüyor. Veya işte sadeleştirme adımıyla belki daha doğru yöneteceğini, daha iyi yöneteceğini düşünüyor. Olumlu karşılamak lazım tabii. Biraz daha işte Eylül'deki toplantıya odaklanmış olduk bununla birlikte. Bence faydalı olacaktır piyasa için.
0: Peki bu hafta açıklanması bekleniyor. SPK'nın fon piyasasına yönelik düzenlemesinde de sona gelindi. Bu konuyu da konuşalım isterseniz. Kuralların sıkılaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeler yatırımcılar ve fon getirileri açısından nasıl bir etki oluşturacaktır? Detaylar henüz belli değil. Beklentiniz nedir?
1: Piyasa şimdi zaten hani biraz kendini sanki hazırlıyor bu düzenlemeler için. Ben çok sert bir geçiş olacağını düşünmüyorum. Zaten regülasyon her zaman hani orta vadede olumlu etkiler yaratır, kısa vadede bir kafa karışıklığı veya bocalama içerisinde de. Ben piyasa için daha iyi olacağını, yabancının bakışının da bize daha düzeleceğini ve bunun neticesinde piyasanın daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Zaten daha homojen olması küçük yatırımcı için de bence daha aydınlatıcı ve karar vermelerini kolaylaştırıcı olacaktır. Onun dışında hani tek bir kağıtla veya tek bir enstrümanla yön alan, yol alan piyasa her zaman daha çok küçük yatırımcıya zaten zarar verir. Hani otoritenin çekincesi de bundan zaten. Regülasyonları daha sıkılaştırmak. Yani sıkılaştırmak demeyelim de daha olması gereken hale getirmek istiyorlar. Bunu da artık nihayetine erdiğini söyleniyor ve bunun gerçekleşmesini göreceğiz. Dediğim gibi kısa vadede belki bir bocalama, biraz kafa karışıklığı olabilir ama orta uzun vadede piyasa için faydalı olacağını düşünüyorum bu gelişmelerin ve düzenlemelerin.
0: Peki borsayla devam edelim. Dün 14.514 puandan tamamladı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Bu güne nasıl başlayacak bir BIST endeksi? 14.500 özür dilerim, rakamı yanlış söyledim.
1: 14.500'lerdeki bakmışız. 14.501'deki bakmışız. Artık buralar teknik olarak tabii zor yerler. Biz hep 14.250'ye gidemiyorduk. 14.000 üstünde kalamıyorduk. 13.500-14.000 bandında bir süre yol aldık. Belirsizliklerin daha çok olduğu dönemlerde. Ve belirsizlikler azaldıkça 14.000'in üstünde seyretmeye başladık. 14.000-14.250 bandına oturmuştuk geçtiğimiz hafta. Ve işte olumlu beklentilerle, belki de Merkez Bankası'nın yapacağı hamlelerin beklentisiyle de 14.500'lü seviyelere geldik. Bu seviyeler artık ciddi seviyeler. Hani makro gerçekliklerle ancak bu seviyeleri geçebiliriz. Veya işte farklı yeni gelişmelerle, piyasayı olumlu yönde besleyecek yeni gelişmelerle buraları geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani 14.000-14.500 bandında, yani 14.600-14.000 bandında bir süre yol alabileceğimizi, enflasyon verileriyle buradan bir tarafa doğru evrilebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Daha sonra büyük zıplamayı da enflasyon verilerinin el verdiği kadar Merkez Bankası'nın daha pozitif, daha yumuşak açıklamalarıyla, yönlendirmeleriyle geçebileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki devam edelim küreselle. Petrolle başlayalım. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımızda Brent petrol 90 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün 91 doların üzerindeydi. Bugün bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. 90 doların üzerinde ancak hala. Şimdi bir süredir tabii müzakereleri konuşuyoruz. 8. kez ABD ile İran müzakere masasına oturacak mı oturmayacak mı bunu konuşuyorduk. Şimdi yaptırımları konuşuyoruz. ABD'nin İran'a yönelik 60 kişi kurum ve gemiyi listeye aldı ABD. Trump'ın dediği gibi açıklanan paket, bu yaptırımlar tarihin en sert yaptırımları mı? Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda sınırlı bir yükseliş var. Hatta düşüş olduğunu görüyoruz petrolde. 90 doların üzerinde kaldığı müddetçe 100 doları görme ihtimalimiz ne kadar yüksek? Petrolde nasıldır seyir olacaktır önümüzdeki dönemlerde?
1: İşte Trump'ın açıklamaları hep aynı şekilde büyük büyük açıklamalar yapıp sonunda hani çok bir aksiyon olmuyor, öyle diyelim. Ama piyasa beklentileri bunu en kötü senaryoyu satın alıyor. Daha sonra da gerçekleştiğinde belki biraz rahatlama olduğunu görüyoruz. İki gündür özellikle hani Amerika'nın bu tarz yaptırımlar uygulayacağının arifesinde daha agresif petrol fiyatlaması görebilirdik. Ama petrol sakinleşti diyelim. 90 doların altına gelmesi çok olası değil şimdilik. 90-100 bandında ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani karşılıklı açıklamalarla, iki tarafında yapacağı açıklamalarla 100 dolara doğru gider miyiz? Bunu tartışacağız. Ama burada biraz daha işte talep nasıl olur? Talep koşulları, işte dünyada bütün ekonomilerin büyüme rakamları vesaire, çözüm talebi, bunlar nasıl şekillenecek, biraz daha o bize ışık tutacak gibi gözüküyor. Biraz hani Rusya-Ukrayna savaşı kadar arka planda kalmasa da biraz İran-Amerika gerginliği buzdolabına alınabilir gibi gözüküyor. Biraz daha ülkeler kendi makro gerçekliklerine dönecekler. Herkes kendi derdiyle uğraşacak. Büyümesini ayakta tutmaya, işte enflasyonunu hedeflediği rakamların altına çekmeye çalışacak. Biraz daha bence makro veriler odaklı, merkez bankaları odaklı bir döneme giriyoruz diye söyleyebiliriz.
0: Evet, ABD ile devam edelim. Enflasyonda kısmen aslında olumlu bir tablo vardı. Hedefin iki katına yakın bir seyir olsa da Haziran ayında beklenti altı bir enflasyon olmuştu. Temmuz ayında da beklentiye paralel bir enflasyon verisi takip ettik. İmalat PMI'ye baktığımızda 53,2 ve 5 ayın en düşük seviyesinde. Faiz artırımı ihtimali tamamen masadan kalktı mı Fed için, bunu söyleyeyim size. Ve tabii bu hafta önemli Amerika için PCE enflasyon verisi açıklanacak. Diğer taraftan Fed Başkanı Kevin Warsh da ilk kez Jackson Hole'de konuşma gerçekleştirecek. Hangi para politikasına ilişkin hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz Kevin Warsh'un?
1: Kevin Warsh enflasyon odaklı olduğu için daha çok sert mesajları devam edecektir bence. Piyasa burada alıştığını fiyatlıyor. Yani dediğiniz gibi iki katına yakın bir enflasyon, iki katı civarında bir enflasyon olsa da hedefin çok kötü fiyatlamıyor. Belki bu fiyatlara alışıyor. İşte biraz daha gevşerse piyasa olumlu bakacak konulara. Fed'in faiz arttırımı hani istatistiksel olarak masadan kalkmış değil. Yine Eylül %40'larda diye bakmıştım en son, %39-40'larda. Belki işte Kasım'daki seçim öncesi aksiyonu almayabilirler. Ama Kevin Warsh en başta söylediği sözlü yönlendirmeden vazgeçeceği patikayı değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü piyasa başıboş bırakıldığında piyasayı kontrol etmek çok daha zor oluyor. Bunu uzun vadeli tahvil fiyatlarındaki seyri de gördük. Oradaki müdahalenin de gerekli miydi gereksiz miydi olduğu şimdi tartışılıyor. Geçen hafta yapıldığı zaman çok olumlu konuşuluyordu. İşte bu bir gelişmedir gibi mesajlar ön plana çıkmıştı ilk etapta. Ama bunun işte piyasaya tek hamlelik müdahalelerin daha da zarar verebileceği düşüncesi daha hakim oldu bence. Bunu yapacaksa bir program dahilinde yapmalı. Sözlü yönlendirme kısmında da işte kendisinin aslında vazgeçtiği veya işte yapmayacağım dediği sözlü yönlendirmeyi biz şimdi pür dikkat odaklandık. Cuma günü Türkiye saatinde 5'te olması lazım, 17'de. Açıklamaları takip ediyor olacağız. Bütün dünyada bunları takip ediyor olacak. Eğer sözlü yönlendirme diye bir şey olmasaydı zaten Jacksonville'la hiçbir gün konuşmaz olurduk. Ama bence eski sistem yönlendirmeyle devam etmesi gerekiyor benim fikrim.
0: Peki Cenk Bey, çok teşekkürler katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sayın seyirciler, bu bağlantımızla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
4: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir ev.

0: geliyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

0: 9, ben Sema Ertekin. Bugün de paranın yönünü takip edeceğiz. Son fiyatlamalara, fiyatlamaların varlıklara etkisine bakacağız. Ve bugün piyasalarda tek bir hikaye yok. Para farklı adreslere dağılıyor. Altın 4620 doların üzerinde yeni zirveleri zorluyor. Brent tarafında 90 doların üzerinde bir fiyatlama takip ediyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %4.70'in üzerinde, dolar endeksine de bakacağız. Tüm fiyatlamalara bakacağız. Asya tarafında teknoloji satışları öne çıkıyor. Wall Street'te Nasdaq baskısı var. Avrupa daha temkinli ve gözler şimdi Nvidia bilançosunda olacak. Ve tabii ki Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole mesajında. Haftanın 3 büyük fiyatlama motoru da para politikası. Warsh ne söyleyecek? Enflasyon PCE ne gösterecek? Ve büyüme. Risk iştahı Nvidia AI rallisini doğrulayacak mı? Hepsini konuşacağız. Çok da güçlü canlı yayın kadrom olacak. Onun öncesinde gündem başlıklarına bakalım. Çünkü enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülecek mesajı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Ve sonrasında da yapılan açıklamalar önemli. Ekonomi programının mevcut seyrine yer verildi o açıklamada. İstikrarlı büyümenin sürdüğü, işsizliğin düşük seviyelere gerilediği ve dezenflasyon sürecinin de devam ettiği belirtildi. Yüksek emtia fiyatlarının cari denge üzerinde baskı oluşturduğu, buna karşın cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelerde kaldığı da vurgulandı. Devam edelim çünkü Amerika İran için ekonomik izolasyon başlatıyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamayı ekonomik bir izolasyon başlatıyoruz İran'a yönelik dedi. Kapsamlı bir ekonomik izolasyon olduğunu söyledi ve Washington İran'la ekonomik ilişkileri sürdüren kişi, şirket ve ülkelere yönelik yaptırımları da sıkılaştıracak. Devam edelim. Amerikan Hazine Bakanı Bessent'tan tahvil piyasasına yeni plan var. Amerikan Hazine Bakanı yükselen tahvil getirilerini dizginlemek ve ekonomiyi korumak için harekete geçiyor. Tahvil gelir alımlarını arttırma ve 20 yıllık ihraçları kaldırma gibi adımların masada olduğu planda. Ara seçimler öncesinde de faiz baskısının azaltılması hedefleniyor. Bessent 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde geri alım tutarlarının arttırılmasına rağmen hazinenin uzun vadeli tahviller dahil düzenli borçlanma ihalelerine devam edeceğini açıkladı. Bakalım Avrupa'da gündemin öne çıkan başlığı ne? Doğalgaz için 100 euro senaryosu var. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı krizinin sürmesi ve Asya'da spot LNG fiyatlarının yüksek kalması halinde Avrupa'nın kış için yeterli stok oluşturabilmesi amacıyla doğalgaz fiyatlarının Aralık ayına kadar 100 euro seviyesinin üzerine çıkması gerekebileceğini belirtti. Ve gündemin bir diğer önemli başlığı da Nvidia bilançosu olacak. Bilanço öncesi satış baskısı var. Nvidia hisseleri pazartesi günü %2'den fazla geriledi. Düşüş serisini 7. güne taşıdı. Böylece hisselerde de Eylül 2022'den bu yana en uzun kesintisiz düşüş serisi kaydedildi. Yatırımcıların gözü de yarın açıklanacak olan Nvidia bilançosunda olacak. Gündeme baktık. Grafiklere bakalım. Rakamlarla, verilerle, tablolarla konuşalım. 89,7 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. %1'e yakında geri çekildi Brent petrol. Amerika'nın İran'a karşı ekonomik izolasyon kararına rağmen Brent petrol yukarı yönlü hareket etmedi. Aşağı yönlü hareket ediyor. Altın onsa devam edelim. Altın ons tarafı fiyatlama 4645 dolardan fiyatlanan bir altın ons var. 0.14'lük geri çekilme hareketi takip ediyoruz altın onsla. Dolar endeksine bakalım. Şimdi altını doğrudan etkileyen fiyatlamaya 99 seviyesine çıktı. Dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Bakalım küresel haritada risk iştahı bize ne söyleyecek? Amerika, Avrupa ve Asya'da borsalar nasıl bir görünüm sergiliyor? Öncelikle Asya ile başlayalım. Çin Şangay yükseldi. Güney Kore'de 0.31'lik kazanç var. Hindistan tarafında 0.19 kayıp takip ediyoruz. Ve Hong Kong'da da 0.17 geri çekilme var. Amerika tarafında yeşil bir tablo izliyoruz. S&P 500 0.15 yukarıda 7.664 puanda. Nasdaq tarafında yarım puana yakın yükseliş var. Dow Jones'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket takip ettik. Londra tarafında karışık bir görünüm var. Madrid yükseldi, Londra yükseldi. Buna rağmen Avrupa'nın lokomotifi olan Frankfurt'ta görünüm eksi de. Frankfurt 0-11 geride 26.106 puanda. Paris tarafında da 0.37'lik bir geri çekilme takip ettik. Borsa İstanbul'a bakalım, bir miktar düştü. 4.501 puandan kapattı haftanın ilk işlem gününü. Hepsine bakacağız. Çok da güçlü bir canlı yayın kadrom olacak birazdan. Şimdi bankacılık endeksine bakalım. Borsa İstanbul'un lokomotifi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fonlama kararının ardından da bankacılık tarafında güçlü bir yükseliş takip ettik. %2,7 oranında yükselen bir bankacılık endeksi var. 16.209 puandan kapattı. Rakamlar, veriler böyleydi. Şimdi Asya'ya gideceğiz. Asya tarafında görünüm nasıl? Bize ne söylüyor rakamlar? Mehmet Seyrek Çin'de bizi bekliyor. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Semer Tekin.
0: Teşekkürler. Asya'da görünüm nasıl bu sabah? Rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor? Piyasalar nasıl bir sinyal veriyor?
1: Tabii Scott Bessent'ın açıkladığı bu İran'a yönelik ekonomik savaş ilk olarak Asya piyasalarında şu an tedirgin hamleleri elbette izliyoruz ama henüz özellikle Hazine Bakanlığı somut bir yaptırım kararı açıklamaması nedeniyle petrol fiyatlarında düşüşü izleyerek başladık ilk seansa. Ancak dolar sisteminden dışlanma endişeleri Asya genelindeki ticari risk algısını da yüksek tutuyor. İran'ın en büyük ticaret ortağı olan Çin'in baskılara boyun eğmesi beklenmiyor. Bu cephedeki gerilim yine liderler görüşmesi öncesinde Asya Pasifik genelindeki ticaret ateşkesini yeniden kırılgan bir zemine itiyor. Çin cephesine şöyle detaylı baktığımızda gelecek ay yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde Amerika'nın imalat kapasitesi fazlası iddiasıyla Çin mallarına yeni bir ek gümrük getirmesi konuşuluyor ve diğer yandan borsalardaki performansa baktığımızda e-ticaret devi Alibaba'nın hamleleri iki gündür küresel medyada konuşuluyor. Özellikle yapay zeka yatırımlarını fonlamak amacıyla yüklü miktarda ve yüksek iskontoyla hisselerini satması Çin ve bölge genelindeki teknoloji hisselerine doğrudan bir satış baskısı oluşturdu. Güney Kore cephesine baktığımızda özellikle yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin artan kaygılar var ve Nvidia'nın bilançosu öncesindeki temkinli duruş nedeniyle Güney Kore borsası güne belirgin bir kayıpla başladı. Şu an seans sonuna doğru biraz daha yönünü pozitife kırdığını görebiliyoruz. Sektörün lokomotifleri Samsung elektronik hisselerinde sert bir düşüş var. Özellikle batarya üreticisi LG de bu düşüşlerde öncülük etmeye başladı. Yabancı yatırımcılar yüklü satışlar yapıyor ama Kore'de yerel, bireysel ve kurumsal yatırımcılar devreye girerek Kospi'de biraz daha dengeli bir duruşu göstermeye başladı ve otomotiv hisseleri şu anda Kore'de yükselişe geçtiğini görüyoruz. Son olarak Japonya'ya bakalım. Hükümet şirketlerin ana faaliyet alanı dışındaki karsız operasyonlarını elden çıkarmalarını hızlandırmak amacıyla bu satışlardan elde edilecek kazançlara uygulanan kurumlar vergisini süresiz olarak ertelemeyi planlıyor. Yatırımların büyük bölümünün sermaye maliyetini karşılayamayan verimsiz işletmelerde kilitli kaldığı tespit edilirken Almanya modeline dayanan yeni teşvikle sermayenin büyüme odaklı birleşme ve satın almalara aktarılması hedefleniyor. Reform adımlarının ülkede şirket birleşme ve satın alma trafiğini artırması da bekleniyor. Ülkelerden gelen veriler bu yöndeydi. Öne çıkan haberleri aktardık. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sema Ertek.
0: Yayına katkı için çok teşekkürler Mehmet. Sana da kolaylıklar. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Devam ediyor Paranın Rotası ve stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. BB Portföy Portföy Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
0: Öncelikle altın rallisini bir dosya olarak konuşalım istiyorum. Çünkü yukarı yönlü hareket gerçekten çok güçlü. 4500 doların üzerinde izlediğimiz şu an 4645 dolardan fiyatlanan bir ons altın var. Dolar endeksinin geri çekilmesi, Amerikan tahvillerindeki görünüm, Amerikan hazinesinin tahvillere müdahalesi, bunlar hep altını destekleyen adımlar. Görünüm nasıl? 5000 doların kapısı mı açılıyor? Ne dersiniz?
2: Bu Amerika-İran savaşı başladığında piyasanın en büyük beklentilerinden biri yükselen petrol fiyatlarıyla beraber faizlerin arttırılmasıydı. Bu beklentiler tabii ki burada altın fiyatlarında, özellikle de orada çok ciddi bir kredili pozisyonlanma vardı. Bu tarafa zarar verdi ve bu da tabii ki aslında 5000'in üstüne giden ons altın fiyatlarını 4000'lerin bile altına test etmesine sebep olmuştu. Fakat tabii şeye baktığımız zaman ons altın fiyatlarının 4000 dolarları gerilediği süreçte aslında biz günleri seanslara bölerek Asya seansı ve Amerika seansı olarak baktığımız zaman Asya seansında aslında altın fiyatlarındaki yükselişler çok bariz bir şekilde görünüyordu. Bu da bize aslında Amerikalıların altın sattı, Asya'nın da altın aldığını gösteriyordu. Keza bugün biraz daha haberlere, detaylara baktığımız zaman Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarını devam ettirdiğini o seviyeden de görüyorduk. Bu zaten birinci bizim temel altınla ilgili olumlu görüşlerimizden biri. Keza burada biraz daha büyük resme baktığımız zaman Çin'in rezervlerinin sadece %10'u altın ve büyük bir kısmı aslında Amerikan tahvillerinden oluşuyor. Mevcut Amerika-Çin rekabetini düşündüğümüz zaman zaten Çin'in altın rezervini arttıracağına dair beklentiler çok gün yüzüne çıktı ve çok bariz bir şekilde bekleniyor diyebiliriz. Bu yüzden zaten altınla ilgili orta uzun vadede her türlü olumlu görüşümüzü koruyoruz. Tabii kısa vadede ne oldu biraz daha? Sizin de dediğiniz gibi işte Fed faiz indirmekte çekimser davrandı. Piyasa nihayet bunu farkına vardı. İlk toplantıda biraz daha kredi vermişlerdi borsa. Fakat sonrasında baktılar ki aslında yapay zeka yatırımları ile ilgili bu kadar bir ivmenin olduğu bir ülkede faizlerin artmasının pek de mümkün olmayacağını anladı piyasa. Bu yüzden yavaş yavaş zaten reel faizlerin aşağı geldiği tahvil tarafında ve değerli metallerin yükselmeye tekrar başladığı bir döneme girdik. Bunun üstünde tabii ki bazı katalizörler de oldu. Ne yaptı? Fed dedi ki işte Amerika ne yaptı? Gitti uzun vadeli tahvillerdeki bu 10 yıllıklar ve 30 yıllıklardaki çok ciddi yükselişe karşılık aslında gittiler 1 trilyon dolarlık bir tahvil alımı yapacaklarını açıkladılar. Evet. Baktığımızda Amerika'nın borç stoğu 40 trilyon dolar. Yani yangına bir bardak su da düşünebiliriz aslında bu yapılan açıklamayı. Ama günün sonunda likiditeyi arttırıcı bir adımdır bu. Likiditenin arttığı durumda zaten pandemide de görmüştük bunu. Paranın biraz daha değerli metallere kaydığı bir dönemi tekrar başlatıyor olabilir bu gelişmeler. O yüzden altınla ilgili bence olumlu görüşümüzü korumaya devam etmekte fayda var. Biz zaten BV portföy olarak altın yatırımlarını çok uzun zamandır stratejik yatırım olarak görürüz ve bu yüzden de bir altın katılım fonu ihtiyacımız oldu yakın zamanda. Bu tarafta yani sadece bireysel yatırımcı değil, bence artık yeni dünyada kurumsal şirketlerin, özellikle sigorta şirketlerinin altın yatırımlarını arttırıp biraz daha kendilerini bu tarz risklere karşı, dolardaki zayıflamaya karşı kendilerini hedge edebilecekleri, evet, risklerini koruyabilecekleri bir yapıya geçmelerini öneriyoruz.
0: Tabii sizce şunu sormak istiyorum. Amerika'nın o 40 trilyon dolara aşan borç yükü altını destekleyen alan, en güçlü destekleyen alan orası mı?
2: Tabii ki. Yani günün sonunda altın standardından çıktığımızdan bugüne baktığımız zaman iki tane konu var aslında, işte dolar arzı, bir de Amerika'nın altın rezervi. Bu bir rasyodur aslında takip edilmesi gereken. Bugün koşullara baktığımızda aslında buradaki risklerin hala birikimli olarak artmaya devam ettiğini görüyoruz. Üstüne bir de tabii ki Fed'in artık sıkılaşmak yerine böyle gevşeyici adımlar ya da Amerika genelinde gelen gevşeyici adımları gördüğümüz zaman, işte 1 trilyon dolarlık bir tahvil alımı aslında gevşeyici bir adımdır. Piyasaya likit de verecektir. Tahvil faizini biraz daha aşağı çekecektir. Bu da tabii ki altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek önümüzdeki dönemde. 4000 dolarların altını kıramadığını gördük zaten. Artık bu tarafta işimiz biraz daha rahat edebilir. Bence artık 5000 doların üstüne ne zaman gideriz biraz daha bunu kestirmeye çalışmak lazım. Belki bu sene içinde biraz zor ama tabii cuma günü bir yandan da piyasa Jackson Hole toplantısını takip edecek. Hatırlarsınız.
0: PC var.
2: Evet, bir yandan da PC var ama bence Jackson Hole biraz daha önemli olacak bu tarafta. Çünkü biraz geriye gidersek zamanla Ben Bernanke'nin taper tantrum dönemini hatırlarsanız Fed'in para politikası değişikliğinin mesajını verdiği dönem Jackson oldu. Jackson Hole genellikle aslında Fed'in dünyaya mesaj verdiği bir toplantıdır. Bu yüzden de bizim ve bütün piyasanın bence gözü Jackson Hole toplantısından gelecek mesajlarda olacak.
0: Ama yeni başkan da biraz mesaj vermeme taraftarı bir başkan Kevin Warsh. Bakalım verecek mi?
2: Sıkı mesaj vermiyor ama gevşemeye dair mesajlar verebilir.
0: Peki petrolde hem yaptırım baskısı var bir tarafta, öbür tarafta da Hürmüz riski var tabii, devam eden ekonomik baskı, izolasyon dedi Amerikan Hazine Bakanı. Çok güçlü bir izolasyon, ekonomik izolasyon olması bekleniyor ama petrol de yukarı gitmiyor.
2: Ya burada zaten baktığımız zaman petrolün yükselişinden sadece Amerika değil Çin'in de rahatsız olduğunu biz bir önceki petroldeki yükseliş döneminde gördük. Zira ne yaptılar? Stratejik petrol rezervlerinden satışta bulundular. Ki aslında Çin'le de çok alakalı bir konu değildi bu. Ama tabii ki bir yandan şunu da unutmamak lazım. Bunu her yayında aslında defaten belirtiyorum. Amerika'da Kasım ayında seçimler geliyor. Şimdi anketlere baktığımız zaman işte Reuters, Ipsos'un bir anketi geldi bu sabah. Trump'ın görev onayı %33 seviyesine gerilemiş. Bu rekor seviyede düşük bir düzey. Biraz daha tahmin piyasalarına baktığımız zaman bu önümüzdeki Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'daki çoğunluğunu kaybedeceğine dair beklentiler çok kuvvetlenmeye başladı. Bu da aslında eli kolu bağlanmış bir Trump mesajı verecektir bize. Ben açıkçası bu seçimlere doğru giderken petrol fiyatlarının tekrar 100 doların üstünde kalıcı bir ortalama yapmasını beklemiyorum. Anlık bir sıçrama olabilir ama mutlaka buraya müdahale edilecektir. Keza Amerika'da enflasyon ve işte ekonomik koşullara dair memnuniyetsizlikler, Trump'ın görev onayının düşüşü burada zaten Cumhuriyetçiler açısından riskleri çok arttırıyor. Bir de bunun üstünde bence petrolle beraber bir ekstra ateşi körüklemek isteyeceğini zannetmiyorum Amerika tarafından.
0: Trump demişken Trump'ın son yatırım işlemlerini incelediniz mi? Piyasaya bir mesaj veriyor mu? Yani Fed'in politikası açısından, piyasalardaki fiyatlamalar açısından Trump'ın portföy yönetimindeki hareketler yatırımcıya nasıl bir mesaj vermeli diye sorayım ya da başka bir haliyle.
2: Ya tabii öncelikle şimdiye kadar hiç görülmemiş yoğunlukta bir trade eden Amerikan başkanı görüyoruz ve onun çevresindekileri görüyoruz diyebiliriz. Sadece konu burada Trump değil çünkü Trump'la beraber aslında birçok siyasetçinin yatırım portföylerini takip eder hale geldik. Genel olarak orada çok detay inmesek de enerji tarafında biraz daha yatırımların arttırıldığını görüyoruz. Keza zaten yükselen petrol fiyatları ve yapay zeka ile ilgili enerji ihtiyacının bu kadar artması beklenen bir dünyada bu yatırımlarda aslında çok şaşırtıcı gelmiyor bizlere.
0: Evet, 263 milyon dolarlık işlem yapmış, notlarıma bakıyorum neleri satmış neleri almış diye de liste devam ediyor. Burada tabi Beyaz Saray'dan yapılan bununla da ilgili bir açıklama var. Trump'ın şeffaf portföyün şeffaf yönetildiğine dair herhangi bir yönlendirme olmadığına dair de açıklama var. Peki devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fonlama kararıyla nasıl değerlendirdiniz? Bu Türk lirasına olan güvenin de güçlü olduğunu gösteriyor bir taraftan, değil mi?
2: Evet, zaten Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın son dönemde, yani son iki senede çok ciddi bir artış yaşadığını görmüştük. Artık yavaş yavaş piyasadaki soğumayla beraber ve artan konkordato haberleriyle beraber aslında Merkez Bankası enflasyon raporunda bunun sinyalini vermişti. En azından iç talebin çok ciddi derecede yavaşladığını bize mesaj olarak vermişti Merkez Bankası. Buradaki bir önceki yayınımızda da sizinle olan da zaten bizim beklentimiz Eylül ayından önce artık Merkez Bankası'nın faizlerini 37'ye doğru kademeli bir şekilde çekmesiydi. Bizim beklentimizden farkı ne oldu? Biz biraz daha yavaş yavaş bu süreci ilerleteceğini düşünüyorduk ama demek ki iç taleple ilgili çok ciddi bir gördüğü bir şey var ki Merkez Bankası'nın tek kalemde aslında piyasayı 40'tan 37'ye çekmiş oldu. Zaten dün baktığımızda TLRF'in 37'nin biraz altında sonuçlandığını görmüştük ki bir önceki günde 39-40 bandında 39,5 ile 40 bandında işlem giriyordu. Bu açıkçası çok bizim için hani evet TL'nin cazibesini yitirdiği bir döneme işaret etmiyor. Günün sonunda aslında hala reel faizler çok fazla. Bir önceki dönemde 40 politika faizi 49 bileşik getiriye geliyordu. Bugün 37 politika faizi 45 bileşik faize geliyor. Baktığımızda dün açıklanan piyasa katılımcıları anketinde 12 aylık enflasyon beklentisi 23,7. Yani burada aslında baktığınızda hala çok ciddi 20 puanın üstünde bir reel getire sunuyor. Bu da tabii ki TL'nin cazibesini korumaya devam edecektir. Ama tabii bir yandan da maliyenin yabancı kurumlara para piyasası fonları aldıklarındaki uygulayabileceğine dair çıkan haberler, %10 stopaj haberleri piyasayı ufaktan bir ürküttü de diyebiliriz. Ben çok majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü orada zaten Londra'da oluşan faiz farkına da baktığımız zaman tabii ki biraz daha burayı dezavantajlı hale getirecektir buradaki para piyasası fonlarına. Ama baktığımızda hala aslında getiriler yabancı yatırımcı için cazip olmaya devam edecek. Keza çünkü kura da baktığımız zaman aylık %1,7 civarında yükselmeye devam ediyor. Ama TL yatırımlarının kazançları %3'ün üstünde kalmaya devam edecektir. Bu da zaten çok ciddi bir yüksek carry getirisi yabancı yatırımcı için. Keza yurt içi yatırımcı için de hem enflasyona karşı hem de dövize karşı yüksek getiriler olacaktır. O yüzden bu politika faiz indiriminin, örtük faiz indiriminin çok fazla bir zararı dokunacağını düşünmüyorum. Hatta bundan sonraki süreçte yavaş yavaş hisse senetlerinde de dün gördüğümüz gibi ufaktan hareketlenmelerin olabileceğini bekliyorum.
0: Tabii faiz indirme beklentisi açısından da güçlü bir sinyal gibi görünüyor. Öyle değil mi? Bu aksiyon ayrıca JP Morgan'da bu fonlama koşullarının değişmesinin hemen ardından Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puanlık indirim faiz indirimi beklentisi öngörüsü paylaşmış.
2: Evet, bizim beklentimize paralel bir beklenti oldu aslına bakarsanız. Yıl sonunda artık işte enflasyonun 30-32 bandında bir yerlerde bitirmesi ve Merkez Bankası'nın 30 birer puan indirim yaparak 35'e çekmesi çok da aslında şaşırtıcı bir senaryo olmayacak gibi gözüküyor. Keza biraz yavaştan artık iç talebin toparlanması ve sanayinin 2 yıla yakındır daralma bölgesindeki PMI rakamlarını zaten takip ediyorduk. Yavaş yavaş sanayiye verilen hasarın da tamir edilmesi gerekiyor. Keza bu konuda Eylül ayındaki OVP tarafı da çok kıymetli olacaktır. Orta vadeli programda özellikle benim beklentim ihracatçıya ve üretim sanayiciye biraz daha can suyu olabilecek paketler ya da açıklamalar yapılabilir, sinyaller verilebilir bu tarafta. 2 yıldır enflasyona karşı mücadelemiz bu tarafı çok ciddi yordu. Yavaş yavaş artık buraların tekrar toparlanmaya başlaması gerekecektir.
0: Fonlamaya da fonlara da yeni düzenleme geliyor. Nasıl değerlendirdiniz? Burada en kritik nokta para nereye gidecek mi?
2: Para bir yere gitmeyecektir. Tabii şimdi burada SPK'nın düzenlemesi aslında çok kapsamlı bir düzenleme. Birçok konuya değiniyor. Benim ilk gözüme çarpan açıkçası para piyasası fonları ile ilgili olan oldu. Serbest para piyasası fonlarının bir ihtimal, yani en azından taslak metinde %10 dips alım yükümlülüğü gelme durumuna dair bir taslak görmüştük. Hesapladığımızda bugünkü büyüklüklere göre bu 100-120 milyar TL civarında bir DIPS alımı, yani devlet iç borçlanma senedi alımı getirecektir piyasaya. Bunlar tabii ki çoğunlukla TLRF endeksi tahviller ve iskontolu bonolar tarafında olacaktır. Bu niye önemli aslına bakarsanız? Son dönemde maliyenin borçlanma tutarlarında da ciddi bir artış görüyoruz. O yüzden buraya destek olması da açısından biraz serbest para piyasası fonlarının biraz daha riskli yapılarda yönetildiğini zaten

0: sebeplerden kaynaklı olarak zarar etse, günün sonunda bu sadece sektöre değil aslında ülkedeki birikimlere de zarar verecek demektir. O yüzden bu adımları ben sağlıklı karşılıyorum. Piyasaya da yani özellikle endeks kağıtlarına, ana kağıtlara ya da tahvil tarafına vesaire çok fazla bir majör etkisi olacağını düşünmüyorum. Biraz daha yan tahtaların problemi olacak gibi geliyor orası.
1: Borsa İstanbul'a bakalım mı? Dünkü kapanış haftanın ilk işlem günü yatayda kapattı. Çok bir miktar geri çekilerek kapattı. 14.501 puandan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörel görünüm açısından, piyasa fiyatlamaları, küreseldeki dengeler ve risk iştahı açısından bu kapanış önü açısından ne söylüyor bize?
0: Bu kapanış aslında dün bize şunu gösterdi. Faiz indirimleri başlıyor ve yatırımcılar yine ilk başta bankalara ve holdinglere ve sonrasında da GYO'lara gidecek diye bize bir mesaj verdi. Keza biz zaten bu senaryoyu bu sene içinde birkaç defa yaşamıştık. Hatırlarsınız bazı talihsiz durumlardan kaynaklı olarak faiz indirimlerine ara verilmesi gerekti son bir senelik süreçte. Bunun en temel müsebbibi Amerika-İran gelişmeleri olmuştu. O dönemde de zaten aslında yine ilk başta hareketlenen hisselerin banka, holding ve GYO'lar olduğunu görmüştük. Ha tabii bu sıkı para politikasının devam etmesinden kaynaklı olarak bu şirket, bu hisseler, bu sektörler borsada geri kalan sektörlerden olmuştu. Bugünkü değerlemelere ve karlılıklara baktığımız zaman aslında ucuz kalan bir bankacılık sektörü görüyoruz. Ucuz kalan bir GYO sektörü görüyoruz ve holdingleri görüyoruz. O yüzden faiz indirimlerinin devam ettiği bu süreçte artık yavaş yavaş hisse senetlerindeki rotasyonları bu taraflara doğru kaydırılabilir. Ha tabii sanayi tarafı zayıf mı? Zayıf değil mi? Zayıf ama keza bu tarafta petrol kaynaklı yükselişlerle vesaire sanayinin yine güçlü kaldığını söyleyebiliriz endeks bazında genel konuştuğumuzda. Ama bence bundan sonraki süreçte ilk başta bizim bakmamız gereken yerlerin banka, holding ve GYO'lar olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii Merkez Bankası'nın hamlesi de özellikle dün de takip ettik bankacılık endeksini nasıl güçlendirdiğini. Evet. Peki bugünkü beklentiniz ne yönde? Borsa İstanbul'da açılış nasıl açılır?
0: Yani bu olumlu ivmenin devam etmesi beklenir ama dediğim gibi burada bence uzun resme bakmamız lazım. Sene sonu da yaklaşıyor. Asıl burada merak ettiğimiz şey bizim 300 dolara geldi artık borsa. Biz tekrar 350 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş yaşayacak mıyız? Keza bizim beklentimiz sene sonunu yine 300 doların üstünde bitirmesi. Burada biraz daha orta vadeli yatırımlarda hisse senetleriyle ilgili yatırımcıların ağırlıklarını arttırması gerekip gerekmediğine de odaklanmak lazım. Keza bu senaryolara baktığımız zaman şu anki ivmelenmede, şu anki mevcut konjonktürde yavaş yavaş yatırımcıların hisse senedi ağırlıklarını arttırmaya başlamalarını öneriyoruz biz de bu tarafta.
1: Şimdi yarın alacağımız veriye de gidersek aslında bir yapay zeka tarafına gitmek istiyorum. Nvidia bilançosuna. Çünkü Nvidia yalnızca bir şirket değil. Yapay zeka döngüsünün de bir barometresi olarak görüyoruz. Ama geri çekiliyor. 7. Gününde de düşen bir Nvidia hissesi var. Bilanço da bize tabii çok şey söyleyecek. Yapay zeka rallisinin de gerçeklik testi olacak aslında. Beklentiniz ne yönde? Piyasaya hangi mesajı verecek?
0: Yani büyük resimde şunu unutmamak lazım. Aslında yapay zeka yatırımlarına çok ciddi bir yatırım yapmayı kabul eden, arzulayan bir Amerika var karşımızda. Neden bunu istiyor aslında? Dünyanın en büyük ekonomisi olarak kalmayı devam ettirmek istiyorlar ve bunun yapay zeka ile mümkün olduğunu görüyorlar. Bu yüzden de zaten Merkez Bankası bile faiz arttırırken biraz çekimser görünüyor ve piyasanın işleyişini bozabiliyor. Ha tabii ki karlılıklar burada dönemsel olarak oynaklıklar yaratabiliyor ama baktığımız zaman analistlerin zaten beklentilerine önümüzdeki yıllarda çok ciddi kar büyümeleri bekliyoruz bu şirketlerde. Nvidia dahil. Nvidia neden biraz daha önemli? Sizin de belirttiğiniz gibi çok büyük bir hisse senedi olduğu için artık biraz endeks gibi aslında yapay zeka endeksi gibi de yorumlanabiliyor bu tarafta. Ben açıkçası çok kötü bir sene şey beklemiyorum. Bilanço sonucu beklemiyorum. Ha buradan bir bilanço sonrası gelecek bir satış olursa da hisse alımı yapmak adına biraz fırsat olarak değerlendirilebilir. Ana trendin yukarı yönlü devam etmesi beklenebilir bu tarafta.
1: Tabii bu hafta gündemimizde işte Walsh ne söyleyecek? PC ne gösterecek? Nvidia AI rallisini doğrulayacak mı? Üç ana motor bu varlık fiyatlamaları açısından. Peki küresel piyasalarda bu hafta

0: Piyasaya özel para politikasında sizce yeni bir dönem mi başlıyor?
1: Yurt dışı mı, yurt dışı mı?
0: Her ikisine de bakalım lütfen.
1: Yurt dışında zaten başladı. Yeni başkanla beraber işte yapay zeka yatırımlarını destekleyecek bir Fed göreceğiz gibi geliyor. Bizim beklentimiz en azından bu yönde. Bu da tabii ki aslında hem biraz daha enflasyonun yukarıda kalmasına sebep olacak, hem de baktığımız zaman reel faizlerin geride kalmasına sebep olacak. Bu yurt dışı tarafı cepte zaten. Bu emtiaları destekleyecektir. Hisse senetlerini destekleyecektir. Fakat tabii ki enflasyonist bir büyümeyi de peşi sıra getirecektir. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman burada biraz daha resim farklılaşıyor. Çünkü Amerika'da iş talep nispeten daha kuvvetli diyebiliriz. Buradaki iş talep çok daraldı. Artık sıkı para politikasından yavaş yavaş daha az sıkı bir para politikasına doğru bir adım attığını düşünüyoruz Merkez Bankası'nın. Önümüzdeki toplantılarda da yapacağı faiz indirimleriyle aslında bunun sinyalini verecek. Şu anda piyasada iki toplantıda da birer faiz indirime beklentisi var. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın en güçlü silahlarından biri de sürpriz kanalıdır. Merkez Bankası burada daha sıkı mı, daha mı güvercin devam edeceğini para politikasında aslında buradaki Eylül toplantısında yapacağı kararla belli edecek kendine. Olur da yarım puanlık ya da 75 bas puanlık bir faiz indirimi yaparsa belki de ben faizleri biraz daha yavaş indireceğim beklediğinizden diye bir mesaj olarak algılayacak piyasa. Bir puanın üstünde bir indirim yaparsa da iç talep çok iç yavaşladı, o yüzden biraz daha hızlanacağım diyecektir. O yüzden Eylül ayındaki karar bence burada Merkez Bankası'nın politikasındaki değişimi biraz daha teyit edecek bizim için. Ama şimdilik baktığımız zaman evet, yavaş yavaş reel faizlerin kısılmaya başladı. Ama yavaşça kısılmaya başladı, bir döneme gidiyoruz gibi gözüküyor.
0: Sürenin sonuna geldik. Bu bölümün çok da akıcı, çok da zengin bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de. Paranın rotası devam edecek efendim. Çok kısacık bir ara, sonrasında kripto piyasası konuşacağız. Çok da kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: Nelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
2: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
3: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu sezon değil de...

0: Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Ne oluyor ya?
1: Yeter!
0: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
1: Neler oluyor?
2: Abi yeni Max sticker kart.
0: İstediğin her şey maksimum kartı mı dönüşüyor yani?
2: Evet abi.

0: devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Ali Eşelioğlu, CoinTR CEO'su bizimle birlikte olacak. Kripto tarafında bir yükseliş var. Arkasındaki dinamikleri ve şifrelerini okuyacağız. Yatırımcı ne yapmalı? Günaydın, yayına hoş geldiniz Ali Bey.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin hepimize.
0: Teşekkür ederim. Hızlı bir yükseliş gerçekten de. Aynen. İzlediğimiz arkasındaki dinamikler neler? Kurumsal para tekrar kriptoya mı dönüyor? Yatırımcı hangi kritik seviyeleri izlesin? Görünüm nasıl? Sözü size bırakıyorum.
1: Anlaştık. Sizin de belirttiğiniz gibi yükselişle başladı. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta sonu bu hareket başladı ve kripto piyasalarında genelde yüzler gülüyor diyebiliriz. Aslında şunu da söyleyebiliriz, birçok belki piyasaya göre de çok da iyi tepki verdi. Bu tepkinin kaynağı neydi? Aslında en başta Amerika Hazinesi'nin açıkladığı tahvil geri alım programı, daha doğrusu rakamı arttırması. Burada aslında yüksek geri alımlar Eylül'de başlayacak ama bunun haberi bile yetti diyebiliriz piyasalara. İşte onun ardından tahvil faizlerinde gerileme başladı. Bu birçok dünyada birçok yatırım ürününde de pozitif etki sağladı. Kriptoda bundan aşırı derecede olumlu etkilendi diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta sizlerle konuşurken 64 binlerdeydi Bitcoin. Evet. Özeline bakacak olursak. Burada 59-63 binler taban oldu mu diye konuşuyorduk. Ama ardından Perşembe Cuma Amerika'nın kararının ardından 80 bine kadar hızlı bir yükseliş yaşadık. Oralardan bir 76 bine bir düzeltme oldu, bir kar realizasyonu oldu. Ama bugün baktığımızda yine 80.600'deyiz ve aslında gün içerisinde, daha doğrusu sabaha karşı 81 binin üzerinde de hareket oldu. Şimdi bunu tetikleyen ETF'lerdeki girişler, kurumsal girişi sormuştunuz. ETF'ler tarafında yaklaşık 3-4 aydır en hızlı hareketi gördük diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta sadece spot Bitcoin ETF'lerine 2 milyar dolara yakın giriş oldu. Ethereum ETF'lerinde de yaklaşık 600 milyon dolar sanırım giriş oldu. Yani kurumsal taraftaki hareketi orada gördük. Özellikle İBİT dediğimiz BlackRock tarafındaki fonların kriptoda yatırımlarında artış görüldü. Yani geçtiğimiz hafta mesela en büyük strateji, kripto şirketlerinden strateji ciddi miktarda kaynak yaratıyor. O piyasaya girmedi. Aslında Bitcoin alabileceği bir rezerv yarattı. Yeni borçlanmalarla ve hisse satışıyla. Ama gidip Bitcoin almadı. Buna rağmen piyasa olumlu hareket etti. Şimdi bundan sonra neyi izleyeceğiz? Açıkçası yine makroekonomi en etkili piyasada Bitcoin'e, kriptoya etkileyecek etken olacak. Kripto piyasalar artık makroekonomik göstergeleri daha

0: duyarlı diyebiliriz. Burada işte Fed'in faizi de takip ediliyor. Enflasyon, işte işsizlik. Mesela tarım dışı istihdam verilerinin revizyonu açıklanacak. Bu önemli. Bir takım pozitif hareketler gördük. Orada enflasyonu çok destekleyici rakamlar çıkmadı ama bu düzeltme belki bir takım sinyaller verecek. Biliyorsunuz Eylül'de tekrar Fed toplantısı var. Onun öncesinde bu hafta Jackson Hole sempozyumu düzenlenecek ve Fed başkanı, yeni başkan ilk kez konuşacak. Normalde bu toplantılarda Fed para politikası, işte enflasyon beklentileri ve ileri Fed'in iletişim stratejisi konuşulur. Ama biliyorsunuz Kevin Warsh bu anlamda biraz daha ketum diyebiliriz. Hatta Fed toplantılarının sayısını azaltmayı, iletişimin daha az yapılmasını düşündüklerini belirtti. Bakalım. O yüzden bu hafta Cuma günkü toplantılardaki yorumları önemli. Çünkü arkasından yaklaşık 3 hafta sonra Fed'in FOMC toplantıları var. O döneme ait faiz konusunda bir sinyal verir mi? Piyasa açıkçası bunu bekleyecek. Bizim beklentimiz çok ciddi bir sinyal vermeyeceği yönünde. Fed yine piyasayı bekle gör yapacak. İşte tahvillerin fiyatları. Petrol fiyatları biliyorsunuz 90 doların üzerinde halen, burayı izlemeye devam edecek. İşsizlik rakamları benzer şekilde izlenecek. Ardından da dönecek olursak da jeopolitik riskler henüz bitmedi. İşte petrolün yüksek şeyini konuştuk. Ateşkes dönemi devam ediyor ama baktığınızda halen Hürmüz tam anlamıyla çalışmıyor. O da petrolü yükseltip enflasyon ve faizlerde baskı yaratıyor. Kripto özeline dönecek olursak ETF'ler pozitifti biraz önce söylediğimiz gibi ve sadece Bitcoin, Ethereum değil aslında altcoin'lerde de ama belli bazı başlı altcoin'lerde mesela Ripple, Solana, Hype, Link gibi altcoin'lerde de güzel hareketler görüldü. Hatta zaman zaman Bitcoin üzerinde performans sergiledi diyebiliriz. O yüzden yine makro ekonomiyi takip edip ETF'leri biraz izleyeceğiz. Çünkü altcoin'lerde, ETF'lerde de ciddi girişler vardı Bitcoin dışında. Bu piyasalara olumlu yansıdı. Şimdi önemli noktalar hızlı artış. Tabii ki işte Cuma günü gördüğümüz 80 binlerden 76 bine geri çekilme gibi bir miktar buraları tekrar denenme söz konusu olabilir. Bir kar realizasyonu beklentisi olabilir. Teknik olarak ama 72 binler önemli noktalardı. Geri çekilme olursa yine oralara gelebilir. Ama yukarıda da 85 bin ve 90 bin yolu açılma ihtimali var. Ama bunun için makroekonomik göstergelerde desteğin devam etmesi ve ETF girişlerinin özellikle artması lazım. Amerika'da regülasyonlar yine devam ediyor. Biliyorsunuz Clarity Act kongre tatili öncesi onaylanmadı ama SEC ve CFTC'nin orada aldığı önemli kararlar var. Kripto sektörünü destekleyici. Geçtiğimiz hafta yükselişte bir de diğer bir etken de Trump'ın kripto ile ilgili pozitif görüşmeler oldu bir toplantı sonrasında. Yani biliyorsunuz SEC yine şeyi açıklamıştı. Kripto piyasasında şirketlerin Amerika'dan halka açılması, işte borçlanması, şirketlerin orada kurmalarını teşvik edici SEC'in açıkladığı bir takım kararlar var. Dolayısıyla Amerika burayı sahiplenmek istiyor. Kripto piyasasının da söz sahibi olmak istiyor. Biraz da Trump'ın ve diğer bazı politikacıların söylemi de bu yönde. Dolayısıyla izliyor olacağız. Ama eninde sonunda makroekonomik göstergeler piyasanın hareketlerini belirleyici olacak.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Yarın Nvidia bilanço açıklayacak. Ama 7. Günü devam ettiren bir hisselerde düşüş takip ediyoruz. Nvidia gibi AI şirketlerindeki satışlar kripto fiyatlamasını etkiler mi? Nasıl etkiler?
0: Şöyle aslında bence birçok dünya borsası, sadece Amerika değil ama Amerika özelinde konuşacak olursak da çok fazla pozitif seviyelerde, yani birçok enstrümanın vermediği pozitif tepkiyi vererek borsalar ve birçok hisse senedi çok yukarı seviyede. Yani biz yaptığımız araştırmalarda buraları çok hak etmediğini düşünüyoruz. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi yapay zeka ve teknoloji hisseleri burada lokomotifti. Nvidia da buradaki en önemli gösterge. Şimdi bilanço açıklanacak. Burası da yine fena olmayabilir ama önümüzdeki döneme hiç ilişkin, yani burada bir balon var mı söyleme zaman zaman tekrar ediyor. Dolayısıyla yine bu tartışmaya açılabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Güzel getiriler sağladı ama bu devam edecek konusunda garanti söyleyemeyiz. Çünkü hakikaten makro tarafta yüksek tahvil faizleri, işte Japonya'nın dünyada en büyük carry trade tarafında yatırımcıların olduğu grupta artık faizlerin yüksek olması, işte Amerika'nın borçlanmasının

0: trilyon doların üzerine çıkması, birçok ülkenin tahvil faizlerinin 15-30 yıllık, 30 yıldır görünmeyen seviyelere ulaşması hakikaten makroekonomi tarafında ciddi soru işaretleri var. Dolayısıyla borsalarda bir miktar kar realizasyonu, bu söylediğiniz düşüşün devam etme ihtimali yüksek, temkinli olmak lazım. Oralardan çıkan kriptoya girer mi? Hepsi girmeyecektir. Çünkü eninde sonunda bir likidite konuşuluyor ve yüksek faiz ortamındayız. Merkez bankaları biraz önce söylediğimiz gibi bekle gör döneminde ama yüksek faizde devam ediyor. Dolayısıyla likidite ve para kıymetli, önemli. Dolayısıyla kriptoya para gidecek paralar bir miktar sınırlı olacak. Daha çok ETF tarafında kurumsal hareketler belirleyici olacak ama o da günün sonunda likiditeye duyarlı.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli. Zaman. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de Ali Bey.
0: Hep beraber. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi Borsa İstanbul'un yönüne bakacağız, görünümüne bakacağız. Dünkü kapanış nasıl bir sinyal veriyor? Hepsini konuşacağız ve konuğum Tera Menkul, Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Borsa İstanbul dün 14.501 puandan kapanış yaptı. Bugün ilk bakacağınız seviye neresi?
2: Teknik olarak baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerde özellikle 14.670'ler, daha yukarıda baktığımız zaman 14.800'ler ve 14.800'ler aşıldığında 15.000 seviyelerini teknik olarak direnç seviyeleri kapsamında izleyebiliriz. Tabii burada kısa vadeli gün içi fiyatlamalarda az önce söylediğimiz seviyeler, yani 14.670, 14.800 ve 15.000 seviyeleri oldukça önemli ve yakından takip edilecek seviyeler teknik anlamda. Ama diğer taraftan tabii bu seviyeleri takip ederken gündemi yakından takip etmek, gündem başlıklarını yakından takip etmek oldukça önemli. Biraz daha iyimserlik son dönemde aslında ön planda. Geçtiğimiz haftaya dönüp baktığımız zaman siz de yaptığınız yayınlarda 14.500'lere çok fazla atıf yapmıştık hatırlarsak. Bugün de döndüğümüzde 14.500 seviyesinin hemen üzerinde kapatmış olan dünkü kapanışını baz aldığımızda bir Borsa İstanbul 100 endeksi söz konusu. Ve kısa vadeli hareketlerde iyimserlik ön planda kalacaktır diyebiliriz. Ama ifade ettiğim gibi teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz seviyeler az önce belirttiğimiz seviyeler olmakla beraber hala da küresel tarafta risklilik devam ediyor. Ki ABD ve İran arasındaki gerilim ön planda bu nokta yakından takip ediliyor. ABD tekrardan özellikle de İran'a destek veren ülkelere dair yeni yaptırımları devreye alma yönünde adımlar atmaya çalışıyor ki bunun Çin'i de kapsayabileceği argümanı var. Eğer bu olursa Çin nasıl bir tepki verecek? Böyle gerilim daha da artar mı artmaz mı? Şu aşamada endişeleri var. Çok böyle fiyatlamalara tamam anlamıyla yansımış olmasa da dediğim gibi burada böyle bir risklilik faktörü masada duruyor. Diğer taraftan dönüp baktığımız zaman biraz daha bu risklilik faktörünü dengeleyen ABD hazinesinin tahvil geri alım programına dair aksiyonlar, oradaki geri alım programını arttırmasıyla beraber hazinenin, ABD hazinesinin tahvil faizlerinin aşağı gelmesi özellikle altın ve borsaları destekledi. Bu dediğim gibi az önceki ABD ve İran gerilimine dair riskliliği bir miktar dengeledi diyebiliriz. Diğer taraftan aslında bu hafta sonu odağımız Jackson Hole tarafında olacak. Oradaki mesajlar oldukça önemli. Acaba Fed'e dair, Fed yetkililerine dair özellikle de Walsh'un vereceği mesajlar ne yönde olacak? Güvercin tonda mı, Şahin tonda mı mesajlarla karşılaşacağız? Piyasadaki ağırlıklı beklenti biraz daha böyle hani enflasyonun kontrol altında olduğuna dair biraz daha böyle güvercin mesajları içerebileceğine yönelik. Bu da aslında iyimserliği arttırarak az önce söylediğimiz ABD-İran gerilimi dengeleyen bir faktör ama eğer bu hafta sonu Jackson Hole'dan beklendiği gibi güvercin tonda mesajlarla karşılaşmaz isek ve ABD-İran gerilimi biraz daha tırmanırsa önümüzdeki süreçte bu risklilik faktörü çok daha belirgin şekilde fiyatlamalara yansıyabilir. Ama en azından kısa vadeli hareketlerde şu aşamada iyimserlik ön planda, bunu takip ediyor olacağız küresel cepheden baktığımızda. İçeriye dönüp baktığımızda içeride de çok fazla başlık var aslında. Son günlerde yatırımcının takip ettiği ki bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın aslında böyle hani zamanlamasının sürpriz olduğu tekrardan politika faizinden fonlamaya dönüş noktası. Şu aşamada çok büyük bir etkisi olmasa da sinyal etkisi barındırıyor. Faiz indirimleri ne zaman başlar bunu henüz sadece bu habere bakarak veya bu hamleye bakarak kestirmek güç ama en azından Merkez Bankası'ndan böyle bir hamle gelmiş olması dediğim gibi sinyal etkisi yaratırken faiz indirim beklentilerini dairede biraz iyimserliği arttırdı diyebiliriz. Bu nokta önemliydi. Biraz böyle borsa tarafında destekleyici oldu. Hatırlarsak bankalar dün yine açılışta oldukça hızlı yükselişle güne başlamışlardı. Bu önemliydi. Bundan sonraki süreçte gelecek enflasyon verileri ve enflasyon beklentilerinin seyri bu haber sonrasında biraz daha faiz indirim beklentilerini şekillendirmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra yine bu sabah ekranlarımıza düşen ki aslında son birkaç gündür sık sık duyuyorduk. Özellikle de para piyasası fonlarına dair yerli ve yatırımcı, kurumsal yatırımcının stopaja dahil olup olmaması noktasında haberler vardı. Bu sabah itibariyle buna dair düzenlemenin tamamlandığına yönelik haber akışlarını takip ettik. Henüz yasalaşmadı ama böyle bir durum var. Buradaki gelişme nasıl etki eder? Biraz belki kısa vadeli günlük fiyatlamalarda bunu takip etmek gerekiyor. Yani PPF'den, para piyasası fonlarından çıkan özellikle yerli yabancı kurumsal yatırımcı olur mu? Olursa bu çıkışlar nereye yönlenir? Yani tahvile ve Borsa İstanbul tarafına geçişler nasıl olur? Ne kadar olur? Buna bakmak lazım. Muhtemelen haber sonrasında eğer bir yasalaşma görürsek muhtemelen PPF'den çıkıp da tahvile ve hisseye yönelecek fonlar olacaktır veya bir para tutar yönelecektir. Bunu takip ediyor olacağız. Ama şu aşamada biraz daha takip etmek faydalı diye düşünüyorum. Bu kapsamda da baktığımız zaman teknik anlamda tekrar etmekte fayda var. Yukarı yönlü hareketlerde 14.670'ler, 14.680'ler daha yukarıda 14.800 ve 15.000 seviyelerini takip ediyor olacağız. 14.670 ve 14.800 seviyeleri biraz daha böyle ara direnç konumunda, yukarı yönlü hareketlerin biraz daha hızlı geçilmesi ve doğrudan 15.000 seviyelerin üzerine gelebilecek bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile karşı karşıya kalmamızın söz konusu olabileceği kanaatindeyim ben. Eğer çok ekstrem bir negatif haberle karşılaşmaz isek, diğer taraftan tabii olası aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmemek gerekiyor ki dün kapanışa doğru bir miktar baskılanan da bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görmüştük. Bu noktada oldukça önemli olası aşağı yönlü hareketlerde, geri çekilmelerde destek seviyelerimiz göz ardı edilmemeli. Orada da 14.470'ler, daha aşağıda 14.300'ler ve 14.300'lerin altında 14.100 seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz gün içerisinde veya kısa vadeli takip edeceğimiz destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim.
1: Dünkü kapanışın arkasında hareketli bir sektör rotasyonu da var aslında. Notlarıma bakıyorum. Bankacılık %2.74 yukarıda. Bilişim 4.32 geride görünüyor. Holdinglerde 0.90'lık bir düşüş var ve 206 milyar liralıkta bir işlem hacmi takip ettik. Ne kadar da piyasada aslında ciddi bir hareket olduğunu da gösteriyor. Örneğin bu işlem hacmi önündeki yükseliş için güçlü bir kanıt mı?
2: Aslında burada şuna bakmak lazım. Bilişim tarafı ve bankacılık tarafı dünkü hareket bu noktada oldukça iyi örneklerden bir tanesi. Biz son dönemde bu Merkez Bankası'nın tekrardan politika faizinden fonlamaya dönmeden önceki birkaç haftalık periyoda baktığımız zaman özellikle teknoloji bilişim tarafının biraz daha böyle pozitif ayrışan tarafta olduğunu, hızlı yükselen sektörlerden bir tanesi olduğunu görüyorduk. Tabii dünkü haberle beraber biraz daha böyle hani bankalar tarafına geçişin hızlandığını veya bankalar gibi sektörlere geçişin hızlandığını gördük. Dolayısıyla hızlı yükselen bir teknoloji bilişim veya daha özelde bilişim sektörü vardı. Buradan çıkışların olduğunu söylemek mümkün. Tabii daha ekstrem özel haber akışlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan bankalardaki yükselişin temel sebebi de zaten dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın tekrardan politika faizinden fonlamaya başlamış olması. Tabii burada şu detay önemli. Bankaları dünkü haber akışı böyle bir hamle Merkez Bankası'na destekledi. %2'nin üzerine bir yükseliş gördük. Ama uygulamaya dönüp baktığımız zaman piyasada hali hazırda zaten çok fazla likidite fazlası var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu hamlesi ifade ettiğim gibi yayın başında biraz daha sinyal niteliğinde ama yine de kısa vadede bankalara pozitif etki etmiş olması oldukça önemli. Bundan sonraki sürece odaklanmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte neleri takip edeceğiz dediğimizde zaten geçtiğimiz hafta hatırlarsak Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda buna benzer bir adımın atılabileceğini söylemişti. Yani ilk adımın faiz indirim konusu veya gevşeme konusunda öncelikle fonlamayı politika faizinden yapılacak şekilde ayarlanması olacağını ifade etmişti. Sadece ifade ettiğim gibi burada biraz daha zamanlaması çok belirsizdi. Belki ki buna ben de dahilim, kimse bu kadar erken bir adımın atılacağını beklemiyordu. Ama en azından böyle bir adım atılmış olması da faiz indirim beklentilerine yönelik iyimserliği arttırdı diyebiliriz. Zamanlama hala hani birçok kişi, birçok kurum faiz indirimlerine Merkez Bankası'nın ne zaman başlarının cevabını şu aşamada çok erken olduğu cevabını verecektir. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte enflasyonun ana eğilimindeki seyir özellikle aşağı yönlü devam ederse, enflasyon beklentilerinde tekrardan iyileşme görürsek, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair iyimserlik artarken özellikle bankalarda bundan pozitif etkilenecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii bankalara paralel olarak %2.13 yukarıda olan finansal kiralama faktörün tarafı da var. Tabii faiz normalleşme beklentisinin yanında sadece bankalara gitmediğini de gösteriyor bu yükseliş bize, değil mi? %23 oranında da endeks yukarıda aylık bazda.
2: Hala doğrudur. Faktörün tarafı çok fazla volatil son 1,5-2 aylık periyoda baktığımız zaman, o yüzden oradaki dalgalanmayı evet mevcut piyasa haberleri veya işte veri
1: hemen gidelim ama haftanın ikinci işlem gününün ilk fiyatlamalarını alalım. Borsa açıldı.

0: Borsa güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi 0.30'luk geri çekilmeyle 14.457 puandan işlem görmeye başladı haftanın ikinci işlem gününde. Geri çekilerek başlayan Borsa İstanbul bize günün devamı için nasıl bir mesaj veriyor?
1: Aslında baktığımız zaman hem sanayi tarafı hem de bankacılık tarafı görece yatay negatif başlıyor. Gün içerisinde bir miktar toparlama görebiliriz. İyimserlik eğer ön planda kalmaya devam ederse. Orada da yukarı yönlü hareketlerde 14.500 seviyesinin üzerinde kalındıkça az önce ifade etmiştik 14.670'ler ve 14.800'ler takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacaktır. Ama eğer gün içerisinde de baskılanma devam ederse aşağı yönlü hareketlerin önde kalmaya devam ettiğini görürsek aşağı yönlü hareketlerde şu aşamada 14.457 seviyesiyle güne baş ki yayının başında 14.470 seviyesine işaret etmiştik. Halihazırda bu seviyenin yani buradaki desteğin 14.470 desteğinin altında güne başlayan bir Borsa İstanbul 100 endeksi söz konusu. Olsa aşağı yönlü hareketlerde 14.300 ve daha aşağıda da 14.100 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. Aslında yayının başında ifade ettim. Evet, küresel tarafa baktığımız zaman özellikle de ABD ve İran gerilimi risk faktörü olarak masada kalmaya devam ediyor ama şu aşamada kısa vadeli hareketlerde en azından onu dengeleyecek, oradaki risk birliği dengeleyecek faktörler de var. Dolayısıyla genel anlamda iyimserlik ön planda diyebilirim. Bunu baz aldığımız zaman gün içerisinde bir miktar tekrardan alımların hızlandığını görmemiz söz konusu olabilir. Ama yine de en azından açılışı baz aldığımızda yatırımcının temkinli duruşunu bugün özelinde de koruması biraz daha avantajlı olacak gibi duruyor. Burada biraz daha teknik seviyelere riayet etmek oldukça önemli. Çünkü gün içerisinde veri akışına baktığımız zaman da içeride de küresel tarafları çok fazla böyle öne çıkan bir veri akışı yok. Biraz daha küreseli baz aldığımız zaman yayının başında ifade
0: evet, Borsa İstanbul güne geri çekilerek başladı. Şu anda bağlantıda, konuğumla bağlantıda bir problem var. 14.457 puandan açıldı Borsa İstanbul. Haftanın ikinci işlem gününe geri çekilerek başladı. Borsa İstanbul'daki dünkü hareketin ardından da bugün gördüğümüz tabloda geri çekilerek başlayan bir Borsa İstanbul var. Tabii Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası dün bankacılık hisselerinde güçlü bir hareket takip etmiştik. Ve ekranda şu anda bankacılık tarafı var. O da geri çekilerek başladı haftanın ikinci işlem gününe. Ekranda hisseleri görüyorsunuz. Yukarıdaki yeşil tablo ve yatay seyreden hisselerle birlikte geri çekilen hisseler de şu anda ekranda. Bakalım Borsa İstanbul güne nasıl devam edecek? Yabancının ilgisini görmek için hangi hisselere odaklanmamız gerekiyor? Ve küreseldeki teknoloji satışıyla birlikte etkisi nasıl olacak Borsa İstanbul tarafına? Tabii bankacılıktaki dünkü yükselişin arkasında Merkez Bankası'nın repo hamlesi de vardı.

endekslere bakalım. Endekslerdeki duruma BIST Banka geri çekiliyor. BIST Sanayi tarafında da düşüş takip ediyoruz. Şu anda turizm yukarı yönlü hareket ediyor. Spor tarafında yukarı yönlü hareket var. Gayrimenkulde bir miktar geri çekildi. 0.95'lik geri çekilmeyi de teknoloji tarafında izliyoruz. Sigortacılık tarafında 0.26'lık yukarı yönlü hareket var. Kimya geri çekildi 0.26 oranında. İnşaat tarafında bir miktar yukarı hareket izliyoruz. BIST Gıda kayıpla başladı güne. Madencilik tarafında da 16.562 seviyesini takip ediyoruz. Bilişim'de 0.95 oranında düşüşle başladı haftanın ikinci işlem gününe. Altınay savunma 18.94'te 0.74'lük yukarı yönlü hareketi var. İşmenkul 32.46'da 0.12'lik geri çekildi. Galatasaray 0.89 yukarı yönlü hareket ediyor. Pasifik Holding'de 0.76'lık kazanç takip ediyoruz ve Techfend Holding'de de 0.14'lük yukarı yönlü hareket var. En çok artanları da bunlardı Borsa İstanbul'un. En çok azalanlara bakalım. Odin Solution Teknoloji'de 8.19'luk kayıp var. Katılım Evim Tasarruf Finansman'da 5.89'luk geri çekilme var. Borusan tarafında 1.79'luk düşüş izliyoruz. Borusan Boru 0.66'lık geri çekilme gösteriyor ve Kiler Holding'de de 1.16'lık düşüş izliyoruz. Paranın rotasını bitirelim. Birazdan ekonomi notlarıyla ve stüdyomda kıymetli bir konuğumla karşınızda olacağım. Hem Borsa İstanbul'un bu açılışına nasıl bir görünüm sergilediğini, yatırımcı için stratejik hamleleri konuğumla konuşacağız. Ve tabii borsada günün ilk 11'ini de birazdan sahaya süreceğiz. O 11'deki hisselerin görünümü, büyüme hikayeleri, teknik özellikleri neler hepsini konuşacağız. Çok kısacık bir ara birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
4: Bu sezon değil de...

0: paylaşmak birikimi değere, deneyimi güce dönüştürebilmektir. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
1: Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o.

0: ödedi. Ne oluyor ya?
1: Yeter!
0: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
1: Neler oluyor?
2: Abi yeni Max Sticker kart.
0: İstediğin her şey maksimum kartı mı dönüşüyor yani?
2: Evet abi.

0: Ekonomi notlarına hoş geldiniz. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Hem Borsa İstanbul'un açılışını güne düşüşle başladı. Hem onu konuşacağız, sektörel açıdan da bakacağız. Güne nasıl devam eder, görünüm nasıl, yatırımcıya nasıl bir mesaj veriyor. Hepsini konuşacağız. Tabii sonrasında da bugünün borsada ilk 11'ini sahaya çıkartacağız. O hisselerin görünümünü de, teknik özelliklerini de, beklentileri de hepsini konuşacağız. Serdar Karakaş, Info Yatırım, yatırım uzmanı, ekonomi notlarında konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Sema.
0: Teşekkürler. Geri çekilerek başlayan bir Borsa İstanbul takip ettik bugün. Açılış bize ne söylüyor? Nasıl bir sinyal veriyor yatırımcı? Gün içi beklentiniz ne yönde Serdar Bey?
1: Açılış biraz daha aşağı yönlü olaraktan başladı, negatif olaraktan. Biliyorsunuz ki Asya'da biraz daha böyle sallantılı bir şekilde bize bıraktı piyasaları. Onun da nedeni biraz daha dün akşama gidecek olsa, biliyorsunuz ki Trump'ın açıklamaları oldu. Evet. Hani aslına bakarsanız şöyle bir şey var. Çok da hani bence ekonomi açısından, gidişat açısından sıcak savaşın biraz daha durması, daha çok ekonomi yönüne çekilmesi rahatlatıcı bir haber diyebiliriz. Daha sonrasında bakacağımızda hani burada petrol fiyatlarının hangi yönde soğuyacağı açıkçası çok daha önem kazanıyor bu. En azından bu savaş durumları içerisinde. Fakat ondan ziyade şimdi bu uzun zamandan beri konuşuyoruz. Yani 28 Şubat'tan beri konuşuyoruz. Ve o zamanlar ne diyorduk biz? Ya artık biterse yakın zamanda, kısa zamanda biz bu ekonomileri onarız yani tüm evet. dünyada. Ama şu an için öyle bir konuma geldik ki bakın 10 yıllıklardan ziyade 30 yıllıkları konuşur duruma geldik. Japonya'da dolaylı bir yene müdahaleyi gördük. Geçtiğimiz hafta her ne kadar açıklamalar gelse de, geri alım yapacağız deseler de, işte 2 milyardan 4 milyara arttırdık, belki 4 milyarın üstünde de olabilir deseler de ikna olmayan bir piyasa görüyoruz. Şu an yurt dışında işte Asya diyelim, Asya daha farklı da, Amerika tarafında her ne kadar yukarıya gitmeye çalışsa da aşağı doğru o eski hararetini, ateşini göremediğimiz bir piyasayla karşı karşıyayız. Ki bu hafta zaten Nvidia'nın bilançosu var. PCE rakamları gelecek. Bir de
0: Snow var.
1: Evet, kesinlikle Jackson Hole'da asıl önemli olan, dediğiniz gibi bakalım Walsh piyasaları ikna edecek bir şey söyleyecek mi orada? Yani
0: söylemesi tamam, de gerekiyor gibi görünüyor aslında. Kesinlikle. Öyle değil mi? Mesaj vermek istemeyen bir başkan evet, ama orada piyasalar ondan bir mesaj bekleyecek.
1: Kesinlikle i̇kna bekleyecek. Oraya kilitlenmiş durumda zaten piyasalar. Yeni bakın zirveler tazelesek de, dediğim gibi hani o coşkulu bir fiyatlama yok şu an için hani piyasalarda. Bakalım burada Walsh ne diyecek? Hani uzun vadeli acaba projeksiyona ilişkin geri alımda biz şöyle olursa şöyle yapacağız. İşte biliyorsunuz bir de bilanço daraltmayı konuşuyoruz evet. orada. Bilanço daraltıyoruz. Bunu nasıl yapacağız peki? Şimdi piyasa hep bunları soruyor. Kafasına da gideremediği sürece de bir türlü yön bulamıyor maalesef. Şimdi tahviller niye önemli? Şimdi geçen sene böyle arada geçiştirdiğimiz notlar arasındaydı bu. Niye? Çünkü şimdi Amerika'nın çok ciddi bir borcundan söz ediyoruz. Bu borcu evet. çevirebilmesi için bu tahvillerin de döngüsüne ihtiyaç var. Ne zaman ki tahviller tıkanır, işte biz o zaman sadece Amerika'nın korkması gereken bir konu değil, bu tüm dünyanın korkması gereken bir konu, zincirleme bir domino etkisi yaratacak bir meseleye doğru evrilebiliriz diyorduk ki. Şimdi ufaktan işte dediğimiz gibi 30 yıllıklara kadar dayanan bir süreç var şu an için. O yüzden her ne kadar çok gündemle konuşulmasa bile çok ciddi izlenmesi gereken konulardan birisi açıkçası. Bunu eğer çözebilirlerse, yani bu sıkıntıya ilişkin

0: piyasaları rahatlatacak bir şey söylerse, piyasaları ikna ederse biz tekrardan rahatlarız. Özellikle işte Amerika'nın eşliğinde Kore'li bir piyasada ilerleyen bir fiyatlama görebiliriz. Ama aksi takdirde bir dalgalanmaya yer açarsa, yine hani ben sözlü yönlendirme yapmıyorum tarzında bir şeye giderse biraz daha volatilite artar. Ondan biz de etkileniriz bu korelasyondan.
1: Şimdi hazinenin hamlesi yetmedi. Sizin de söylediğiniz gibi piyasa inanmadı.
0: Evet.
1: Ama öbür tarafta yeni müdahale, işte bu tarafta Amerikan tahvillerine müdahale bir anlamda perde arkasında Fed'in faiz indirimine yakın olduğu sinyali veriyor mu?
0: Vermiyor. Henüz vermiyor maalesef. Şöyle bir şey var. Bunlar hep dediğiniz gibi görünmez elin etkisi,
1: evet.
0: Aslına bakarsanız her ne kadar görünmez el piyasaya müdahale ederse siz buradan yaparken diğer taraftan bozarsınız aslına bakarsanız. Şöyle bir şey var. Bakın geçtiğimiz sene biz en çok hani gündemimizi ne teşkil ediyor? Devamlı vergileri konuşuyorduk. İşte Çin'e şu kadar vergi geldi, Kanada'ya şu kadar vergi geldi. Bunlar yürürlüğe
1: şimdi
0: girdi.
1: Şimdi yine ziyaret öncesi tarifede bir takım Trump'ın planları var.
0: Kesinlikle. Ve bunların amacı neydi? İşte bir taraftan Çin'i yavaşlatmak,
1: evet.
0: Diğer taraftan bütçe açığını kapatmak, bir gelir elde etmekti. Ama ne oldu? Mahkeme hayır dedi. Bunun 2026'da geri iadelerini konuşuyoruz. Daha çok 2025'i rahatlatan bir bütçe görsek de 2026'ya yük binen bir süreci gördük. Yani bu dolaylı bir şekilde siz ne kadar piyasaya bunun gibi müdahale ederseniz diğer taraftan bozarsınız ve açıkçası bu tahvillerle de oynamak açıkçası bu şekilde çok zararlı ve çok dikkatli edilmesi gereken konulardan birisi gözüyle takip ediyoruz açıkçası. Çünkü siz yapısal tarafı çözmeniz gerekiyor. Yani Trump ne buradan vazgeçiyor ne oradan,
1: evet.
0: Vazgeçiyor. Yani ne İran'dan vazgeçiyor Hürmüz'den. Şimdi oradaki siz ateşi söndürseniz, sorunu bitirseniz buradaki tahviller zaten kendiliğinden yavaşlayacak. Petrolde bir soğuma gerçekleşecek. Kademeli olaraktan zaten enflasyonu düşürebileceğiniz önlemler alabilirsiniz. Ama buradan da vazgeçmiyorsunuz. Siz faiz indirimlerinden de vazgeçmiyorsunuz. O zaman maalesef bu takım sorunlar çıkıyor. Uzun vadede özellikle ekonomiyi biraz daha sarsacak sorunlarla önümüze geliyor konular.
1: Şimdi çok merak ettiğim için soruyorum. Trump'ın yatırım hareketleriyle ilgili incelediniz mi, baktınız mı? Çünkü bu Trump ne aldı ne sattı şeklinde magazinleştirmeyeceğim tabii de piyasalara verdiği mesaj çok önemli. O portföyünde bir rotasyon var Trump'ın.
0: Öyle mi? Açıkçası çok incelemedim, takip etmedim ama geçtiğimiz sene özellikle çokça gündeme gelmişti. Hatta Amerika basınında da bayağı yer almıştı bu konuda, işte shortlar ve longlar konusunda özellikle açıklamalar öncesinde,
1: evet.
0: Bayağı bir yoğunlaşma olmuştu. Bu hani Amerika gibi zincir bir ülkenin başından gelmesi açıkçası çok üzücü bir piyasalar adına durum diyebiliriz.
1: Teknoloji ağırlığından finans, tüketici ve daha geniş endeks temsiline doğru bir rotasyon yapılmış Trump'ın portföyünde.
0: Ya şöyle bir şey var. O aslına bakarsanız olması gereken konu. O hani piyasadan akışı
1: evet.
0: Neticesinde. Çünkü biz de onu konuşuyorduk zaten. Hani teknolojilerde zaten böyle çok olağanüstü bir şey. Bu haftaki gündemimizden birisi de o. Nvidia'nın mesela şeyi.
1: Evet, yarın gelecek
0: bilançosu. Çünkü çok önemli, kritik. Çok güzel bir bilanço getirmesi gerekiyor ki bu hareketin devamlılığını bize sağlayabilsin.
1: Evet.
0: Aksi takdirde zaten diyorduk hani enerji, sağlık, işte finansal alandaki bilançolar daha iyi gelecek. O tarafa doğru bir rotasyon olabilecek konusunda biraz daha piyasaya paralel bir hareket diyebiliriz o zaman.
1: Tabii Beyaz Saray'dan da portföyün bağımsız yöneticiler tarafından yönetildiği yönünde ve bilgisayar modellerinin endeksleri takip eden stratejiler kullandığı yönünde de bir açıklama gelmiş. Trump,
0: evet.
1: Teknoloji hisselerinden kaçıyor diye algılanmasın, o fazla iddialı yorumu da var.
0: Evet, o zaman biraz daha paralel dediğimiz gibi bir hareket olmuş diyebiliriz.
1: Nvidia hisselerine bakarsak şimdi o kadar büyük bir hisse ki orası bir anlamda endeks gibi de aslında. AI endeksi gibi de bakmalıyız diye düşünüyorum duruma. Beklentiniz ne yönde? Çünkü o biraz da o AI yatırımlarının barometresi gibi olacak yarın.
0: Çok güçlü bir şirketten bahsediyoruz sizin de dediğiniz gibi ve geçtiğimiz haftalarda da yine buraya büyük şirketlerin tekrardan ortaklıklarını gördük.
1: Evet.
0: Keza dışarıdan Nvidia ortaklıklar, Nvidia'nın da kendi alt sektörlerine ilişkin değişik böyle bir yapı, bir bağ olduğunu görüyoruz. Onun da alt sektörleri bir

0: yatırım yaptığını görüyoruz. O yüzden şimdi buraya baktığımızda daha çok bir dotcom balonluğu, tamam evet, orayla eşleştirme yapıyoruz. Acaba nasıl olur? Çok mu değerlendirdi konusunu konuşuyoruz ama diğer taraftan da burayı bir sanayi devrimi olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dotcom bir iş modeli gibiydi. Sonuçta hani internet siteleri, bununla ilgili pazarlamada değişiklikler, hayattaki değişiklikler ve bunun bir sürecini konuşuyorduk. Ama altyapıya baktığımızda burada içeride hiçbir değeri olmayan küçük şirketlerinde çok büyük fiyatlamalara ulaştığını gördük. Ama Nvidia veyahut da türevi hisselere baktığımızda arkadan gelen bir karlılıktan bahsediyoruz. Bir talep görüyoruz ve iş akışını, insanların yaşayış biçimini komple kökten değiştiren bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden evet, burada ara ara teknik açıdan düzeltmelerimiz olacaktır. Bu düzeltmeleri göreceğiz ama en nihayetinde, en sonunda biz bu şirketlerin devamlılığından, güçlü şirketlerin tekrardan hayatta kaldığından yine bahsedeceğiz. Çünkü teknik anlamda illaki hiçbir şey sonsuza kadar yükselmiyor. Evet. Dotcom balonunda da öyle. Mesela bugünkü konuştuğumuz o muhteşem yedili içerisinde o günden çıkıp bugüne gelen şirketler var. Niye? Çünkü altyapısında kurulan bir hikaye vardı, bir akış vardı, bir gelir vardı. Onlar sağlam çıktı, bugüne gelebildi. Yine aynı şekilde bugünkü fiyatlamalarda düzeltmeleri görebiliriz ama arka tarafı güçlü olan, yatırımlarını kontrollü bir şekilde devam ettiren, dengeyi sağlayabilen şirketleri yine önümüzdeki zamanlarda konuşmaya devam edeceğiz olarak görüyorum ben.
1: Tabii Jackson Hole en başından beri de sohbetin aslında odak noktası da biraz orası. Sizin de söylediğiniz gibi altındaki yükselişin kapısı açık mı? Onunla ilgili mesaj da alacağız Kevin Warsh'un konuşmasından. Çünkü tek başına doların, dolar endeksinin geride kalması altının yükselişi için yeterli olmayacaktır, öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani burada aslına bakarsanız hepsi birer zincirleme olarak önümüze çıkacak. Evet, kesinlikle. Çünkü hemen hemen artık her şey birbirine bağlı. Daha önceden de öyleydi ama şu an için daha sıkı sıkıya kenetlenmiş durumda. Çünkü birini çekseniz diğeri oynuyor. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Önümüzdeki süreç için acaba indirimler nasıl gelir kısmını konuşmamız gerekiyor ki altındaki bu hareketliliği destekleyebilecek diğer noktaya bağlayabilelim. Ama ona biraz daha uzak olduğumuz için biz şu anda, yani bu haftaki Jackson Hole toplantısı daha çok bakalım burada tahvillere ilişkin bu ateşi söndürebilecek bu süreci nasıl ilerletecekler. Ona göre oradaki ateş sönebilirse biz tekrardan hani indirimleri konuşacağımız süreci tekrardan bağlarız. Çünkü orada yapısal değişiklikleri artık görmemiz gerekecek. Ama diğer taraftansa dediğimiz gibi burada dolaylı olaraktan buranın indiriminden ziyade bizim piyasaların hafiflemesi, ateşinin sönmesiyle beraber kendi iç dinamiklerinde kendi fiyatlarına gelmesi daha çok işimize gelecek nokta diyebilirim.
1: Peki Borsa İstanbul'da bugün beklentiniz ne yönde? Bugün nasıl kapatır sizce?
0: Bugün günlerden salı, biraz daha çarşambaya devredeceğimiz bir gün. Ama şöyle bir şey var. Kısa vadede 13.200'den aldığımız bir hareket var.
1: Evet.
0: 14.200'e kadar burayı tepki hareketi olaraktan takip ediyorduk. 14.200'den sonra acaba burası kısa vadeli bir trend mi yoksa tepki mi kalacak noktasını değerlendireceğimiz noktadan birisiydi. Bu 14.200'ü geçmemiz için bize haberin devamlılığı olan bir akış lazımdı. O da neyle geldi? Geçen hafta itibariyle işte faiz, haftalık repoların tekrardan gündeme gelmesi, haberin böyle ufaktan bir konuşulması burada 14.200'ün geçilmesine sebebiyet verdi. Ki bu da zaten devamlı nitelikte. Hacimli bir şekilde orayı geçtik. Şimdi 14.600'ü burada arada direnç noktası olaraktan izliyoruz. Buradan aşağı doğru tekrardan o geçtiğimiz 14.200 direnç noktası, şimdiki destek noktamıza kadar geri sarkmalar makul karşılanabilir. Ama trendimiz yukarı olaraktan devam ediyor. İçeride de şunu izleyeceğiz tabii ki. Biliyorsunuz ki kritik haberler var. Fon toplantısı, biliyorsunuz ki fonlara ilişkin düzenlemeler.
1: Evet.
0: Burada hangi aşamada yapılacak? Bunlar önemli. Çünkü neden? Kasım'da MSCI'nin özellikle vereceği bir karar var. Bunun için olumlu bir haber niteliğinde olabilir açıkçası. Bir diğer tarafsa yerli ve yabancı kurumsala ilişkin para piyasası fonlarına para piyasası fonlarında bir düzenleme durumu hazırlıkları var biliyorsunuz. Buna ilişkin haberler çıkıyor. Burada da daha çok o sıcak paranın içeride daha sabit kalması ve öngörülebilir bir piyasa yaratmak için adımlardan birisi olarak da önümüze çıkıyor. Çünkü çok hareketli biliyorsunuz orada piyasa. Orayı biraz daha sabit kılmak adına haberler çıkıyor. Bunların gelmesiyle beraber açıkçası pozitif haberler destekleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 14.800 15.200 asıl zirve noktamız olacak.
1: 15.200.
0: Evet. Asıl burada 15.200'e geldiğimizde bakmamız gerekiyor. Çünkü haberler, yani içeride haberler ne durumda, dışarıda haberler ne durumda, ona göre zirveye geçebilecek miyiz diye tekrardan değerlendireceğiz diyebilirim.
1: Az önce yönetmenim ekrana vermişti endeksleri. Şimdi Borsa İstanbul 0.25 geride ama bankacılık yönünü yine yukarı çevirdi. Yarım puanın üzerinde yükselişle devam ediyor. %0.64 oranında.
0: Bankacılık için aslına bakarsanız çok olumlu haberlerden birisi. Zaten uzun zamandan beri takip ediyorduk. Biz burada kötünün kötüsünü yaşadık. Çünkü ikinci çeyrekler kötü gelecek diye bekliyorduk.
1: Evet.
0: Onu bir fiyatladık. Onun üstüne de bir de ikinciye tekrardan ateşkes bozulup savaş çıkmasıyla beraber, devam etmesiyle beraber CDS'imiz de petrolle beraber yukarı gitti. Öyle bir kıpırdanmayla beraber zaten bankacılık hisseleri de neredeyse kötünün kötüsünü fiyatladı ve bundan sonra biraz daha yukarı doğru inmesini kaydetti diyebiliriz. Ama özellikle dün tekrardan baktığımızda CDS'ler tekrardan aşağıya doğru inmesini gerçekleştirdi diyebiliriz. Bu önümüzdeki süreç içinde aslına bakarsanız olumlu haberlerden birisi.
1: Peki. Şimdi piyasalarda rakamlar kadar doğru kadroyu kurmak da çok önemli. Buradan anladığımız üzere geçiyoruz.
0: Evet.
1: Günün borsadaki ilk 11'ine kimler sahaya çıkacak? İlk 11'de hangi hisseleriniz olacak? Hangisi formda, hangisi oyunu kuracak, gol yükünü kim üstlenecek? Hadi buyurun bir numarayı verelim. Kalede kim var bugün?
0: Evet, bir numarada uzun zamandan beri izlediğimiz Aselsan savunma tarafı yer alıyor. Ki uzun şöyle bir şey var. Konjektür bunu destekledi. Ciddi bir primlenme yaptık. Şimdi arka taraftan bakıyoruz da ciddi bir backlog'u olan, yani siparişi olan şirketten birisinden bahsediyoruz. Bu sadece bunu izlerken, yani burayı izlerken sadece yurt içindeki bir Aselsan'ı veyahut da savunma tarafını değil, yurt dışındaki muadillerine de bakıyoruz.
1: Evet.
0: Orada hava nasıl? Orası nasıl fiyatlanıyor? Orada da aynı şekilde yukarı yönlü primlenmeleri görüyoruz. Ki bu en son biliyorsunuz ki biz mühimmatları tekrardan tazeliyoruz. Yerine koyma ve çoğaltma çabasındayız açıklamasıyla beraber savunmalar yine arkasında bir rüzgarı aldığını söyleyebiliriz. Ha şöyle bir şey var. Bu evet, konjonktürden dolayı hızlı hareketlenmeler görebiliriz. Ama bundan sonra izleyeceğimiz nokta şu olacak. Yatırımlar hali hazırda devam ediyor. Hem NATO'da, hem Avrupa Birliği'nde, hem dünyanın her bir tarafında. Çünkü dünya ısınmış durumda maalesef. Bundan dolayı da peyderpey bunların arka tarafta gelmesi ve operasyonel tarafta da, şunu da hiç unutmamak gerekiyor. Bilanço operasyonel tarafta da bunu desteklediği için açıkçası yine ara ara düzeltmelerle yine yolumuza fiyatlamaya devam edeceğimiz tarafta olduğunu düşünüyoruz.
1: Şimdi Aselsan ilgili piyasanın Aselsan'dan beklediği sadece büyüme mi? Ne dersiniz? Onu sormak istiyorum. Yoksa o büyümenin karlılığa ve o nakit akışına hızla dönmesi mi?
0: Şimdi karlılığa ve nakit akışına dönmesi açıkçası. Çünkü arkadan gelen dediğimiz gibi ciddi bir iş potansiyeli var. Bir büyüme var. Zaten Ar-Ge tarafı çok hızlı çalışıyor. Buranın tekrardan dediğimiz gibi nakite dönmesi ve bu en azından sirkülasyonu aynı şekilde devam ettirmesi.
1: O zaman biz de devam edelim. 2 numarayla, 2 numaralı formayı kime verdiniz sahada?
0: 2 numarada Enka tarafı yer alıyor ki biz şimdi Enka deyince Rusya, Ukrayna aklımıza geliyor. İnşaat tarafı geliyor. Ama sadece burası değil. Şimdi yapay zeka dünyada çokça konuştuk.
1: Hı hı.
0: Burada da yurt içinde de konuşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda da buraya ilişkin teşvik paketleri açıklandı. Enka tarafında da her ne kadar az da olsa içerisinde bir veri tabanlarına ilişkin yatırımları mevcut alttan gelen. Diğer taraftansa enerji ve Diğer taraftan ise inşaat tarafına ciddi, özellikle dünyanın neredeyse hani kuzey tarafta bakarsak İngiltere, Libya, Ukrayna tarafında ciddi yatırımlarının olduğu

0: İskontoyu durumuna geldiğinden dolayı izleme listemizde ikinci numarada yer aldığını söyleyebiliriz.
1: Tabii o zaman burada aslında altını çizmek istediğiniz kısmı o klasik müteahhitlik hikayesinden çok o verim merkezi, öyle değil mi? Ve enerji tarafındaki yatırımları öne çıkarttığı için kadronuzda var.
0: Kesinlikle ve nakit tarafının özellikle çok fazla olmasından dolayı yani. Çünkü dediğimiz gibi hani biz bilançolarda neyi konuşuyoruz? Finansal yükün ağırlığından konuşuyoruz geçen seneden beri. Ama bu şirkette bu tarafın çok daha düşük olması özellikle bu tarafı değerli kılıyor diyebilirim.
1: Devam edelim mi 3 numarayla?
0: Tabii ki.
1: 3 numaralı forma hangi hissenin?
0: Demir çelik tarafına bakıyoruz. Su sektörünün liderinden bahsediyoruz. Hem satışlar anlamında hem de büyüklük açısından Ereğli demir çeliği izliyoruz. Ama genel olaraktan demir çelik sektörüne bakacak olursak burada hali hazırda bitmiş bir sorundan bahsedemiyoruz. O da nedir? Çin tarafındaki sıkıntı. Çin tarafı bizi nasıl sıkıntıya sokuyordu? Marjlar, ya evet. Birçok üründe o şekilde de demir çelikte de var maalesef. Marjlar tarafından o rekabet tarafını kırıyordu. Şimdi özellikle bu İran Savaşı'nın ikinci kez hararetlenmesiyle beraber yollardaki işte değişiklikler, yurt içindeki talepler buradaki tarafı marjların genişletmesine sebebiyet verdi. Ama biz burayı izlerken biraz daha söylediğimiz gibi her şey bitmiş değil. Çin algısı halen sürüyor. O yüzden biraz daha temkinli izlemekte fayda var gözüyle bakıyoruz. Ama yine de bu momentumu, bu işleyişi kaybetmeden listemizde tuttuğumuzu söyleyebilirim. Buranın tekrardan işte o yerine gelebilmesi için işte tekrardan demir çelikleri aynı hızla konuşabilmemiz için bu faiz indirimlerinin tekrardan gelmesi, likiditenin açılması ve inşaat, işte otomotiv, beyaz eşya tarafını tekrardan masamıza aldığımız zaman dolaylı olarak da aslına bakarsanız demir çelikleri de kendimize çekmiş oluyoruz. O yüzden bunlarla beraber yine konuşacağımız sektörler arasında diyebilirim. Ama şimdiki hikayesi biraz daha bundan kaynaklanıyor.
1: 2026 ilk yarısında nakit yaratımı güçlü görünüyor aslında şirketin, evet. Ama öbür tarafta aslında dalgalanma var. Hem finansman giderleri açısından hem de karlılıkta.
0: Evet, değil kesinlikle mi? Orada çok yani zaten şöyle bir şey var, Kardemir'e de baksak, Ereğli'ye de baksak burada yatay marjı, hı-hı, geniş ama yatay bir, hı-hı, fiyatlama içerisindeydi. Bunun da sebebi işte o bilançolarda istediğimiz hareketi alamamızdan kaynaklanıyordu. Burada şimdi her ikisi de, Kardemir'de de Ereğli'de de belirli bir teknik formasyonu kırmış durumdayız, zirveyi geçmiş durumdayız. Buradaki kırılımın ana nedeni de tamamıyla bu marjlardaki genişleme oldu diyebiliriz.
1: O zaman marj iyileşmesini beklemek doğru mu, yoksa operasyonel verimlilik tarafı mı daha belirleyici olur?
0: Operasyonel verimlilik kısmı bundan sonra biraz daha belirleyici olabilir ama marj tarafına bunun yansıması yani artık Çin olabilir, hı, veyahut da operasyonel, hı, taraftan olur, yönetimden olur. Buranın sağlanması buradaki hareketliliğin devamını sağlar. Ama diğer taraftan özellikle dediğimiz gibi talebin de arka taraftan satış, hasılat tarafında güçlü olaraktan devam etmesi gerekiyor.
1: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaraya gelecek olsak Tüpraş kısmı yer alıyor ki uzun zamandan
1: her
0: beri.
1: Her portföyde Tüpraş var bir kere. Burada hangi konuğumu ağırlasam Tüpraş mutlaka bu listede var.
0: Olmazsa yurt dışında da aynı şekilde. Çünkü orada da mesela birçok enerji hissesi ciddi atak yapmış durumda. Hatta yayınımızın başında da enerji, sağlık, finansal, evet, alan dedik. Enerjinin gündeme gelmesinin en büyük nedeni de bu açıkçası. Şimdi biliyorsunuz ki Rusya, Ukrayna da bunun işin içine eklendi. Dizel tarafından sıkıntılıyız. Bir an evvel çözülsün, yoksa dizel tarafındaki hareketlenmeler enflasyona ciddi olaraktan etki edecek kalemlerden birisi olarak bakıyoruz. Ama diğer taraftansa Brent petrol veyahut da VTI tarafına baktığımızda ise özellikle 90 dolarlarda hafifleyen bir teknik fiyatlama sergilediğini görüyoruz. Bunun asıl hani soğuması gereken alan bizi rahatlatacak alansa 70-80 dolar bandı. Evet. Buraya geldiği sürece en azından biraz daha merkez bankaların eli rahatlar diye düşünüyoruz. Peki 70-80 dolarlara gelirse bu petrol, Tüpraş tarafı da aynı şekilde geri gelir mi kısmı var. Şimdi şöyle bir şey var. Tüpraş burada petrol çıkarmıyor.
1: Evet.
0: Petrol alıyor. Yurt içinde ayrıştırıyor. Tekrardan o ayrıştır

0: noktaları satıyor. Biz burada şuna bakacağız. Stok, elde etmiş olduğu stoklar hangi rakamlardan? Stoklar ne derecede gidiyor? Ve bu marjlar korunabiliyor mu kısmı?
1: Rafineri marjı.
0: Evet, kesinlikle. Bunlar olduğu sürece biz Çupraş'ı yine konuşacağımız süreçte yer alır. Yani 70-80 dolara iner petrol. Burada da ufaktan bir düzeltme görürüz. Trendini değiştirmediği sürece biz teknik fiyatlamaya devam ettiririz. Marjları devam ettirdiğimiz sürece açıkçası. O yüzden şu anda da yine Tüpraş'ı takip etmeye devam ettiğini söyleyebilirim.
1: Piyasanın her fiyatlamasında Tüpraş'ı koyar mısınız portföyünüze?
0: Yok.
1: Her dönemde koyar mısınız?
0: Her dönemde koymayız. Geçtiğimiz dönem mesela özellikle 2025'in ikinci çeyrekleri itibariyle girdi. Niye? 12 gün savaşları başladı.
1: Evet.
0: 12 gün savaşlarında nasıl ki marjlar hareketlenmeye başladı. Orada teknik kırılım geldi zaten. Yukarı yönlü inmeyi başlattık biz. O zaman varil başına 4-5 dolarları konuşuyorduk. Ki onu da sağlayamamıştık. Nasıl işte dediğimiz gibi 12 gün savaşlarından sonra üst bant, sonra 6-7 dolarlara evet. taşıdık bu rakamları. Tamamıyla aslına bakarsanız her şey bir şirket. Yani burada genelleme yapabiliriz. Tüm şirketlerin varlık amacı nedir? Kârdır. Burada da onu sağlayabildiğimiz sürece yine konuşuruz evet. diyebiliriz.
1: Çok da güçlü bir bilanço.
0: Kesinlikle.
1: Takip ettik Tüpraş tarafında. 5 numarayı verelim. Buyurun.
0: 5 numarada Türk Telekom iletişim tarafını konuşuyoruz. Burada
1: dün bilişimde biraz geri çekilme vardı. Biraz değil bayağı. Günün
0: evet.
1: en sert çekilenlerinden biriydi.
0: Zaten burada etki alamıyoruz. Yani istediğimiz fiyatlamaları maalesef alamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de mesela Topik'in bir 14.200'ü geçtiğimiz gün hisselerde yukarı yönlü ivme vardı. İşte ulaştırma tarafını alamadık orada. İletişim tarafından özellikle bir katkı geldi ama bu sadece trend içerisinde, bant içerisindeki hareketlerinden birisiydi. Burada tekrardan konuşabilmemiz içinse bu boşluk tarafının biraz daha ya hafiflemesi gerekiyor ya da bilançonun diğer tarafı satışların karlılık oranını desteklemesi gerekiyor. Tamam, yeni abone kazanımı var.
1: Evet.
0: Ama ARPU tarafına gelip baktığımız önemli. Zaman orası burayı desteklemiyor. İşte tamamıyla geçtiğimiz sene bu yeni ihalelerden dolayı fiyat hareketlerini alamadık. Bu senede bu boşluk kaleminin bilançonun diğer tarafıyla eşitliği sağlayamadığımız için biraz daha soru işaretleriyle devam ettiğimiz sektörlerden birisi. Fakat bu enflasyonist ortam dedik. Bozulan bir yapıdan bahsettik tüm dünyaca Şubat ayından beri savaştan dolayı. Burada kendini ayarlayabilen, işte kendini koruyabilen sektörlerden birisiydi. Neydi? Birisi perakendeydi, birisi iletişimdi. Ama iletişim tarafı maalesef içerisindeki sektörel bazda barındırdığı sorunlardan dolayı o hareketi göremedik, değerlendiremedik bu sürece.
1: Evet, mobil tarafında büyüme var. Tabii Türk Telekom'un ve fiyatlama gücü de aslında şirketin operasyonel hikayesini de güçlendiriyor gibi de görünüyor.
0: Tabii tabii. Sabit bantı zaten sektör lideri. %93'ü olması gerekiyor. Diğer taraftan da mobil tarafta da büyüyen evet. tarafta yer alıyor. Fakat dediğimiz gibi burada her ne kadar abone kazansa da ARPU tarafını güçlendiremiyor. Bu birinci çeyreklerde maalesef sıkıntı olarak başımıza çıktı. Şimdi devam da ediyor. Bu enflasyonla ARPU tarafı arasındaki o büyüme geçen seneki gibi görebilirsek burada tekrardan yine iletişimi konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, fiber altyapı yatırımları da oldukça güçlü.
0: Tabii zaten geçen seneki sıkıntımız buydu. Altyapı yatırımları Kıbrıs tarafında evet. olsun, hem yurt içinde olsun hem de 5G ihaleleri imtiyaz sözleşmeleri sektörü biraz yordu.
1: Peki 6 numaralı forma kimin bugün Serdar Bey?
0: 6 numarada Koç Holding'i izliyoruz.
1: Neden?
0: Şöyle bir şey var. Bu çeyreklerde özellikle biz diyoruz yani kötü bilançolar bekliyorduk. Yani talepte daralma oldu. Savaşa topyekün yani her ne kadar bir ucu ABD, bir ucu İran gibi gözükse de biz de bir ucu nedik tüm dünyaca? Enflasyon tarafında savaşa girdik. O yüzden talepteki daralmalar, işte özellikle sıkı para politikası şirketleri biraz zorlayacak diye konuşmuştuk. Ama beklentimizin ötesinde bilançolar gördük. O yüzden kötüyü değil, iyiyi konuştuk.
1: Evet.
0: O yüzden Koç Holding tarafına da baktığımızda içerisinde çok ciddi büyük şirketlerden

0: barındırıyor. Otomotiv, bankacılık, işte enerji tarafında. Bu iyileşme önümüzdeki süreçte bu şekilde devam ederse, yani nedir? Biz tekrardan haftalık repo ihalelerinden başladık. Şimdi burada bir faiz indirimi, likiditenin açılması, talepteki canlanmayı ve ardından bunun üstüne savaşın bitip işte petrolde soğuma dönemini konuşursak, burada 2027'de çok daha farklı bir senaryoya geçebiliriz. Bunun içerisinde de hızlı toparlanmayı açıkçası ikinci çeyrekler itibariyle görmüş durumdayız. Bu koşulların sağlanmasıyla beraber adapte olabilecek, hızlı adapte olabilecek holdinglerden birisi olarak da önümüze çıktığını görüyoruz ve o yüzden de şimdi kaç 6. sıradan listemize girdiğini söyleyebilirim. Evet.
1: 7. sıradan kim girdi?
0: 7. sırada da Astor var. Burayı da uzun zamandan beri izliyoruz aslında. Bakarsanız bir transformatör enerji tarafına geçse de transformatör tarafında, evet, yer alıyor. %50'si yurt içi, %50'si yurt dışı.
1: İhracat odaklı bir büyüme, evet, takip ediyoruz.
0: Kesinlikle orada. Tam da bizim büyüme politikamıza aslında bakarsanız uygun bir şirket. Daha, evet, çok ihracat odaklı. Ama önümüzdeki süreçte şuna da bakacağız. Şöyle bir şey var. Avrupa tarafındaki sıkıntıları da konuşuyoruz biliyorsunuz. Orada da talepte bir daralma var. Yani bizim bu dönemde özellikle dar tarafa sokan bu oldu. Çünkü sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki de bir daralma olduğundan dolayı hem şirketlerde hem de ekonomilerde ciddi bir zayıflama tarafına girmiş durumdaydık. Ama orada özellikle faiz artırımları daha önceden geldi biliyorsunuz. Biraz daha önceden bir önlem aldılar. Şimdi aynı şekilde önümüzdeki süreçte, gerçi P'der-P orası biraz daha yavaş olacak çünkü enerji sorunları hali hazırda devam ediyor. Sadece enerji olsa öpüp başımızın üstüne koyacağız değil. Çünkü işçilik maliyetleri var ve üretimde rekabet gücünün zayıfladığı bir Avrupa tarafı var, yer alıyor. Evet. Burayı toparlayamıyoruz o yüzden. Ama en azından faiz indirim döngüsü veyahut da o iç talepteki genişlemeyi en azından orada görebilirsek bize de bunun faydalarının olacağını düşünüyoruz. Koç Holding de o yüzden biraz daha hem ihracat odağından hem de dediğimiz gibi
1: Astor'da.
0: Pardon, Astor'da. Çok. Astor tarafında hem ihracat odaklı olması hem de yurt içinden gelen talebinin de aynı şekilde devam etmesi bize enerji tarafında açıkçası değerli kılan tarafta yer alıyor. Ama şuna bakmamız gerekiyor. Çok fazla fiyatladık. Çok fazla yukarı geldik. O yüzden biraz daha o çarpanlarının soğumasını beklemek daha uygun olabilir diye düşünüyoruz. Biraz daha düzeltmelerle, iskontolarla.
1: Astor'da siparişler kadar, evet, ama onun ciroya, marja, değil mi? Nakit akışına dönük hızı da çok kritik.
0: Evet, oralarda hani belirli noktalara gelmiş durumdayız dediğimiz gibi, hani çarpanlar anlamında. Ha, iç akış devam ediyor. Siparişler devam ediyor. Orada herhangi bir sorunumuz şu an için yok. Ama diğer taraftan hani belirli noktalara geldiğimiz için biraz da hani durup o momentumu takip etmekte fayda var. Biraz daha destek, dirençler ve trend içerisindeki dağılımıyla takip etmeliyiz.
1: Peki devam edelim. O zaman geldik şimdi 8 numaraya. Bu arada aracı kurumlar Astor'un hedef fiyatını da yükseltti. Onu da arada,
0: evet,
1: söyleyelim.
0: Kesinlikle.
1: Buyurun 8 numarayı.
0: 8 numarada bu hafta tekrardan bir ceza haberiyle beraber gündemimize gelen Coca-Cola tarafını izliyoruz ki burada, evet, geçtiğimiz dönemlerde de mesela parakendecilik tarafında da bu tarz haberler gördük. Ama daha sonrasında düşüşlerden sonra eğer ki bilanço iyi bir şekilde devam ediyorsa, haber akışı, yönetimi, burada devamını izleyebiliyoruz. Yani toparlanmayı izleyebiliyoruz. Ama diğer taraftan bunlar da desteklemediği sürece olumsuz haber akışları maalesef hisseleri, fiyatlamaları aşağı çekiyor. Şimdi Coca-Cola tarafında biz bilançoyu aldık biliyorsunuz ki. Yine devam eden o güçlü bilançolardan birisini bize verdi. Şimdi ise biraz daha düzeltme hareketi içerisindeyken böyle bir ceza haberinin gelmesi fiyatlamayı biraz daha geri çekti. Burada ciddi bir iskonto tarafına da geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte şuna bakacağız. Bu bilançoyu devam ettirebildiğimiz sürece özellikle 2025'teki o pazarlama giderlerinin

0: meyvelerini aynı şekilde toplamaya devam ettiğimiz sürece 2026'da yine konuşabileceğimiz sektörlerden birisi diyebilirim.
1: Devam edelim o zaman. 9 numaraya bakalım. 9 numarada oyunun kaderini de değiştirebilecek belki de. Öyle değil mi? Oyunu okuyacak, evet. Hücuma katılacak. Joker bir oyuncu galiba.
0: Evet, Medical Park sağlık tarafını izliyoruz ki burada son gelen düzenlemelerle beraber, SUT tarafındaki düzenlemelerle beraber biraz daha ön plana geçtiğini söyleyebiliriz. Ama şöyle bir şey var bu şirketin. Büyüme tarafının devam etmesi. Yani yeni hastane açılımları var. Yatak sayısı artıyor, kapasitesi artıyor. Buradan hemen operasyonel tarafa geçtiğimizde ise özellikle yatak kapasitesi artsa da diğer taraftan personel sayısı eşit olaraktan aynı kaldığını görebiliyoruz. Bu da özellikle geçtiğimiz dönemlerde burasının operasyonel verimlilik tarafının çok daha önem tarafına geçtiğini görüyoruz. Niye? Çünkü burada ciddi oranda emtialarda veyahut da diğer tarafta yukarı yönlü hareketliliği gördük. Burayı biz durduramıyoruz. Burada yapabileceğimiz bir şey yok yönetimde. Ama diğer taraftan içeride bunu ayarlayabilirsek, devam ettirebilirsek karlılık tarafında veyahut da iyileşme tarafına geçen şirketleri gördük. Medical Park'ta da bu şekilde bir avantaj yakaladığını düşünüyoruz. O yüzden bunu da 9 numarada takip ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki piyasanın bu hisse özelinde aslında sorguladığı büyümenin devamı mı yoksa yüksek karlılığın sürdürülebilirliği mi?
0: Burada şimdi geçtiğimiz dediğimiz gibi SUT tarafında rakamlar gelmeden önce evet burada gereksinim duyuluyordu. Ama buradaki düzenlemeler gelmesiyle beraber özellikle 3. çeyreklere biraz daha yansıyacak rakamları görebiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki piyasanın kafasındaki soru işareti karlılık tarafı diyebiliriz.
1: Peki 10 numaraya geldik. Takımın son 2 oyuncusu. Tabelayı da değiştirebilir. Tribünleri de ayağa kaldırabilir belki de.
0: Evet. 10 numarada ulaştırma tarafını izliyoruz ki orada TAV Havalimanı takip ediyoruz. Orada şöyle bir şey var. Biz daha çok Türk Hava Yolları'na bakıyorduk. Ama maalesef ki ateşkes devam etmedi. Ne? 70 dolarda petrolü göremedik. Her ne kadar yolcu sayıları, posta kargo tarafı buraya desteklese de bilançoya geldi ve istemediğimiz rakamlarla karşılaştık. Orayı ne etkilemiş? Petrol tarafı bütün yaptığımız işi almış götürmüş diyebiliriz. Şimdi, TAV Havalimanları'nı ne izliyoruz? Burada özellikle ulaştırma sektörüne baktığımızda ana gider kalemlerinden birisi petrol olmayan tarafta diyebiliriz. Daha çok yer hizmetleri olaraktan görev yapıyor bu sektör içerisinde. Ve özellikle finansal yük tarafının biraz daha hafiflemesiyle beraber bu tarafı zaten ön plana almıştık ama dediğimiz gibi hani havacılıkta bazı pozitif taraflar olmasıyla da daha çok orayı tercih ediyorduk ama şimdi petrol tarafını ekarte etmek için daha çok yer hizmetlerinden TAV Havalimanları izlenebilir diyoruz.
1: Geldik son formaya. 11 numaralı forma.
0: 11 numaralı formada Akbank yer alıyor.
1: Evet,
0: bankacılık.
1: Olmayan bir sektör vardı zaten sahada. Evet. Onu da ileriye aldınız.
0: Şimdi evet bu daha çok orta planda izlediğimiz, geçen haftaya kadar orta planda izliyorduk bankacılık tarafını. Niye? Çünkü bulunduğumuz koşullar itibariyle bizim faizi enflasyon zaten katalizörümüz diyorduk. Şimdi buranın ana gelir kalemi nedir? Sonuçta bir döngü olacak ki parayı çevirebilecekler ki buranın bilançolarında bir şeyler görebilelim. Şimdi haftalık repo yerlerinin açılması yani bir adımın gelmesi önümüzdeki süreçte işte repo yerlerinden sonra bizim beklentimiz 100'er bas puan olmak üzere yıl sonuna kadar 200 bas puanlık indirim ve 35'te kapatabileceğimiz bir sene olarak düşünüyoruz. Ama bunun yanında da hafiften likitte koşulların açılması bankacılık tarafının tekrardan hareketlenmesine sebebiyet verebilir diye düşünüyoruz. Bankacılığın hareketlenmesi endekse katkı verebilir ki şöyle bir şey var. Biz neyi konuştuk? Özellikle programın geneline baktığımızda finansal yük. Finansal yük aslında kimde? Sanayide. Şimdi sanayinin de bu şekilde çözülmesiyle beraber tekrardan onu üzerinden almamız ve özellikle çarpanların da aşağıya gelmesi, enflasyon muhasebesini de rahatlatmasıyla beraber bizim burada konuşabileceğimiz farklı yöne her iki taraftan yani hem banka hem sanayi tarafından destek alaraktan ilerleyen bir endeks görünümüne sahip sahip olabilir diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Peki ilk 11 sahada, yönetmenim de şimdi sahayı ekrana verirse, Türkiye'nin reel ekonomisini ve büyüme hikayesinde satın alan bir takım kurdunuz.
0: Evet, biraz daha temkinli ama yani savaş koşullarını açıkçası burada elden bırakmıyoruz. Çünkü şunu söylüyoruz biz, yani o ıslak imza masaya gelmeden, biz görmeden, basında görmeden.
1: Tabii artık somut adım.
0: Kesinlikle, çünkü her geldi dediğimiz noktada biz akşamdan sabaha hatta stratejiyi değiştirdik.
1: Bir ileri iki geri.
0: Evet, maalesef o da piyasanın hiç istemediği, hiçbir piyasanın sevmediği belirsizlik noktasına bizi evriltiyor. O yüzden şu an için savaş devam ediyor şeklinde bir en azından gard alıp ona göre ilerlemekte fayda var gözüyle bakıyoruz.
1: Şimdi sektörel açıdan da baktığımda ortak paydalarına yüksek likidite var, güçlü marka algısı var. Sahada reel faaliyetlerle ilgili de aynı zamanda Türkiye'nin orta vadeli ekonomi planına da, öyle değil mi, temas eden bir kadro.
0: Tabii, kesinlikle. Yani şöyle bir şey var, dediğimiz gibi büyüme odağımız zaten ihracat tarafı.
1: Evet.
0: Diğer taraftansa nakit çok önemli burada. İkinci maddeye baktığımızda zaten hani bir finansal yükten bahsediyoruz. Bunu özellikle ya hiç ya da düşük seviyede tutabilen şu dönemde şirketler özellikle ön planda yer alıyor.
1: Bu takımın arkasındaki ana yatırım hikayesi, tam takımı birlikte değerlendirdiğinizde ne sizce?
0: Sadece sahaya değil, tüm endekse de bakacak olsak ana hikaye, ana katalizör tamamıyla bir enflasyon, iki faiz.
1: Çünkü yani, petrol, savaş o tarafta.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani enflasyon ve faiz uzun zamandan beri bizim ana katalizörümüzü zaten yukarı yönlü hareketlerde. Yine önümüzdeki süreçte de tüm endeks bazında ve sahada açıkçası etkili olmaya, katalizör olmaya devam edecek. O yüzden ne konuşacağımız tamamıyla bununla ilgili hikaye olacak.
1: Peki yedek kulübenizde kimler var?
0: Yedek kulübesinde bekleyen, aslına bakarsanız şimdi
1: her an oyuna girebilecek.
0: Gayrimenkul tarafı var. Zaten geçtiğimiz programlarda da şunu söylemiştik ya, hafiften faize duyarlı şirketler bir taban oluşturma çabasındaydı teknik açıdan. Zaten haberlerin gelmesiyle de buralar hafiften bir primlenme yaşadı.
1: Finansal faktöring de güçlü dün.
0: Evet, kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. Şimdi finansal faktöringler tarafında bugüne kadar güçlük devam ediyordu.
1: Evet.
0: Niye? Faizler yüksek. Hali hazırda şirketler hayatlarına devam ediyorlar. Bunu minimum düzeyde karşılayabilmek için finansal faktöring tarafına daha çok ihtiyaç duyuyorlardı. Oradan hani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Bu tarafı da canlı kılıyordu. Ama önümüzdeki süreçte özellikle faizlerin inmesiyle beraber, ortam, yatırım ortamının değişmesiyle beraber finansal faktöringden daha ziyade bankacılık, yani daha çok amortismana kayabilecek bir süreç görebiliriz.
1: Peki yabancı yatırımcı açısından bakalım. Tabii elbette ilk geldikleri durak bankacılık tarafı da, bankacılık tarafını cebimize koyalım. Sahaya baktığınızda yabancı yatırımcının bankacılıktan sonra ilk geleceği alan neresi?
0: Holdingler. Evet. Holdinglere ciddi olaraktan bakacaklardır. Perakendecilik içerisinde takip ettiği şirketler var. İletişim tarafında takip ettiği şirketler var. Bir de demir çelik üzerinde takip ettiği şirketler var olduğunu görüyoruz açıkçası. O yüzden geldikleri zaman, şimdi biz burada sektörler saydık ama sektörlerden ziyade en temel anlamda genel olaraktan söyleyeceğimiz şey, yabancı şuna bakıyor. Alıyor defterin dosyasının önüne, rakamlara bakıyor, matematiğe bakıyor. Bu şirketler bilanço anlamında güçlü mü? Değer üretiyorlar mı?
1: Evet.
0: Ve önümüzdeki bilanço için yine aynı şekilde devamını getirebilecek mi?
1: Ona bakıyor. Çok
0: evet, sürdürülebilirlik var mı? Ona bakıyor ve ondan sonra yatırımına devam ediyor diyebiliriz.
1: Çok kıymetli analizleriniz, sahada da bugünün ilk 11'iniz var. Çok keyifli de bir sohbetti. Çok da güzel anlattınız. İyi ki de geldiniz. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Keyifli, kazançlı bir hafta olsun sizin için de.
0: Umarım herkes için öyle olur. Çok
1: teşekkürler. Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. Piyasa saatiyle devam edecek Alpara yayına. Görüşmek üzere.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol, 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği, İntetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
6: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
10: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırım

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalar ilişkin hem de yurt içine ilişkin fiyatlamaları, son rakamları konuşacağız. Ne bekliyoruz, ne gördük detaylarına canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim bakalım küresel hisse senedi endekslerinde ve küresel piyasalarda hangi rakamlarla güne başladık diyelim. Endekslere baktığımızda Wall Street tarafında yeşil renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Nasdaq endeksi dün spot piyasada %1'lik bir eksi tarafta kapanış yapmıştı. Nvidia'nın bilançosu öncesinde teknoloji endeksine bir baskı görsek de bugün yeniden yeşil açılışlara işaret ettiğini takip ediyoruz. Tabii küresel hisse senedi endekslerinde Nvidia bilançosunun yanı sıra yüksek tahvil faizleri de bir yandan da Jackson Hole mesajları da beklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcılar da biraz daha temkinli tarafta kalmayı tercih ediyor diyelim. Avrupa tarafına baktığımızda yine benzer bir tablo var. Pozitif şekilde artışları takip ediyoruz. Yine Asya'ya buradan döndüğümüzde de orada karışık bir tablo bizleri karşılıyor. Güney Kore Kospi endeksinde de neredeyse %1'e yakın bir artışla kapanmış. Dün eks tarafta bir kapanış vardı. Altını çizmiş olalım yine. Benzer şekilde Japonya'da da tam tersi %1'lik bir değer kaybı yaklaşık olarak da gecelik seansı tamamladığını takip ediyoruz. Yani buradan bakalım ABD tahvillerine. Tahvil faizleri hala yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle uzun vadede maliyet baskısı oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta 30 yıllıklarda 5,30 seviyelerini görmüştük. ABD Hazine Bakanlığı'nın bir adımı müdahalesi vardı burada. Birazdan bunu zaten konuklarla konuşacağız. Son rakamlara baktığımızda da 2 yıllıklarda 4,24, 10 yıllıklarda da hala 4,70 üzeri seviyelerde kalmaya devam ediyor. Tabii bu rakamda zaten teknoloji hisselerine bir baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor diyelim. Buradan bakalım enerji emtiaya ABD-İran gerilimi devam ediyor. İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketini konuşuyoruz. Bununla beraber de İran'da tehditlerini aslında Hürmüz Boğazı'nı kapatıp tankerlere bir ücretli geçiş şeklinde açıklamaları olduğundan dolayı da petrol piyasası baskı altında kalmaya devam ediyor. Dün yükseliş vardı. Bugün yeniden bir X tarafta fiyatlama. Aslında dün haftalık açılış eksiydi. Gün içinde artışlar olsa da son rakama baktığımızda Brent petrol sabah saatlerine 90 doların altına sarksa da şu an yeniden 90 dolar üzeri bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Ham petrolde de 84 dolarla da gün içi işlemler devam ediyor diyelim. Buradan bakalım kıymetli madenlere. Tahvil faizlerinin yüksek olduğu ortamda altın güçlü kalmaya devam ediyor. Bugün bir kar satışı gördük. 4627 dolara kadar bir sarkış söz konusu. Yarım puanlık bir geri çekilme ki 3 ayın zirvesinden de geri dönüşlü altın ons fiyatında takip ettik. Diyelim burada tabii dolar endeksinin yeniden 99 seviyesine çıkması da bir baskı oluşturdu altında. Gümüşe baktığımızda da 68 dolarlarda yine %1,5'luk bir geri çekilme altına nazaran daha sert bir satış baskısı da takip ediliyor diyelim. Buradan dönelim içeriye. Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yaklaşık %28'lik bir artış var. Son günlerde küresel borsalardan oldukça pozitif tarafta bir ayrışması vardı. 14.500 puanı görüyoruz. Dün 14.600 puanlar test edilmişti ki bu rakam üzeri kapanışlarda oldukça önem arz ediyor diyelim. Son rakamda da sınırlı pozitif bir artış olduğunda altını çizelim ve bir de bakalım sektör endekslerine. Dün bankacılık tarafında güçlü bir primlenme vardı. Merkez Bankası'nın hamlesiyle beraber %4'lük primlerle beraber kapanışta da %2,5'luk artışla en çok artanlar arasında sektör endekslerinde yer aldı bankacılık endeksi. Sporda gün içinde %2'lik bir artış var. Gayrimenkulde ve sanayide negatif ayrışmalar görürken de teknoloji tarafında da yine yarım puanlık artışlarda eşlik ediyor Borsa İstanbul'daki görünüme diyelim ve buradan gidelim yorumları almaya. Bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Neler bekliyoruz? Bir canlı yayın konuğumuz var. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikte olacak. Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birçok başlıkla aslında haftaya başladık. Bir yandan haftanın kritik başlıklarından bir tanesi küreselde Nvidia bilançosu. Aynı zamanda Jackson Hole toplantısını bekliyoruz. Yükselen bir tahvil faizi var. Küresel endekslerde biraz baskı unsuru oluşturuyor derken içeriye döndüğümüzde de Merkez Bankası'nın hafta sonu gelen hamlesiyle beraber Borsa İstanbul biraz daha aslında pozitif bir havayla küreselden ayrıştı. Dolayısıyla genel hatları çizdik. Siz ne dersiniz? Nasıl bir haftaya başladık ve devam ediyoruz?
1: Haftaya temkinli bir görünümle başladık. Geçtiğimiz haftanın iki önemli başlığı pek tutanakları ve ABD hazinesinin tahvil alım miktarını iki katına çıkartması olmuştu. Özellikle de ABD hazinesinden gelen bu hamle emtialar tarafında ve küresel risk iştahında pozitif fiyatlamaları getirmişti. Pek tutanakları ise nispeten şahin tonda bulunmuştu. Yeni haftaya ise ABD İran arasında yeni yaptırımların etkisiyle artan jeopolitik gelişmelerle başladık. Bunun etkisi risk iştahında da bir miktar hissedilmeye başlandı. Bu haftanın önemli başlıkları

0: ise özellikle de 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Jackson Hole ekonomi toplantıları olacak. Burada yeni Fed başkanının Cuma günü yapacağı konuşma ileriye yönelik Fed politikaları açısından ipuçları aranacak. Bir sonraki Fed toplantısı Eylül ayında 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Şu aşamada burada faizle ilgili bir değişiklik beklenmiyor. Bunu da belirtelim. Diğer bir önemli başlık ise haftanın Nvidia bilançosu. Nitekim dün bununla ilgili bir baskı hissedildi teknoloji sektöründe. Bunun yansımalarını Asya tarafında da izledik. Burada yapay zeka sektörünün yapılan yatırımlar ve geleceğine ilişkin yön açısından da belirleyici olacağı için Nvidia bilançosunun önemli olduğunu belirtelim. Diğer taraftan FED için önemli bir gösterge olan politika belirlemesinde çekirdek piyasa verileri açıklanacak. Bu veri de yine piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici olacağını belirtelim. Fiyatlamalara bakalım. Ons altın tarafında geçtiğimiz hafta özellikle de ABD hazinesinden gelen hamleyle hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. 4.450 dolar kırılmıştı. Bunun etkisi devam ediyor. Bugün bir miktar kar satışı olsa da geçtiğimiz ayın tepe noktası ve önceki ayın tepe noktaları geçildi. 4.545 dolar üzerinde burada momentumun güçlü kaldığını ve 4.700-750 bölgesinin hedefte olduğunu belirtebiliriz. Diğer taraftan gümüşte de 65 doların önemli bir eşik olduğunu hep belirtiyorduk. Bu seviye üzerinde fiyatlamalar hızlandı. 70 dolar önemli bir eşik gümüşte de orta vadeli yön açısından. Çünkü bu seviye 200 günlük işlemlerin ağırlıklı ortalaması. Gümüş ve ons tarafında fiyatlamalar bu şekilde. Borsa İstanbul'a değinelim. Borsa İstanbul tarafında da 14.500 seviyesi önemli bir eşik. Buranın üzerine bir yerleşme çabası izliyoruz. Geçtiğimiz haftada Mayıs ayından gelen alçalan trend direnci yani 14.250 puan aşılmıştı. Bunun etkisi Merkez Bankası'ndan gelen hamleyle haftaya öyle başlamıştık. Özellikle bankacılık sektöründe alınan bu normalleşme adımlarının etkisiyle dün hızlı bir yükseliş ivmesi başlandı. Burada da 16.000 puanın önemli olduğunu belirtelim bankacılık sektöründe. Bu seviye üzerinde kalınması hareketin devamı için önemli. Bankacılık tarafında 100 günlük ağırlıklı ortalamada 16.400 puan civarında bulunuyor. Trend görünümü açısından ilk etapta 16.400'ü takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul tarafında kısa ve uzun vadeli bütün ortalamaların üzerindeyiz. Hareketin devamı için özellikle de Mayıs ayı zirvesinin yani 15.200'ün test edilmesi için 14.500 üzerinde kalıcılığı takip ediyoruz. Diğer taraftan dolar bazında da endeks 300 doların üzerinde. Burada da 300 dolar üzerinde kalıcılığın devam etmesi mümkün görünüyor. Yeni hedef noktası olarak da 310 doları takip ediyor olacağız. Gelişmeler olarak ise enflasyon rakamları bekleniyor yurt içinde. Piyasa beklentileri Ağustos ayı için %1.7 etrafında şekilleniyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak bu veri hareketin devamı açısından belirleyici olacak. Teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili Hanım, biz de çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Hoşçakalın, iyi haftalar. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgili Yırtar bizlerle birlikteydi. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi direkt içeriden başlamak istiyorum aslında. Merkez Bankası'nın pazar günü attığı adımla beraber repo ihalelerine yeniden bir dönüş 1 Mart'ta ara verilmişti. Aslında daha gecikmeli beklentiler de vardı bu noktada. İşte toplantı sonrası veya işte OVP açıklanmadan önce beklentiler vardı. Aslında Merkez Bankası'nın bu zamanlamasını da konuşmaya başladık. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu hamleyi?
2: Tabii bu hamle beklenen bir gelişmeydi ama zamanlama anlamında tabii ki sürpriz oldu. Özellikle enflasyon raporu sunumu ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan bir hafta vadelilere zaten dönüş sinyalini vermişti. Orada tabii sunumda biraz kafalar karışmıştı. Yani orada mevcut açıklamalara göre nasıl bu dönüş olacak diye biraz kafalar karışabilmişti. Ama neticesinde hani Eylül toplantısında bu aksiyonun gerçekleşebilme ihtimali üzerinde genel piyasa profesyonelleri durmaktaydı. Zaten buradaki enflasyonun gidişatı, enflasyonun ana sebep konuları, reel sektör üzerindeki süreç derken Özellikle burada zaten bir hafta vadeliye dönüş tarafında

0: beklentiler ön plandaydı. Nitekim bu Eylül toplantısı öncesinde geldi, OVP öncesinde geldi, Ağustos enflasyon öncesinde geldi. Bu biraz zamanlamasal anlamda kafaları yine karıştırdı. Yani neden bu Eylül toplantısı öncesinde, daha doğrusu Eylül toplantısında böyle bir aksiyon oluşmadığı şeklinde. Ama önemli olan burada Merkez Bankası özellikle bundan sonraki süreçte aslında politika faizine dönüş yaptı. Zaten dünkü ihale sonrasında TLRF'inde 37 liraya kadar gerilediğinde görmüş olduk. Şu anda aslında bir normalleşme eğilimi olduğunu da söylemekte fayda var. Özellikle burada kafa karıştırıcı husus biraz burada gevşeme normalleşme arasında bir aslında soru işaretlerinin oluştuğu bir ortam var. Dolayısıyla biz aslında burada bir normalleşme olarak bakmamız gerekiyor. Sektörel enflasyon beklentisi aslında, gelen rakamlar da bunu çok net bir şekilde aslında gösteriyor. Özellikle 6 aydır katı görünen bir enflasyon var beklentiler de çerçevesinde. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan çok hızlı bir şekilde bir gevşem adımı beklememek lazım. Dolayısıyla biz zamansal anlamda bir sürpriz olduğunu düşünüyor olsak da enflasyon verisi, OVP ve ardından Merkez Bankası'nın toplantısında vereceği mesajları dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız.
1: Evet, tabii bu noktayı kademeli kontrolleşme, kademeli bir normalleşme olarak okuyan bir kesim de oldu. Siz de tabii altını çiziniz. Tabii zamanlaması zaten dikkat çekiciydi. Peki bir de bakalım bunun borsa yansımasına. Tabii özellikle bankacılık dün güzel bir tepki verdi. %4'lük primler vardı ki kapanışa doğru %2,5'luk bir artışla en çok yükselen endeks olarak da günü tamamladı. Tabii bu noktada işte gecelik fonlamaya yönelmesiyle bankacılıkta zaten bir baskı görmüştük. Yeniden bakıyoruz son rakamları, yarım puan endekse bir yükseliş var. Dolayısıyla bu hamlenin borsaya yansımasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Dün zaten hikayesel olarak bu aksiyonla birlikte en iyi performansların bankacılık endeksinde olduğunu gördük. Bu Borsa İstanbul'un özellikle BIST 100 endeksi tarafında TL bazlı zirve rakamlarının aşılabilme senaryosu açısından da oldukça destekleyici bir konu başlığı. Ama bildiğiniz gibi bu tek başına bir hafta vadeliye döndük dememiz Borsa İstanbul'da çok ciddi bir reaksiyon beklentisi içerisinde oluşturmamalı. Burada bundan sonraki süreçte özellikle verilecek mesajlar önemli olacaktır. Öncelikle bunun normalleşme adımı olduğunun altını çizerek söylemekte fayda var. Ne zaman Merkez Bankası dezenflasyonist süreçte faiz tarafında bir enflasyona uyarlı ayarlama, yani indirim temposu içerisine geçeceğinin mesajını verir ya da bunun aksiyonunu sağlar, o zaman Borsa İstanbul'da çok daha iyimser bir fiyatlama davranışı görülebilir. Dolayısıyla şu anda bankacılık önderliğinde belli hareket akışı oluştu. Ama ben bugün görüyorum ki 16.285'lerdeyiz ve hala 200 günlük ortalama 16.500 seviyesini aşabilmiş değiliz. Dolayısıyla burada lokomotif bir etki sağlayabilmek için bankacılık endeksinin 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılaşması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Ağustos enflasyonu, ardından OVP ve akabinde Merkez Bankamızın toplantısından çıkacak yönlendirme aslında bizim Borsa İstanbul'u konuşabilmemiz açısından da önemli olacaktır. Şu an dünkü iyimserlikle birlikte bankacılık şu anda yine pozitif tarafta hareket marjını devam ettirmeye çalışıyor. Bu aslında genel psikolojik yapı için sevindirici bir gelişme, ama biraz önce de vurguladığım gibi muhakkak ve muhakkak 200 günlük eşik bölgeyi aşmamız gerekiyor bankacılık endeksinde. Bu sebeple de bankacılık iyimser olmakla birlikte henüz rahat bir bölgeye geçebilmiş değildir şeklinde uyarımızı da yapmakta fayda görüyorum.
1: Evet, şimdi Merkez Bankası tarafında likidite koşullarına bir rahatlama sinyali gördük. Borsaya baktık, biraz daha küresele göre pozitif tarafta ayrışıyor. Bir de sektörel olarak bakalım. Şimdi ikinci çeyrek bilanço sezonunu geride bıraktık. Dolayısıyla nasıl bir sezon geçirdik diye size genel hatlarıyla soracağım. Üçüncü çeyreğin içindeyiz. Nasıl bir çeyrek geçiriyoruz sizce?
0: Tabii ikinci çeyrek birinci çeyrekte kıyasladığımızda çok arzu edilen çok iyimser tempoyla büyümenin devamlılığını sağlayan bir görüntüyü sunmadı. Tabi burada finansman maliyetlerinin sıkı görünümde devam ediyor olması, hatta bunun Merkez Bankası'nın faiz denklemindeki süreci ötelemesi,

0: sınırımızın yanındaki jeopolitik riskler, enflasyondaki katılık, bunların hepsini bir araya tuttuğumuz zaman aslında çok zaten muhteşem bir görünümün olmasını beklememek gerekiyordu. Nitekim zaten ayrışan sektörler ve kendi iş dinamiklerinde belli iyimserliğin oluştuğu, ama yine baktığımız zaman 3. çeyrekte de görece yine aynı şekilde sonuçların devam edebileceği bir kompozisyondayız. Burada tabii ben şöyle bir araştırma yapmıştım geçtiğimiz hafta. Hani 19 Ağustos tarihi itibariyle finansallarını sonlandıran kabaca 565 şirket içerisinde net karını arttıran, yani net kar pozitif olarak açıklayan, bir öncekine göre de net karını arttıran, FAVÖK pozitif olan, bir önceki bölüme göre yine FAVÖK büyümesini devam ettiren, ilaveten işte PEG rasyosu tarafında da FK ile ilişkilendirdiğimiz, daha da kompozisyonu daha sağlıklı bir şekilde yorumladığımız PEG rasyosunu 0 ile 1 arasına aldığımız zaman, filtreden geçirdiğimiz zaman burada 565 şirketten önce 50-55 tane, daha sonra da 20-25 tane şirket kalıyor. Yani bu ne demek? Aslında çok sınırlı bir tempoda karını arttıran ve büyümesine devam eden bir görünümün olduğunu söylemekte fayda var. Yani sınırlı bir iyimserlik konuşulduğu bir ortamdayız. Tabii bu üçüncü çeyrekte yine biz şu anda mevcut jeopolitik risk temasını konuştuğumuz bir ortamdayız. Her ne kadar Merkez Bankası normalleşme eğilimine geçse de henüz bir faiz indirimi, henüz bir finansman maliyetinin azaldığı, henüz sektörlerin rahatlama içerisine girdiği bir ortam yok. Enflasyon yüksek ve geçtiğimiz seneye göre evet belli bir oranda geri çekildi ama hala yüksek ve 2027 dinamiklerinde de belli aşamada bir geri çekilme ihtimali var. Yani görece enflasyonun maliyeti burada azalacaktır ama şu an o an olmayacaktır. Dolayısıyla burada 3. çeyrek finansallar tarafında da öyle çok ciddi bir iyimserlik beklentisi içerisine girmemek lazım. Çünkü tüm değişkenler aslında şu anda hala şirketler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Tabii ki bu dönem içerisinde işte bir yandan enerji, bir yandan kimya, petrol, plastik, bir yandan metal ana sektörü gibi yani mevcut konjonktürle birlikte paralel ilerleyen sektör bazlı hareketler gördük. İşte bankacılık tarafında ana odak noktası bir önceki çeyreğe göre burada azalımlar, karlılıklarda azalımlar gördük. Bir önceki yıla göre kıyasladığımız zaman da belli bir iyimserlik görece izledik. Onun dışında perakende tarafı ayrıştı, ulaşım tarafı ayrıştı, iletişim tarafı ayrıştı. Belli oranlarda yine görece iyimser rakamlar da söz konusu ama sınırlı kaldı. Dolayısıyla birazcık daha görece ayrışan ve buna göre de akışını devam ettiren bir sektör performansı olmuş oldu ikinci çeyreklerde. Üçüncü çeyreklerde buna benzeyen bir senaryoyla süreci devam ettirecektir diye söyleyebiliriz.
1: Evet, bu ortamda bakalım bir de enflasyon beklentilerine. Dün sektörel enflasyon beklentilerini aldık. Şimdi en son enflasyon raporunda yıl sonu beklentisine bir 2 puanlık revizyon gördük. %28 dedi. İşte gelecek yıl içinde %15'lik bir sabit tutuldu beklenti ki gelecek yıl aslında daha hızlı bir dezenflasyon süreci de işaret ediyor şeklinde okumuştuk. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sektörel enflasyona baktığımızda piyasa katılımcıları biraz daha düşük enflasyon bekliyor. Bir önceki aya göre düşmüş ama reel sektör hane halkı yine ciddi oranda burada ayrışma söz konusu. Dolayısıyla beklentilerin bu kadar ayrışması sizce dezenflasyon sürecini zorlaştırıyor mu diye soracağım. Yani burada beklenti yönetimi adına ne dersiniz enflasyona dair?
0: Öncelikle gerçekten enflasyonda hedeflere ulaşabilmemiz için beklentilerdeki katılığı kırmamız gerektiği koşulunu bilmekte fayda var. Yani siz eğer istediğiniz, arzu ettiğiniz hedeflere gidiyorsanız o kredibilitenizin güçlü olması ve söylemlerinizin eyleme dönüştüğünü karşı tarafa ikna etmeniz gerekiyor. Bu açıdan da aslında sektörel enflasyon beklentilerindeki ayrışma tamamen bundan kaynaklı. İlaveten bir de zaten bildiğiniz gibi enflasyon içerisinde bireylerin kendi ağırlıkları var. Yani hane halkı dediğimiz özellikle gıda tarafının çok daha fazla yansımasının karşılığını buradaki tabelaya yansıtıyor. Piyasa katılımcı anketi genellikle zaten ekonomi yönetiminin mevcut beklentilerine çok daha yakın bir

0: sonuç da karşımıza çıkıyor. Biz birazcık daha kontrol noktası olarak da reel sektör tarafındaki değişimlere bakıyoruz. Ama şu bir gerçek. Sadece aylık enflasyon değişimlerinden ziyade bunu bir bütünsel olarak baktığımız zaman, yani sektörel enflasyon beklentisinin son 6 aylık reel sektör hane halkı ve piyasa katılımcıları anketi rakamlarına baktığımız zaman ortada bir katılık var. Aslında bu da bizim şu anda en fazla odaklanmamız gereken risklerin başında geliyor. Çünkü bu katılık kırılmadığında biz tek haneli enflasyondan ziyade düşük çift taneli rakamları çok daha fazla hedef dağarcığı içerisine eklemek zorunda kalacağız. Ama biz 20 seviyesinin altında 2027 performansını oluşturabilmek tarafında da hala soru işaretini beraberinde getiriyoruz ki en iyi performans piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonraki enflasyon 23.69. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman işte bu beklentinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi önemli. Ama tabii burada şunu da söylemekte fayda görüyorum. Yani enflasyonda hedefe ulaşmak sadece Merkez Bankası'nın tek başına yürütebileceği bir kompozisyon değil. Yani şu an petrolün seyri, petrolün doğrudan ve dolaylı yönden etkileri, gıda tarafındaki baskıları, yani bunu tek başına Merkez Bankası'nın yönetebilmesi mümkün değil. Bu açıdan maliye ve para politikası eş koordinasyonu, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin vermiş olduğu mesajlar ve buna ilişkin yapmış olduğu regüle adımlarla birlikte sürecin bir bütün olarak orta vadeli kompozisyonda arzu edilen noktalara uyum sağlayabilmesi gerekiyor. İşte bu ikna edici metot çok kolay değil ki zaten buradaki katılık rakamlarını da görüyoruz. Bunu kendi enflasyon rakamımızda bunu ayrıştırarak da görebiliyoruz. Yani geçen seneden bu seneye kadarki 12 aylık enflasyon rakamlarını kıyasladığımız zaman manşet ve çekirdekte çok fazla bir bozulma olmaması sevindirici gibi görülüyor. Ama burada gıdanın yaklaşık 8 puanlık bir yukarı yönlü olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla bu ayrışma olacaktır. Bu arada bu sadece Türkiye özgü değil. Amerika'da da hane halkının enflasyon beklentisi piyasa beklentisinin neredeyse 1,5 katı yükseğinde. Dolayısıyla bu çok fazla şaşırtıcı değil. Ama risk olan koşul bu beklentileri çok daha iyimser bir şekilde yönetebilmek için yerel ve global çaptaki gelişmeleri bir bütün halde değerlendirmek ve sadece bu sorunun çözümünü Merkez Bankası'ndan beklememek lazım. Özellikle bu senaryoyu sağlarsak belirli iyimserlikte enflasyonda dezenflasyon süreci gündemi meşgul edecektir. Ama tabii şunu da göz ardı etmeyin. Biz her sene başlarken bu sene enflasyonun bir önceki seneye göre çok daha iyi bir tempoda oluşabileceğini düşünerek ve ceteris paribus senaryosu üzerinden konuşuyoruz. Ama son yıllarda hep bir çeşit konu başlığı üzerinden enflasyon üzerindeki baskısını konuşuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl eğer bu normal koşullar dışında ek bir şok etkisi yaratacak bir gelişme sağlamayacaksa evet 20-25 arasına konumlanabilecek bir 2027 enflasyon senaryosunu konuşabiliriz. Ha bunun ne kadar 20'nin altına düşürebiliriz? Bu tabii ki tartışılacak bir konu ama önemli olan burada 25'in altında ya da 20'nin altına düşürmek değil, istikrarlı bir şekilde biz enflasyonu tek haneli rakamlara yaklaştırabilmek için neler yapmamız gerektiğini sağlıklı bir şekilde aktarabilmek, bunu inandırabilmek olmasından geçtiğini söyleyebilirim.
1: Evet, beklenti yönetimi dediğimizde tabii biraz da akıllara borç geliyor. Çünkü Fed'in başına geldiğinden itibaren işte beklenti yönetimini çok fazla sözlü yönlendirme yapmayacağım. Büyük bir değişikliğe gitmişti. Şimdi önümüzde bir Jackson Hole toplantısı var. Buradan tabii Walsh'un mesajları oldukça önemli olacak. Nasıl bir yönlendirme yapacak ABD enflasyonuna dair? Şimdi güvercin mesaj görürsek enflasyon riskini tekrar belki masaya getiririz. Ama tam tersi bir temkinli konuşma görürsek Walsh'tan bu sefer de faiz indirim beklentisi bozulabilir. Dolayısıyla burada mesajlarda oldukça önemli. Ne dersiniz bu toplantıya dair? Sizce nasıl mesajlar çıkar?
0: Şimdi tabii Jackson Hole dendiği zaman akla hemen Fed Başkanı Ben Bernanke geliyor. Ve Ben Bernanke dediğimiz zaman da benim aklıma hep şu sözü geliyor. Merkez Bankası'nda %2 aksiyondur, %98 iletişimdir. Ama biz şimdi yeni Merkez Bankası'nın, yani Fed'in yeni başkanı ile birlikte bu iletişim

0: 10 yıllıklar, 5-23, 30 yıllıklar bu hala riskli bölgede. Hele ki geçen hafta tahvil alım programlarını uzun vadeli tarafta alımlarını iki katına çıkardı haberinden sonra bir gerileme görmemize karşın hala riskli bölgelerde. Dolayısıyla Walsh, evet yönlendirme yapmayacağız, makro göstergeleri bakacağız diyor ama yani burada piyasanın da biraz rahatlamaya da ihtiyacı var. Bu yüzden de Fed'in bu noktada enflasyonu nerede gördüğünü daha sağlıklı bir şekilde bizlere aktarması lazım. Yani biz şu anda çekirdek PCE 3.3, manşet PCE 3.7 olarak görüyoruz. Ama onların kendi gözlemlediği evet. enflasyon rakamı nedir? Bu yüzden de bu Jackson Hole toplantısında Walsh'un yorumlarına bakacağız. Çok sağlıklı yönlendirme beklememek evet. lazım ama yine de gelecek açıklamalar önemli olacaktır.
1: Evet Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız ve katkılarınız için yayına.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi haftalar dileyelim. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendirdik. MTA tarafına baktığımız haftanın ikinci işlem günündeyiz. Oldukça karışık bir tablo görüyoruz. Hemen bakalım başlıkları gün özelinde. Öne çıkan Citi 3 aylık altın tahmini yükselttiğini açıkladı. Detaylara baktığımızda Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun nihayet çözüleceğini ve reel faizlerin düşeceği beklentisiyle 6 ila 12 aylık altın hedef fiyatını da ons başına 5000 dolar olarak değiştirmediğini açıkladı. Citi Grup altın için tahminini takip ettik. Diğer taraftan petrole baktığımızda hala yaptırım baskısı devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketi sunma açıklamasıyla beraber petrol piyasaları oldukça dalgalı bir seyirle. Dün sert bir düşüş vardı. Bugün hala kar satışları görmeye devam ediyoruz. Brent petrol sabah saatlerinde 90 doların altına sarksa da yine 90 dolar civarında seyrine de devam ediyor ki bu noktalarda bu seviyeler zaten piyasalarda risk olarak da takip ediyoruz diyelim. Baktığımızda bir de enerji maliyetlerinin bu kadar yükselmesi Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Son gelen yine açıklamalara baktığımızda da Hürmüz Boğazı'ndaki bu riskin sürmesiyle beraber Asya'daki spot enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde Avrupa tarafındaki kış için yeterli stok oluşturabilmesi için doğal gaz fiyatlarının ortalama olarak 100 euro seviyesine çıkması da hesaplanıyor şu an için. Avrupa'da da bu da risk olarak da takip ediliyor diyelim. MTI'ye ilişkin başlıklar aktardık. Peki bize ne anlatıyor bu başlıklar ve fiyatlamalar? Hemen konuğumuza gidelim ve yorumları alalım. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlerle birlikte olacak. Şirin Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi direkt altından başlayalım isterseniz. Yeniden bir güçlü seviyeler gördük. 3 ayın zirvesi dedik. Bugün bir kar satışı takip ediyoruz. 4600 dolarlardayken yeniden 4500 dolar bandının aslında bir seyri var. Tabii dolar endeksi 99'a kadar yükseldi. Bir baskı oluşturdu. Küresel tahvil faizleri ABD tarafına zaten oldukça yüksek derken birçok fiyatlama altını içeriyor diye. Ne dersiniz son fiyatlamalara dair?
2: Tabii son aylarda dolar endeksindeki 102 seviyelerine yakın fiyatlamalar görmüştük 101.80'lere kadar ve şu 99 seviyesinde altına geriledi. 98'li seviyeleri gördük. Bu hızlı gerileme ile beraber emtia fiyatlarında da son 2 aylık düzeyde yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Altında bu ay itibariyle Ağustos'ta sadece %14'e varan, gümüşte %18'e varan yükselişlerin olduğunu gördük. Tabii sadece dolar endeksiyle açıklayamayız. Jeopolitik riskler de bir noktada devam ediyor. Ukrayna'ya olan desteğin devam etmesi, orada yeni saldırılara açık olması ve Rusya-Ukrayna savaşının uzun süre sürebileceği etkisi jeopolitik riskin daha da katlanmasını sağlıyor. Zaten Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Petrol sevkiyatı ve enerji sevkiyatına dair olan endişeler o tarafta devam ediyor. Sadece Hürmüz Boğazı değil, Kızıldeniz'de alternatif petrol sevkiyatının olduğu kanal ama o tarafta da Husilerin zaman zaman saldırılarının olduğunu görüyoruz. O yüzden jeopolitik risk masada kalmaya devam ediyor. Tabii son aylarda artık savaş bir hafta, iki hafta, bir ayda bitecek derken 6 aylık süreci dolduruyoruz. Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Trump'ın o noktada iç piyasada yükselen enflasyon, faizler noktasındaki dengesizlik bir miktar müdahaleyi gerektirmiş olsa bile ABD 10 yıllıklar, 30 yıllık, 2 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler biraz piyasadaki tedirginliği beraberinde getiriyor açıkçası. Bu noktada da jeopolitik riskin, ekonomik riskin ve küresel anlamda da ekonomik büyümeye dair endişeler altın fiyatlarını son aylarda yukarı taşıdı. Bu haftanın üzerine baktığımızda Nvidia bilançosunu takip edeceğiz Amerika cephesinde. Yarın gelecek olan

0: asgari rakamları çekirdek tüketim kişisel giderler verisi bu noktada önemli olmuş olacak. Yıllık bazda %3,3'lük, aylıkta 0,2'lik bir miktar artış bekleniyor açıkçası. Çok fazla bir değişikliğe neden olmayabilir ama petrol fiyatlarının hala tedirgin seviyelerde bulunması, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi olası enflasyonda yükseliş beklentisinin korunmasını sağlıyor. Bir de Jackson Hole toplantısı başladı. Cuma günü Kevin Warsh'ın 17'de Türkiye saati 17 ile yapacak olduğu görüşme önemli. Fed'in ileriye dönük faiz fikrini almaya çalışacağız bu görüşmede. Bir de tabii ki bu hafta tüm yılın genelini kapsayan tarım dışı istihdam rakamlarında bir revizyon gelecek. Her hafta aslında tarım dışı istihdam rakamları her ayın ilk cuması açıklandığında düşüş ya da çıkış olarak piyasayı etkiliyor ama revizyon verinin artış şeklinde gelmesi burada hem enflasyon beklentisini hem de Fed'in beklentisinin şekillenmesini sağlayacak Eylül ayı itibariyle. Şu an faizlerde sabit bir görünse de Eylül'de tarım dışı istihdam rakamlarındaki revizyon da bu hafta itibariyle önemli olmuş olacak. Altın yatırımcısı açısından baktığımızda dediğiniz gibi son 3 ayın en yüksek seviyelerini gördük. 4600-4700 dolar seviyelerine yaklaştı neredeyse. Gram altında 7200 seviyelerin üzerine aştı dün itibariyle. O yüzden altın tarafındaki bu son kısa vadeli yükselişin %10'ların üzerine gerçekleşmesi bir miktar sevindirici, altın yatırımcısının yeniden altına yönelmesini sağladı. Altın fonları tarafında da ciddi alımların olduğunu görüyoruz. Ama tabii küresel piyasalara baktığımızda Amerika borsalarının özellikle zar zor fiyatlamalar içerisinde olduğu, çok yukarı yönde ivmesinin olmadığını görüyoruz. Bu ise gelecek vadede, yakın vadede piyasalarda bir düzeltme beklentisini artırıyor açıkçası. Böyle dönemlerde de biliyorsunuz likidite de eksiği dolayısıyla altın tarafında düşüşlerin olduğunu görürüz. O yüzden yatırımcıların 4700-4800 dolar bandında dikkatli olmasında fayda var açıkçası. Yükseliş eğilimi devam etse bile düşüş hala bitmiş değil. Belki yıl sonuna doğru bir miktar daha yükseliş dalgası görebiliriz ama altın yatırımcısı 2026'nın ikinci yarısında biraz daha bekleme, biraz daha sabırlı olması gereken bir dönem içerisinde. Belki 2027 ve sonrasında, belki faiz indirimlerinin daha fazla konuşulduğu bir ortamda altında daha hızlı yükselişler görebiliriz. Ama kısa vadeli o satış baskısından yatırımcıların olumsuz etkilenmemesinde fayda var. Aynı köpüğün kriptolar tarafında da görüyoruz. Bitcoin'de bu ay itibariyle %29'luk bir yükseliş oldu. Bu yükselişler aslında bir miktar düşüşlerin tepkisi olarak kabul edilmeli. Hala yükseliş eğilimi aslında emtia cephesinde daha başlamadı diyebiliriz. Çünkü Amerika'nın dolar tarafındaki satış pozisyonlarına karşı müdahaleleri devam ediyor.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi birçok başlık var piyasada konuştuğumuz. Sadece altın
0: Evet.
1: değil, tüm piyasaları etkiliyor. Şimdi ABD tahvilleri dedik. Geçtiğimiz hafta 30 yıllıklarda bir 5.30'ları gördük. ABD hazinesinin bir hamlesi vardı burada. Ama çok kısa bir etkisi olsa da kalıcı bir rahatlama görmedik. Şimdi 10 yıllıklara da bakıyoruz, 4.70 seviyelerinde. Dolayısıyla şimdi altın yükselirken tahvil faizlerinde yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla birçok başlık var ama şimdi size şunu soracağım. ABD borçluk seviyesi burada daha mı fazla fiyatlanmaya başladı? Çünkü 40 trilyon dolara aşan bir kamu borcundan bahsediyoruz. Aslında bu altındaki yükselişin de yine arkasındaki dinamiklerde biraz da dolar varlıklardan uzaklaşma hikayesi sizce daha mı baskın?
0: Dediğiniz gibi 40 trilyon doları yeniden aşan bir borçluluktan bahsediyoruz. Ve tabii ki faizler Amerika'da hala çok yüksek. Ve alternatif dolar karşısında alternatif yatırım araçları da şu an daha ön planda. Ve tabii ki tahvil tarafında da güvensizliğin etkilerini geçtiğimiz hafta son 19 yılın en yüksek seviyelerine çıkarak da görmüştük. Her ne kadar müdahale olmuş olsa bile aslında dünya kritik bir dönemden geçiyor. Küresel ticaret savaşının tam da kalbindeyiz. Kanada'ya dair uygulanabilecek olan %50'lik tarifeler, Çin'e uygulanabilecek olan tarifeler orada %20'yi geçmese bile ürün bazında hala o taraftan açıklamaların geldiğini görüyoruz. İran'a müttefik ülkelerin ya da ticaret yapan ülkelerin ülkelere yönelik yapılabilecek olan tarifeler ve o tarafın da kısıtlanması Çin'de dahil olmak üzere dünya ekonomisini dar bir bandın içerisine koyuyor. Bu da tabii fiyatlamalara direkt yansıyor. Amerika bir de Kasım'da bir ara seçime gidecek. O yüzden dolara karşı olan güvensizlik bir miktar Amerika'yı rahatsız edecek ki zaten bu noktada müdahalelerin geldiğini görüyoruz. O yüzden küresel anlamda dolarda güçlü bir tablo önümüzdeki dönemde görebilecek olsak bile şu an kısa vadeli müdahalelerin etkisiyle bile hala 100 seviyelerinin altında bir dolar endeksi görüyoruz. Tahvil tarafı tabii fiyatlamalar açısından bu piyasadaki belirsizlikler, tedirginlikler ve jeopolitik etkilerin daha fazla ilk yansımalarını gördüğümüz piyasa. Zaten tahvil piyasasındaki o karmaşık fiyatlamada o belirsizliği yatırımcının ileriye dönük önünü görememesini çok net bir şekilde gösteriyor.
1: Evet, bir de o zaman petrol tarafına bakalım. Şimdi yine siz de altını çizdiniz. Birçok jeopolitik başlık var. Şimdi ABD'nin İran'a yönelik yeni bir yaptırım paketini konuşuyoruz. Dolayısıyla ekonomik bir izolasyon da mı var gibi sorular var. Çin'i ne kadar etkileyecek bu durumlar? Aslında orada da birçok başlık var ama. Şimdi petrol fiyatlarındaki son tabloya da bir bakalım. Brent petrol yeniden 90 doların altına kadar sarkmış. Bu bölgeler zaten oldukça riskli. Her ne kadar geri çekilme olsa da savaş önceki seviyelere göre 20-30 dolarlık da bir yükselişte var. Dolayısıyla sizce şu an petrol piyasası jeopolitik riskleri tam anlamıyla fiyatlıyor mu diye soracağım. Çünkü 115 dolarları kadar görmüştük. Hala risklerin olduğu bir ortamda bu fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi petrol piyasasına baktığımızda tabii bütün konu Hürmüz Boğazı'na bağlanıyor şu an itibariyle. En büyük tedirginlik yaratan etki Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması ve sağlıklı enerji akışının sağlanamamasından kaynaklanıyor. Stratejik nezer noktasında hem Avrupa hem Amerika'nın rezervlerini kullandığını, hatta stratejik rezervlerini kullanma noktasında Amerika 1982 yıllarındaki rezerv seviyelerine geri döndü. Bu noktada piyasa ciddi anlamda destekleniyor. 70 dolarlara kadar da geriledi olduğunu görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada aslında o tarafta da hızlı yükselişlerin olduğunu gördük. %24'lük bir değer kazanımı var bugün itibariyle, bu ay itibariyle. O yüzden son 2 aylık vadede baktığımızda petrol piyasası en fazla dünyayı tedirgin eden taraf. Çünkü 90 doların altında biraz daha rahat nefes alabiliyoruz. Belki merkez bankalarının planları içerisinde ya da hesaplamaları içerisinde 90 dolar ve altındaki petrol fiyatı var. Fakat 90 doların üzeri fiyatlamaları bozar noktada piyasayı tedirgin ediyor. O yüzden 90 doların üzerinde, hatta 100 dolarların üzerinde daha farklı bir senaryo konuşabiliriz. Şu an hepsi değer kazanıyor. Petrolde değer kazanımı, emtia tarafında, altında, değerli metallerde değer kazanımların olduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllıklar bir noktada geçtiğimiz hafta değer kazanmıştı. Getiri anlamında düşmüş olsa bile faizlerin yükseldiğini gördük. O yüzden bir noktada piyasa düzeltme içerisine girdiğinde ya bu petrol fiyatlarının artık 100 dolarları aştığı bir senaryo ile gerçekleşecek ya da küresel anlamda artık bir uzun süredir devam eden yapay zeka rallisinin de içinde bulunduğu bir düzeltme hareketi yaşayacak, ama bu muhtemelen petrolden kaynaklanacak. Çünkü stratejik rezervler kullanılamaz noktaya geldiğinde ve dünya ekonomisini de destekleyemediği noktada, ki Çin de ticaret savaşlarıyla beraber enerji tarafında baskılandığı noktada petrol fiyatları yukarı yönde gitme eğilimi daha yüksek gibi görünüyor. Yani ülkeler 90 doların altında Brent petrol tutamazlarsa bu konuştuğumuz bütün senaryolar ne yazık ki olumsuz fiyatlamalar içerisine girebilir.
1: Evet, bir de Nvidia diyelim o zaman. Siz de yine konuşmanızın arasında bir altını çizdiniz. Şimdi küresel aslında yapay zeka döngüsünün önemli bir göstergesi. Sadece bir şirket bilançosu olarak bakmayacağız. Aslında AI'ın geleceği olarak bakacağız bu noktaya, ki şimdi tahvil faizlerinin yüksek olmasıyla beraber küresel hisse senedi endekslerinde de bir baskı gördük. Teknolojilerden çıkışlar var. Dolayısıyla genel böyle piyasalar için ne dersiniz? Böyle son yorumlarınızı alalım oraya dair.
0: Tabii küresel piyasalarda başta Amerika olmak üzere fiyatlamalarda çok öncü rol oynuyor. Özellikle Dow Jones'ta, S&P'de, Nasdaq'ta bu fiyatlamaları çok yakından takip ediyoruz. Nasdaq ne kadar faizle ters orantılı çalışmış olsa bile yapay zeka aslında rallisi bu zamana kadar piyasaları getirdi. Nvidia'da bu yapay zeka yatırımlarının aslında son noktası. Çünkü bütün neredeyse yatırımlar Nvidia'ya dayanıyor ve o şirkete dayanıyor. Nvidia'nın bilançosunu sonuçlarının pozitif gelmesi bir kere dünyanın rahat bir nefes almasını sağlayacak. Burada Amerika hisselerinde de başta Nasdaq, S&P olmak üzere yeniden zirvelere doğru bir hareketlenme görebiliriz. Ama Nvidia bilançosunun beklentinin

0: altında gelmesi, kar noktasında piyasaların beklentisini karşılayamaması işte bu satışın birinci dalgasını oluşturabilir. O düzeltme hareketi içinde bir bahane oluşturabilir. Nvidia'nın desteklediği diğer hisse senetlerinde bir noktada yükselişlerin olduğunu gördük. Pozitif bilançolar aldık. Fakat son noktada Nvidia artık bütün piyasanın da ümidini bağladığı bir endeks olması, hisse senedi olması dolayısıyla küresel piyasaların önümüzdeki aylardaki kaderini de belirlemiş olacak. Beklenti noktasında belki bu ay bu bilançoda daha bu çeyrek daha yükselişlerin olduğunu görebiliriz ama artık yavaş yavaş yapay zeka rallisinin de sonuna yaklaşıyoruz. Belki bu yılın son çeyreği de olabilir.
1: Şirin Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
1: Çok sağ olun. İyi haftalar dileyelim. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile piyasaları değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcının ilgisi hangi hisselere kayıyor diye bakacağız. Rotayı hangi hisselere çevirdi? En çok hangisinin oranı, yabancı payı arttı diye detaylarına bugün özelinde bakacağız. Öncelikle başlayalım. Goldman Sachs'tan bir alım geldi. Kardemir D grubuna.

yabancı ilgisini yeniden dikkatleri üzerine çekti. Hemen bakıyoruz, 42,64 kuruştan 1,6 milyon adet Kardemir D hissesi aldığını takip ettik. Diğer yandan yabancı fonlardaki payına baktığımızda da şirketin 1,90 puan artışla %25'likte bir burada da oran karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla demir çelik tarafına zaten son dönemde maliyetler iç talep ve ihracat tarafını takip ediyorduk. Beraberinde de yabancının Kardemir'e olan ilgisinin sürmesi sektöre yönelik ilginin de genişlediğinde bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sanayi tarafına hala yabancının ilgisi devam ediyor şeklinde bu haber akışını yorumladık diyelim ve ise performansına bakalım. D grubuna baktığımızda güncel fiyat itibariyle 45 lirayı görüyoruz. Gün özelinde de sınırlı bir artış olduğunu takip ederken son 9 aylık tabloya bir bakalım. Yıl sonunda 2025'in 24 lira kadar bir kapanış gerçekleştirmiş. Şu anda 45 liraları kadar da takip ediyoruz. En yüksek seviyeye olmuş. Yani neredeyse de iki katı da bir yükselişte bu yıl başından itibaren de Kardemir D grubunda da takip etmişiz diyelim ve bir sonraki yabancı ilgisin hala devam etti. Şirkete bakalım. Ereğli Demir Çelik yine bir sanayi şirketi. Yabancı yatırımdaki payına baktığımızda da yüzde neredeyse 25'e kadar çıkarıldığını görüyoruz. Yani sadece Kardemir'e özel bir alım değil, aynı zamanda Ereğli tarafına da alımların devam etmesiyle aslında bu sektöre yönelik ilginin genişlediğini, yani iki büyük demir çelik şirketinde yabancı tarafında da aynı tarz hareketlerin olduğunda bir göstergesi olarak takip ediliyor diyelim. İşte performansında sınırlı bir geri çekilme var. 38 lirayı görüyoruz. 44 liraları kadar görmüş. Temmuz ayının sonuna doğru yine 23 lirada en düşük seviye olmuş son 9 aylık tablo itibariyle diyelim. Tabii bu açıdan baktığımızda sanayi tarafında rotasyonun demir çeliğe kadar uzanması da önemli bir nokta. Tabii burada küresel taraftaki bu tarz, yani emtia fiyatlamaları da yine fiyatlamaların seyri içinde bir diğer başlık olarak da takip edilebilir diyelim. Ve bir sonraki önemli yabancı payın arttığı şirkete bakalım. BİM %48'e kadar bir artış söz konusu olduğunu takip ettik. Aslında yüksek bir oran. Neredeyse halka açık paylarının yarısı yabancıların elinde bulunuyor. Dolayısıyla zaten BİM'de son dönemde güçlü bir satış performansı vardı. Savunmacı perakende rolüyle zaten karşımıza çıkıyor. Defansif bir şirket. Dolayısıyla da yüksek enflasyon olduğu bu tarz ortamlarda da hem gıda hem de temel tüketim şirketlerinde fiyatlama gücü yabancı yatırımcı açısından da dikkat çeken bir unsur olarak da karşımıza çıkabiliyor diyelim. Hisse performansına döndüğümüzde yine gün özelinde sınırlı bir yükseliş var. 413 liraları kadar takip ediyoruz. Özellikle sadece bu yükselişler yabancının Türkiye ilgisi açısından değil, tüketim tarafında da seçici bir pozisyonlanma açısından da değerlendirilebilir aslında. Burayı da altını çizmiş olalım. Yine son 3 aylık tabloya bir bakalım. 416 liraları kadar görmüş. 357 lira da Temmuz ayının başında da test edilmiş dip seviye olarak diyelim ve bir sonraki şirkete bakalım. Yabancının ilgisinin yüksek olduğu Astor Enerji, neredeyse %70'e yakın bir oranının olduğunu takip ediyoruz. Yine yüksek bir oran karşımıza çıkıyor. Özellikle bu orana baktığımızda 60 milyar lira da yabancı pozisyondan aslında bahsediyoruz. Tabii burada şirketin hikayesinin oldukça güçlü olması yabancı ilgisine çeken noktalardan bir tanesi. Yine elektrik altyapısı, zaten yatırımların devam etmesi, şebeke modernizasyonu, bu taraftaki enerji dönüşüm hikayesi zaten şirketin uzun vadeli taraftaki beklentilerini oldukça güçlendiren bir başlık. Dolayısıyla da sipariş tarafı da Astor'u beslemeye devam ediyor diyelim. Hisse performansa yarım puanlık bir geri çekilme var. Yine gün içerisinde bakıyoruz fiyatlamalarına, 339 liraları kadar görüyoruz. Son 9 aylık tabloda yine 300 liralarda takip ederken 90 lira olarak da yılın sonunda 2025'inde takip etmişiz. Aslında güçlü bir yükselişinde yine trendten de hisse performansından da takip ediyoruz diyelim. Dolayısıyla zaten bu haber başlığıyla beraber, aslında oranla beraber ciddi şekilde yabancı pozisyonlu olması da şirketin bu kadar yüksek beklenti ne kadar destekleyeceği noktasında da yine önümüzdeki döneme de çevrildi gözler diyelim. Takip etmeye devam edeceğiz. Bir de bakalım bir şirkete daha, Tüpraş diyelim. Özellikle yabancı ilgisinin yeniden yükseldiği şirketlerden bir tanesi oldu. Payı neredeyse %50'ye kadar yükseldi. Geçen haftaya baktığımızda bir haftalık periyotta 4 işlem gününde yabancılar Tüpraş'ta alım tarafında yer aldı. Dolayısıyla tabii petrol fiyatlarından etkilenmeye devam ediyor. Marjlar bu noktada oldukça önemli. Zaten ikinci çeyrek bilançoları çok güçlü gelen bir şirketti. Dolayısıyla da ürün fiyatları, temettü kapasitesi derken birçok başlıkta Tüpraş'ta zaten yabancı ilgisini çekmeye devam ediyor diyelim. Hisse performansında %3,5'luk bir geri çekilme var. Yine burada petrol fiyatlarındaki sert satışlarda bir nebze etkilemeye devam ediyor. 386 liralara kadar görüyoruz. Dolayısıyla genel resim itibariyle baktığımızda 5 şirket üzerinden yabancı ilgisine baktık. Ortak payda
yabancı paylarının yükselmesi de yani yabancı tarafında son dönemde sanayi ve reel sektör tarafına daha seçici alımlarda görmeye devam ediyoruz diye de toparlamış olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı tarafındaki haber başlıkları için de saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: şimdi karar verdik mi? Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
1: Ben de çok beğendim.
0: Gerçekten mi?
1: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
2: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
3: Rams.
1: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız

0: bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
1: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği İntetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
2: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
3: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
4: Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Ne oluyor ya?
5: Yeter! Bip bip bip!
4: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
5: Neler oluyor?
6: Abi yeni Max Sticker kart.
4: İstediğin her şey maksimum kartı mı dönüşüyor yani?
6: Evet abi.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Ağ Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Ağ Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Ağ Para.

0: Muhabir ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Değişim zamanı Gülten ile karşınızdayız ve konuğum Metin Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii 23-27 Ağustos Dünya Su Haftası ve Dünya Su Haftası'nın içerisindeyiz. Su sorununu konuşacağız. Bunun ekonomilere, Türkiye ekonomisine etkisi

0: etkisini, şirketlere etkisini, şirketlerin bilançolarını, maliyetlerine olan etkisini konuşacağız. Öncelikle genel bir çerçeve çizelim, sonra detaylara geçelim. Şimdi Türkiye su stresi ve kuraklığın arttığı ülkelerden bir tanesi. Bu birçok şeyi etkiliyor. En başta ekonomiyi tabii etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'yi sürdürülebilirlik konusunda nerede görüyorsunuz? Bu anlamda, bu alanda yapılan çalışmalarda Türkiye'yi nasıl konumlandırırsınız?
1: Evet, su sizlerin de bildiği gibi bizim temel bir yaşam kaynağımız. Suyu direkt tüketmekle beraber aslında dolaylı olarak da birçok yerde kullanıyoruz. Bugün üstümüzdeki bir tekstil ürünün üretiminden aslında yediğimiz gıdalara kadar, hatta tüketmiş olduğumuz enerjinin üretiminde bile su kullandığımız temel kaynaklardan bir tanesi. Suyun tabii diğer kaynaklara göre biraz daha kritik olduğu bir nokta var. Aslında ikamesi çok mümkün olmayan ya da dışarıdan taşıması, ithal edilmesi feasible olmayan bir kaynak. Bu da bize üretimde, yani sanayide suyun önemini biraz daha farklı bir noktaya getiriyor. Yani bir kaynağın, bir ham maddenin olmadığı durumda, bir kıtlığının olduğu durumda alternatifler üretebilirken suda böyle bir şansımız yok. Bu da bize şunu aslında ifade ediyor. Su kıtlığı dediğimiz noktada, yani suyun olmadığı bir noktada üretimler durabilir. Bunların bize ya da azaldığı noktada maliyet artışı gibi durumlar karşımıza çıkabilir. Bunlar aslında hepimiz için risk oluşturuyor bütün dünyada. Tabii Türkiye gibi su riski altında bulunan, yani su stresi altında bulunan ülkelerde bu riskin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bir örnek karşımıza çıktı. Yakın bir zamanda Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasıyla beraber Macaristan'daki bir nükleer santral üretimini durdurma noktasına geldi. Neden? Çünkü soğutma suyu olarak yoğun miktarda su kullanıyor. Zaten bu tarz tesislerin de konumlanması su kaynaklarının yanında olur. Burada tabii su seviyesinin azalması üretimin durma noktasına kadar getirdi ya da ilave çabaları ortaya çıkardı. Bu bize yakın zamanda gördüğümüz bir örnekti. Türkiye'de çok şükür şu ana kadar su stresinin sanayi tarafındaki etkisini henüz görmedik. Biraz daha ilerleyen yıllardaki bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii zaman zaman bazı illerde su kesintileri yaşıyoruz, buna benzer durumlar yaşıyoruz. Bizim suyla alakalı risklerimizin olduğu çok bariz. Şu anda çok yakın bir zamanda etkisini görmesek de aslında dikkat etmemiz gereken, buradaki riskleri değerlendirmemiz gereken bir konu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ya şu an ciddi bir problem, su sorunumuz yok diyorsunuz. Ancak geleceğe yönelik bir risk var. Yani su şirketler özelinde baktığımızda artık su sorunu bir finansal risk midir?
1: Bunu suya erişim noktasına bağladığımızda aslında bazı endüstrilerde bırakın bir ay fabrikanın kapalı kalmasını, bir günün, bir saatin bile ekonomik olarak aslında çok büyük bir yansıması var. Bazen enerji tarafında mesela bunu görüyoruz. Zaman zaman üretimlerin kısıtlanması olabiliyor. Ya da su tarafında bir kaynağın azaldığı durumlarda sanayiden belli bir süre duruş talep edilebiliyor. Bu tarz durumlarda aslında ekonomik bir maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu kesinlikle şu an bir riskimiz yok, gelecek yıllarda olacak diyemeyiz bence. Bunun bugünden yatırımını yapmamız lazım. Buradaki riskleri bertaraf etmek için gereken ne varsa bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Buradaki bir maliyet şu da olabilir. Yani sizin 5 yıl sonra belki suya erişimimiz noktasında bir problem görüyoruz. Bugünden bunun bir yatırımını yapacak olursak, örnek veriyorum, yakın bölgede bir deniz vardır. Denizden suyu alıp arıtmak hem yatırım, yani operasyonel bir yatırım maliyeti, hem de aslında bu yatırım anlamında bize bir ilave maliyet çıkartacak. Bu tarz durumlar şirketler için her zaman finansal risk olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden bunların kararlarını, yatırımlarını çok erken bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunları tabii tedbir seviyesinde de yapabiliriz. İlla ki suya erişme noktasında değil, kullandığımız suyun azaltılması veya kullandığımız suyun geri kazanılarak yeniden kullanılması noktasında da aslında yatırımlar yaparak buradaki risklerimizi azaltmamız ya da yönetmemiz mümkün.
0: Peki şimdi bugün yapılan analizlere baktığımızda en çok hangi sektörler tehditle karşı karşıya?
1: Ya, suyun tabii bazı endüstrilerde biraz daha yoğun kullanıldığını biliyoruz. Tekstil sektörü, yani pamuğun üretiminde ya da tekstilin üretiminde kullanılıyor. Bununla beraber yine tarım tarafında yoğun bir kullanım var. Hayvancılık tarafında, et endüstrisi tarafında yoğun

0: bir kullanım var. Bunların su tüketimi fazla olduğu için risklerin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün dünyadaki örneklere baktığımızda suyun tükenme noktasına geldiği yerlerde bir otomotiv endüstrisi de veya bir yapı malzemesi üreticisinin de aslında üretiminin bundan yoğun bir şekilde etkilendiğini görebiliyoruz. O yüzden sadece şu sektörler risk altındadır, diğerleri rahattır gibi bir şey söylemek çok mümkün değil.
1: Ya bugünden aslında bunun çıkarımını yapmak aslında çok zor diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle.
1: Peki şimdi bunun yanında karbon ve sürdürülebilirlik düzenlemeleri konusunda Türk şirketlerini nerede görüyorsunuz?
0: Aslında karbon konusuyla alakalı son yıllarda gündemimizde bir AB mevzuatı var. Sınırda karbon düzenlemesi. Bu özellikle demir, çelik, alüminyum, çimento, gübre gibi sektörlerde ilk etapta başladı. Tabii buradaki birkaç yılımız aslında hazırlık aşamasında geçti. Yani firmaların yönetici seviyesinde aslında en yukarıdan, en tepeden aşağıya kadar bu konuyu anlaması ve gerekli yatırımları bunlara göre yapması noktasında geçti. Önümüz yıl itibariyle buradaki karbon vergisi artık devreye girecek. Yani karbon vergisi ödemesi gereken ihracatçı firmalarımıza burada yeni bir maliyet oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii karbon tarafında aslında maliyetin direktman yansıttığını gördüğümüz için biz bugün şu kadar euro ton başına maliyet vardır gibi bir hesaplama yapabiliyoruz. Bunun zamanı da belli. Bundan dolayı firmalar buradaki risklerini biraz daha öngörebiliyorlar. Bununla alakalı çalışmalar yapabiliyorlar. Ama su tarafına geri döndüğümüzde Bunun sizin biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi zamanın tam olarak belli olmaması ya da maliyetinin tam olarak belli olmaması aslında biraz daha bu konuyu ötelememize sebep oluyor. Yani bizim şu anda enerjide ve karbon tarafında verdiğimiz önceliği diğer su tarafında vermediğimizi görebiliyoruz. Sorunuza tekrar dönecek olursak, yani Türkiye'yi değerlendirecek olursak, aslında Türkiye'de biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu sektörlerde, yani demir, çelik, çimento, alüminyumdan bahsettik. Buradaki farkındalık seviyesi ve geleceğe yönelik yatırımların planlanması bence çok iyi bir noktada. Tabii burada binlerce şirketimiz var. Yani bunları belli bir hepsini aynı şeyde göremiyoruz. Aynı seviyede göremiyoruz. Ama ihracat noktasında özellikle önemli payı olan büyük şirketlerin bu konuyu anladığını düşünüyoruz. Buradaki fırsatları gördüğünü düşünüyoruz. Ve buna yönelik hareket ettiğinin farkındayız. Ama daha KOBİ ölçeğine gidersek, daha küçük ölçeğe gidersek henüz buradaki farkındalığın yeteri seviyede olmadığını ve bunun da ilerleyen günlerde bize bir zarar olarak, bir müşteri kaybı olarak ya da bir kar kaybı olarak karşımıza çıkabileceğini düşünüyoruz.
1: Evet, su olmadan üretim olmaz. Üretim kısıtlanınca bu gıda enflasyonunun artacağı anlamına gelir. Bu da zaten her şeyi etkiliyor. Şimdi sürdürülebilirlik yatırımlarında suyun dışında daha genel anlamda sürdürülebilirlikten bahsediyorum. Sürdürülebilirlik yatırımlarında hangi sektörler veya işte alanlar öne çıkıyor baktığınızda Türkiye'de?
0: Şu anda Türkiye'de aslında sürdürülebilirlik yatırımlarını en çok tetikleyen unsurlardan bir tanesi müşteri talebi.
1: Evet.
0: Bu müşteri talebine baktığımızda Avrupa'ya ihracat yapan firmalarımız ki sürdürülebilirlikle alakalı aslında taleplerin birçoğunun Avrupa ülkelerinden geldiğini görüyoruz. Bizler danışman olaraklar müşterimize her zaman bir analiz olarak bunu sorarız. Bu çalışmayı neden yapmak istiyorsunuz? Buradaki talebin kaynağı nedir? Burada en çok aldığımız cevap müşteri talebi. Firmaların tabii müşterilerini kaybetmemesi adına ya da yeni pazarlara erişebilmesi adına bu çalışmaları yapmaları gerekebiliyor. Belli bir ölçeğin üstüne çıktığımızda Ahmet Bey, bir müşteriyi kazanmak, elde etmek gerçekten çok zor. Yani ona tasarım çalışıyorsunuz, teklif çalışıyorsunuz, uzun bir süre deneme üretimleri yapıyorsunuz. Evet. Bugün bir otomotiv sektöründe mesela bir tedarik sanayinin bir parça üretecek, işte bir OEM yani ana üreticiye satacak. Buradaki süreler bir yılı bile bulabiliyor. O yüzden hiçbir üreticimiz özellikle ihracat tarafında bir müşterisini kaybetmek istemez. Bundan dolayı da müşterilerin talepleri çok önemli. AB regülasyonlarına uyum sağlamak çok önemli. Bunları sağladığımızda aslında pozitif bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki dünya genelindeki aslında talepleri değerlendirdiğimizde AB ülkelerindeki talepleri gerçekleştiren firmaların, üreticilerin birçok ülkedeki talepleri de karşılayabildiğini görüyoruz.
1: Evet. Şimdi sürdürülebilirlik yatırımları, özellikle su özelinde bunu söylüyorum, çoğu zaman ek maliyet olarak görülebiliyor. Yani daha doğrusu bazı şirketler tarafından böyle görülebiliyor. Özellikle siz de zaten söylediniz en başta, bugün ciddi bir su sorunumuz yok dediniz. Bu sorunun olmaması da şirketleri bu düşünceye itiyor olabilir belki de. Ancak bu yatırımın geri dönüşü giderinden çok daha fazla, değil mi?
0: Ya bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Tabii sürdürülebilirlik anlamında yapılan bir yatırımın, yani ben bugün yatırım yaptım, yarın işte şu kadar kazanayım gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Burada iki tane konumuz var. Birincisi maliyetlerin azaltılması konusu. İkincisi de mevcut müşteri kaybetmemek ya da yeni pazarlara erişebilmek. Bu finansal anlamda bunlar çok kıymetlidir. Bizim şu anda negatif belki diyebileceğimiz bir konu, yapılan yatırımların karşılığı hızlı bir şekilde alamıyor oluşumuz. Bir enerji verimliliği, bir su verimliliği tarafında ya da bir kaynak verimliliği tarafında yaptığımız çalışmayı etkisini hızlı bir şekilde göremeyebiliriz. Veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı. Mesela son yıllarda çok gündemde olan konulardan bir tanesi. Tekstilde, otomotivde, yapı sektöründe birçok alanda. Burada tabii yine regülasyonların beklentileri de var. Belli seviyenin üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanma. Ama baktığımızda daha düşük bir maliyetin olmasını beklerken bugün birincil malzemelere kıyasla geri dönüştürülmüş ham maddeler daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Bu da aslında size ilave bir masraf çıkartıyor diyebiliriz. Diğer yatırımlarda bu şekilde. Ama buna kısa süreli baktığımızda evet bir zarar olarak belki gözükecek ama bizim müşteriyi elimizde tutmamız ya da daha katma değerli müşterilere ulaşmamız bu yatırımlar sayesinde kesinlikle bize günün sonunda faydalı olacak, finansal olarak da sürdürülebilirlik açısından da faydalı olacak bir noktaya gelecektir.
1: Evet, yani kısa vadede ama zarar. Yani uzun vadede az önce söylediğiniz gibi maliyetlerin düşmesi ve yeni pazarların olması finansal anlamda güçlü kılan unsurlar aslında şirketleri. Evet. Şimdi özellikle Avrupa'ya baktığımızda az önce siz de bahsettiniz ki Avrupa bölgesi en güçlü ticaret ortaklarımızdan bir tanesi ki payı oldukça yüksek. Avrupa'ya ihracat yapan şirketler açısından bu düzenlemelere uyum sağlayamamanın nasıl bir maliyeti olabilir? Bu şirketler açısından nasıl bir zarardan söz edebiliriz bu noktada?
0: Bu anlamda genellikle satış kaybına bağladığımız riskler var burada. Tabii Avrupa konusunda, yani Avrupa'ya çalışan üreticilerin aslında bir avantaj olarak görebileceğimiz durumu her şeyin yazılı olması ve çok önceden de bunların aslında beyan edilmiş olması, hiçbir sürpriz yok bile diyebiliriz. Evet. Bugün bir AB regülasyonu, hatta Avrupa Yeşil Mütabakatı'nı açtığımızda mesela sınırda karbon düzenlemesi SKDM'de neyin nasıl yapılacağı, ne kadar ücret alınacağı, hangi yılda başlayacağı, bunların hepsi aslında belirtiliyor. Bununla beraber biraz önce geri dönüştürülmüş malzeme kullanımından bahsettik. Otomotiv sektörünün mesela gündeminden birisi olmakta. Bunun hangi yılda beklendiği aslında yıllar öncesinde söyleniyor. Yani üretici bir hazırlık yapılması için fırsat sunuluyor diyebiliriz. Bununla beraber Avrupa'da mesela kamu alımlarında belirli kriterler var. Yeşil satın alma dediğimiz. Diyelim ki belediye, Avrupa'da bir belediye otobüs alacak. Diyor ki ben şu saatten sonra elektrikli otobüs alacağım. Şimdi burada Türkiye'de mesela otobüs üretimi bakımından çok güçlü bir ülkeyiz aslında. Avrupa'ya gittiğimizde birçok toplu taşıma araçlarında Türk markalarını görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Burada portföyünü hala dizel araçlarda, dizel otobüslerde yöneten bir üreticinin burada müşteri kaybedeceğini aslında görebiliyoruz. Bu çok aşikar. Ve burada yaptığı yatırımların mutlaka bir şey olacak, maliyeti olacak. Ama ileriye döndüğümüzde eğer bizim müşterimiz ben dizel aracı almıyorum diyorsa elektrikli otobüslere yaptığımız yatırımların da satış olarak karşılığını alabileceğimizi görüyoruz. O yüzden burada aslında uzun vadede kar anlamında tabii tartışılır. Her sektör için bu farklılık gösterir. Ama satış tarafında pozitif tarafta kalabileceğimizi düşünüyoruz.
1: Peki bankalar ve yatırımcılar için artık şirketlerin sürdürülebilirlik performansı önemli bir kıstas mıdır?
0: Bence kıstastır Ahmet Bey. Çünkü bankalar açısından iki tane nokta var. Şimdi bugün risklerden çok bahsettik. Risklerin şöyle bir karşılığı olabilir. Banka bir proje ya da bir şirkete finansman sağlıyor değil mi? Ve bu finansmanı da belli bir zaman periyodu içerisinde geri alıyor. Evet. Eğer bizim finanse ettiğimiz şirket iklim risklerinden ya da sürdürülebilirlik risklerinden olumsuz etkileniyorsa, çok basit bir örnek verelim. Bir tarım şirketi işte dolu yağması, iklim olayları vesaire bunlardan dolayı rekoltesi düştü ve buradaki aslında satışı azaldı. Onun nakit akışını etkileyen bir durum bankaya olan geri ödemesini de etkileyecektir. O yüzden bankaların iklimle alakalı riskleri ya da sürdürülebilirlikle alakalı mevzuatsal riskleri takip etmesi, evet, ve bu riske maruz kalmayan firmaları tercih edeceğini düşünüyoruz ve bunu görüyoruz. Bir diğer taraftan da bankaların da kendi sürdürülebilirliği var. Biz bugün bir bankanın karbon ayak izini mesela hesaplarken aslında işte şubelerinden, ofislerinden ziyade finanse ettiği projelere bakıyoruz. Yani bir kömür santralini finanse eden bankanın karbon ayak izi ile yenilenebilir enerji santralini finanse eden bankanın karbon ayak izi farklı. Bundan dolayı hangisini tercih etti, hangisini finanse etti, bankanın sürdürülebilirliğini etkiliyor. Ne anlamda etkiler? Hem kurumsal itibar anlamında, sürdürülebilirlikle alakalı marka itibarı anlamında, hem de biliyorsunuz onların da yurt dışından aldığı kaynaklar var. Dünya bankalarının, Avrupa bankalarının onlara vermiş olduğu fonlar var. Tabii onlar da sürdürülebilir yatırımlara fonlanmasını istediği için bu kaynakların, onların alımı noktasında da aslında bankalara etki ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki Orhan Bey, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, Metsim Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan bizimle birlikteydi. Devam edeceğiz.

0: Evet, devam ediyoruz şimdi. CyberArts kurucusu ve CEO'su Erdem Eriş bizimle birlikte. Erdem Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba, çok teşekkürler. Tabii ilk sorum şu olsun. Siber güvenlik kanunu yürürlüğe girdi ve 1,5 yıl geçti. Tabii bu kanunla birlikte aslında siber güvenlik başkanlığıyla sektör arasında, yani şirketler arasında sorumluluk uyum ve denetim dönemi başlamış oldu. Bu 1,5 yıl nasıl geçti?
1: Evet, çok sağ olun. Önemli bir gelişme gerçekten. Türkiye baktığınızda siber güvenlik kanunu, 7545 siber güvenlik kanunu ve siber güvenlik başkanlığının kurulmasıyla, siber güvenlik kurulunun teşkil edilmesiyle bana soracak olursanız ilk ülkelerle ilgili de çok pozitif ayrışan, çok stratejik ve doğru adımlar attı. Buradaki kanunun herkesi kapsayan bir kanun olduğunu altını çizmek isterim. Bu kanun yalnızca tüzel kişileri ya da kritik altyapı işletmecilerine değil, tüm bireyleri, kurumları, tüzel kişileri kapsayan bir kanun. Bu açıdan çok önemli. Üretimin, hizmet sürekliliğinin ve şirket itibarının artık konuşulduğu bir siber güvenlik dünyasında böyle merkezli bir otoritenin ve her konuyu toparlayan bir otoritenin aslında olması çok gerekliydi ve bu adım atmış olmamız çok önemli Türkiye açısından. Bu söz aslında önemli aslında gelişmeler oldu. Şimdi siber güvenlik başkanlığı sadece siber güvenlikten değil, yapay zeka konusundan da yine geçen yıl içerisinde dijital dönüşüm ofisinin yetki ve ekiplerin aktarılması dijital dönüşümden de sorumlu bir noktaya geldi. BTK'nın son birimi siber güvenlik başkanlığına yine bağlandı. Aynı şekilde BTK'nın regülasyonla ilgili sorumluluklarının tamamı buraya aktarılır. Aslında baktığınız zaman bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve siber güvenlik tek elden yürütülür bir noktaya geldi. Bu önemli bir gerçekten gelişme. Doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı bir siber güvenlik başkanının olması ve elinde siber güvenlik kanunu gibi kapsamlı ve kuvvetli bir kanun olması son derece önemli. İkinci mevzuatlar şu anda işte aslında çalışılıyor. Yepyeni insan kaynakları tarafında ihtiyaçlar var. Siber Güvenlik Başkanlığı bu hafta içerisinde bunları duyurdu. O kadroları tamamlamaya çalışıyor. Arkasından inşallah tam saha şey olacak, pres başlayacak. Özellikle kritik altyapısı işletmecilerinin burada yapmaları gereken çok şey var. Çünkü kritik altyapı tanımı güncellendi bu geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde. Geçtiğimiz ay. Onun altını çizmek isterim Ahmet Bey'in müsaadenizle. Enerji, finans, elektronik haberleşme, ulaştırma, su yönetimi ve kamu hizmetleri yıllardan beri bu 6 sektör kritik altyapı tanımının içerisindeydi. Artık bunlara dijital altyapılar, dijital hizmetler, gıda, tarım, imalat, sağlık, medya, kriz iletişimi, posta, kargo, savunma sanayi ve uzay eklendi. Toplam 15 çıktı kritik altyapı tanımı. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Çok daha geniş ve ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınıyor kritik altyapı tanımı. Çok daha fazla kuruluşun varlık envanterini, risk analizini, olay müdahale kapasitesini, bütün siber güvenlik yatırımlarının gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü milli güvenlik açısından baktığınız zaman kritik altyapıların bu genişleyen tanımıyla ayakta kalması, ülke ekonomisi, ülkenin sürdürülebilir ve milli menfaatlerini koruması açısından son derece önemli. Geçtiğimiz 1,5 yıl aslında bayağı bir gelişme oldu. Ben çok hızlıca bunu toparlamaya çalıştım sizler için.
0: Peki şimdi Siber Güvenlik Kurulu 15 sektörü kritik ilan etti. Mayıs ayında olmuştu bu. Önceden 6'ydı. Nedir kritik sektör? Öncelikle bunu açmanızı isteyeceğim ve bu karar şirketler ve Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geliyor?
1: Tabii. Şimdi kritik altyapı işletmecileri, bizim de CyberArts olarak aslında asıl odaklandığımız sektörler bunlardan önce saydığım işte finans, ulaştırma, telekom ve buradaki su, kanalizasyon, kamu hizmetleri. Tabii ki bunlar hani belki de kritiklerin ilkleri gibi düşünülebilir ama dijital çağa girdiğimizi ben aslında her yerde söylüyorum. 2020 yılından itibaren pandemi döneminden sonra yepyeni bir çağın içindeyiz. Bu çağda dijital altyapılar, dijital hizmetler de son derece kritikti. Bunlar da tanıma eklendi. Gıda, tarım, imalat, sağlık, medya, ulaştırmanın dışında posta, kargo eklendi. Baktığınız zaman kritik altyapıların ayakta kalması, ülkenin ayakta kalması anlamına geliyor aslında Ahmet Bey. Yani kritik altyapı işletmecilerinin ayakta kalırlığını bizim sağlamamız lazım. Bu hem teknolojik açıdan böyle, hem bütün aslında iş sürekli planlar açısından böyle. Tabii ki siber güvenlik de bunun çok önemli bir parçası. siber güvenlikle ilgili kritik altyapısını çekmecisi olan bir şirket sorun yaşadığında onun üretiminin durması, onun faaliyetinin durması, onun hizmetlerinin durması sadece kendi kurumsal itibarını ve ticari faaliyetleri değil, ülkenin milli menfaatlerini, ülkedeki işin ve hayatın akışını etkilediği için bu kanalın genişletilmesi son derece doğru. Kritik altyapısı işletmecilerinin de özellikle 75-45 siber güvenlik kanalında ayrı bir yeri var. Buradaki denetimlerde yapması gereken, atması gereken adımlar daha fazla. Ya da EPDK'da olduğu gibi enerji sektörüne özel siber güvenlik etkinlik modeli gibi ayrı regülasyonlara tabi der. Bizim de yıllardan beri akredite olduğumuz bir geçim güvenliği rehberi doğrudan kritik altyapı işletmecileri zaten aslında hedefleyen ve onların yatırımlarını hem insan kaynağı hem süreçleri teknoloji aslında tarafında bütünleştirmeyi amaçlayan bir rehber. Bunların tamamı bizim bu şirketleri uçta bulacağı milli menfaatlerimizi, ülkenin sürekliliğini, ülkedeki hayatın akışını uçtan uca sağlamaya yönelik sektörler olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki şimdi yapay zeka ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni iş alanları ortaya çıkıyor. İş yapış modelleri ortaya çıkıyor. Ancak bununla birlikte yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda şirketleri bekleyen başlıca tehditler hangileri? Yani yapay zeka destekli saldırılar mı, fidye yazılımları var, kimlik ve yetki ihlalleri veya işte tedarik zincirine yönelik saldırılar mı, hangileri?
1: Aslında cevap veriyorum. Hepsi. Şimdi bizim şunu bilmemiz lazım. Ahmet Bey, gerçekten yepyeni bir çağın içerisindeyiz. Biz de belki bu kadar büyük değişiklikler beklemiyorduk. Şimdi bizim hayatımız uzaktan çalışma ya da herhangi bir yerden çalışma gibi bir şey yok. Mesela böyle bir yayını bile yapmak çok her zaman mümkün değildi. Altyapılar buna elverişli değildi. Şu anda bir anda 2020 ile birlikte bir dijital çağa girdik. Bunu bence tarihsel belli bir zaman sonra da yazıyor ve söylüyor olacaklar. Burada iki şey değişiyor. Bir, saldırı yüzeyi değişiyor. Yani sizin kurumunuzda saldırı alabileceğiniz alanlar, noktalar, yüzeyler genişliyor. Bununla ilgili önemli gelişmeler var. Ve tabii saldırı için kullanılan atak vektörü dediğimiz saldırma yöntemleri değişiyor. Yapay zekanın ve kuantum bilgisayarların devreye girmesiyle burada saldırganlar lehine de bir durum var. Birimiz

0: müşterilerin paralarını ele geçirilmesiyle içeriye girilmesini engelleyemiyor. Ve tedarikçi tarafında çok büyük riskler var. Siz de bahsettiniz. Tedarikçilerden kaynaklı riskler de aslında bizim riskimiz haline geliyor. Yani bundan kaçınmak mümkün değil. Burada iki tane temel eğilim var. Bununla ilgili size birkaç rakam paylaşayım. Şimdi CrowdStrike'ın 2026 küresel tehdit raporu yayınlandı. Burada şunu görüyoruz. Ortalama saldırı süresi 29 dakikaya kadar düştü. Bu ortalamadan bahsediyorum. En hızlı saldırı 27 saniyede gerçekleşiyor. Yani böyle günler sürmüyor hackerların sisteme girmesi. 27 saniye, asgarisi ortalama 29 dakika. Yani bir şirketin ertesi sabah alarma bakması artık yeterli değil. Bunun farkında olmamız lazım. Yine IBM'in 2026 araştırmasında büyük ölçekli tedarik zinciri ve üçüncü taraf ihlallerinin 2020'den bu yana yaklaşık 4 katına çıktığını görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Fidye saldırıları da artık yalnızca dosyayı şifrelemiyor. Önce veriyi çalıyor, ardından hem sistemi durduruyor hem de veriyi yayınlama tehdidiyle şirket üzerinde bir şantaj baskısı kuruyor. Özellikle kritik altyapılarda enerji sektörüne örnek vermek gerekirse böyle bir saldırı sadece veri kaybı değil, üretimin durması, ekipmanın doğrudan zarar görmesi, fiziksel güvenlik risklerine doğru gidebilir. Bizim hep beraber aslında bu yeni çağda, dijital çağda siber güvenlik tarafında da yapay zeka ve kuantum işlemcileri çok daha efektif kullanıp saldırganlardan önde olmamız lazım. Burada asimetrik bir mücadele veriyoruz. Saldırmak nispeten daha kolay bir şey, savunmak daha zor bir şey. Bu dengede, bu yeni çağda kendimizi yeni çağın gereklerine, saldırı atak yüzeyinin gelişmesine ve buradaki yeni yöntemlere adapte etmemiz son derece kritik.
1: Yani bahsettiğiniz ama yani şirketlerin yeni dönemde öncelikle atması gereken adımlar neler?
0: Şimdi şirketlerin önce şunu fark etmesi gerekiyor. Bu yeni çağın içerisinde siber güvenlikle ilgili yaşanacak bir sorun. Yalnızca bir teknik sorun değil artık. Bilgi teknoloji departmanlarının ya da siber güvenlik ekiplerinin sorunu değil. Doğrudan işle ilgili bir sorun. Yani işin devamlılığıyla ilgili bir problem yaratıyor. O yüzden en ben tepeye üst yönetim desteğini koyarım. Bir şirketin üst yöneticisi, yönetim kurulu, CEO'su, hissedarları siber güvenliği ajandalarına alıyor olmaları gerekiyor. Burada yine uluslararası raporlar gösteriyor ki artık CEO'ların ajandasında ilk üçte siber güvenlik. Bu olumlu bir gelişme. Bizim de Türkiye'de bunu biliyor ve takip ediyor olmamız gerekiyor. Arkasından da bizim elimizdeki varlıkları bilmemiz gerekiyor Ahmet Bey. Yani üst yönetim siber güvenliğin önemli bir başlık olduğunu bilmeli. Bununla ilgili bir bütçe oluşturmalı, ilgili ekipleri kurmalı. Bazı ekipler içeride olmalı, bazı aslında işlerde bizim gibi siber güvenlik şirketlerine outsource edilmeli. Buradaki bir model kurulmalı. Arkasından da bilgi varlıklarının ortaya çıkarılması lazım. Yani bizim nasıl bir şeyimiz var, riskimiz var, bizim elimizde hangi veriler var? Bilmediğiniz bir varlık koruyamazsınız. Dolayısıyla hangi sistemlere, verilere, işte bulut hizmetlerine, dış bağlantılara tedarikçilere sahip olduğumuzu envanter çıkartarak görmemiz gerekiyor. Arkasından da işin üç tane bacağı var siber güvenlikte. İnsan kaynağı, süreçler ve teknolojiler. Bunların üçündeki eksikliklerimizi bir boşluk analiziyle ortaya koymak gerekiyor. Arkasından bir yol haritası çıkarmak gerekiyor. İnsan kaynağı, süreçler ve teknolojileri bir eşgüdüm içerisinde makul bütçelerle sıraya koyarak yönetmek gerekiyor. Buradaki eksikliklerimizi gidermek ve bütüncül bir yaklaşımla bunları devam ettirmek gerekiyor. En tepede yönetim ekibinin, üst yönetimin sürdürülebilir bir siber güvenlik stratejisi aslında kurması, inşa etmesi ve bununla ilgili belli aralıklarla mümkünse sayısal verilerle bunu ölçmesi ve takip etmesi gerekiyor. En önemlisi bu. Bunların eğer bir kısmı aksatılırsa, yani sadece teknolojiye yatırım yapılırsa, sadece insan kaynağına ya da sadece süreçlere yatırım yapılırsa ne yazık ki sürdürülebilir bir strateji oluşturmak mümkün değil siber güvenlikte. Bizim de görevimiz Cyberas olarak çalıştığımız şirketlere bu sürdürülebilir stratejiyi inşa etmeleri ve ilerletmeleri konusunda destek olmak. Onların da kendi sektörlerinde diğer ekiplerinden öne çıkmalarını sağlamak. Yani şu değil, şirketlerin yapması gereken şey bütün büyük şirketlerin yaptığını kopyalamak değil. Her evet. Şirketin kritik altyapı tanımı ya da kritik envanter tanımı, veri tanımı farklı. Her şirket

0: iş yapma tarzı öncelikleri farklı. Bunları bilerek hareket etmek çok önemli. Gerçekçi bütçeler oluşturarak ilerlemek çok önemli. Yoksa dünyanın en büyük şirketlerinin yaptığı siber güvenlik yatırımlarını Türkiye'de bir COBİ'den beklemek ya da büyümekte olan bir şirketten beklemek doğru değil. En önemli bence adımlar bunlar. Bunlar atıldığı sürece bu yol yürünüyor. Ahmet Bey, şöyle bir şey var. Bizim hani bir şeyimizdir aslında, kısa döngümüzdür. %100 evet. Siber güvenlik yoktur. Bizim bütün eğitimlerde ilk açılış cümlemizdir. Bu gerçekten doğru. Çünkü %100'ü yakalamak siber güvenlikte mümkün değil pratikte. Ama bu yol yürümek lazım. %100 güvenlik olmadığını bilerek bu adımları atmak bizi kuvvetlendiriyor olacak. En azından 5 yaşındaki hackerların hedefi olmaktan getirmeye çıkıyor olmamız lazım. Ve siber saldırıyı maliyetlerle getiriyor olmamız lazım. Hemen adımlar bunlar diyebilirim.
1: Peki Erdem Bey, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Umarım tekrar görüşürüz. Siber güvenlik geliş güzel bir alan. Her zaman sizinle sohbet etmeye hazırız. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, CyberArts kurucusu ve CEO'su Erdem Eriş bizimle birlikteydi. Birazdan COBİ platformuyla karşınızda olacağız.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Otomotiv.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otomotiv'de.
1: Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Ne oluyor ya?
2: Yeter! Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
3: Neler oluyor?
4: Abi yeni Max Sticker kart.
1: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
4: Evet abi.

0: Sayın seyirciler, KOBİ platformuyla karşınızdayız ve Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi Genel Sekreteri Avukat Mustafa Kınık bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tabii sizin temel amacınız, yani Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi olarak temel amacınız özellikle Türk şirketlerini, özellikle de KOBİ'leri ABD pazarına taşımak. Bu anlamda Türk KOBİ'lerini nerede konumlandırıyorsunuz, nasıl bir potansiyele sahip, genel bir çerçeve çizelim isterseniz, sonra diğer detayları konuşalım.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle nazik misafirperverleriniz için. Şimdi biz konseyimizi kurarken özellikle KOBİ'ler alanına çok yönelmemiz gerektiği kanaatinde olduk. Bunun da nedeni şudur. İhracatı esas itibariyle ana lokomotif şeyinde çok ciddi manada yürüten, yönlendiren ve bunun ayakta kalmasını sağlayan yapı esas itibariyle KOBİ'lerimiz. Bizim çok yüksek miktarda, adedi çok yüksek miktarda bulunan KOBİ'lerimiz mevcut. Lakin bu KOBİ'lerin özellikle ihracat pazarıyla alakalı olaraktan ve bizim özelimizde de Amerikan pazarıyla alakalı olaraktan biraz daha bilgi eksikliği, tecrübe eksikliği ve bunların özellikle Amerikan pazarı gibi dev bir pazarda yer alabilmeleri, ayakta tutunabilmeleri bakımından KOBİ'lere özellikle önem vermek istedik.
0: Evet.
1: Bu alanda buradan yine ekranlarınız aracılığıyla KOSGEB'e özel teşekkürlerimi iletmek isterim. KOSGEB bu manada üst yönetimi bakımından, başkanı bakımından, başkan yardımcıları bakımından bizlere çok destek oldular, çok yardımcı oldular. Biz KOSGEB'in bir manada hamiliğinde beşincisini gerçekleştirdik geçtiğimiz Haziran ayında Gebze Ticaret Odası nezdinde. Birçok ilde, İzmir'de, efendim Adana'da, İstanbul'da, ondan sonra Gebze'de söylediğim gibi çeşitli konferanslar gerçekleştirdik ve burada KOBİ'lerimizi özellikle Amerikan pazarı hususunda aydınlatmak istedik.
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığımız da yine çok önemli destekler sağladı bize. Onlar da bizim konferanslarımıza iştirak etmek suretiyle önemli desteklerini bize sağ olsunlar, her zaman tanıyorlar. Bu manada hepsine müteşekkiriz, öyle söyleyelim.
0: Şimdi 2025 yılını geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatına baktığımızda 16,3 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin Amerikan pazarındaki payı da %0,7. Amerika'nın ithalat pazarı da 3,7 trilyon dolar. Yani bu 3,7 trilyon dolarlık pazardan Türkiye'nin payı %0,7. Bu payı artırmak için ne yapmak gerekiyor? Hangi sektörlerin potansiyeli yüksek sizce?
1: Öncelikle ben bu pazarla ilgili biraz malumat vermek isterim. Şimdi Amerika 350 milyon insanın yaklaşık yaşadığı ve hani New York'tan uçağa binerseniz şeye kadar, hani Los Angeles'a varana kadar aşağı yukarı 5-5,5 saat uçakla sadece ulaşabileceğiniz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu 350 milyon insanın satın alma kuvveti çok yüksek. Özellikle bu hususun altını çizmek isterim.
0: Evet.
1: Yani hem dünyanın tartışmasız en büyük pazarı, biraz önce zikrettiniz, 3.7 trilyon dolardan bahsediyoruz. Amerika'nın geçtiğimiz yıl toplam dünyadan aldığı mal, hizmet ve ürünlerin total kümülatifteki kıymeti bu. Fakat maalesef biz çeşitli sebeplerden dolayı Amerikan pazarına uzak kaldık.
0: Ki tüketim ekonomik, önemli bir ekonomik güç aslında Amerika'da.
1: Kesinlikle. Şimdi oraya biraz değinmek istiyorum. Evet. Şimdi hep ben konuşmalarımda bunu ısrarla söylüyorum. Yine altını çizmek isterim. Şimdi bizim asıl ihracat lokomotifimiz yıllara sarihi Avrupa oldu ve Avrupa özelinde de Almanya oldu. Neden? Mesela bununla ilgili hiç düşündünüz mü? Bana çok enteresan gelir bu. Şimdi biz 1960'lı yıllarda bir sürü Türk gitti Almanya'ya.
0: Evet.
1: İşçi sıfatıyla gitti. Daha sonra bunların ikinci nesli, üçüncü nesli, biz orada bir hayli yerelleştik. Daha sonra işte Fransa'ya, Hollanda'ya, çeşitli ülkelere yayıldı Türkler. Ve o cümleden olmak üzere bir kısım ihtiyaçlar hep Türkiye'ye söylendi. Ve Türkiye bir şekilde onları oraya satmaya başladı. Yani oradaki bir yerel ağ sayesinde bunu başardık. Fakat Amerika bize coğrafya manasında da biraz uzak kaldığı için ve diğer sebeplerden dolayı biz burada çok fazla başarılı olamadık. O sebepten de biz atik olarak şu boşluğun farkındayız. Ve diyoruz ki KOBİ'leri veya diğer şirketleri bir şekilde Amerika'ya götürebilmenin yolu orada yerelleşmektir. Bakın biz önemli ihracat yapıyoruz. Birazdan rakamlar da vereceğim size. Fakat Fakat önemli olan ihracat yapmak değil gün sonunda. İhracatı kalıcı hale getirebilmek.
0: Sürdürülebilir bir hale getirmek.
1: Bunun da yolu, altını çizerek ısrarla söylemek istiyorum, kesinlikle ve kesinlikle yerelleşmektir. Neden yerelleşmek diyoruz? Çünkü Amerikan tüketici mantalitesi şu şekilde yürüyor. Amerikalılar diyorlar ki, ben bir hizmet veya ürünü senden aldığımda bunun arkasında durabilecek misin? Yani benim yerelde bir temsilcim var mı yok mu?
0: Peki Türk şirketleri açısından Amerika'da yerelleşmenin maliyeti nedir?
1: Şimdi oraya geleceğim. Bu yerelleşmenin şirket bazında düşünüldüğünde ciddi yüksek maliyetleri olduğu için burada Sayın Ticaret Bakanımızın çok güzel bir cümlesi vardı. Bir gazetede de manşete çıktı hatta. Bu dedi ki, Türk ticaret insanları, Türk sanayi insanları, kümeleşin, bir araya gelin ve Amerika'ya öyle gidin.
0: Kümeleşme modeli.
1: Kesinlikle. Evet. Şimdi neden bunu söylüyorum? Şimdi bizim kurduğumuz modelde böyle. Şimdi biz toplam 7 yerde temsilciliğimiz var Amerika'da. Ben bunları hemen unutmayayım diye saymak isterim.
0: Buyurun.
1: New York, Washington, Houston, Kansas, Los Angeles, Illinois, son olarak da Atlanta'da temsilciliğimiz açıldı. Biz bu temsilcilikler kanalıyla işte bu yerelleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu nasıl oluyor derseniz, onu da şöyle yapıyoruz. Mal satmak problem değil bakın. Malı satıyorsunuz. Malı bir şekilde ihraç ediyoruz. Ama orada sürdürülebilir, kalıcı ve rekabetçi olmak durumundasınız. Biz buna, kendi kurduğumuz sisteme şu ismi verdik. Yani bir manada dedik ki, yerelleşelim ve orada küreselleşelim. Tamam. Yerelleşmek suretiyle küreselleşelim. Bu ne demek derseniz, bu şu demek.
0: Küreselleşmeden sizin, Amerika'ya açılabilirsiniz yani.
1: Bu şu demek bakın. Evet. Sizin orada malınızı takip edebilmek için tanıtabileceğiniz, depolayabileceğiniz, depoladıktan sonra bir temsilci vasıtasıyla bunun arkasını takip edebileceğiniz bir sisteminiz olmadığı sürece,
0: evet,
1: bir şekilde satarsınız ama ila nihaya kalıcı olamazsınız. Dolayısıyla bunun da maliyetini azaltmak yönünden biz örnekse ben 3 ana sektör üzerinde şu günlerde çok yoğunlukla çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi devlet kayıtlarıdır. Hani en yüksek ihracatı biz otoyedek parça alanında yapıyoruz. Bundan sonra gıda var. Bundan sonra halı var, tekstil var vesaire. Ondan sonra mobilya var ve devam ediyor bu şekilde. Evet. Şimdi biz bunlardan 3 ana grup belirledik ve otoyedek parça, kurutulmuş gıda özellikle. Mesela kayısı çok enteresan bir alandır baktığınızda. Malatya'mızda malumunuz yani dünyanın çok önemli bir kayısı ihtiyacını, yani oransal manada çok yükseklere çıkmış bir kayısı ihtiyacını, evet, Malatya karşılıyor. Şimdi biz kayısıcılar, bunun yanı sıra kuru gıdacılar, işte yine kuru incirdir, efendime söyleyeyim kuru üzümdür, hani gidip orada satılabilecek manada. Söylediğim gibi yedek parça, bir de mobilya üzerinde. Örnek diye söylüyorum, 10 tane şirket bir araya geldiğinde bunlar adına, evet, bir web sitesi, bunlar adına bir pazarlamacı, bunlar adına bir temsilci ve bunların mallarını temsil edebilecek ve orayı yönetebilecek bir konumlandırabilecek bir firma. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde iki şey birden sağlıyorsunuz. Bir, maliyetleriniz çok ciddi manada aşağıya düşüyor. İki, Amerikan pazarı öyle düşünüldüğü gibi işte X ürünü kendi kapasiteme göre satayım, ondan sonrasına bakarız diyebileceğiniz bir piyasa değildir. Örnek diye söyleyeyim, işte 4000 adet sandalyeyi üretebilecek durumdayken sizin sandalyenizi çok beğenip bir anda sizden 4 milyon adet isteyebilirler. İşte bu kümeleşmek beraberinde hem maliyetleri azalttığı gibi pazardaki hani imkanınızı korumak babında, diğer bağlamda da sizi tedarik manasında güçlü ve sürdürülebilir kılar.
0: Evet. Küreselleşmek önemli. Nerede olduğu daha önemli.
1: Kesinlikle.
0: Nerede küreselleştiğiniz, evet, daha önemli.
1: Şimdi
0: evet, buyurun.
1: Şimdi ben mesela pazarın büyüklüğüyle alakalı bu konuda kapanmış olmadan birkaç veri sunmak isterim. Örneğin kozmetik sektöründe 2025 verilerini paylaşayım sizinle. Amerika 65 milyar dolara yakın. Bakın hani buna çok, evet, çılgın rakamlardır baktığınızda. Yani kendi ölçeğimize göre de yani 65 milyar dolara yakın kozmetik ithal etmiş. 2025 verileridir bunlar. Sadece Kaliforniya'da, ki Kaliforniya daha zengin kesimin bulunduğu yer, işte San Diego, Los Angeles işte diye o bölgeyi düşündüğünüzde, bunun sadece 11 milyar dolarını Kaliforniya almış. Biz Kaliforniya'ya yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yapmışız. kozmetik alanı ile ilgili söylüyorum. Mesela zeytinyağı ligi daha bir değişik. Bakın biz malumunuz çok hani zeytin bakımından çok şanslı bir coğrafyada yer alıyoruz. Ondan sonra biz bu şanslı coğrafyamıza rağmen maalesef zeytinyağı liginde dörtlerde beşlerde yer alıyoruz. Amerika'ya ihracat bağlamında söylüyorum. Pazarın %30'unu İspanyollar, diğer %30'unu İtalyanlar, onun altında Tunus, bu ilginçtir. Hani daha 1911'e kadar bizim vilayetimizdi malumunuz. Dördüncü sırada da biz yer alıyoruz ve yine rakamlara baktığınızda da hani Türkiye toplam Amerika'nın ithal ettiği zeytinyağı şeyinde, liginde öyle söyleyelim, ortalama %10'ları ancak buluyor.
0: Şimdi sadece talep önemli değil, ölçek sorunu diye bir şey de var. Yani
1: kesinlikle.
0: Yüksek talep olsa da KOBİ'lerin de bir kapasitesi var.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: İşte o açıdan bunların bir araya getirilmek suretiyle güçlü şekilde o bölgeye gidilmesi her zaman kıymetlidir diye düşünüyoruz.
0: Evet. Şimdi kümelenme modelinden bahsettiniz. Kümelenme modeli dediğimiz şey birden fazla KOBİ'nin birleşip ABD ihracat yapmasını mı kapsıyor?
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu anlama geliyor kesinlikle değil mi?
1: Kümelenme Şimdi modeli. Bunun yanı sıra Amerika'daki diğer imkanlardan da biraz söz etmek isterim. Şimdi biz aslında kurduğumuz yapıyla sadece bu kümeleşmeyi nasıl gerçekleştiriyoruzun da biraz hani altını doldurmak isterim bu manada. Biz bu kümeleşmeyi gerçekleştirirken çoklu bir sistem üzerinden gidiyoruz aynı zamanda. Onun da altını çizmek isterim. Bu ne demek derseniz, bu şu demek. Siz oraya gidecekken ister istemez bir kısım destek almak ihtiyacı içerisindesiniz.
0: Evet.
1: Bu desteği nasıl alacağız diye sorarsanız bu cümlenin içerisine bir şekilde mali müşavirlik girer mi mesela? Girer. Evet. Gümrük girer mi? Girer. Hukuk girer mi? Girer. Her Peki şey. Lojistik girer mi? Evet. Girer. Şimdi biz kendi üyelerimizin arasında bu hususa çok dikkat etmek suretiyle ve çok seçici davranmak suretiyle bu üyelerin bu amaca da hizmet etmesini isteyen bir şeyle yola çıktık ve üyelerimizi de buna göre seçtik. Örneğin ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin, isim vermek doğru olmaz, Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarından ve liman işletmecilerinden birisi bizim oradaki üyelerimizden biri. Örnekse biz diyeceğiz ki biz böyle bir sistemin içerisinde yer alan şu firmalara taşıma konusunda kolaylık sağla. Aynı zamanda warehouse'ları yani depolama imkanları var. Depolama konusunda bize yardımcı ol. Bu mallara showroom olabilmesi babında bize yer tahsis et dediğimizde bu üyemiz şu anda bunları yapabilecek imkan ve kabiliyette.
0: Bu hazırlık sürecini KOBİ Port projesiyle mi yapıyorsunuz?
1: Tabii.
0: KOBİ Port projesi size ait değil
1: mi? Tabii. Buna yanı sıra. Tamam mı? Şeyi çok özellikle ısrarla altını çizmek isterim. Gümrük bacağı itibariyle. Evet. Çok önemli gümrük firmaları bizim bünyemizde yer alıyor. Amerika'nın içerisinde bulunan, yine Amerika tarafından, Amerikan devleti tarafından akredite edilmiş çok ünlü bir mali müşavirlik firması. Gururla söyleyelim, bir Türk bunun başında ve onun mihmandarlığı suretiyle mali müşavirlik hizmetlerinde de yardımcı oluyoruz. Çünkü malumunuz bütün eyaletler bir manada başka bir devlet. Bütün eyaletlerin kendine göre bir asgari ücret sistemi var, vergilendirme sistemi var. Hepsinin birbirinden başka mantık ve mantalitesi var.
0: Evet.
1: O bağlamda yani şöyle örneklendirmek zannediyorum yanlış olmaz. Siz oraya gittiğinizde hani bir odaya, hani karanlık bir odaya girdiğinizde en azından elinizden tutup işte burada masa var, şurada sandalye var, dikkat et diyebilecek bir yapılanma. Dahası sizi daha ileriye atabilecek bir Amerikan pazarını bilen insanların bulunduğu, sizi orada yönlendirebilecek ve önünüzü açabilecek sistemin mümkün olduğu bir yapılanmadan bahsediyorum.
0: Evet. Peki şimdi yapay zeka birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Siz işte bölge seçiminde, pazar analizinde ve diğer süreçlerde yapay zekayı kullanıyor musunuz?
1: Tabii. Şimdi bizim bu manada yapay zeka üzerinden gerçekleştirmeyi planladığımız hala proje aşamasında olan bir TradeGate projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onu şartları oluştuğunda kamuoyuna tekrar lanse edeceğiz. Bununla ilgili işte önümüzdeki yılın başları gibi bir planlamamız var.
0: Yani hazırlık aşamasında.
1: Tabii. Şu anda o hazırlık aşamasında.
0: Aktif bir şekilde kullanılıyor anladığım
1: kadarıyla. Evet. Şu anda kullanılıyor. Onlar hazırlık aşamasında. Fakat şu var, ben buradan hani Türk sanayi insanlarına, Türk ticaret insanlarına özellikle şu hususun altını ısrarla çizmek isterim. Amerika'ya gitmek şu saatten sonra bizim için bir alternatif, bir farklı bir deneme vesaire değil. Amerika, Avrupa'nın geldiği mevcut şartlarda, malumunuz Körfez Savaşı çıktı. Körfez Savaşı'ndan sonra bizim ihracatımızın etkilendiği hepimizin gözlemidir. Bu şartlarda Amerika'ya gitmek bizim için artık bir zorunluluk. Çünkü konuşmamın başında ifade ettiğim gibi 350 milyon nüfusun bulunduğu ve satın alma kuvvetinin yüksek olduğu insanlardan bahsediyoruz. 3.7 trilyonluk bir pazardan bizim aldığımız payı biraz önce zikrettiniz. Bizim aldığımız pay hani belki de zikredilmeye bile değmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu manada 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefi açıkladığını biliyoruz. Evet. Ondan sonra bu ihracat hedefi bağlamında biz Türkiye'de böyle bir potansiyelimiz var mı? Ben kesinlikle var olduğuna inanıyorum. Bu söylenen rakamların bir devlet aklına istinaden söylendiğini biliyorum. Ve bunun da muhakkak altyapısının çok ciddi doldurularak söylendiğini de biliyorum. Onun evet. için bizlere düşen bir manada biz bunun mihmandarlığına soyunmaya çalıştık. Bizlere düşen bir manada bu ihracatı, bu dış ticaret potansiyelini geliştirebilmek, ikili ilişkileri daha yukarıya çıkarabilmek manasında çalışmaktır. Bu anlamda önemli bir haberi de sizinle paylaşmak isterim. Bu hafta kısmet olursa biz Amerika'daki Chicago'nun bulunduğu Illinois eyaletinin ticaret odasıyla, Illinois Chamber of Commerce'le bir ikili işbirliği anlaşması imzalamak üzereyiz. Bütün şeyleri, altyapıyı kurduk, bitirdik. Evet. Şimdi bu ne sağlayacak bize? Bu şunu sağlayacak.
0: Çok kısa alayım. Süremiz bitti çünkü.
1: Pardon. Birebir ticarette orada bulunan ihtiyaçları birinci ağızdan dinleyerek
0: evet.
1: bildirme, ayrıca doğrudan muhataplarla yuvarlak masalar kanalıyla ikili ticarette karşılıklı anlayışla evet. bir şeye imza atmak. Bizim şu an bunu başardık çok şükür. İnşallah peki. birkaç şeyle de ne derler eyaletleri evet. şu günlerde bitirmek üzereyiz.
0: Peki. Mustafa Bey çok teşekkürler.
1: Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Misafirperverleriniz için tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Sayın seyirciler, KOBİ platformunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove... 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: Bundan sonra buradayız.
1: Sizi de bekleriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
2: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
3: Rams. Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.

0: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon değil de

0: Netflix, Netflix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile

0: notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Saat 13, ben Sema Ertekin. Yatırım günlüğüyle karşınızdayım. Yeni bir gün, yeni fiyatlamalar, yeni fırsatlar. Ama piyasada kazandıran sadece bugünü okumak değil, yatırımın hikayesini bugünden görebilmek. Yatırım günlüğünde bugün de piyasaların rotasını okuyacağız. Önce dünyada ve Türkiye'de yatırım gündemini değiştirebilecek başlıklara bakalım, haber özetleriyle başlayalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'la ticari bağlarını sürdüren üçüncü ülkeleri hedef alan ve tarihin en büyük finansal taarruzu olarak nitelendirdiği yeni yaptırım paketini devreye almaya hazırlanıyor. İran ise ekonomik baskıların sürmesi durumunda Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nden petrol akışını tamamen kesme ve Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurma tehdidinde bulundu. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik dışlama operasyonu, Kanada ile yeniden tırmanan tarife gerilimi ve tahvil geri alım planına ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yöneltti. İkinci yaptırım tehdidi dolara güçlendirirken enerji arzına yönelik endişelerse petrol fiyatlarını destekledi. Teknoloji hisselerinde satışlar hızlanırken gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole konuşmasıyla Nvidia'nın açıklayacağı bilanço ve yoğun veri gündemine çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankaları JP Morgan ve Citi altın için yeni tahminlerini duyurdu. Citi kısa vadeli ons altın hedefini 4800 dolara çıkarırken JP Morgan ise makro koşulların el vermesi durumunda altının 5000 dolar sınırına yaklaşabileceğini vurguladı. Analistler Fed'in daha güvercin bir para politikasına yönelmesi ve reel faizlerdeki düşüşün altın rallisini güçlendireceğini öngörüyor. Türkiye'nin ihracatı Temmuz ayında %2,9 artarak 25.6 milyar dolara ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerini gördü. Ocak-Temmuz dönemindeki dış satım 161.6 milyar dolara yükselirken 54 il ihracatını artırdı, 22 ise 1 milyar dolar eşiğini geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımladı. Son verilere göre 3 sektörde de güven Ağustos'ta geriledi. Güven endeksi hizmet sektöründe %0,1, perakende ticaret sektöründe %0,8 ve inşaat sektöründe %0,4 azaldı.
0: Şimdi küresel haritayı açalım. Sermaye bugün dünyanın hangi bölgelerinde risk alıyor, hangi bölgelerinde frene basıyor bakalım. Asya tarafında Çin Şangay yükseldi bugün. 0.19 yukarıdaydı. 3889 puandan geçti. Güney Kore'de yarım puanın üzerinde yükseliş takip ettik. Hindistan tarafında 0.21 kazanç vardı. Hong Kong'da da aşağı yönlü hareket izledik ve 25.496 puan seviyesini izledik Hong Kong tarafında. Amerika'da S&P 500 yükseldi. Yarım puanlık yükselişi var. 7.691 puandan geçti. Nasdaq %1'e yakın yukarıdaydı. 29.303 puan işlem gördü. Dow Jones da yarım puana yakın yükseldi. 53.672 puandaydı. Ve Avrupa tarafında görünüm nasıl? Yeşil bir tablo var. 0.11 yukarıda Londra. Frankfurt'ta yarım puanın üzerinde kazanç var. Madrid 0.34 yükseldi. Ve Paris'te de 0.42 oranında yükseliş hareketi takip ediyoruz. Borsa İstanbul 0.42 geride. 14.441 puan bandında. Bakalım şimdi enerjinin nabzını tutalım. Petrol fiyatlaması bize ne gösterecek? Talebi mi, jeopolitik risk mi? Neyi anlatıyor bu fiyatlama? %2,8 oranında geri çekilen bir Brent petrol takip ediyoruz. 87,9 dolardan fiyatlanıyor. Petrol %3'ün üzerinde geri çekilmeyle 82,2 dolarda ve doğalgazda %1,5'a yakın düşüşle 2,7 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Altının yükselişi sadece jeopolitik risk mi yoksa yeni bir küresel fiyatlamanın sonucu mu, ona da bakalım. Altın ons 0.39 geride. 4.633 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında daha güçlü bir geri çekilme var. 67,9 dolarda ve %1,5'a yakında geri çekildi gümüş ons. Platin %1,7'lik düşüş kaydediyor. 1848 dolardan fiyatlanıyor. Paladyum'da %2 oranında geri çekildi. 1325 dolardan fiyatlanan bir paladyum takip ediyoruz. Devam edelim. Şimdi küresel fiyatlamanın hikayesine baktık. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da gün içindeki para akışını izleyelim. Endeks nereden güç alıyor ona da bakacağız birazdan. 0.42'lik geride bir Borsa İstanbul hareketi var şu anda. 14.440 puanda. Bakalım günü nasıl bitirecek, kritik seviyeleri geçebilecek mi Borsa İstanbul? Endeks nereden güç alıyor dedik, nerede satışla karşılaşıyor ona da bakalım. BIST Banka yukarı yönlü hareket ediyor, 16.216 puandan geçiyor. Sanayi tarafında geri çekilme var %1.5 oranında. Turizmde 0.54'lük yukarı yönlü hareket görüyoruz. BIST Spor da yükseldi, 0.31 yukarıda. Gayrimenkul tarafında 0.61'lik geri çekilme var. BIST Teknoloji'de 0.13 geride. Devam edelim, sigortacılık tarafında 0.61 kayıp görüyoruz. Kimyada 2.85 oranında geri çekilme var. İnşaat tarafında 0.60'lık yukarı yönlü hareket izliyoruz. Gıda tarafında 1.37 oranında düşüş izleniyor. Madencilik %3'ün üzerinde geri çekildi ve bilişim tarafında 0.13'lük kayıp var. En çok artanlara da bakalım. Destek Finans Factoring %4,95 oranında yukarı yönlü hareket

0: ediyor. Gen, ilaç ve sağlıkta en çok artanlar listesinde 3.28'lik yükselişi var. Pasifik Eurasia lojistik dış ticarette 2.64'lük yeşil tarafta. Pasifik Teknoloji %2.5 oranında yükseliş kaydediyor. Oyak Çimento tarafında 2.33'lük kazanç takip ediyoruz. Şimdi azalanlara bakalım. Azalanlar tarafında 8.14'lük gerileme ile Odin Solution Teknolojileri var. Efor Yatırım geliyor hemen arkasından 7.5'luk düşüşle. Anadolu Metal Madencilik'te 4.42'lik geri çekilme hareketi izleniyor. Borusan Boru'da eksi tarafta 4.25'lik düşüşü var. Tüpraş 4.12'lik düşüş sergiliyor bugün. Tabii burada sadece düşüşleri değil, satışların aslında nedeni de oldukça önemli. Şimdi yatırım günlüğünde canlı yayın konuğum var. Göksel Tekiner, Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Endekslere yakından bakacağız. Ana göstergeyle başlayalım. Teknik analizi. Borsa İstanbul'un endeksin performansı ne söylüyor? Grafik bize ne anlatıyor? Buyurun, söz sizin.
1: BIST endeksinde düne kadarki süreçte güçlü bir yükseliş gördük. Yani kısa vadede iyi bir atakla beraber 14.630 seviyesine geçen bir direnç bölgesi dün itibariyle test ettik. Dünkü hareketin ana kaynağı banka hisseleriydi, ancak sonrasında sanayi sektör hisselerinin genelinde etkili olan satışlar bankalarda yansıdı. Bugün de zayıf da olsa bir satış baskısı şimdilik söz konusu. Özellikle bankacı genellik sabah saatlerinde pozitifti, ancak an itibariyle orası da negatife geçti. Teknik anlamda baktığımızda artık kısa vadede birçok göstergenin aşırı alım, yani direnç bölgelerine yaklaşmış durumda. 13.200'den başlayan bir hareketin 14.600'e kadar da hemen hemen %10'u aşan bir yükselişle bugüne geldik. Artık teknik göstergelerdeki bozulma ve kısa vadedeki önemli bir direnç bölgesine gelinmiş olması bir düzeltme eğiliminin gerçekleşebileceğini gösteriyor. 14.630 seviyesinin üzerindeki bir kapanış gerçekleşmedikçe şimdi yeni pozisyon açmayı çok da makul görmüyorum. 14.250 seviyesi de burada kısa vadedeki bir önemli destek bölgesi. 14.250'ye kadarki geri çekimler bir düzeltme olarak değerlendirmekte fayda var. Ancak bu seviyenin altındaki bir kapanış bizi kısa vadede yeni bir trend hareketine evirecektir. Yani böyle bir riski de göz önünde bulundurarak şimdilik mevcut pozisyonları sürdürmekte bir sakınca görmeyiz. Orta vadedeki yükseliş eğilimin trend hareketi olarak yukarı doğru devamı beklenebilir, ancak 14.250'nin altına bir gün kapanışı gerçekleşirse hafta içerisinde orada yeni bir düşüş hareketine de yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken bir yön haritası olacağını düşünüyorum.
0: Bankacılık endeksine bakalım. Endeksin lokomotifine grafik bize ne söylüyor? Ne dersiniz? Para girişinin gücü konusunda hangi sinyalleri veriyor?
1: Merkez Bankası'nın attığı adımla beraber dün güçlü bir hareket gördük. Onun 6.440 seviyesi test edildi. Burada da kısa vadede bir direnç bölgemiz vardı. 16.060 seviyelerinden geçen bu seviyenin üzerinde bir fiyatlamayı bugün itibariyle gördük. 50 günlük gibi önemli bir ortalamayı an itibariyle test ediyoruz. Genel itibariyle bankacı kendik grafiğinde indikatörler yukarı yönde. Ancak hani endeksin genelini baz aldığımızda alım iştahı halen zayıf. Bu nedenle yukarı doğru fiyatlamayı çok da beklememekte fayda var. Özellikle 16.060 seviyesinin altında burada da bir kapanış görürsek banka hisselerinde de bir düzeltme eğilimi yaşanabilir. Şimdilik yani sınırlı pozitif bakışımızı koruyoruz, ancak teknik göstergelerde de bir miktar güç kaybını da göz önünde bulundurarak 16.060 seviyesinin altında bankacılık hisselerinde de bir satış baskısı artabilir. Buna da yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Şimdi sanayi endeksine geçelim. Oradaki fiyatlamalar genel endeksten ne yönde ayrışıyor? Nasıl bir görünüm sergiliyor?
1: Yani düne kadarki süreçte endeksin üzerinde, yani BIST endeksin üzerinde pozitif bir ayrışan sanayi sektör hisseleri vardı veya sanayi endeksi vardı. Dün itibariyle 20.480 seviyesini test ettik. Geçtiğimiz hafta 19.700'leri aşamayan bir endekste kırılmasıyla beraber direnci yukarı doğru hızlandı, ama bugün gibi baskıyla beraber, dün başlamaya bugünkü baskıyla beraber artık burada da kısa vadede bir düzeltme eğilimi gelebileceğini söyleyebilirim. Teknik göstergelerde stokastik, RSI gibi kısa vadeli birçok indikatör burada güç kaybetmiş durumda. Bu nedenle de özellikle sanayi sektör hisselerinin lokomotifi olan Tüpraş'tır, Kardemir Ereğ gibi hisselerde bugünlerde bir miktar satış baskısı artabilir. Buna da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 19.600 seviyesinin üzerinde tutunursak geri çekimler bir düzeltme eğilimi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu desteğin altında bir fiyatlamada sanayi sektörü seneninde de düzeltme eğilimi bir miktar daha hızlanabileceğini göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Havacılık tarafında küresel seyahat ve o maliyet beklentilerinin fiyatlara yansımasını Türk Hava Yolları grafiğinde nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi orta vadede bir düşüş trendi içerisindeydi. Artık fiyatların 295-300 TL seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını görüyoruz. Artık taban noktaları kısa vadede bu seviyeler piyasada yaşanabilecek olası bir geri çekilmenin ters ayağı Türk havacılık sektörü hisselerinin özellikle Türk Hava Yolları'nda bir alım iştahını tekrar güçlendirebilir. 300 seviyesinin altına gelmedikçe burada da yatırımcıların alım tarafında olması gerektiğini düşünüyorum ki 310 seviyesini geçilmesi kısa vadedeki hareketi biraz daha güçlü bir şekilde yukarı doğru hızlandıracaktır.
0: Peki bankacılık tarafında Akbank grafiğine biraz daha yakından bakalım. Teknik göstergelerde bize nasıl bir sinyal veriyor Akbank performansı?
1: İndikatörlerde baktığımızda birçok indikatörde ana yönlü bozacak bir bozulma yok. Ancak zayıflama burada da söz konusu. Dün itibariyle 73 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama gördük. Ancak burada da bir takos formasyon oluşumu, yani bir düşüş formasyon oluşumu dikkat çekiyor. Bu nedenle kimlik mevcut pozisyonlarda bir sıkıntı görmeyiz. Ancak özellikle geçtiğimiz haftalarda direnç olarak çalışan ve artık destek konumuna gelen 69.65 seviyesinin altında bir Akbank görürsek yatırımcıların burada da taşınan pozisyonlar için biraz satal stratejisiyle pozisyonları azaltarak nakit tarafı geçmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Böyle bir kırılma 64.50 belki daha da altındaki fiyatları Akbank açısından gündeme getirecektir.
0: Tabii bir diğer bankada Yapı Kredi, onun performansını da nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Burada fiyat hareketleri bize bir güçlenme mi gösteriyor, temkinli bir durum mu anlatıyor Yapı Kredi'de?
1: Şimdi geçtiğimiz haftaya kadar süreçte 36'yı geçemiyorduk. Normal bir düzeltme eğilimi olabilir mi diye düşündüğümüz hisseydi. Merkez Bankası kararı sonrasında o bahsettiğim direnç bölgesini yukarı doğru boşluklaştık. 36 seviyesinin üzerinde burada da bir sakınca görmez pozisyonlara taşınması açısından ancak yani genel piyasayla beraber hareket edebileceğini de göz ardı ederek etmeyerek 36 seviyesinin altında da burada Yapı Kredi için pozisyonlarda satan stratejisi denenebilir. Genel anlamda orta vadede bir bozulma görmüyoruz ancak kısa vadede bir düzeltme eğilimi de bu hissede de söz konusu olabilir. 34.30 ve daha aşağısında da 32.60 seviyeleri kısa vadede verebileceğimiz bir destek bölgeleri olarak Yapı Kredi'de ön plana çıkacaktır.
0: O zaman şimdi demir çelik tarafına geçelim. Kardemir'deki hareket hem sektör hem de hissenin teknik görünümü açısından nasıl bir sinyal yaratıyor?
1: Şimdi Kardemir'de 5. ayın 12'sinde gördüğümüz bir direnç bölgesi var. 47 seviyelerinde geçtiğimiz hafta bu seviyelere yaklaşan fiyatlamayı yaşadık. Bugünlerde de artık direnç bölgelerini aşmakta zorlandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Son 4 günlük süreçte bu direncin altında volatilite var. Kısa vadeli indikatörlerin tamamı burada güç kaybeder durumda. Şimdi yeni alım için önermediğimiz bir hisseli durumunda teknik anlamda 47 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmedikçe burada yeni pozisyon açmanın riski olacağı kanaatindeyim. Pozisyon taşıyanlar açısından ise bir kademenin satış stratejisiyle olası geri çekimler için nakit tarafta pozisyon yaratılabilir. 42 ve altındaki fiyatlarda olası geri çekimler için alt destek bölgeleri olarak da Kardemir için takip edilebilir.
0: Peki enerji tarafının güçlü oyuncusu Tüpraş'a bakalım. Performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Petrol fiyatlaması, Brent petrol fiyatlaması nasıl yansıyor grafiğine Tüpraş'ın?
1: 200 seviyelerinden başlayan güçlü bir yükselişle beraber 400 seviyesini test eden 2,5 aylık bir süreç yaşadık. Piyasayı yukarı doğru domine eden en büyük şirket konumundaydı, lise konumundaydı. Son iki günde de sınırı da olsa bir kağıt satışı var. Özellikle bugün satışların baskısını arttırdığını görüyoruz. Burada Brent petrol tarafındaki geri çekiminin düşüşünün ana etkeni olarak değerlendirilebilir. Geri çekimler son günlerdeki güçlü yükseliş sonrasında normal karşılamakta fayda var. Ancak böyle kısa vadede fiyat oynaklarına duyarlı yatırımcılar açısından 374 seviyesine bir ara destek bölgesi olarak takip edilmesini öneririm. Bu desteğin üzerinde mevcut pozisyonlar rahatlıkla sürdürülebilir ancak 334 seviyesinin altında bir tüpraş fiyatlaması görürsek 335-336 seviyesine kadar %10'luk bir daha geri çekimi gündeme gelecektir. Bu nedenle bahsettiğim desteğin altında da yatırımcılar için bir satan stratejisi denenebilir. Orta vadede genel görünüm bozulmasa da kısa vadede yaşanabilecek bu geri çekimler biraz can yakabilir bu hisse için.
0: Mavi giyimin grafiğini açalım. Burada yatırımcıların özellikle takip etmesi gereken seviyeler hangileri Göksel Bey?
1: Şimdi bu hisse de endeksten negatif yönde ayrışan hisselerden biriydi. Son dönemde 37.2 seviyesinin üzerinde de bir tutulma çabası var. 2026'nın genelinde bu seviyeler yaklaşan fiyatlamalar sonrasında ve orta vadeye ilk bir tepki hareketleri gördük. Bugünlerde de bahsettiğim destek bölgelerinin üzerindeyiz. Teknik anlamda indikatörlerde bir toparlanma sinyali var. Pozisyon açmayı düşünenler açısından 37.50 seviyesi bir destek bölgesi olarak, bir stop loss noktası olarak takip etmek koşuluyla mavide de orta vadeye yayılan bir alım stratejisiyle pozisyonlar arttırılabilir. 39.70 ara direncinin geçilmesi ise buradaki hareketi biraz daha yukarı doğru güçlendireceğini söyleyebilirim.
0: Peki o zaman otomotiv tarafında da Karsan'a geçelim. Son fiyat hareketinin arkasındaki teknik hikaye nedir sizce?
1: Şimdi bilanço tarafında çok aklımda olan bir hisse değil. Ama hani son gelen satışlara baktığımızda da kritik bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Hissenin daha önce 3. ayda gördüğü bir 9.20 desteği var. Bugünlerde de buralardayız. Son 3-4 günlük süreçte de bahsettiğim destek bölgesinin üzerinde bir tutunma çabası söz konusu. Teknik anlamda göstergeler zayıf olsa da 9.20'nin üzerindeki fiyatlamalarda Karsan için en azından bir tepki alımı denenebileceği kanaatindeyim. Beklenti paralelinde yaşanabilecek bir tepki yükselişinde 10.20 seviyede bir ara direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak böyle bir kalkış 10.20'nin de üzerinde, 10.20'nin de üzerinde bir fiyatlamayı Karsan açısından gündeme getirecektir.
0: Şimdi hisselerden çıkalım. Küresel emtia tarafına bakalım. Brent petrol ile de başlayalım. Brent petrol grafiği bize ne söylüyor fiyatlamalarla ilgili? 90 doların altında şu anda fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz.
1: Evet, yani son 2 haftalık süreç, yani bu ayın başından itibaren 77 dolardan başlayan ve 93 dolara kadar tırmanan bir petrol fiyatlaması söz konusuydu. Ancak bugünkü satışla beraber kısa vadeli indikatörlerin tamamı negatif yöne döndüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısa vadeli yükselen kanalında altında bir fiyatlama söz konusu. Kısa vadede 89.10 dolar seviyesine bir ara destek noktası olarak takip ediyorduk. Bu seviyenin de an itibariyle altındayız. 89.10 dolar seviyesinin altındaki bir Brent petrol fiyatlaması burada düşüş eğilimi biraz daha hızlanabileceğini işareti olarak değerlendireceğiz. Ki teknik anlamdaki bu bozulmayla beraber ben kişisel olarak biraz daha aşağıda 80 dolar seviyelerinin altında yeni bir denge aracını önümüzdeki günlerde görebileceğimizi söyleyebilirim.
0: Peki ons altınla devam edelim. Ons altın fiyatlamasında yukarı yönlü hareket için hangi katalizör gerekiyor? Bu güçlü performansı bize ne anlatıyor ons altını ve yatırımcı için özellikle kritik seviyeler hangileri Göksel Bey?
1: Şimdi ons altında direkt Amerikan dolarına bakmakta fayda var. Özellikle Amerikan uzun vadeli tahvillerde 10 yıllıklar, 30 yıllıklarda önemli direnç bölgelerine gelindi. Buradaki bir düzeltme eğilimi ons altındaki fiyatlama yukarı doğru destekleyeceği kanaatindeyim. Yani mevcut durumda yatırımcıların yeni pozisyon açmak için biraz riskli bölgelere yakın olsak da mevcut pozisyonlara rahatlıkla taşınabileceği kanaatindeyim. Özellikle 4.890-4.900 dolar seviyeleri kısa vadede hedeflenecek önemli direnç bölgeleri olur. Kısa vadede özellikle pozisyon taşıyanlar veya takip edenler açısından 4.900 dolara yaklaşan fiyatlarda kar satışlarına dikkat edilmesini öneririm. Şimdi bir ciddi düzeltme eğilimi beklemem bu unsur için. Yani ons altında teknik anlamda bazı yorgunluklar görsek de 4.900 dolar seviyeleri olası bir hedef bölgesi. 4.452 seviyesi ise burada verebileceğim ilk kritik bölge. Hani yaşanabilecek herhangi bir olası geri çekilmede 4.450'nin üzerinde kalındığı sürece de geri çekilmeler kısa vadeli bir düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir ve ana pozisyonlarda çok da değişiklik yapması gerektiği kanaatinde değilim bu ons altın için.
0: Kıymetli analizler için teşekkür ederim Göksel Bey. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Yatırım günlüğüne çok kısacık bir ara verelim. Çok kıymetli bir konuğum olacak birazdan.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Yatırım günlüğü devam ediyor. Kıymetli bir konuğum daha var. Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte. Şimdi Göksel Bey fiyatların ve grafiklerin bize söylediği tabloyu anlattı. Şimdi bunu bu resmi birazdan makro taraftan değerlendireceğiz. Yayına hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Altın yükseliyor, dolar zayıf kalıyor, Amerikan hazinesi tahvillere müdahale ediyor. Tüm bu tabloya baktığınızda bu fiyatlamaları tek bir cümleyle okumak gerekirse dünya ekonomisi bugün bize ne söylüyor Seltem Hanım?
1: Şöyle tek cümleyle biraz sıkışık olabilir ama birkaç cümleyle şunu söyleyebiliriz. Amerika'daki hazine borçlanmasının yatırımcılar önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bütçe açının milli geliri oranı %6'lar seviyesinde ve borç stokunun milli geliri oranının da %120'lerin üzerine çıkması bekleniyor önümüzdeki senelerde kademeli bir şekilde. Dolayısıyla hazinenin borçlanma ihtiyacının artacağını düşünüyor yatırımcılar. Bundan dolayı da Amerikan tahvillerini tutmak için daha yüksek bir risk primi talep ediyorlar. Aslında olan olay bu. Dolar açısından baktığımızda doların bu artışa eşlik etmemesi, yani faizlerdeki yükselmeye eşlik etmemesinin nedeni şu olabilir. Tahvil faizlerindeki yükselme enflasyon artacak endişelerinden dolayı Fed'in de eşlik edeceği bir faiz artım döngüsünün başlamasına işaret etmiyor. Dediğim gibi bu daha çok yatırımcıların Amerika'nın mali durumuna ilişkin uzun vadeli beklentileriyle ortaya çıkan bir artış. Dolayısıyla Fed'den kısa vadede bir faiz artırımı en azından Eylül ayında piyasa tarafından beklenmediğinden dolayı da dolar zayıf kalmaya devam ediyor. Altın tarafını sordunuz. Altın tarafında bu çerçevede bir yere oturtmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Altın Orta Doğu'daki gerginlikler başlamadan önce daha çok biliyorsunuz dolar endeksine paralel olarak hareket ederdi. Sonrasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelen haberlere çok açık olduğunu, çok hassas olduğunu gördük ve Hürmüz Boğazı kapanınca petrol fiyatlarına bağlı olarak hareket ettiğini, petrol fiyatları yükselince enflasyonist endişelerden dolayı altının değer kaybettiğini gördük. Sonrasında da Fed'den faiz artırımı beklentilerine göre hareket etmeye başladı. Son Amerika'dan gelen veriler en azından Eylül ayında bir faiz artırımı ihtimalinin düşük olduğunu perçinleyince de şu anda dolardaki düşüşün altına destek verdiğini görüyoruz. Kısa vadede bu trendleri konuşabiliriz piyasadaki gelişmeleri özetleyebilmek için.
0: Piyasalarda 3 farklı hikaye fiyatlanıyor şu anda. Tabii güvenli liman talebi, Amerika'nın borç piyasasına müdahalesi

0: açıkçası bu toplantı demekle birlikte piyasanın daha çok para politikasına ilişkin yönlendirmelere dair bir sinyal verip vermeyeceğini takip edeceğini düşünüyorum borçtan. Yani eğer PCE tabii ki kişisel tüketim verisi de önemli olacak bu anlamda ve çekirdek gösterge, çekirdek enflasyon, Fed'in kendi orta vadeli hedefi olan %2'den uzak kalmaya devam ederse bu durumda borçtan gerektiği takdirde sıkılaştırma yapılabilir ya da para politikası sıkılığını koruyacaktır anlamında ifadeler duymak bence şaşırtıcı olmayacaktır. Daha çok enflasyonla altından ziyade son dönemki enerji fiyatlarındaki artış ve bunun Amerika'daki çekirdek göstergeye ne ölçüde yansıyabileceğine ilişkin yorumlarda bulunacağını ben değerlendiriyorum. Ama bunun dışında Fed'in politikasına ilişkin çok net, keskin bir yönlendirme yapmaktan imtina edecektir kendi duruşuna daha çok bu uyduğundan dolayı. Ama para politikasında bir ekstra enflasyon tarafında bir artış olursa para politikasındaki sıkılığa referans vererek buraya bir atıfta bulunarak konuşması çok şaşırtıcı olmayacaktır diye ben düşünüyorum.
1: Peki küresel tarafta özellikle teknoloji tarafında satışlar göze çarpıyor. Nvidia'nın bilançosu gelecek yarın. PCE gelecek. Bir taraftan sizin de anlattığınız gibi Jackson Hole konuşması olacak. Yapay zeka yatırımları açısından bakarsak bu gerçekten de o yatırımlar yeni bir verimlilik devrimi mi yaratıyor sizce, yoksa piyasa geleceğin büyümesini erken mi fiyatlıyor?
0: Şöyle, biz hisse bazlı konuşmuyoruz ama şunu söyleyebilirim teknoloji sektörüyle ilgili olarak. Yapay zeka, data merkezleri, bu data merkezlerin soğutulması için gerekli kaynaklar, elektrik ve su kaynaklarının temini, bu data büyük data merkezlerinin sıfırdan kurulması, bunlar çok ciddi yatırımlar gerektiriyor. Ve anlayabildiğimiz kadarıyla artık yapay zeka ve tüm bu alt bileşenleri küresel ekonominin vazgeçilmeyecek bir parçası haline gelecek önümüzde dönemde. Dolayısıyla tarz düzeltmelerin bu yapay zeka yatırımlarının önüne geçeceğini pek değerlendiremeyiz. Ama uzun vadeli ABD hazine tahvil faizlerinin arttığı bir ortamda tabii ki şirket getirileri de bundan etkilenecektir. Çünkü biliyorsunuz iskonta, kullandığınız iskonta faizi ABD tahvil faizleri olabiliyor. Burada bunun üzerine bir spread ekleniyor. Dolayısıyla eğer risksiz yatırım aracı olan ABD tahvilinin faizi artıyorsa tabii ki diğer tüm yatırım enstrümanlarının da faizinin artması söz konusu olabilir. Borçlanma maliyetlerinin artması gündeme gelecektir. Borçlanma maliyetlerinin artması da ciddi anlamda finansmana ihtiyacı olan yeni yatırımları için teknoloji firmalarının borçlanma maliyetlerini de aynı diğer firmalar gibi artıracaktır. Daha çok teknolojinin sektör olarak öne çıkmasının nedeni tabii ki yapay zeka ve demin konuştuğumuz gibi veri merkezleriyle ilgili son dönemlerde çok ciddi yatırımlar ve tahvil ihraçları yapıyor bu firmalar. Ciddi anlamda sıfırdan yatırımlar yapıldığı için. Bu anlamda hatta sadece ABD piyasasında değil Avrupa'da, Japonya'da da tahvil ihraçları olmuştu. Ciddi anlamda sermayeye ihtiyaç duyuyorlar bu sıfırdan yatırımlar için. Dolayısıyla burada da tabii ki borçlanma maliyetlerindeki artışı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla dönem dönem bu tarz düzeltmeler olmakla birlikte bize göre hala gelecek vadeden sektörler arasında yer alıyor teknoloji.
1: Peki Dünya Merkez Bankalarının enflasyon mücadelesinde olduğu bir dönemde örneğin büyük merkez bankaları açısından bakarsanız FED, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası özelinde bir sonraki kararda faiz indirimi bekliyor musunuz bu dönemde?
0: Amerika'dan beklemiyoruz ama faiz artırımı da beklemiyoruz. Avrupa Merkez Bankası bir süre daha bekle ve gör politikasına kalacak gibi görünüyor. Bizim Merkez Bankamızın 3. enflasyon raporunda hatırlarsınız Sayın Başkan'ın ifade ettiği savaşla ilgili en kötü risklerin geride kaldığına ilişkin bir beklentimiz mevcut. Bundan dolayı da ve tabii ki enflasyonda kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olması, dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve manşet enflasyonun değil ama enflasyonun trendinin bu dezenflasyon

0: enflasyon sürecine uygun hareket etmesi sayesinde zaten bir haftalık repo fonlamasına Merkez Bankası geri dönebildi. Eylül ayından sonra çok hızlı bir şekilde olmasa da kendi Merkez Bankamızdan sene sonuna kadar kalan iki tane faiz toplantısı için 100'er bas puanlık faiz indirimi beklentimiz mevcut. Ama dediğim gibi bu Merkez Bankası'ndan Merkez Bankası'na değişiyor. Örneğin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentileri daha kuvvetli. Dolayısıyla her ülkenin kendi içerisindeki dinamikler biraz da belirleyici oluyor.
1: Peki SPK'nın fon havuzunda yatırımcının parasının o hangi kanallara akacağını yeniden şekillendireceği yeni düzenleme ile ilgili yorumunuz nasıl?
0: Şöyle biliyorsunuz Türkiye'ye portföy yatırımları, doğrudan yatırımlar yanı sıra ciddi anlamda son dönemde giriş yapabiliyor. Dolayısıyla daha uzun vadeye yatırımcıların yönlendirilmesi aslında yurt içindeki çok hızlı para sermaye hareketlerinin de biraz daha orta ve uzun vadeye yayılması için olumlu değerlendirilebilir. Dolayısıyla hem yerli hem yabancı yatırımcı açısından takip edilmesi gereken bir konu. Bizim değerlendirmemize göre tabii ki daha orta ve uzun vade, biz daha çok reel sektör tarafından baktığımız için reel sektör açısından da bir ekonomideki, daha doğrusu finans piyasalarındaki volatiliteyi biraz daha azaltabileceğinden dolayı daha olumlu katkı sunacak bir ortam yaratabilir.
1: Peki altın tarafına ve Brent petrole bakarsanız beklentiniz ne yönde? Altın onsta 5000 dolar kapısı açıldı mı dersiniz?
0: Şöyle burada kademe kademe aslında destek ve direnç noktalarını takip etmek lazım. 5000 dolara evet ons yaklaşmış vaziyette. Bazı yatırım bankalarının da artık hedeflerine, raporlarına bunu eklediğini görüyoruz. Şöyle trend olarak değerlendirmek gerekirse hani nokta bir hedeften ziyade kısa vadeli riskler dönem dönem düzeltmeye sebep olabiliyor altın piyasasında. Özellikle bu Mart ayından itibaren Orta Doğu'daki gerginlikler başladıktan sonra fiyatlardaki volatilitenin ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu şunu gösteriyor tabii. Kısa vadede biraz daha farklı dinamikler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bunlar nelerdir? Demin konuştuğumuz gibi aslında öncelikle petrol fiyatları çok ciddi etkili olmuştu. Petrol fiyatları her yükseldiğinde biz altın fiyatlarında düşüş görmeye başladık. Sonrasında bu artan petrol fiyatları ile beraber enerji fiyatları kanalıyla Amerika'da bir enflasyonist baskı oluşmaya başladığını, Fed'in de buna faiz artırarak cevap verebileceğine ilişkin beklentiler piyasada artmaya başladı.
1: Evet.
0: Bundan sonrasında da bizim Fed'den bir faiz artırımı beklentimiz en azından 2026 yılı için bulunmuyor. Altın tarafında da kısa vadeli riskler var olmakla birlikte daha orta vadede merkez bankalarının alımları destek verebilir diye düşünüyoruz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun size. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Yatırım günlüğünü bitirelim efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Ekinlerin sağlıklı ve hızlı gelişimi için kullanılan gübreleme çeşitleri arasında taban gübresi önemli bir yer tutuyor. Ekinlerin tabanlarından verilen ve onları topraktan gelen hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getiren taban gübreleri, ekinlerin kök gelişimlerinde de aktif rol üstleniyor. Taban gübresi aslında tek bir gübre çeşidi değil. Farklı içeriklerdeki gübreler taban gübresi olarak seçilebiliyor. Gübre adını ürün içeriğinden değil, uygulama yönteminden yani işlemin ta kendisinden alıyor. Ekinlerin temel besin alma organları olan kökler ve yapraklar gübreleme için hedef görülüyor. Taban gübresi topraktan köke ulaşan besinlere araç olurken, yaprak gübresi ise yapraklar aracılığıyla yapılan gübrelemeyi işaret ediyor. Tabandan yapılan gübreleme ekim öncesinde veya meyve ağaçlarındaki gözler uyanmadan evvel gerçekleştirilebiliyor. İşlem sayesinde kolaylıkla toprağa ve köklere nüfuz eden besin maddeleri gelişimi hızlandırıyor, verim sağlıyor. Ekim öncesi ve göz uyanma döneminde ihtiyaç duyulabilecek besin maddelerini bir arada bulunduran ilk gübrelere genel ismiyle taban gübresi deniliyor. Taban gübreleri bitkilerin ihtiyaç duyduğu ana bileşenlerden özellikle fosforu ihtiva ediyor. Ekinlerin gereksinimi olan temel maddeler arasında zaten fosfor, azot ve potasyum yer alıyor. Azot bitkilerin büyümesi için gerekli olurken, fosfor köklerin güçlenmesine, yaprak, meyve ve çiçeklerin gelişmesine katkı sağlıyor. Potasyum ise bitkinin hem meyve kalitesini hem de sudan yararlanmasını belirliyor. Tohum ve fidelerin 5 ile 6 santim kadar yan tarafında olacak şekilde de gübreleme yapılabiliyor. Meyve ağaçlarına taban gübresi uygulanacağı zaman taç iz düşümü göz önüne alınıyor. Taban gübresi verilmeden önce muhakkak toprak analizi yapılması gerekiyor. Aksi takdirde fazla verilen gübreler hem çevrenin kirlenmesine hem de ekinin zarar görmesine neden olabiliyor. Taban gübrelemesi ekim veya dikimin hemen öncesinde yapılabildiği gibi ekim-dikim sırasında da gerçekleştirilebiliyor. Elle veya mibzerle taban gübresi atılabilirken ayrıca serpilerek, çizgi halinde banda veya ocağa verilerek taban gübrelemesi uygulanabiliyor. Ülkemizin topraklarında sıklıkla görülen çinko yetersizliğinin giderilmesine yardımcı olan taban gübreleri, azot, fosfor ihtiyaçlarının yanında kalite ve verim artıran kükürt ve çinkoyu da ihtiva edebiliyor. Benzer şekilde çok sayıda bileşen sunan kompoze gübreler, meyve ve sebze yetiştiriciliğinde taban gübresi olarak tercih edilebiliyor. Toprak analizinin sonuçları, ekilecek ekinin ihtiyaçları ve mevsim şartları hangi taban gübresi çeşidinin kullanılacağını da belirliyor. Toprağın ve ekinin ihtiyaçlarına göre taban gübresiyle beraber çiftlik gübresi, humik asit ve bor gibi mineraller de taban gübrelemesi esnasında uygulanabiliyor.

Susam, dünyadaki en eski yağlı tohum ürünü olarak kabul edilir ve 3500 yıldan fazla bir süredir ekilmektedir. Yazlık bir yağ bitkisi olan susam, yemekte yağ sanayinde kullanımından ziyade tahin ve tahin helvası üretiminde ve kuru pasta, simit gibi unlu gıdaların üretiminde kullanılmaktadır. Susam ayrıca kozmetik sanayinde ve sabun yapımında kullanılırken küspesi ise kaliteli bir hayvan yemidir. Tek yıllık çalı formunda bir ekin olan susam, 3-4 aylık gelişme süreci sonucunda hasada hazır hale geliyor. Kazık köklü, yoğun lifli köke sahip olan susamların boyu 30 ila 250 cm arasında değişiyor. Genellikle ikinci ürün olarak yetiştirilen susam, kısa sürede yetişmesi sayesinde ekim nöbetine uygun görülüyor. Tohumları küçük ve çimlenme gücü yüksek olan susam ekini için toprak hazırlığı büyük önem taşıyor. Ekim öncesinde topraktaki tüm kalıntıların toplanıp temizlenip ardından derin sürüm, ikileme, diskaro ve taban çekimi yapılması gerekiyor.

proje iyi olan, orta bünyeli, organik maddece zengin, kumlu killi, alüvyal hafif topraklarda susam yetiştiriciliği daha iyi yapılıyor. Orta ağır humuslu topraklarda gelişme olmasına karşın fazla kil, kireç ve çakıl bulunduran alanlarda ve su tutan topraklarda gelişim yavaşlıyor. Susam yetiştiriciliği genellikle kanola, arpa ve buğday yetiştiriciliği arkasından ekim nöbeti uygulamasında gerçekleştiriliyor. İdeal ekim derinliğinin 2,5 ila 4 cm olan susamın ekimi mümkün olduğunca erken saatlerde yapılıyor. Kuru, sıcak ve rüzgarlı havalarda ekim yapılmaması gereken susam serpme yöntemiyle dekara ortalama 800 ila 1000 gram tohum verilerek ekiliyor. Susam yetiştiriciliğinde tüm susam kapsülleri aynı anda olgunluğa erişemiyor. Hepsinin olgunlaşması beklendiğinde kapsüllerde çatlama, tohumlarda dökülme ve verim kaybı yaşanabildiği için çiftçilerimiz hasat zamanlarını her kapsül için ayrı ayrı değerlendiriyor. Çiçeklenmenin bittiği, yaprak ve kapsüllerin sarardığı, alt yaprakların kısmen döküldüğü ve alt kapsüllerdeki tohumların renk değiştirdiği, sarararak uçlarının çatlamaya başladığı zaman olgunluğu işaret ediyor. Susam hasadı elle söküm yoluyla yapılıyor veya toprağa yakın yerden kesim gerçekleştiriliyor. Susamların gelişimi ekin söküldükten sonra da devam ediyor. Bu nedenle elle sökme daha çok tercih edilen hasat yöntemi olarak kayıtlara geçiyor.

Piyasa haftasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yükseliş eğilimini devam ediyoruz. Bugün bir miktar geri çekilme görsek de son bir ayda %15'lik getiri sağlayan bir altın ons fiyatı var. Dolayısıyla sadece ons bazında bu hareket sınırlı kalmıyor. Altın üreten madencilik şirketlerine de yansımalarını takip ediyoruz. Ve burada önemli bir ayrım var. Altın %10 yükseldiğinde madencilik şirketlerinin gelirleri de %10 artıyor ama maliyet kısmı aynı anda artış yaşamıyorsa işte o zaman şirketlerinin kar marjı daha da hızlı büyüyebiliyor. Dolayısıyla bu hikayeye 3 farklı şirket üzerinden bakmaya çalışacağız diyelim. Bakalım şimdi önce bir borsalara. Asya tarafından başlayalım. Çin tarafına nasıl bir borsada işlemler bugün geçti? Gecelik seansa bir görmüş olalım. Şangay'da sınır bir yükselişle bugünkü seansı kapattığını takip etmişiz ve hemen bakalım. Küresel tarafta altın üreten şirketlerden bir tanesi Güney Afrika merkezi olan Harmony diyelim. Aslında biraz daha agresif tarafta duran isimlerden bir tanesi. Tabii şirketin önemli tarafına baktığımızda altın fiyatının yükselişinden doğrudan gelirde ve karlılığına yansıtabilmesi en önemli noktalarından bir tanesi. Nitekim bu yılki finansallarına baktık. Yaklaşık neredeyse 1,5 milyon onsluk bir altın üretimi gerçekleştirmiş. Yine üretimin alt detaylarında da tenör ve maliyet hedefleri de karşılaştırdık ki son dönemde sadece altın fiyatından değil şirketin operasyonel performansa karlılıklarını desteklemeye devam ediyor. Yani sadece ons fiyatın yükselişi değil, şirketin bir yandan da maliyet yönetimde karlılığına yansıyor diyelim. Yine şirkete ait detaylar da ekrana yansıtıyoruz diyelim. Aslında altın fiyatının yükselmesi, 4600 dolarları ons cinsinden takip ediyoruz. Üretimin devam etmesi ve maliyetin kontrol altında kalması, işte bu da madencilik şirketi için marjları genişleten de bir yapı sunabiliyor diyelim. Ve ise performansına geçelim. Aslında oldukça hareketli bir ilgi çekici performansı var. Bu yıl %8'lik prim, yani altın ons fiyatıyla paralel bir yükseliş göstermiş. Son bir ayda %40'lıkta bir artış yaşamış ki yine altın ons fiyatıyla karşılaştırıyoruz. Neredeyse 2,5 katı kadar da bir yükselişle de tepki vermiş bu noktada diyelim. Yani burada yatırımcının baktığı şey yalnızca altın fiyatının seviyesi değil, altın fiyatının şirketin karına ne kadar da yansıyabileceği oluyor. İşte burada da altın yükseliyor temasından daha çok yüksek betalı örnek verebileceğimiz hisselerden bir tanesi de Harmony'de diyelim. Bir de bakalım farklı bir şirkete, o tarafta nasıl bir performans gösterdi. Avustralya merkezi bir şirkete bakacağız. Önce bir küresel piyasaları tam anlamıyla görmek adına DAX endeksine de bakmış olalım. %1'lik bir yükseliş var. Pozitif bir ayrışma Avrupa tarafında görüyoruz ve Avustralya merkezi bir şirket Evolution'a bakalım. Mining bölgenin en önemli altın üreticilerinden bir tanesi. Özellikle sadece Avustralya'da değil, Kanada'da da 6 tane maden işletmesi var. Aynı zamanda maden tarafına sadece altın değil bakır da üreten bir şirket olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla bilançosuna yine bir bakmış olalım. Bu yıl rekor bir kar açıklamıştı. Marj ve nakit akışı da zaten desteklenmişti, yine takip etmiştik. Dolayısıyla da şimdi bakalım hemen hisse performansa bakarken yine şirketin sadece altın fiyatına göre değil bir yandan bilançolarına da beklentilerin yansıdığını bu noktada gördük. Aynı az önce baktığımız şirkete benzer tarafta aslında burada bakır üretimi de şirkete daha da bir fazla gelir kaynağı da sunabiliyor diyelim ve ise performansına geçelim. Bu yıl %25'lik bir yükseliş kaydetmiş. Yine altın ons fiyatıyla karşılaştırdık. Burada 3 katı kadar bir yükseliş eğilimi var. Son bir ayda benzer bir tablo az önceki hisseyle %40'lık da bir getiri kazandırmış. Tabii burada sadece yine altına bakmadık. Şirketin bilançosunu da değerlendirdik. Nakit akışının yarattığı gelir de bu tarafta desteklenmiş. Dolayısıyla da yüksek bir emtia fiyatı yüksek gelir demek. Güçlü nakit akışı da daha güçlü bir bilanço işaret ediyor. Bu da zaten yatırımcılar da beklentileri alarak da karşılık veriyor da demiş olalım. Bir de bakalım farklı bir şirkete daha bakacağız. Önce bir borsalardaki ABD borsalarına da bakmış olalım. S&P 500'e yarım puanlık bir artış olduğunu endeks kontratlarında takip ediyoruz ve Vezdom diyelim bu noktada. Üçüncü isim olarak da bunu seçtik. Çünkü hikaye burada daha volatil bir şekilde ilerliyor. Kanada merkezli bir şirket. Özellikle yüksek tenörlü iki yeraltı altın maden işletmesi şirketin en çok öne çıkan faaliyet alanlarından bir tanesi diyelim ve hızlıca bir hisse performansında görmüş olalım. Çünkü şirket daha küçük olduğu için altın fiyatlarının hareketinden yanı sıra maliyet ve rezerv yönetimi de karşımıza çıkıyor ki hisse performansında da son bir ayda %40'lık bir yükseliş var. Aslında bu
3 şirkette de benzer yükselişlerde takip ettik diyelim. Dolayısıyla aynı hikaye 3 farklı şirket üzerinden görüyoruz ki yüksek altın fiyatları şirketin karlarını desteklemeye devam ediyor. Bu noktada tabii ki ons fiyatının nereye gittiğinden çok bu fiyatı ne kadar fazla karlığa dönüştürebiliyor şirketler madencilik tarafının en önemli başlıklardan diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere diyelim.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38.

28, en düşük sıcaklığı 28, Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
1: Yok yok, bence de bakmayalım.
2: Tamam. Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 liraya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta.
3: Rams.
1: Hadi.
4: Onlar da alamamış.
5: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
4: Bak, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
5: O zaman spor araba.
4: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Makker, dünya için, sizin için üretiyoruz.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Ne oluyor ya?
2: Yeter!
1: Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
2: Neler oluyor?
3: Abi yeni Max sticker kart.
1: İstediğin her şey maksimum kartı mı dönüşüyor yani?
3: Evet abi.

Hedge Fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: paradizikuşa yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 14'ü gösteriyor. Hem küresel piyasalara ilişkin başlıklar hem de içerideki fiyatlamaları konuşacağız bu bölümde. Ama önce gidelim bakalım, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Öne çıkan haber başlıkları gün özelinde neler diyelim. Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki geldi. Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırım paketini hedef alan Çin ve Hong Kong şirketlerinin ardından Çin de buna karşılık bir misilleme açıkladı ve İran ile olan işbirliğinden geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Tabii birazdan bunu konuklarla detaylarını konuşacağız. Döndüğümüz enerji maliyetlerine, petrol fiyatlarına $100 senaryoları yeniden masaya geldiğini takip ettik. Morgan Stanley, Orta Doğu'da petrol arzının toparlanmasının beklenenden uzun süreceğini belirtti. Böylece de sert bir şekilde tahminini yukarı yönlü revize etti ve 2026'nın son çeyreği içinde Brent petrol için $100 seviyesine ulaşmasının beklendiğini, Brent petrol varil fiyatına hedef fiyat verdi Morgan Stanley diyelim. Bir diğer taraftan altın fiyatlarında da yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Yükseliş beklentisinin güçlenmesiyle beraber küresel yatırım bankaları da yine altın ons fiyatına ilişkin tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Citigroup'a baktığımızda kısa vadeli hedefini yukarı yönlü revize ettiğini gördük. JP Morgan'da yine bu hafta açıklanacak olan veriler öncesindeki yarın ABD PCE rakamlarını bekliyor. Bir diğer taraftan Jackson Hole toplantısından önce de yine bu tarafa yönelik ons altın fiyatına yönelik de hedef fiyatlarını revize ettiğini takip ettik. $5000 senaryoları da yine altın ons fiyatında konuşulmaya devam ediyor diyelim. İçeriye döndüğümüzde MSCI Türkiye Endeksinde yeni bir değişikliğe gitti. 31 Ağustos itibariyle geçerli olacak endeks değişikliklerinden yeniden bir revizyon geldi. Daha önce Tera Yatırım, Tera Finansal Yatırım ve Kardemir B grubu için değişiklik yapılmıştı ve son duyurusuna göre baktığımızda bu bahsettiğimiz 3 tane şirketin de endekse eklenmeyeceğini açıkladı ve bu değişikliklerde 1 Eylül 2026 itibariyle de geçerli olacağını da söyledi.

0: Piyasa fiyatlamalarıyla devam ediyoruz. Bakalım içeriye Borsa İstanbul'a nasıl bir fiyatlama var diyelim. 14.351 puanı görüyoruz. %1'lik bir geri çekilme var. Haftaya %1'lik artışla başlamıştı. Dün eks tarafta kapanışın ardından bugün dalgalı bir seyir. Borsa İstanbul'da takip ediyoruz. Gün içi fiyatlamalarda da en yüksek 14.532'leri görmüş. En düşükse 14.362 seviyeleri olmuş. Aslında şu anki fiyatı daha da düşük olarak da 51 olarak da görmüştük ekranlarda diyelim. Tabii bu noktada küresel dinamiklerinin yanı içeride de birçok başlıkta Borsa İstanbul fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor diyelim. Bir de bakalım sektörler tarafına. Bankacılık endeksi dün hafta güçlü bir giriş yapmıştı. %4'lük primlenmenin ardından günü %2,5'luk artışla kapatmıştı. Son tablo itibariyle sınırlı bir geri çekilme bankacılık endeksinde takip ediyoruz. Yine genel hatlarıyla baktığımız endekslerde kırmızı renkler göze çarpıyor. Turizmde eks tarafta sanayi %2'lik bir geri çekilmesi var. Teknoloji tarafında da yarım puanlık bir geri çekilme var. İkinci çeyrek bilançolarını endeksler tarafına geride bırakmıştık. Üçüncü çeyrek beklentileri de yeniden konuşulmaya başladı sektörler tarafında demiş olalım. Bir de bakalım buradan Borsa İstanbul içerisinde en çok artanlardan ilk 5'te hangi liste yer alıyor diyelim. Destek finans faktörü %5'lik yükselişiyle en çok artanlar arasında ilk sırada yerini bulmuş. Hemen arkasından Enerji Enerji, Pasifik Hidroja, Oyak Çimento ve Pasifik Teknoloji'de yine ilk 5'te BIST 100 endeks içerisinde en çok artanlardan şu an itibariyle, şu saat itibariyle takip ediyoruz. Yani bir de tam tersi tablosuna bakalım. Borsa İstanbul'da en çok azalanlar listesine Efor Yatırım %8'lik bir geri çekilmesiyle en çok düşenler arasında yerini almış. Odin Teknoloji ikinci sırada geliyor. Türk Altın, Tüpraş ve Borusan Boru da yine %4 ila 5'lik düşüşlerle de en çok düşenler arasında takip etmişiz. Bir de bakalım Enerji Emtia tarafına. Petrol fiyatlarına dalgalı seyir devam ediyor. Gerek ABD'de İran yaptırımları, tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması enerji maliyetlerini etkilemeye devam ediyor. Ham petrole $82 %3'lük bir geri çekilme. Yine Brent petrole de benzer bir geri çekilmeyle yeniden $90'ların altını takip etmeye başladık diyelim. Bir de bakalım kıymetli metallere, altın fiyatlarında özellikle nasıl bir tablo var. 3 ayın zirvesinden dönen bir altın takip ettik bugün. $4640'ları takip ediyoruz. Gümüşte de %1,5'luk daha altına göre sert bir geri çekilme de var. $67'ı da gümüş tarafından takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım ABD-İran gerilimleri dedik. Yeni bir yaptırım paketini açıklamıştı. Bununla beraber Çin'den bir misilleme geldi. Asya tarafındaki şirketlerin hedef alındığını gördük bu noktada. Hemen bakalım detaylarına. İran'a karşı dünya çapında ekonomik bir saldırı başlatıyoruz dedi. Besant'ın açıklamaları vardı. Yine özellikle de detaylarına indiğimizde de hemen küresel finansal bağlantılara karşın İran'a yeni bir yaptırım uygulayacağız demişti ABD Hazine Bakanı Besant. Yine ağzından çıkan sözlere bakıyoruz. Amacımız Tahran'ı yalnız kalan dek bu rejimi ayakta tutan her ekonomik can damarını kesmek olduğunu söyledi. Aslında burada biraz savaş ekonomik tarafa kaydığını takip ettik. Yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacağız. Trump İran'ın ekonomik bağları kesmek için dünya liderleriyle görüşüyor dedi Hazine Bakanı Scott Besant. Şimdi gidelim yorumları alalım. Peki bu başlıklar, bu gündemler bize ne anlatıyor? Baş ekonomist Gedik Yatırım Serkan Gönelçiler bizlerle birlikte olacak ve detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce detaylarını aktardık. ABD'nin İran'a yönelik bir yaptırım paketini takip ettik. Sadece İran'a yönelik değil, yine Asya şirketlerini de kapsayan bir kapsam vardı. Burada Çin ve Hong Kong şirketlerini takip ettik. Ne dersiniz bu son başlıklar için? Sadece çünkü İran'ı ilgilendirmiyor. Aslında tüm küresel ekonomiyi de etkileyecek bir yaptırım paketinden bahsediyoruz.
1: Yani hem Çin hem İran aslında hedefti ama asıl İran tabii ve Çin'de İran'dan ucuz enerji ve diğer kaynaklara erişim olduğu için hani Çin de dolaylı olarak etkiliyor ama hani bu dediğiniz gibi biraz önce tam bir ekonomik savaşa döndü şu anda. Amerika İran'a yaptırım yapıyor. İran da aslında belki de şifremizi kapalı tutarak Amerikan seçimlerine kadar petrolü yüksek seviyelerde 90 belki de 100'ün üzerinde

0: gitmesini sağlayacak karşı bir yaptırımda bulunuyor. Hoş yani bir şu anda enerji fiyatlarında bir geri çekilme var. Hani hürümüzün açılacağına yönelik de bir haber akışı da oluştu son birkaç saatte ama hani mevcut durum açıkçası biraz daha bu aradaki uzlaşmazlık durumunun sürme ihtimalinin daha yüksek olacağına, sürecin daha uzayacağına, petrol fiyatlarında 90-100 dolarlı seviyede kalma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret etmekte.
1: Evet, tabii Hürmüz risklerini takip ediyoruz. Genel olarak zaten arz kaynaklı riskler var. Petrol fiyatları bu ortamda tabii dalgalanmaya devam ediyor. Biraz önce son rakamları da aktardık. Brent petrol yeniden bir 90 doların altına sarkma gösterdi ama yine genel hatlarıyla riskli seviyelerde olduğunu görüyoruz. İran'ı yine buraya yönelik birkaç tehdidi vardı. Tankerlerdeki geçiş ücretlerine karşın. Petrol fiyatları için ne dersiniz? Peki nasıl bir tablo var ve sizce risk priminin ne kadarını sildi? Çünkü 115 dolarları kadar gören bir Brent petrol vardı.
0: Yani önümüzdeki kısa vade için sonuçta en kritik nokta Hürmüz'ün açılması. Yani ilerisi için hani Hürmüz'ün önemi azalacak, alternatif rotalar devreye girecek gibi Trump'tan özellikle açıklamalar var. Ama bu tabii önümüzdeki bir buçuk yıl sonrasının için belki ilgilendirecek bir durum yani. Mevcut durumda Hürmüz'den geçişler kritik. Orada kapalı kaldığı müddetçe fiyatların daha da artmasını önleyen tamponlar, işte stopların kullanılması, stratejik rezervlerin kullanılması, işte alternatif rotaların devreye girmesi, bunlar bir miktar aslında petrol fiyatlarını 100 doların altında tutuyor. Bu süreç uzadıkça dolayısıyla aslında bu tamponlar da aynı derecede sürdürülemeyeceğinden hani 100 doların üzerine gitme riski halen masada duruyor. Dolayısıyla orada kritik nokta Hürmüz'den geçişlerin yeniden başlaması. Eğer orada bir akış başlarsa zaten hani Haziran ayında gördüğümüz üzere hızlı bir şekilde 80 doların altı 70 dolarlara doğru dönecektir, dönebilir. Ama şu anda ona yönelik neden çok fazla umut emaresi yok gibi duruyor şu anda. Dolayısıyla 90-100 dolarlar arasında bir dengelenme bir süre daha sürebilir gibi duruyor. Ama süreç uzarsa 100 dolarların üzeri de potansiyeli de var maalesef. Bunu da risk unsuru olarak söylemek lazım.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi yeniden bir 100 dolar senaryoları da konuşulmaya başlandı. Şimdi enerji arz riski diyoruz ama diğer taraftan güvenli liman talebini de takip ediyoruz. Altın ons fiyatı diyelim. Yeniden 3 ayın zirvelerini gördük. Bugün bir kar satışı görsek de hala 4500-4600 dolar bandında seyrine devam ediyor. Şimdi altın fiyatları için ne dersiniz? Çünkü doların zayıflaması ki yeniden bir 99 seviyesi gördük ama diğer yandan bu hafta Jackson Hole toplantısı var. Yarın PCE rakamları var. Birçok yani fiyat atlanan başlık ve veri var. Altının fiyatı için ne dersin? Nasıl bir seyir var o tarafta?
0: Şimdi son 3-4 haftadır altının hani yukarı yönlü hareketini görüyoruz. 4000'lerin altını da gördü, hatta hafif gördü ama 4000'den diyelim. 4600'e doğru bir hareketlenme var. İlk ana bunu tetikleyici unsur ılımlı gelen diyelim enflasyon ve istihdam verileri sonrası, yani piyasanın istediği yönde gelen veriler sonrası bu faiz arttırım beklentilerin ötelenmiş olması, artık Eylül değil belki Aralık'ta olması bekleniyor. Yani bu ya da belki de yapmayabileceği düşünülüyor. Bu ilk hasta altın için tetikleyici oldu. Ondan sonra hazinenin müdahalesi, geri alım uzun vadeli taahhütleri geri alım programı bu da ekstra destekledi. Dolayısıyla şu anda biraz teknik olarak da altın için olumlu bir görünüm oluştu. Beklentilerinde haberde de verdiğiniz yatırım bankalarının yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz ama hani şu hep yatırım bankaları biraz proaktif değil de olduktan sonra bu adımları attığını görüyoruz. Yani 5300 dolarları gördüğümüzde sene başı 6000 dolarlara revize etmişlerdi. Sonra 4000'e çekilince bunları aşağı çektiler. Şimdi tekrar yukarı çektiklerini görüyoruz. Dolayısıyla çok fazla da güvenmemek lazım bu beklentilere. Altın fiyatları için de belirleyici olacak unsurlardan biri de aslında tahvil faizleri olacak. Orada da bir süredir sadece enflasyon kaynaklı değil, işte mali bütçe açıklarına ilişkin, borçluluğa ilişkin artan endişeler tahvil fiyatlarını sadece Amerika değil Avrupa'da da Japonya'da yukarı yönlü etkiliyor. Tabii yapay zeka yatırımları için artık sermaye kullanımı yerine daha fazla şirketler borçlanmaya başvuruyor. Bu da tabii kamunun borçlanabileceği alanları kısıtladığı için o da tahvil fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Dolayısıyla bu baskılanma sürecekse eğer bu altın fiyatlarındaki yükseliş de biraz sınırlayabilecek bir unsur tabii. Yani tahvil faizlerindeki yükseliş. Şu anda dediğim gibi olumlu bir görünüm beklenti oluşmuş olsa da miktar ben daha temkinli de yaklaşıyorum. Çünkü tahvil faizlerindeki yükseliş kaynaklı olarak. Yani bir yandan da petrol 90 diyoruz. 100 dolarlara gitme potansiyelinden bahsediyoruz. Bunlar da olup tekrar faiz artış beklentileri devreye girerse bu altın fiyatlarında bir düzeltme görebiliriz kısa vadede bu hızlı hareketlerden sonra. Ama hani bir 2-3 yıl vadede konuşursak hani o konjonktür altın fiyatlarını desteklemeye devam edecektir önümüzdeki 2-3 yılı konuşacak olursak. Fakat önümüzdeki 2-3 ayı konuşacak olursak bir miktar ben dediğim gibi bu petrol fiyatları da burada kalacaksa ve tahvil fiyatlarındaki yukarı yönlü baskılanmanla birlikte bir düzeltme de görebiliriz tekrar altın fiyatlarında aşağı döndü.
1: Evet, tahvil piyasasından bahsettiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir hamle gördük. 30 yıllıklar 5.30 seviyelerine kadar çıkmıştı. Bir hamle geldi ama çok fazla piyasada kalıcı bir rahatlama sağlamadı. Yine 10 yıllıklara bakıyoruz. 4.70'ler takip ediyor. Yine riskli bölgeler bu noktada karşımıza çıkıyor. Şimdi yine altını çizdiniz. ABD'nin mali bu noktadaki sürdürülebilirlik kısmı. Çünkü kamu borcu 40 trilyon doları kadar aştı. Burada çok büyük soru işaretleri var. Dolayısıyla bu ortamda bir de dolara bakalım istiyorum. Çünkü yeniden bir rezerv para olarak yani geleceğe ilişkin bir yapısal sorgulama var mıdır sizce dolarda? Çünkü 102 seviyesini gördük. Yeniden 99'a kadar bir sarkma derken hani bu küresel faizlerin bu kadar yüksek olması doları nasıl etkiliyor?
0: Ya tabii bu dönem dönem Amerika'nın borçluğu yeni bir şey değil. Yani yeni bir durum değil. Dolayısıyla bu tahvil faizlerine yukarı yönlü baskılanma ve doların rezerv para birimi sorgulanması dönem dönem gündeme geliyor ve şimdi de öyle bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu endeksi de aşağı yönlü baskılıyor ama yani biraz geçici de olabilir çünkü dediğim gibi bu sadece Amerika'ya has bir durum değil. Baktığınızda Almanya'da da bu geçen sene açıklanan mali teşvik paketleriyle altyapı harcama paketiyle birlikte Almanya'da da yani tahvil faizlerinin tarihi zirvelerde olduğunu görüyoruz. Bu Fransa, İtalya gibi ülkelerde de tahvil faizleri tarihi zirvelerde. Yen tarafınız yani zaten hani zayıflığı için müdahale edildiğini görüyoruz FED tarafından da. Dolayısıyla rezerv para birimi bu tarafını konuşacak olursak da hani doların yerini alacak bir enstrüman kısa vadede ben göremiyorum. Yani bunlar dediğim gibi dönem dönem doların rezerv para birimi sorgulandığı bunda tartışmaların daha hararetlendiği dönemler oluyor. Öyle bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ama hani daha önümüzdeki en azından birkaç senelik süreçte çok radikal bir değişim olmayacaktır. Yani o tabii Amerikan tahvil sonu şeyine baktığınızda evet şeyin payı azalıyor yabancı yatırımcıların. Bunun yerine daha çok yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları alıyor. Yani biraz daha bu sorgulamalar doların rezerv para statüsü sorgulamaları hep olacaktır ama bunun hani kısa vadede ben değişmesini beklemiyorum, öngörmüyorum. Yani bu daha çok uzağız yani o noktalarda.
1: Evet, biraz içeriye dönelim çünkü Merkez Bankası'ndan da bir hamle gördük pazar günü. Piyasayı zaten %40'dan fonluyordu. Şimdi yeniden bir %37'yi politika faizine dönme başlıklarını konuşmaya başladık. Aslında bunun zamanlaması yani yeniden bu repo ihalelerine dönüşün zamanlaması çok önemliydi değil mi Serkan Bey? Çünkü 10 Eylül toplantısından sonra bekleyen bir kesim var. Yine orta vadeli program açıklanmadan önce bekliyoruz. Yani aslında Eylül ayında bir beklenti vardı. Zamanlama açısından ve nasıl yorumlarsınız bu hamleyi Merkez Bankası'nın?
0: Zamanlama açısından evet erken benim beklediğimde erken olduğunu söyleyebilirim ben de. Yani enflasyon raporunda gündemimizde açıklaması sonrası gerçi o açıklama yapmasa da zaten bir noktada haftalık repo'ya geçeceği beklentisi vardı. O açıklama bu beklentileri iyice desteklemişti. Ama benim açımdan hatta ben Eylül'de

0: Bir ve iki ekipe kalabileceği, sadece enflasyon görünür çıkı baz alacak olursak halen enflasyon işte Ağustos enflasyonunu aldığımızda Eylül ayı başında 32 civarında bir yerde kaldığını görürüz. Yani 32'nin hafif altında işte 31,8 şu anda. Buradan 2 civarı bir gerçekleşme muhtemel gözüküyor. Yıllıkta 31,7, 31,8 oralarda olacak. Yani bu seviyelerdeyken bana bir miktar erken atılmış bir adım gibi geliyor. Özetle hani ben hatta Ekim ayına sarkıtabileceğini düşünüyordum. Ama Merkez Bankası belki de büyüme tarafındaki bu yavaşlama emarelerini öngördüğünden bir yandan da yine o toplantıda öne çıkardığı bir diğer nokta enflasyon beklentilerinde bozulma yok diyordu örneğin. Bu nedenle bir adım atmayı uygun gördü. Belki bir diğer unsur yani bu kararı almanın arkasında hani kur tarafını biraz daha bu artış hızını diyelim aylık artış hızını hızlandırma yönelik bir şey de olabilir, motivasyon da olabilir. Bu her biri bu saydıklarımın etkili olmuş olabilir bu kararda. Hani bundan sonrası için tabii enflasyonun gelişmeleri önemli olacak yani. İkinin çok üzerinde gelecek bir enflasyon orada bir miktar beklentileri bozabilir. Yani dolayısıyla hani iki bile yüksek bir enflasyon da hani beklentiler iki civarında şekilleniyor. Onu aşmayacak, onun altta gelecek bir rakam Merkez Bankası adamı için daha destekleyici olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, beklentilerde bir bozulma olmadığının altını çizdiniz. Merkez Bankası'nın sunumundan da zaten.
0: Merkez Bankası öyle diyor.
1: Evet, Merkez Bankası'nın rapor sunumundan çıkan bir mesaj. Beklentilerde bozulma yok mesajı verilmişti Karahan'ın sunumunda. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Çünkü piyasa beklentilerin hala üzerine gerçekleşen bir enflasyon var. İşte dün sektörel enflasyon beklentilerini aldık. Orada da ciddi farklar vardı. Keza zaten hane halkının ve reel sektörün her zaman beklentisi piyasa profesyonellerinden biraz daha yüksek tarafta kalabiliyor. Ama buradaki spreadin de biraz açıldığını görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası yıl sonu hedefine 2 puanlık bir revizyona gitmişti. Gelecek yıl için 15 puan, %15'lik bir tahmin var. Dolayısıyla sizce politika iletişiminde en çok zorlanılan kısım neresi? Şimdi beklenti yönetimini sizce doğru mu yapıyor Merkez Bankası? Burayı nasıl yorumlarsınız?
0: Yani kendi aslında doğru yapıyor. Hani piyasanın da hani reel sektöründe çok beklentilerin aynı ölçüde Merkez Bankası beklenti ölçüde gerilemediğini de görüyoruz. Yani açıkçası 12 ay beklentilerde bozulma yok derken 12 ya da 24 ay ileriye dönük beklentilerin yatay kaldığından dem vuruyor Merkez Bankası. Ama açıkçası sizin Merkez Bankası'nın tahminlerini baz alacaksak, tahminleriniz 28, 15, 9 diye gidiyorsa 2026, 2027, 2028 piyasa beklentilerinin de dolayı aynı eğimde olmasa da aşağı gitmesini beklersiniz ama aşağı gitmiyor, aynı kalıyor. Dolayısıyla bozulmaması aslında çok böyle pozitif yorumlanacak bir durum olmayabilir. Yani bilmem anlatabildim mi? Yani burada beklentilerin aslında aşağı gelmesi gerekir. İleriye dönük 12 ay 24 ay ileriye dönük beklentilerin. Çünkü siz 15'i ve 9'u hedefliyorsunuz. Fakat hani Merkez Bankası bunun bozulma olmamasını belki dediğim gibi kara bu faiz haftalık repoya geçiş için bir destekleyici unsur olarak düşünmüş de olabilir tabii. Ama ben dediğim gibi bir miktar daha da temkinli taraftayım. Enflasyon beklentilerinin eğer hedefler 28, 15, 9 diye gidiyorsa ileriye dönük enflasyon beklentilerinin buna sirayet eder bir şekilde olması lazım. Hani aynı eğimde olmasa da en azından ileriye dönük beklentilerin aşağı gittiğini görmek gerekir. Yatay kalmasını değil.
1: Enflasyon programında sizce en kritik aşamaya geldik mi? Çünkü %30'lardan %20'lere inmek daha mı zor olur? Oraya nasıl yorumlarsınız?
0: Yani tabii bunu hep söylüyorduk zaten. Yani belli bir seviyeye indikten sonra o kritik eşikte hatta hangi neresi olacağı da ayrı bir tartışma konusuydu. Gitgide enflasyon düştükçe büyümeden belki daha fazla ödün vermek gerekeceği dönem şeylere giriliyor. Bir de tabii kur meselesi var. Hani kur şimdi 30'a kadar düşürürken kur tarafına çok fazla yaslanan bir dezenflasyon süreci de oldu. Yani reel değerlenmeye. İşte temel mal enflasyonu %15-16, hizmet enflasyonu %40 böyle bir gap var. Yani Enflasyon daha düşük.

0: istiyorsak bu gapin kapanması. Kurda da çünkü bir politika değişikliği miktarı orada gevşemeye de gidilecekse eğer beklentilerin iyileşmesi, buna paralel hizmet enflasyon tarafındaki katkıların kırılması, bunların da kırılması gerekecek eğer. Yani 30'dan 20'lere orada 15'e gidilmesi isteniyorsa enflasyon beklentilerinde ciddi iyileşmeye ihtiyaç var.
1: Evet, bir de petrol fiyatlarından bahsedik. Şimdi enerji şoku diyoruz, enerji maliyetlerinin artması diyoruz. Ulaşımdan üretime, lojistikten gıdaya kadar birçok kalemi etkilemeye devam ediyoruz. Zaten gıda ve yine hizmet enflasyonu en çok konuştuğumuz başlıklardan. Şimdi bu petrol şoku peki Türkiye'de manşet enflasyona nasıl yansıyacak diyeyim. Çok genel bir soru olacak ama tabii şimdi 100 dolar senaryosundan bahsettik. Yansımalarını görüyoruz. Şimdi bu gerilimlerin artması, yaptırımların devreye girmesi biraz daha petrol piyasası oynaklık devam edecek gibi gözüküyor. Bunun biraz daha Türkiye yansımalarına bakalım istiyorum.
0: Yani bizde hani tabii eşel mobil sistemi son olarak da motorun sıfırlanması önemli oranda sınırladı. Yani doğrudan etki olarak baktığınızda en az bir puan, hani dolaylı etkilerle baktığınızda belki 2-3 puanlık bir enflasyonu sınırlandırıcı etkisi oldu. Tabii biraz bütçe tarafında bunun etkilerini görüyoruz. Hani belki 200-300 milyar TL yıl bütçeden kayba ulaştı ama onun karşısında 2-3 puanlık enflasyonda bir avantaj sağlandığı düşünse bu katlanabilir bir şey olarak görüyorum bütçe tarafındaki. Ama tabii bundan sonra eğer planlandığı gibi akaryakıtlı ÖTV yeniden kademeli olarak şeye çekilecekse, yani sıfırlandı ama Eylül'de 3, Ekim'de 6, 9, 12 diye kademeli olarak ÖTV tekrar yükselmesi planlanıyor. Ve petrol fiyatları tabii 90-100'e gidecekse bu sefer bu yeni artış anlamına gelebilir. Dolayısıyla belki de ama gözden geçirilebileceğini tekrar bu ÖTV'nin kademeli olarak arttırılması kararı gözden geçirilebilir tabii ilerleyen süreçte. Ama bunun eğer yani sıfırlanma durumu devam edecekse de bütçe tarafında maliyetlerin arttığı bir dönem olabilir.
1: Evet, bir de o zaman 10 Eylül toplantısındaki beklentilerinizi soracağım. Bu ortamda şimdi genel piyasa beklentisi sabit kalması yönünde ama bir de sizin fikrinizi merak ediyorum.
0: Yani evet, genel piyasa beklentisi sabit kalma gibi şekilleniyor ama bir yandan da bunu Eylül toplantısını, Eylül ayını beklemeden haftalık repoya geçildiyse Eylül'de faiz indirimi olabilir mi diye de herkesin aklında bir soru işareti var. Açıkçası ben hani Ağustos enflasyonu %2 civarında muhtemelen piyasada bir şekilleniyor beklentiler. Benim de o yönde, bu demektir ki 32 civarında kalacak. Dolayısıyla hani 32'ye yakın bir yıllık enflasyon varken bir faiz indirim kararı bana çok şey gelmiyor. Muhtemel olası gelmiyor. Çünkü bu 37'de şu anda zaten faizler. Bunun stopajını düşünürseniz %17,5 30,5'e geliyor. Hani bunu faizi bir 50 üst daha düşürürseniz bu da 30,5 belki 30'un altına gidecek. Hani orada bir eksi reel faiz durumu. Hani geçmiş enflasyon diye bakacak olursak ki bence bakılması gereken de odur şu an şu noktada. Hani bu eksi reel faizle gitmek çok sağlıklı değil o açıdan. Çok Eylül toplantısı ben de sabit kalmasını beklerim. Daha Ekim ayına bırakılması daha muhtemel gözüküyor faiz indirimi.
1: Evet, o zaman bir soru daha sorayım size. Yani şöyle, Türkiye ekonomisi o zaman artık tüm genel hatlarıyla konuşmaya çalıştık. Eskiye göre sizce dış şoklara daha mı dayanıklı diye soracağım. Böyle bir savaş ortamında, petrol şokunun olduğu bir ortamda işte rezervlerde son dönemde bir toparlanma görüyoruz. Cari denge, para politikasındaki bir miktar iyileşme, işte Eylül toplantısında az da olsa biraz faiz indirim beklentisiyle beraber, yani bu küresel şoklara karşı biraz daha dirençli hale geldi mi sizce Türkiye ekonomisi?
0: Eskiye göre daha dayanıklı, dirençli olduğumuz noktalar var. İhracat tarafında özellikle savunma sanayinde atılan adımlar destekleyici. Orada ara malına bağımlılık da nispeten orada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Hani tüketim malı ithalatı çok güçlü değil. O cari açık tarafı da bizi destekliyor. Sermaye girişi tarafında bir miktar hala problemler var. Dışarıya yapılan portföy yatırımlarında hızlı artış görüyoruz. Dışarı yapılan doğrudan yatırımlarda artışlar görüyoruz. Bunlar da bu gibi tabii hala risk unsurlarımız var. Ama hani finansman anlamında cari açığın biraz rezerv kaybılı da olsa.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı

0: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
1: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
2: Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar, park etmesi zor.
1: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan bizlerle birlikte olacak. Şebnem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi isterseniz direkt küreselden başlayalım. ABD İran yaptırımlarına diyelim. Çünkü Besant'ın açıklamaları vardı. Çin'den bugün bir misilleme gördük. Sadece İran'ı değil aslında Çin ve Hong Kong şirketlerine yönelik bir takım yaptırımlar da var. Tarifeleri konuşuyoruz. Dolayısıyla şöyle bir dışarıdan jeopolitik listelerle başlayalım istiyorum. Ne dersiniz bu hamlelere karşı?
1: Evet, şimdi dün Besant'in konuşması gerçekten çok dikkat çekiciydi. Amerikan Hazine Bakanı Besant bir şekilde bu yapacağı tarifelerde İran'a ekonomik ambargoların fazla ağırlık kazanacağı ve bunun sonrasında da zaten petrol fiyatlarının aşağı yönlü geldiğini gördüğümüz bir gün geçirdik. Şimdi bunun detaylarında haftanın sonunda Kanada'nın kendisini konulacak tarifelere karşı Amerika'nın içinde bulunduğu tahvil krizi nedeniyle elinin zayıf olmasından ötürü biraz Başbakan Carney'nin kendisinin de zorlayacağını anlamlıyoruz. Bundan öncekinde zaten Çin'in cevabını gördük. Sonuçta Amerika o kadar da çok kolay bir şekilde esasında istediğini ara seçimlere kadar, 3 Kasım'a kadar yaptırabilecek mi? Nefesini tuttu. Piyasalar bunu izliyor. Çünkü bir seçim öncesinde baktığınızda Cuma günü, Perşembe Cuma Jackson Hole'da Fed Başkanı Warsh'un konuşmasını izleyecek piyasalar, ama ne diyebilir ki? Hani Hazine Bakanınız gelip de verim eğrisinin uzun tarafını alıma yönlendiren girişimlerde bulunuyorsa siz daha önceki konuştuğunuz Şahin konuşmayı sürdüremezsiniz pek. Güvercin konuşmanız gerekir. O yüzden de gerçekten piyasalar bir şekilde

0: Bu Walsh bir taraftan kredibiliteyi arttırmaya çalışıp da hani gerekirse faiz arttırırız dediği en son konuşmasından nasıl bir U dönüşü yapacak, güvercin mi olacak sorusuna bakıyor. Öteki taraftan jeopolitik olarak Amerika'nın ambargolarına karşı İran'ın vereceği karşı taarruzlar merak ediliyor. Onunla beraber Çin'in yapacağı bu hamlede nereye kadar gideceği de merak ediliyor. Tüm bunlar da kolay bir zamanda gelmiyor. Dün de tekrar açıklanmış olduğu gibi mesela ekstra hazinenin kendi elinde tuttuğu nakit paradan bir 950 milyar dolardan gerekirse alım yapabileceğini söyledi Besent. Ve bu esasında bir şekilde Kasım ara seçimine kadar ben bu tahvilleri alarak bunu yüzdüreceğim. 40 trilyonluk borcu var. Sonuçta baktığınızda FINMA dediğimiz bir şey var, başvurabileceği Amerikan hazinesinin. Borç oraya başvurulmasını isterken mesela öteki taraftan pardon Besent oraya başvurulmasını isterken öteki taraftan Walsh ise Fed Başkanı 6.7 trilyon dolarlık bilançosunun Fed'in küçültülmesini istiyor. Borç'un gelmiş olduğu yerde getiri eğrisinin esasında bu şekilde fazla ne olacağına karar, yönüne karar verecek bir FED istemediğini anlıyoruz. Ama Besent de kendi ödediği tabii ki borç yükü hep faizlerde satış geldikçe Amerika'nın 30 yıllıklarının hatırlarsınız 3.34'leri aştığını pardon 5.34'leri aştığını gördük. Ondan sonra alım müdahaleleriyle geriliyor fakat durmuyor. Tekrar tekrar o satışlar gelmeye devam ediyor. Ben likiditeye ihtiyacınız olan likiditeyi vereceğim dedi. Güven sağlamak için zaten bu gerekliydi. Ama ne kadar bunun kalıcı olacağını piyasalar gözlemlemeye devam ediyor. Ve bunun da zaten yapay zekada da borçluluk oranları çok yüksek olarak, kaldıraçlı olarak bonolar ihraç etmiş ve 2027'de de bu data merkezlerinin harcamalarının, yapay zeka harcamalarının 1 trilyon doları aşacağını söyledikleri bütün şirketlerin, çip şirketlerinin, yarı iletkenlerin satış yediğini görüyoruz. Bu taban yapma amaçlı. Yine Kasım 3'e kadar bir şekilde piyasalarda önlemler alınacak ve yukarıya döndürülmeye çalışacaktır Amerikan hükümeti tarafından S&P ve Nasdaq. Ama tutacak mı? Besent verim eğrisinin dikleşmesini önlemeyi başarabilecek mi? Bence en önemli gündem maddesi tüm bu duyduğumuz jeopolitik saldırılarla beraber bu şeyde gizli olacak. Bunun piyasalara yansıması çünkü bütün globale yansıyacak. Global ekonomiye de yansıyacak. Eğer tutulamazsa kontrol altında.
1: Evet, siz de bahsettiniz. Geçtiğimiz hafta 30 yıllıklarda bir 5.30'ları gördük. İşte ABD hazinesinin bir müdahalesi vardı. Yine bahsettiniz. Çok da kalıcılı bir rahatlama görmedik aslında tahvil faizlerinde. İşte burada yine kamu borcunun oldukça yüksek olması, 40 trilyon dolarları konuşuyoruz ki yeni bir rakam değil aslında bu kadar yüksek olması, ama yine de aslında sizce bu piyasalar biraz daha işte Fed'i fiyatlamaktan çıktı diyebilir miyiz? Daha çok bu sanki bu borcun sürdürülebilirliğine odaklanma görüyoruz, değil mi? Mi bu noktada?
0: Kesinlikle. Şimdi neydi? Faizler yukarıya doğru giderken ta ki Amerikan hazinesi gelip de bir acı eşiği olduğunun mesajını verene kadar, geçen salı o 5.34'lerin üstüne çıkana kadar 30 yıllıklar, tamam orayı nasıl olsa daha önceden Fed Başkanı Yellen'ın yapmış olduğu gibi kısa vadeli parayla uzun vadeli borçlarının olduğu hazine bonoları kaynaklarını devlet alarak çevirme turuna tekrar başlar nasıl olsa bunu idare eder diyordu. Ama olay o kadar basit olmuyor, çünkü işin içinde sizin başka müttefikiniz kalmadıysa, Çin biliyorsunuz bundan önceki 4-5 sene evvel en yüksek Amerikan hazine uzun vadeli bonusunu, tahvilini tutan ülkeydi. Müttefiklik bir yerde çatışmaya girdi.

Ve kendini yapay zeka yarışında öne atmak için Amerika'nın bir şekilde önüne geçebilmek ve kendi hükümetinin öne geçmesini sağlayabilmek için o yapılandırmaya gitti akılcı bir hareketle. Hazinesinin tutmuş olduğu varlıkları çeşitlendirdi ve bu 1,3 trilyonluk Amerikan hazine bonosunun şu an 650-640 milyar dolarlık kısmını taşıyor Çin ve her fırsatta da zaten yavaş yavaş bir satışa gelebileceğini biliyoruz. Öte yandan da bunu 2,5 sene yaşayan süredir 4 sene evvel başladı ama yoğunlukla hızlanması 2 senedir altın alımlarıyla devam ettirdiğini de biliyoruz. Yani Çin Merkez Bankası hazinesindeki varlıkları altın ağırlıklı olarak şekillendiriyor. Bunun yanına diğer ülkeler katıldı. Geçtiğimiz 2025'te bunun rallisinin nereye kadar çıkardığını gördük. Altın fiyatlarını, ons altın fiyatlarını. Bu tamamen neden tersine birazcık dönmüştü esasında. Savaşla petrodolar olayı, doların yukarı petrolün yukarı fırlamasıyla dolar endeksinin yukarı fırlaması ve faiz arttıracak FED söylemleriyle. Ama baktığımızda şu anki durumda her an bu değişebilir yalnız. Yani bugün böyle olması demek Ekim'de gelecek enflasyon da aynı beklentiler dahilinde olup Amerika'da hala faiz arttırımı olasılıkları bu %34'lerde kalacak manasına gelmiyor. Onun için sıcak bir Ekim, Kasım'a hazırlanıyoruz. Amerikan enflasyonunu yakın takipte olmamız gerekiyor bu manada. Ama faiz indirimlerine bile yani faiz indirimi yapmasa da Fed Eylül'de pas geçecek ve daha sonrasında eğer yavaşlamaya sönümlenirse de ekonomi belki de atlatacak enflasyon geçişkenliğini de yavaşlayan büyümesiyle ABD belki de Eylül-Ekim'den sonra atlatacak diye bir görüş var. Şimdi bu olana kadar belirsizlikler çok fazla. Bir Brent petrol. Gerçekten de işte bu savaş arkamızda devam ederken barış görüşmeleri net bir sonuç alsak dahi Hürmüz'den geçecek olan variller hala geçmiş daha önceki gemi sayısına ulaşılmadan aynı şey yaratmadığı için fiyatlara yansımayı yaratamayacağı için biz enflasyona geçişkenliğini bu noktadan senenin sonuna kadar ta ki bu olay çözümlenene kadar izleyeceğiz diye gözüküyor. Böyle olduğunda da işte maalesef doların kredibilitesi, güvenilirliği, bu kadar yüksek borcu çevirebilmesinin yatırımcıları ikna etmesi, Japon Merkez Bankası'nın da yardımına koşup da kendisinin bonolarını satmak zorunda kalan Japon hükümetinin yenini almak için euro satarak müdahil olan bir Amerikan hazinesi görüyoruz. 2, 3, 4 tane değişik değişik aktivitede bulunuyor ABD hükümeti ama bunu kontrol edememe riskini de işte altını bu sefer dönüp güvenli liman olarak görüyorum çünkü başka kağıt paraya madeni paraya güvenmiyorum diyen global bir flow gördük. Şimdi bu esasında ilk etaptaki o ilk ivmeleneceği kısmın hızını gördük pozisyonlanmalarda da. Opsiyonlara da baktığınızda, vadelilere de baktığınızda hala pozisyon net olarak longda. Yani altının daha fazla yukarı gideceğine inananlar, aşağı gideceğine inananlardan daha fazla. Bunu ne değiştirir? Brent petrolün şu anda sönümlenmiş olduğu yerlerden 88'lerden kalıcı bir şekilde tekrar 90'ların üstüne atacak olmasında yine bir testten geçecek piyasalar olursa bilmiyoruz ama olursa bu olduğunda Amerikan hazinelerine gelen satışla Amerikan 10 yıllıkları sizin de gösterdiğiniz gibi 4,70'lere gelen seviyelere yakın seyrederken burayı hala almıyorsa piyasadaki
tüm ülkelerin yatırımcıları, ki buranın da karakteri değişti. Yani Cayman Adaları'ndaki kısa vadeli gir çık yapan hedge fonların ve İngiltere hedge fonlarının aldığını görüyoruz. Bir ülkenin Çin'in veya diğer ülkelerin almasıyla bunun alması arasında çok büyük

0: Büyük fark var. Zarar gördükleri anda direkt pozisyondan çıkarlar. Ülkeler öyle değildir, hazineleri. Dolayısıyla şu anda Amerikan uzun vadeli borçlanma bonolarına, tahvillerine gelen satışlarla Amerika'nın bir yandan işte bu borç kriziyle kendi bono piyasasını kontrol altına alması, öteki taraftan dolara inanç, rezerv para birimi olarak azalmış olduğu için altına güvenli liman olarak kaçınması ve üçüncü en önemlisi de Hürmüz'le ilgili gelişmelerle Brent petrolün her barış yapılamaması durumunda bize bir risk olarak, enflasyonist risk olarak önümüzde duracak olması. Yarın mesela ABD'de PCE enflasyon verisi gelecek. Onun beklentiler dahilinde geleceğini düşünüyoruz, hesaplıyoruz baktığımız raporlardan. Ama Cuma gününe Japonya'nın enflasyon verisi gelecek. O eskaza 1.9'un üstünde gelirse, 2.1 gibi, o zaman ne olacak? Amerika tekrar Japon Merkez Bankası ile beraber yene gelen satışları durdurmak için ya Japon tahvili alacak, ya yen alacak, ya da euro satacak. Hani bu belirsizliklerin ortasında gerçekten global piyasalarda şu an sıcak bir yaz geçiriyoruz.
1: Evet, ABD'nin Japonya'ya müdahalesinden bahsettiniz. Yine müdahalesine koordineli bir şekilde zaten müdahalesi vardı. Çünkü Japonya'nın da 1 trilyon dolarlık bir ABD hazine tahvili var. Aslında bunu satmasını önlemek için bir hamleydi. Diğer yandan dolardan bahsettik. Biraz daha zayıf bir seyri var. 102'leri gördü. 99'lara kadar geri çekilmesi var. Aslında burada doların hem rezerv para statüsünü, yani yapısal bir sorgulamaya da gidiliyor. Şimdi bu ortamda yine altından bahsettiniz. Biraz da altını açmak istiyorum. Çünkü tahvil faizlerinin yüksek olduğu ortamda altın fiyatlarının yüksek olduğunu görüyoruz. 4600 dolarlar dedik. 3 ayın zirvesinden dönen, bugün kar satışıyla gerileyen bir altın ons fiyatı var. İşte güvenli liman talebi, yine altını çizdik. Ne dersiniz önümüzdeki döneme ilişkin altın fiyatlarında? Çünkü büyük bankalardan da yeni revizyonlar da gelmeye devam ediyor. Gelecek yıl için 5000 dolar senaryolarını şimdiden konuşmaya başladık.
0: Şimdi o kadar hızlı gitmeyelim, çünkü gerçeği söylemek gerekirse geçtiğimiz seneyle aynı noktada değiliz açıkçası. Neden diye soracak olursanız, geçtiğimiz sene böyle bu kadar bir borçluluk krizine yakalanma riski ensemizde değildi. Bu neyi getiriyor çünkü beraberinde? Ellerindeki tuttukları tek hatırı sayılır hedging mekanizması, riskten korunma mekanizması olan altını satıp satmak zorunda olup olmayacakları hedge fonların. O yüzden de ben altının tabii ki temel olarak şu anda dolar yerine, biz de dahil olmak üzere, alınması gereken hazine varlığı olduğunu zaten çok uzun senedir, 2,5-3 senedir bunun üstüne vurguluyorum. Bir reset olacak global piyasada, para piyasalarında. Ama burada Hazine Bakanı'nın Amerikan bonolarındaki olayı kontrol nereye kadar edip etmeyeceği, edebilip edemeyeceği. Çünkü edemiyor olduğu zaman da şöyle bir şey olma riskimiz de var açıkçası. Bir resesyona düştüğümüz zaman da bu olacak demiyorum, elimizde hiçbir öyle veri yok, ama herhangi bir borç krizi nedeniyle tahvil piyasasında kriz yaşansa, bunun sonucunda Amerika'da da bir resesyon yaşanır. Buraya evrilirse olay, o zaman tamam, o zaman bonolarını da alırız diyecekler mi? Şimdi bunu görmeden de altının her ne kadar 4800'e gidecek, o hareketi 4744, önce ons altından bahsediyorum, şu anda oraya hedefliyor diye gözüküyor. Sonra 4800'ler, sonra da o 4800-5000 bandını kırıp 5300-350'ler. Bu 5350 hedefiyle Amerika'nın bu borçluluk durumuna ne gibi bir probleme kalıcı çözüm bulacağı, bulup bulamayacağı ve ülkeler de dahil olmak üzere yatırımcıların buna inanıp inanmayacağı altının daha sonraki seviyelerinin belirleyicisi olacak. Dolayısıyla daha bu maddelerde BESENT'in açıklayacağı acil planlarda ne var? Gelip çünkü şu anda tam olarak önceki hareketleriyle likiditeyi arttırıcı hareket yapmadı. Portfolyo aynı kaldı, bilanço. Uzun vadeye aldı. Kısa vadede tekrar ben alımları yapmıyorum dedi. Oradan elini çekti. Ama bundan sonrasında çok fazla piyasaları kurtarmak için tekrar para musluklarını açacak olursa o zaman gerçekten de enflasyonist baskıyı göreceğiz derler. Bu sefer yine altın bizi koruyucu olacak olur derler. Ama enflasyon yüzünden de bu sefer bir müddet onu satın aldıktan sonra Fed faiz arttıracaksa niye altını alayımı dönebilirler. Dolayısıyla hani gözümü kapattım altın aldım değil de şu an 4774, onun sonrasında 4800, senin sonuna da 4800'ün üstüne atıp 5000-5300'leri Ocak Şubat gibi görebilir mi diye beklediğim bir ons altın hareketi var bende. Çok hızlandıracak gelişme ne olur? Bütün dünyanın doların para birimi olarak artık güven hiçbir şekilde kalmadığı, hiç Amerikan hazine bonosunu alıma gitmediği, sırf altına aldığı ortam olur. Daha henüz orada değiliz.
1: Evet, çok az bir süremiz kaldı Şebnem Hanım. Bir de içeriği soracağım. Merkez Bankası'ndan da bir hamle gördük. Repo ihalelerine yeniden dönüş. 1 Mart'ta aslında ara verilmişti. Zaten piyasa %40'dan fonlanıyor. Yeniden %37 politika faizine mi dönüyoruz gibi bir başlıkta açıldı. Önce bir zamanlama açısından size bir soracağım. Bir de 10 Eylül toplantısındaki beklentinizi merak ediyorum.
0: Şimdi zamanlama açısından zaten Merkez Bankası'nın eli rahattı. Her an yapabilirdi. Yani bunda ben zaten normalizasyon yapacağının sinyalini vermişti. Ama önceden vermemişti. En son toplantısında Sayın Karahan biraz hafif vermişti diyebilirim. Çünkü öncesinde neden o zaman enflasyonu revize ettik yukarı yönlü? İşte neden o zaman sıkı para politikasıyla göstergelerde biraz da olsa yavaşlamaya başladıysa da harcama tarafında tüketicideki yavaşlamanın dezenflasyona katkısını gördüysek de Merkez Bankası'nın tahmininden bir tık daha hızlı olduğunu da söylediğini gözlemlemiştik. Ama günün sonunda geldiğimizde bu noktaya büyük bir ihtimalle sanayinin içinde bulunduğu durum olabilir. Bence altının yukarı gitmesi rezervlerini güçlendirdiği için de olabilir. Buna gerçekten özgüveninin arttırıcı bir efekti olduğu aşikar. Rezervlere altının yukarı gittiği zamanki TCMB'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervlerine katkısının da hatırı sayılır bir katkı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bugün mesela kulislerde yabancı kurumsal yatırımcıya olası bu tarihten sonra stopaj belki gelmesi söz konusu gibi haberler de var. Hani o olursa karşı biraz da esasında eli güçlü. Bunu yapması da normal. Şimdi önümüzde açacağı ihalelerle 37 sonrası gelecek enflasyon Ekim sonrası bir indirim olur mu olmaz mı belirleyecek bize.
1: Evet Şebnem Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi seanslar dileyelim. Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan'la piyasaları değerlendirdik. Böylece piyasa gündemini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Thank you.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Sera Yatırım sundu. Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretilir.

saatte üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: ve düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
4: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
5: 22-28 Ağustos arasında Binde, Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole

0: Bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ders tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Ne oluyor ya? Yeter! Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor?
2: Abi yeni Max Sticker kart.
1: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
2: Evet abi.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce günün öne çıkan başlıklarına bir bakalım. Kabine bugün toplanıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programların ardından kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konularında masada olması bekleniyor. Diğer taraftan bugün Ticaret Bakanlığı'ndan Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini aldık. İlk 7 ayda 54 il ihracatını arttırdı. Temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verileri açıklandı. Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığı, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiği bildirildi. MSCI Türkiye Endeksinde değişiklik var. MSCI 31 Ağustos 2026 kapanış itibariyle geçerli olacak endeks değişikliklerinde güncellemeye gitti. Tera Yatırım Menkul, Tera Finans Sal Yatırımlar ve Kardemir Küçük Ölçekli Şirketler Endeksine alınmayacak. Böylece daha önce 6 olarak açıklanan ekleme sayısı 3'e düştü. Borusan Boru, Europower Enerji ve Rönesans Gayrimenkul endekse dahil edilecek. Astor, Arçelik ve Katılım Evim için daha önce açıklanan kararlarsa değişmedi. İran tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen dün ekonomik yaptırımlara ilişkin yorum var. Ekonomik baskıya karşılık vereceğiz diyor İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksat. Bu arada Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ve Çin Hong Kong merkezli şirketleri de kapsayan yeni yaptırımlarına tepki gösterdi. Pekin tek taraflı yaptırımların gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu. Ve dönelim şimdi verilere bakalım. İçeride BIST 100 endeksindeki görünümle başlayalım. Bakalım son durum nasıl? İçeride 0.94 gerideyiz BIST 100'de. 14.365 şu an fiyatlama. 14.532 en yüksek. 14.350 de bugün en düşük gördüğümüz seviye oldu. Sektörlerde durum nasıl? Bankacılık endeksi 0.16 yukarıda, sanayi 2.08, turizm 0.15, teknoloji 0.14, gayrimenkul 0.40, spor 0.33 geride. Ve sigortacılık 1.13, kimya 3.96, madencilik 3.82, gıda 1.47, bilişim de negatif yatay görünümdeyken ve bu bahsettiğim endeksler de gerilerken inşaatta 0.22'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. En çok artan hisselerde Destek Finans 3.5, Obama Karnacılık 4.26, Pacific Eurasia 2.77, Pacific Teknoloji 1.91, Europower Enerji 2.15 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Orada da Efor Yatırım 8.03, Odyne Solutions 7.11, Tüpraş 5.62, Petkim 5.48, Borusan Boru da 5.25 geri çekiliyor. Bir bakalım ons altındaki son duruma. 4.639'da ons altın, 0.27 geride. 4.695 bugünün en yükseği, 4.623 en düşüğü oldu. Enerji tarafındaki son duruma da bir göz atalım. Brent petrolde 3.25'lik bir geri çekilme var, 90 doların altında. Brent petrol 87.60'da şu an seviye. Ham petrol 82.01 ve doğalgazda da 2.81'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ekonomik gerilimin ekonomik boyutu büyüyor. Washington Tahran üzerindeki baskıyı arttırdı ve yeni bir yaptırım paketi açıkladı dün. Amerikan Hazine Bakanı, bakalım pakette neler var.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ekonomik savaş sertleşiyor. Washington, Tahran'ı küresel ekonomiden izole etmeyi hedefleyen yeni yaptırım hamlesini açıkladı. Bu kez hedefte yalnızca İran değil, İran'la ticari ve finansal ilişkilerini sürdüren ülkeler ve şirketler de var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la ticareti sürdürenlerin dolar bazlı finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı. Yeni yaptırım stratejisiyle İran'ın küresel finansal bağlantılarının kesilmesi hedefleniyor. Petrol, deniz taşımacılığı, altın, kripto varlıklar, teknoloji ve havacılık hedef alınan alanlar arasında.
2: Yani bence ABD yaptırımlarla istediğini elde edemez. O bölgede, o coğrafyada İran çok güçlü. İran, yani ABD'ye baktığımız zaman 250 yıllık bir devlet. İran'a baktığımız zaman 2000 yıla yakın bir geçmişi var. O yüzden ben ABD'nin bu savaşı, eğer literatürde savaş kazanmak nedir sorusunun karşılığını alabilecek mi diye soruyorsak, bence alamayacak.
1: Yeni ekonomik baskının merkezinde İran'ın petrol gelirleri de var. Özellikle Tahran'ın en büyük petrol alıcısı Çin'in atacağı adımlar yakından izleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı ilk yaptırım listesinde İran'ın petrol ticaretine aracılık ettiği düşünülen büyük Çinli finans kuruluşları yer almadı.
3: Petrol piyasası en fazla dünyayı tedirgin eden taraf. Çünkü 90 doların altında biraz daha rahat nefes alabiliyoruz. Belki merkez bankalarının planları içerisinde ya da hesaplamaları içerisinde 90 dolar ve altındaki petrol fiyatı var. Fakat 90 doların üzeri fiyatlamaları bozar noktada piyasayı tedirgin ediyor.
1: Tahran'dan Washington'ın hamlesine yanıt gecikmedi. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik baskısına karşılık verileceğinin sinyalini verdi.
0: Amerikan yönetiminin İran'a yönelik son yaptırım dalgası Çin ve Hong Kong merkezli şirketleri de kapsamına aldı. İşte bu tabii önemli bir gündem maddesi. Aynı zamanda Çin'in de tepkisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrına son durumu dönelim. Çin'de bizi bekleyen muhabirimiz Mehmet Zeyrek'ten dinleyelim. Mehmet, nedir orada öne çıkan gündem maddeleri?
4: Melis Kobal, Pekin yönetimi Amerika'nın bu kararını tanımayacak. Bugüne kadar da tanımadı zaten bu tür zorba adımları. Şunu söyledi Dışişleri Bakanlığı, biz Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası hukuka göre ticaretimizi yaparız ve diplomatik dili de elden bırakmadı tabii. Bakanlık sözcüsü Lin Jian, gelişmeleri yakından takip ediyoruz ama meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için de gerekli adımları atacağız dedi. Yaptırım ve baskı taktiklerinin sorunları çözmediği, aksine hiç kimsenin çıkarına olmayan tırmanmalara yol açtığını vurguluyor Dışişleri Bakanlığı ve bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. İtidali ve rasyonel davranmalarını tavsiye ettiler. Küresel ekonomik büyümeyle finansal istikrara zarar verecek adımlardan kaçınma ve bir an önce diyalogla siyasi çözüm

0: yoluna dönme çağrısı yapıldı. Tabii Amerika bu diplomatik çağrılara ne kadar kulak verecek bilinmiyor ama önümüzdeki ay liderler zirvesi bekleniyor ve bu zirve için gerekli zeminin, gerekli şartların nasıl oluşacağı bir yandan da merak konusu. Pekin yönetimi diğer dünya ülkelerine kıyasla ilk günden beri Trump yönetiminin bu ekonomik baskılarına dirençli bir duruş gösteriyor ve başta İran olmak üzere birçok uluslararası konuda ise stratejik sabır gösteriyor. Bu alanda geçtiğimiz haftada zaten Amerika birçok gerekçe göstererek Pekin'e yeni gümrük tarifeleri getireceklerini duyurmuştu. Hemen aynı gün misilleme gelmişti ve bu süreçte eğer Çin'in İran'la ticareti konusunda Amerika bir gümrük tarifi uygulamaya kalkarsa ve Çin ekonomisine hedef alırsa aynı misillemeyi de alacağını biliyor ve bakalım önümüzdeki ay beklenen bu liderler görüşmesinde atılacak adımlar biraz daha atmosferi yumuşatır mı? Pekin'in arabulucu çalışmaları İran'a yönelik bir can suyu olur mu? Bunu da elbette merak ediyoruz. Hem Çin'in dış şirketleri hem de Hong Kong'daki özellikle küresel anlamda birçok şirketin hedef alınacağı biliniyor ama Pekin yönetimi de ulusal hak ve çıkarları konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde misillemeleri devam edeceği sözünü de veriyor. Pekin'den öne çıkan notlar bu yöndeydi ve sözü tekrar size bırakalım Melis Kopa.
1: Mehmet Seyre, çok teşekkür ediyoruz. Buradan dönüyoruz İran'a ve İran'daki tepkileri senden dinleyelim Ekber.
2: Melis Kobal, teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesinin İran'da piyasaları ve özellikle mali piyasaları ciddi anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Öyle ki işte döviz fiyatları ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün İran Merkez Bankası bu durumu kontrol etmek için piyasaya ciddi miktarda döviz sürdü. Gelen bilgilere göre Merkez Bankası sadece Tahran'da 500 milyon dolar nakit para piyasaya sürdü. Bu işte Merkez Bankası'nın bu müdahalesiyle birlikte kısmi olarak döviz fiyatlarında bir geri çekilme söz konusu olsa da hala bir Amerikan doları 200 bin tümenin üzerinde, yani tarihi fiyatlarında seyretmeye devam ediyor. İşte siyasi anlamda bakıldığında İran'daki birçok yetkili söz konusu bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesine tepki gösterdi. Mesut Pezeşkian işte Amerika Birleşik Devletleri zorbalıkla bir yere varamayacak, tutumunu değiştirmesi gerekiyor yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Pezeşkian bu ifadeyi Pakistan Genelkurmay Başkanı Asimuni ile yaptığı görüşmesi sırasında dile getirdi. Malum biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelere ve diyaloglara Pakistan arabuluculuk etmektedir. Söz konusu bu görüşmeden de bu kapsamda yapıldığını söyleyebiliriz. Pakistanlı kaynaklardan gelen bilgilere göre Asim Munir'in İran ziyaretinin oldukça verimli ve olumlu geçtiği ifade edildi. Acaba gelen bu açıklamalarla birlikte, Pakistan'dan gelen bu açıklamalarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile İran tekrardan müzakere masasına oturur mu? Veya 2,5 ay önce takribi olarak iki ülke arasında, ABD ile İran arasında Pakistan öncülüğünde varılan İslamabad mutabakat zaptırına geri dönülür mü? Dönülmez bu. Önümüzdeki günlerde bunu bekleyip göreceğiz. Ancak esas sorunun Hürmüz'le o ilgili olduğunu ifade edebiliriz. Gün içinde daha doğrusu günün erken saatlerinde Hürmüz'de de yine gerginlik söz konusuydu. Öyle ki Umman sularına yakın bir bölgede bir gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Gemi hareketsiz ancak mürettebatının sağlıklı olduğu gelen bilgiler o arasında yer almaktadır. Son bir cümle daha. İsrail bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki Netanyahu bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ı tebrik etti.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ekber. Senden bilgileri almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve buradan dönelim. Piyasalardaki son durumu yorumlamak için GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan'a. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar. Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam malum yine bugün gündem maddelerimiz bir hayli fazla. Sizinle zaten her buluştuğumuzda gündemimiz yoğun oluyor. Şimdi genel olarak ben sizden yani küresel nabız noktasındaki değerlendirmenizi alacağım. Sıkıntılar daha çok nerede olacakmış gibi görünüyor bu malum Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı yeni paketin ardından.
3: Şimdi küresel şöyle makro nabza bir bakacak olursak Melisa Hanım, artık küresel ekonomide tek bir para politikası hikayesi yok. ABD ve Avrupa enerji kaynaklı enflasyon baskısıyla faiz indirimlerine daha temkinli davranırken, işte faiz arttırması beklenen bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Fed'in fiyat istikrarı ve istihdamla birlikte yer alması, İngiltere'nin de bu minvalde merkez bankalarının bakması açısından orada bir faiz artışı olup olmayacağı beklentisi varken, şimdi Çin tarafında da %5'e gerilen bir enflasyon güçlü fiyat istikrarından çok zayıf iç talebe işaret ediyor şeyde. Esas Japonya burada devreye giriyor ve Güney Kore ise ikisi birlikte enflasyon ve kur baskıları nedeniyle yeniden faiz artırımı eksenine doğru yöneldiklerini görüyoruz. Hızlıca özetlemek gerekirse özellikle enflasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha ılımlı seyir. Özellikle çekirdekteki enerji tabii ve şey koruyor orada. Enerji arz güvenliğinden dolayı kaynaklanan enerji fiyatları, petrol fiyatlarının yine gerçi biraz geri çekildi yanılmıyorsam son 87 dolarlara geldi ama diğer taraftan da yine büyümenin 1.5'ta yavaşlaması Fed'in enflasyonla büyüme ikileminde olduğunu gösteriyor. İç talep ekonomide, Çin'de iç talep zayıflıyor. Gayrimenkul tarafı zayıflıyor. Şimdi özellikle buradaki küresel nabızı söyledikten sonra Avrupa Birliği tabii yine enflasyonla 2.9 enflasyon ve faiz baskısıyla karşı karşıya. Onlar da büyük bir ihtimalle petrol fiyatları 85 doların altına, 80 dolarlara ya da 75 dolarlara gelmediği müddetçe bu baskı sürecek. O zaman da şununla karşı karşıya kalacağız. Allah korusun o stagflasyon, yani yüksek enflasyon döneminde büyümenin azalması, daralmasıyla ilgili bir durum söz konusu olacak. Tüm ülkeler bunu bekliyor ve son gelen adım, demin sizin de haberinizde söylediğiniz ABD'nin İran'a yönelik olarak ekonomik yaptırımları, Melis Hanım orada hemen onu da parantez açarak değineyim. Orada tabii daha çok Çin'i hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, evet İran zaten petrol hareketleriyle beraber şey yapıyor ama Çin'in tabii burada Çin'i hedef alması, hemen şöyle söyleyeyim, açıklamanın asıl muhatabı Çin. Burada hemen şeye devam etmek olursa, petrol ağlarının yanında yeni yaptırımlar, bankacılık, deniz taşımacılığı, teknoloji, dijital varlıklar, altın ve havacılık kanallarını kapsıyor. Besant'in ülkelere ilişkin sonlandırmaları için verilen süreler içerisinde. Tabi burada İran petrolün en önemli alıcısı biliyorsunuz Çin. İran burada petrol, yaklaşık petrol üretimi %20-25'ini sağlıyor. Bunun da %50'sini Çin'e gönderiyor. Tabi burada bağımsız Çin rafineleri üzerinden değil de menşei Malezya veya Endonezya'dan gösteriyor Çin'de. Dolar yerine de yuanla ödeme yapılıyor. Dolayısıyla İran'ın petrol gelirlerini gerçekten kesmek isteyen ABD'nin elinde sonunda Çin'deki alıcıları ve ödeme kanallarını hedeflemesi gerekiyordu. Bunu yaptı ama Çin bankaları hedeflenmedi burada. Yeni yaptırım listesinde Çin'le bağlantılı şirketler ve aracı kurumlar bulunmasına rağmen büyük Çin bankaları doğrudan yaptırım uygulanmadı. Bunun nedeni de stratejik tabii. ABD İran ekonomik olarak boğmak istiyor. Fakat bunu yaparken Çin'le kontrolsüz bir finansal savaşı da tetiklemek istemiyor. Biliyorsunuz Eylül ayında Çin başkanı Amerika'ya gidiyor. ABD Çin ticaret görüşmelerini bozabilir. Çin misin demesini tetikleyebilir ki Çin de karşılık verdiğini söyledi, vereceğini söyledi. Küresel ödeme sistemi burada sarsılabilir. Dolar dışı ödeme mekanizmaların gelişmesini hızlandırabilir Melis Hanım. Tabi ABD tahvil piyasası üzerinde de zaten bir baskı var. 5'e uzun vadeliler tekrar 30 yıllıklar 5.30'un üzerine geldi. 10 yıllıklar 4, 5'e doğru dayandı. Hani 2 yıllık tahviller 4 küsürün üstünde şu anda. Yani tüm bunları dikkate aldığımızda küresel nabız bize çok iyi şeyler söylemiyor. Evet, 10 yıllıklar 4.66 ile ki 5.30'a kadar, 5'e kadar çıktığını biliyoruz. 30 yıllık tahviller zaten 5'in üzerinde. 40 trilyonu bulan bir borç stoğu var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu yüksek tahvil faizleriyle yeni borçlanma yapabilmesi çok mümkün değil. Bu yüzden de bu küresel nabızı çok iyi takip etmemiz lazım. Burada hemen Japonya'ya bir dikkatinizi çekmek istiyorum Melis Hanım. Küresel nabızı söylerken, çünkü Japonya burada biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Japon tahvil, Amerikan tahvillerinin alımı ve Japon yeninin değerinin düşürülmesiyle ilgili yen kriz radarı var orada. Tabii burada burayı çok dikkatli takip etmemiz lazım. Burada neden burayı dikkatli takip etmemiz lazım? Şimdi Bank of Japonya'nın 17-18 Eylül'de toplantısı var. Bunun öncesinde Amerikan doları Japon yeni son 150-159,5'lara dayanmıştı biliyorsunuz. Burada bir müdahale gelmişti 163-164 yenden. Müdahale öncesi 164'tü. Borç faizi %1'lerdeydi. Şimdi Eylül'deki artırım artık %82'ye çıktı. Orada hemen onu söyleyebiliriz. %82 olasılıkta 25 bas puanlık birden 1.25'e çekecek. Japon 10 yıllık tahvillerinde 2.93'te olduğunu görüyoruz. Hala da negatif faiz. VIX'te de 15.83. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı söz konusu Melis Hanım. Eğer bu FIMA anlaşması devam edecek kuvvetle muhtemel ki zaten Amerika'da kendi tahvillerini alımla ilgili bir program açıkladı. Tahvil faizlerinin yükselmesini istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi eğer Japonya 1.25'i faiz artırımını gerçekleştirirse 17-18'de buna çok iyi takip etmemiz lazım. Amerikan doları Japon yeni parite 145'in altına hızlı bir iniş gösterirse, yen haftalıkta %7'nin üzerinde değer kaybederse değerlenirse pardon, Japon 10 yıllık tahvil faizleri de evet gösteriyorsunuz 2.89'dan 3.25'lere doğru bir çıkış ve düzensiz hareket gösterecek olursa kuvvetle muhtemel VIX de 40'ın üzerine hareket eder. Nasdaq ilk etapta bunu, çünkü carry trade'de kullanılıyor Japon yeni. Yani Japon yeniyle düşük borçlanıp bunu risk iştahı yüksek özellikle Amerikan borsalarında kullanıyorlar. 157 yende şu anda gerçi şeyde baktığımızda sizin de gösterdiğiniz usul 150-159 bandına gelmiş. Şimdi bunlar tersine çevirebilir işi. Tabii ben hani yen krizinde böyle 2008'deki kadar yeni bir şey beklemiyorum ama burada hızlı bir carry trade'deki özellikle İsviçre frangına doğru bir yönelme olabilir. Bunu yatırımcıların takip etmesini istiyoruz.
1: Hocam,
3: burada tabii tüm efendim buyurun.
1: Buyurun hocam, bir parantez açayım. Çünkü tam Japonya konusuyla ilgili bir tespit var Goldman Sachs'tan. Hani sizin yorumlarınıza da ek olarak devam etmeniz açısından. Diyor ki Goldman Sachs, biz diyor faiz artırım tahminlerimizi öne çektik Japon Merkez Bankası'na yönelik. Politika faizine ilişkin tahminlerimiz önce Ocak 2027 idi, fakat şimdi faiz artışının Eylül ayında yapılacağını öngörüyor. Bugün bu bir analiz yapılan. Eylül ayındaki artışın ardından 2027'deki ücret görüşmelerinde güçlü ivmenin teyit edilmesi halinde Ocak 2027'de bir faiz artışı daha beklediklerini belirtmişler. Bir sonraki artış da Temmuz 2027'de olur demişler. Diğer taraftan tabii sizin de belirttiğiniz gibi Japon devlet tahvil piyasası açısından nötr faiz seviyesine ilişkin beklentilerin yükselmesi bir risk. Bu konuda da Sony Financial Group ekonomistinin bir yorumu var. Faiz arttırımlarına rağmen piyasa koşullarında destekleyici kalması halinde nötr faiz tahminlerinin tahvil piyasası uzmanlarının öngördüğü 1.5-1.75 aralığının üzerine de çıkabileceğini ifade etmiş. Ve böyle bir değişimde piyasanın Merkez Bankası için nihai faiz beklentisini mevcut 2.25'in üzerine taşıyabilir ve bu da 10 yıllıkları 10 yıllık devlet tahvili faizini %3'ün üzerinde kalıcı hale getirebilir.
3: Valla Melisa'm çok teşekkür ederiz. Biz bunları geçen hafta konuşmuştuk. Yine A Para ekranlarında sabah yayınında bizi teyit etmişler. Biz demek ki şeyden önde gidiyoruz. Yani ben ulusal bankacılık kurumlarından önde gidiyoruz. Teşekkür ederim destekleyici açıklamalarınız için. Yani görünen köy kılavuz istemiyor Melisa'm. Hani biz uzmanlar bunu çok rahat okuyabiliyoruz. Ama tabii bunu bireysel yatırımcılarımızın okuyabilmesi ve onları aktarmak açısından sizlerin yaptığı yayınlar çok önemli. Hani burada da yen krizini takip, tabii bu bir ben felaket tellallığı da yapmak istemiyorum hani yatırımcılar açısından, ama hazırlıklı olmak gerekiyor. Tabii doğal olarak da tüm bu

0: unsurlar, hani dolar endeksi düşüyor. Yanılmıyorsam tekrar yüzden 98'lere geldi. Şu anda yayına girmeden önce teyit edemedim ama şimdi dolar endeksi düştükçe çok teşekkür ederim rejiye de. 98-95'ler şimdi 90 100'ün üstüne çıkmıştı. Şimdi dolar hakim para olmaktan çıktıktan sonra kıymetli metallerde, altın tarafında da özellikle tabii yeniden hikaye güvenli liman olma hikayesi geçti. Eskiden mesela şunu diyorduk. Petrol fiyatları ile altın fiyatları arasında ters korelasyon var ve son birkaç haftadır da bunun özellikle 7. kere barış masasına oturulup da buradan yine bir barışın gelmeyip tekrar şeyin sertleşmesi altın tarafını bir hareketlendirdi. Onunla bakacak olursak hani burada da doğal olarak hani şeyimiz var, faiz yani altın tarafına da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Çünkü hikaye orada değişiyor. O petrol fiyatının ters korelasyonuyla beraber artık güvenli liman. Tekrar çünkü şunu biliyoruz, bu yıl tekrar merkez bankalarının ortalama yıllık altın alımları eskiden 500 ton civarı tekrar 1000 ton ortalamasına geldi. Bir yandan merkez bankası talepleri, bir yandan dolar endeksinin düşüyor olması, dolarda şeyde tabii bu tersine dönebilir. Nasıl dönebilir? Eğer faizler, tahvil faizleri ciddi anlamda yükselecek olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki o beklenti de işte olmasın diye geri alım şeyi başlattı Amerika'da tahvillerini bakanlık. O yüzden de bunların küresel nabızda takip edilmesi gerekiyor.
1: Hocam şimdi tam yeri geldi bizim arkadaşlarımızın hazırladığı Barko konuya ilişkin. Tahvil geri alımları faiz baskısını azaltmayabilir yorumu pek çok bankadan geldi. Ne demiş Goldman Sachs? Geri alımlar faizleri anlamlı biçimde düşürmeyebilir. Wells Fargo diyor ki faizlerin düşmesi için yeni bir katalizör gerekiyor. Scotia Bank güçlü büyüme ve yüksek ihraç miktarı faizleri baskılıyor. Societe General geri alımlar faiz yükselişini tersine çevirmekte zorlanabilir. Citi'de 20 yıllık tahvillerde risk getiri dengesi iyileşti demiş. Bir de bu Amerikan Hazine Bakanı Bessent'a bir dönem mentorluk yapan Stanley Druckenmiller'ın açıklamaları bugün önemliydi. Yine ajanslarda öne çıkan tahvil geri alım planı hata diyor. Amerikan Hazine Bakanı'nın milyarlarca dolarlık tahvil geri alım planı hata. Hükümetler temel dinamiklere karşı fiyatları savunmaya çalıştığında her zaman kaybeder. Yaklaşık 50 yıldır piyasalarda işlem yapıyorum. Piyasalar hiçbir komitenin tek başına sahip olmadığı bilgiyi fiyatlara yansıtır. Uzun vadeli Amerikan hazine tahvil faizi dünyadaki en önemli fiyat. Bu aynı zamanda da Amerika'nın elinde kalan tek mali disiplin mekanizması demiş. Hocam siz nasıl yorumluyorsunuz bu arka arkaya verdiğimiz değerlendirmeleri?
0: Vallahi açıkçası ben de hani bekleyip göreceğiz ama çok orada dediği gibi, çünkü ciddi anlamda eğer menkul kıymet portföylerinde ABD tahvil faizleri ne yatırılan fonlar oraya yatırım yaptı, yatırımcılar orada çok ciddi anlamda bir şey geleceğini ben de çok tahmin etmiyorum. Hani oraya ciddi bir alım geleceğini ben de çok tahmin etmiyorum. Hani bir satış anlamında baskı. Belki ilk etapta bu sönümlendirme anlamında, piyasadaki doğabilecek bir sıkıntıyı sönümlendirme anlamında bir açıklama yapıldı ama Eylül ayında başlayacak tabii şeylerde genelde. Oraya da çok şey kalmadı aslında. Bir 5-6 günlük, önümüzdeki haftadan geçerli olacak. Hani burada bekleyip göreceğiz ama ben de hani çok önemli seyredeceğiz. Çok önemli bir sıkıntıyı giderebileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü orada çok ciddi anlamda bir bilanço büyümesi olur Merkez Bankası'nın içerisinde. Doğal olarak burada tabii ekonomik denge var aslında. Bir denge var. Şimdi orada da o fiyatların karşılanabilmesi için faizlerin düşük tutulması anlamında, düşük veya normal seviyede tutulması anlamında, o da merkez bankalarının özellikle Fed'in Amerika'da bir altın satışı yönünde ciddi anlamda bir baskı gerektirir. Tüm bunların bir denge içerisinde izlenmesi gerekiyor. Ama oradan eğer o tahvil alımları ciddi anlamda gereken etkiyi yaratmazsa yine büyük banka yorumcularının da söylediği gibi iş tersine dönebilir. Orada ciddi anlamda bir Amerikan

0: ile beraber ve stokların azalmasıyla beraber yani Avrupa Birliği ve Çin kuvvetle muhtemel Amerika ve İran'ı masaya oturacaktı. Bu arada büyük bir ihtimalle İsrail'de de Ekim'de seçimler var. Hani şu anki mevcut durum İsrail'in eline yarıyor. Netanyahu'nun eline yarıyor, işine yarıyor. O noktada o geçtikten sonra Ekim ayından sonra bir normalleşme beklenebilir. Daha çok benim tahminim. Bu benim kişisel tahminim. O
1: Evet.
0: şekilde yapabiliriz, söyleyebilirim.
1: Evet hocam, şimdi bu tahvil tarafında bir yorum daha Societe Generale'den gelen bir yorum. Aynı zamanda pek çok analist de buna katılmış. %5'in üzeri hisseler için riskli demiş 10 yıllık tahvilde. Özellikle Jackson Hole öncesinde bu kritik bir eşik deniyor. Eğer tahvil faizi %5'in giderse 10 yıllık bu agresif adımlara hazır. Hazine kısa vadeli borçlanmayı arttırmayı da değerlendiriyor ve 20 yıllık tahvil ihracının kaldırılması gündemde ve tahvil geri alımlarının büyüklüğü iki katına çıkarılacak. Bu tabii ki bu haftaki yorumdu, pardon, geçen hafta olan ve 40 trilyon dolara yaklaşan tabii Amerikan borcu da temel sorunlardan biri. Hocam bu %5'in üzerine gitmesi sizce nasıl bir risk teşkil ediyor 10 yıllıkların?
0: Yani tabii 10 yıllıkların %5'in üstüne gitmesi hem ABD'nin 40 trilyon dolara aşan borcun ve yeni borçlanmanın çünkü bir yük Melisa Hanım. Yani şimdi ABD-İran Savaşı'nın getirdiği ekonomik yükler de var. Bu arada tabii petrol fiyatlarından dolayı içerideki enflasyondaki yapışkanlıkla beraber tüm unsurlar etkileniyor. Şimdi 30 savaş başlamadan önce yaklaşık 30-32 trilyon dolar ağırlığındaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu. Bugün 6 ayda 40 trilyona gelmiş durumda ve bunları yeni borçlanmanın hepsi 4.66, 4.37, 4.21'den yapılacak demektir. Bu hatta bunun 5'e gelmesi işte fonlama maliyetinin artıyor olması. Şimdi burada hisseler açısından çok büyük tehlike çünkü gösterge faiz oranının 5'in üzerine geçmesi firmalarında bir hisse senetlerinde yani firmalarında borçlanmalarında bunun üzerinden yapıyor olacak. Özellikle şimdi yapay zekada bir şey var, fiyatlama var ama bunları yapay zeka şirketleri de bu yeni yatırımlarını ki yatırım harcamaları çok yüksek şirketler bunlar Melisa Hanım. Bunlara da şimdi yeni borçlanmalar üzerinden yapacak olurlarsa bilançolarda finansal risk anlamında ciddi bir baskı oluşturacaktır. Özellikle 3. ya da 4. çeyrekte 2027 birinci çeyreğinde bunları hissedebiliriz. Bu durumda da doğal olarak çok istenen bir şey değil. Hem Amerikan
1: Evet.
0: ekonomisi açısından hem dünya ekonomisi hem de Amerika'daki borsa açısından ki biliyoruz ki Kasım'da seçime giden bir Amerika'daki en önemli katalizörlerden birisi Amerikan borsalarının Dow Jones'un, Nasdaq'ın ve S&P 500'ün birlikte yukarıya doğru hareketi. Çünkü Amerikan halkı genel olarak sermaye piyasaları yatırımcısıdır. Yani bizde veya gelişmekte ülke para piyasalarına giderken Amerika ve Avrupa'daki yatırımcının önemli bir kısmı sermaye piyasalarından kazançlarını
1: Evet.
0: yapar. Portföylerin önemli bir kısmı oradadır. En azından Trump bunu çok iyi bildiği için de o tarafta bir gelirin düşüşüne izin vermeyecektir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İlhan Küçükkaplan. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Malum başlıklar çok. Bunlar da şu anda
0: Evet.
1: global tarafta kritik başlıklar. GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan. Hocam yeniden görüşmek üzere. İyi bakın
0: Çok
1: kendinize.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağ
1: Çok
0: olun.
1: teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Efendim, paranın yönüne devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.

0: Arka Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel.

0: Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz programımıza, paranın yönüne ve şimdi de değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Kara Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii malum haber akışı çok yoğun. Hani pek çok tarafta ama tabii global tarafın gündemi de dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve İran'ı hedef alan ama aslında tabii iç ucu Çin'e, Hong Kong'a da dokunan yeni bir paket. Şimdi burada tabii baktığımız zaman İran'la ticaret yapan ülkelerde de ilk 3 sırada biz de varız. Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, 3. sırada da Türkiye geliyor. Tabii burada bizim enerji ithalatımızın yükü bir hayli fazla. Ardından Irak, Avrupa Birliği ve Hindistan diye sıralanıyor. Öncelikle siz nasıl değerlendirdiniz bu Besant'ın açıklamalarını? Ve çünkü Çin'den de hani karşı açıklamalar geldi. Biz de yaptırım uygulayabiliriz size diye. Nedir ilk tespitleriniz?
1: Tabii farklı bir aşamaya geçti artık Amerika. Burada Trump şeyle, bombardımanla bitiremediği savaşı ekonomik boyuta taşıdı. Besant'in bu açıklamaları da tabii ki ciddi açıklamalar. Bu süreçte biz de bundan çok ciddi zarar görebiliriz. Çünkü düşürmüş olsak da hala, yanılmıyorsam %7,5 doğalgazımızı hala biz İran'dan alıyoruz ve zaten Hürmüz'le ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşarken bir de bu kriz çok zorlayabilir. Hazır biz enflasyonda düşüş beklerken, gerekli adımları atmışken, yabancı yatırımcı beklerken çok zorlanacağımız bir konuma gelebiliriz. Ancak tabii bir yandan da malum, aslına bakarsanız işte kısa vadede Jackson Hole var belki ama Eylül'ün sanırım 20'siydi. Başkan Trump'la Xi'nin görüşmesi öncesinde belki birazcık ön alma, önden konumlanma gibi de belki yorumlayabiliriz şu anki gidişatı. Çünkü iki tarafta aslında temel olarak Çin tarafı Amerika'nın son bu yaptırımları karşısında İran'la yaptığı ticareti devam ettirmek istiyor. Bir yandan Amerika seçimlerde çok yaklaştı. Trump çok, evet, sıkışacak. Kasım'a çok az kaldı. Yaklaşık 1,5-2 ay kaldı. Onun öncesinde Hürmüz Boğazı'nın açılmasını çok önceliklendiriyor. Aslına bakarsanız belki de birazcık karşılıklı ön almalar ve Trump'ın Hürmüz'ü aşarsak karşılığında sizin ticaretinize de ben çok fazla dokunmam şeklinde bir ön alması görüşme öncesi. Tabii görüşme ertelenir, rafa kalkar, başka bir konu olur. Daha önümüzde zaman var ama birazcık onun gibi de okuyabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, bir hatırlayalım. Besin tam olarak ne demişti? Çin dahil hiç kimse Amerikan yaptırımlarının üzerinde değildir. İran'ı destekleyen her ülke yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazırlıklı olmalı. İran'ın faaliyetleriyle bağlantılı da yaklaşık 60 kişi kuruluş ve ticari gemiye yaptırım uygulandı. İşte burada zaten her ülke karşı karşıya kalmaya hazırlıklı olmalı kısmı. Biz tabii 3. sırada olunca ticarette bizim için de kritik bir nokta. Çin de diyor ki Tahran'la ticarete müdahale etmeyin. Tarihin en ağır yaptırımlarının ifade etmesinin ardından geldi bu açıklama. Dediğiniz gibi burada tabii kritik olan iki liderin görüşmesi olacak Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bu arada bugün petrol fiyatlarında da 90 doların altına geldik. Bir geri çekilme görüyoruz. Bunu neye bağladınız? Yani piyasa ne algıladı bu açıklamalardan sizce ki petrol fiyatları düştü?
1: Açıkçası birazcık tabii bir bant aralığı gibi bir yere de sıkıştı petrol fiyatları. Bir yandan bazı ülkeler biliyorsunuz muafiyet getiriyorlar. Oradan bir akışı sağlamaya çalışıyorlar. Tabii spot fiyatlar daha yukarıda. Ancak orada da en azından kötüleşmeyi görmemiz bile piyasanın algısını biraz daha normalleştiriyor. Dolayısıyla bu savaşın evrilmesi ve bu belki bir anlaşma zemini aranıyor noktasına da az önce değindiğimiz gibi zaten Eylül'de çok ciddi bir görüşme var. Zaten asıl konu da bu işte Trump'la Xi'nin görüşmesi olacaktır. Dolayısıyla birazcık daha belki önümüzdeki dönemde sakinleme aşamasına girecek ama tabii bir yandan

0: alanda tabii Brent petrolde biz artık 70 dolarları işte 70-80 bandını çok fazla konuşmaz olduk. Oraları çok beklemiyoruz da. Çünkü Hürmüz krizi bitse dahi spot fiyatların o kadar hızlı gerilemeyeceğini, buradaki baskının süreceğini zaten hep konuşmuştuk. Yani bazı şeyleri çok hızlı unutuyoruz. İşte LNG tarafında da aynı şekilde. Zaten işte tahrip olan bir takım tesisler var. LNG tarafı zorlanacak. Petrol tarafında hala sıkıntılar devam edecek. Dolayısıyla bu hafif geri çekilmeler aslına bakarsanız bant aralığı olarak değerlendirilmiştir. Öyle bakıp öyle yorumlanması gereken seviyeler. Dolayısıyla hani günlük volatilitede ziyade hangi bant aralığında nerelerde oturacağını dikkatle takip edeceğiz.
1: Evet, bu arada dün Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol'un da uyarıları vardı. Dizel ve jet yakıtında kriz kapıda diyor. Ve de bunu zaten tarihin en büyük, dünyanın en büyük karşılaştığı enerji krizi olarak tanımlıyor. Hürmüz Boğazı için vazo kırıldı ifadelerini kullanmış. Şimdi diyor ki yeni ticaretin kuralı ucuz değil, güvenli ortak. Bu noktada yorumunuzu rica etmeden önce gelip elimizden de bir ricamız olsun. Avrupa doğalgazındaki son duruma ilişkini Goldman'ın tespitlerini bir alalım. Çünkü Avrupa malum Rusya'ya bağımlılığını azaltmak için yeni rotalar arıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne LNG tarafında bağlılığı arttı. Ama aslında Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde de sıkıntılar var. Goldman Sachs diyor ki Hürmüz krizi sürerse doğalgaz fiyatları Avrupa'da 100 doları aşabilir. Asya'da yüksek LNG fiyatları Avrupa'nın kış hazırlığını zorluyor. Avrupa'nın doğalgaz depoları %62 dolu ve stoklar 20 yılın bu dönemdeki en düşük seviyesinde. Ve yeni yaptırımlar uygulayacağız demeye de devam ediyor bir taraftan Avrupa Birliği Rusya'ya.
0: İşte tam bu noktada Enerji Bakanımızın açıklamasında da vardı zaten. Hele hele bir sert bir kış bekliyorsa, önümüzde öyle bir şey dönem görürsek çok ciddi Avrupa'da kriz görebiliriz. Bir yandan da tabii biz de bundan çok fazla kaçamayız. Dolayısıyla şimdiden ona göre konumlanmaya çalışıyoruz. Bu aslına bakarsanız bir sene önce de konusu geçen, işte ilk savaş, Rusya savaşı çıktığında da konusu geçen, üstüne durduğumuz konulardı. Ama geldiğimiz noktada artık çok kritik seviyelere ulaştı. Bir yandan da bu global boşluk anlamında da baktığınız zaman aslında hiç kimsenin işine gelen bir durum değil. Dolayısıyla aslına bakarsanız Trump'ta Hürmüz'ün açılması ve bu noktalarda rahatlanması. Çünkü bir tarafı hakikaten farklı rotalar çizilmesine, farklı doğalgaz, farklı petrol akış rotaları belirlenmesi noktasına gider ki bu da çok kontrol edemeyeceği tarafın tercih etmesini düşünmeyiz o tarafta.
1: Evet. Peki şimdi emtia tarafıyla devam edelim. Altın fiyatlarına ilişkin ben yorumunuzu alayım. Şimdi altın tarafında da yukarı yönlü hareket, 3 ayın zirvesi. Burada altının fiyatlamasını belirleyen biraz sanki dolar, reel faiz ve Fed beklentilerinin aynı anda altın tarafına dönmüş olması gibi. Ne dersiniz? Bugün de 4634'teyiz. Gümüşte 67.84'tü. Gümüşte de tabii 69 doların üzerini görmüştük bu hafta.
0: Açıkçası biz çok ağır volatiliteyi gördüğümüz zaman arkasında genelde ETF'ler çıkıyor. ETF'lerin alımları çıkıyor. İşte o işlemler tabii çok büyük olduğu için ETF'lerin işlemleri hızlı hareketler görebiliyoruz dönem dönem. Ancak bir yandan da şöyle bakmak lazım. Sanırım 2 hafta oldu daha 4000 dolarlar seviyesinden 4500 işte direnç diye konuştuğumuz seviyeleri geçmiş durumdayız. Ve bunun içine bir de parantez açıp daha henüz çok fazla bireysel talebin gelmediği noktada bu noktada geldik. Çok hızlı bir yükseliş oldu. Buna tabii sebeplerden bir tanesi işte Amerika'daki faiz artırım söylemlerinin rafa kalkması, oradaki birazcık verilerin, dataların iyimser gelmesi altını güçlendiren bir tarafı oldu. Bir yandan da...
1: Bir parantez açayım mı? Tam sizi destekleyecek. Fidelity, Uluslararası Portföy Yöneticisi George Efostopoulos'un bir açıklaması. Bizim fon diyor, Fidelity, altın varlıklarını son 3 haftada 2 katına çıkardı diyor. Ve de diyor ki fondaki altın payını kendi belirlediği %5'lik üst sınıra yükselttiklerini, doların güvenli liman statüsündeki zayıflamanın sürmesi halinde bu tavanı arttırmaya değerlendirebileceklerini söylemiş. Diğer taraftan CFTC verilerine göre hedge fonların altında net uzun pozisyonları 18 Ağustos'ta sona eren haftada bu yılın en yüksek seviyesine çıkmış.
0: Evet, çünkü kar satışları yapıldı. Bir yandan Fon yöneticileri de tabii dönüp Merkez Bankası'nın alımını devam edip etmediğine baktılar. Bu süreç içinde Çin'in hala

0: yüksek seviyelerde alıma devam etmesi, diğer merkez bankalarından alımın sürmesi tabii fon yöneticilerini tekrar alım noktasına getirdi. Tabii biz burada Çin'in aslına bakarsanız bir işte Swift sistemine karşı bir adım attığını, işte Yuan'la önümüzdeki dönemde ticaret yapılıp yapılmayacağı ile ilgili global piyasalara güven vermek anlamında da altını altyapı olarak bir güven mekanizması olarak kurduğunu, işte altın borsasını canlandırdığını zaten hep konuşmuştuk.
1: Evet, bu bazı analistler de bu arada Çin'in verilerinin, altına dair verilerinin tam doğru yansıtmadığını, Çin'in farklı formüllerle aslında daha fazla alım yaptığını, hani bunu göstermemesinin sebebi de fiyatların fazla yükselmesini istememesi olduğunu vurguluyor.
0: Evet, özellikle çok yüksek volatil olduğu günlerde radarlar direkt Çin'e dönüyor. Resmi gayri resmi alımları yaptığını, zaten işte dediğimiz gibi bu belki de Çin için şu anda bir zorunluluk gibi gözüküyor önümüzdeki dönem için. Zaten artık işte Japonya'da Amerikan tahvillerine gelmiyor, Çin'de Amerikan tahvillerine gelmiyor.
1: Dolayısıyla evet, Haziran'da burada, zaten Japonya ve Çin Amerikan tahvil satışlarında ilk iki ülke olduğunu gördük.
0: Bundan sonra da çok gelecekleri beklenmiyor. Dolayısıyla bunların aslında hep biraz yavaş yavaş Amerika tarafını tedirgin edici, işte Trump'ı çok üzen noktalar ama bu tarafa doğru birazcık globalde yön kayıyor.
1: Peki bu tabii Amerikan tahvillerinden özellikle tabii en büyük sahibi olan da Japonya ve önce olması Haziran ayındaki satışlarda ve aynı zamanda da bu Bessent'ın hamleleri geri alım. Ne dersiniz? Sizin yorumunuz nedir? Çünkü pek olumlu sanki karşılanmadı bu piyasalarda.
0: Olumlu karşılanmaması ziyade aslında bir etkisi de olmadı. Döndük evet, geldik aynı evet. yere. Dolayısıyla aslında bakarsanız bir gidişatı yani Japonya'nın kendi içindeki dinamiklerini çok fazla etkileyecek bir hareket olmadı. Zaten çok fazla beklenmiyordu da. Sadece işte destek veririz gerektiğinde gibi bir durum oluşmuştu o sırada. Ancak o beklenen gerçekleşmedi. Çünkü zaten aslına bakarsanız Amerika bırakın Japonya'yı daha iç tarafta karar mekanizmalarını oturtmaya çalışıyor. Yani daha Fed'in içindeki üyelerde işte faiz arttırmak isteyenlerle indirmek isteyenler arasındaki çelişkiler devam ediyor.
1: Evet. Daha o tarafa... açıklaması bir önceki toplantıda güzel bir aile kavgası yaşadık demişti. Evet,
0: o tarafı daha çözümleyebilmiş değiller. İşte veriler karışık geliyor. Bir yandan da işte tahvil fiyatlarıyla ilgili çalışma yapmaya deniyorlar. O da bir deneme aşamasında ama ne kadar etkili olacak göreceğiz. Çünkü uzun tarafın faizini düşürmek çok çok kolay olmasa gerek. Önümüzdeki dönemde de bunu yaşayacağız ama tabii bir yandan da hesap yapıyorlar. Global toplam borçluktaki faizlerin her bir puan artmasının en çok Amerika'ya zarar vereceğini hesap ederek bu noktada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar.
1: Evet, şimdi içeriye de geçelim. Aslında global tarafta da çok gündem maddesi var ama şimdi içeride dün tabii yeni bir hamleyle uyanmış olduk güne. Merkez Bankası'nın hamlesiyle birlikte güne yükselişle başladık ama sonunda negatif tarafta kapatmış olduk. Şu anda da 14.399'dayız. Şimdi ne oldu sizce dün?
0: Aslına bakarsanız dün ben çok fazla yorumlarda gördüm. İşte beklenmediğin zamanda gelen bir hareket şeklinde. Hmm. Aslında daha önce
1: mesaj sinyali
0: verilmişti. Tamam, 10 Eylül toplantısı beklenirdi, beklenmezdi. Zaten çok kısa bir zaman var. Belki de merkez bu hareketi yapıp 10 Eylül öncesi bunun karşılığında özellikle bireysel yatırımcının, hane halklarının dövize yönelip yönelmeyeceğini, buradaki getirinin düşmesi, sabit getirinin düşmesi taban yatırımcısında nasıl bir etkisi olur? Belki onu görmek istedi. Böyle düşünebiliriz. Bankalara tabii hemen çok çok geride kalmıştı zaten. Bankalara hemen bir talep geldi. Daha sonra buna çok fazla katılan olmayınca tabii o başlangıçtaki güzel hava biraz dağıldı. Bir yandan da tabii işte bizim yavaş giden bankacılık sistemimizde tabii biz Eylül ayında faiz indirimini konuşuyoruz ama altını doldurmakta aslında biraz zorlanıyoruz. Çünkü Ağustos enflasyonumuz yüksek gelecek. Bir yandan petrol hala yüksek. Enerji krizleri söz konusu. Globalde çok sıkıntılar var. Yani yurt dışındaki sıkıntıları göz ardı edemiyoruz. Dolayısıyla faiz indirim döngüsüne başlamak daha buraları konuşamazken de çok fazla yabancı yatırımcıyı bu tarafa çekebilmek güç oluyor.
1: Bu tahmin arada tarafı... JP Morgan 2 indirim bekliyoruz Merkez Bankası'ndan yılın kalan bölümünde demiş.

0: Aslına bakarsanız genel beklenti o civarlarda. Kabaca şöyle diyebiliriz. Biz işte 35, 34,5, 34 en fazla tarafına kadar bir konsensüs aslına bakarsanız var kabaca. Tabii bunda bir toplantıda yapılması güç olduğu için iki toplantıda bekleniyor bu indirimlerin yapılmasının. Zamanı tabii zamanlamasında merkezin global piyasalara işte Hürmüz Boğazı ve birçok değişkene göre değişecektir elbette. Ama şu anki gidişatta ki Eylül ayında birazcık daha enflasyonda sakinleşmeyi bekliyoruz. Biz de aslında bakarsanız bir en azından bir 2 puanı bir toplantı olur, iki toplantı olur bekleriz. Onun aşağısı biraz zorlayabilir. Global piyasalar eğer destek verirse, dediğimiz gibi Trump-Xi görüşmesi olumlu geçerse o zaman merkezin de eli çok rahatlayacaktır. O zaman biraz daha aşağı tabii ki gelebiliriz. Hem politika faizinde hem de enflasyon tarafında.
1: Evet, bu arada tabii bugünün yine önemli konularından biri de Tera Yatırım, Tera Finansal ve Kardemir'in endekse alınmayacağı MSCI tarafında 1 Eylül itibariyle geçerli olacak. Türkiye endekslerindeki tavrını güncellediğini gördük diyelim. FTSE Russell'da Türk şirketleri için bir değişiklik yapmıştı. Dünün haberi 24 şirketi endekslerden çıkarırken bir şirketi alt endeksi almıştı. Bunların etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz borsa üzerinde?
0: Bu aslında olması gereken ve beklenen bir gelişme. Bize ilk MSCI bu uyarıyı yapmadan önce sanırım bir hafta 10 gün önce SPK zaten bazı adımlar atmaya başlamıştı. Bunu da atlamamamız lazım. Aslında biz içeride bunu zaten biliyorduk. Yani gördüğümüz, bildiğimiz bir süredir içinde yaşadığımız durumdu. Tabii MSCI'nin uyarısıyla beraber bir anda konu hararetlendi ve bu atılan adımlar son derece doğru şekilde ilerliyor. Tabii ki biz asıl tebliğimizi bekliyoruz fonlarla ilgili çıkacak olanı. Ondan sonra daha da netleşecektir önümüz. Çünkü hala biraz fulluluk var. Ama MSCI tarafında zaten açıkçası biz çok fazla bir şimdi Trump bu kadar bize dostken bu kadar yakınken MSCI'den öyle bir cezai benzeri yaptırım geleceğini çok beklemiyorduk. Bu şekilde toparlanacak gibi duruyoruz o taraf.
1: Peki. Bu arada bugün bakıyoruz şimdi. Özellikle sanayi tarafındaki geri çekilme dikkat çekici. Bunun özel bir sebebi var mıdır sizce?
0: Sanayi tarafında tabii uzun zamandır beklenen bir söz veya sektörün çok uzun zamandır beklediği bir faiz indirimi, işte döngüsü ve bırakın kar etme noktasını artık sürdürülebilirlik tarafında çok ciddi sıkıntıları ve bunları dile getirmesi vardı. Biz dünkü harekette aslına bakarsanız hemen yansır yansımaz hızlıca Eylül'de de indirim olur olmaz konuşmaya başladık ama şu birazcık daha netleşiyor ki daha önceki dönemlerde de bunu görmüştük aslında. Bu faiz indirimlerinin işte örtülü örtüsüz diye konuştuğumuz faiz indirimlerinin kredi tarafına yansıması çok kolay olmuyor.
1: Kademeli.
0: Çok hızlı olmuyor. Bir. İkincisi de bir yandan da tabii bankaların kredi verme limitleri var. Şimdi bu limitlerin de açılması lazım. Sadece faiz inmesiyle bitmiyor bu iş. Bir sürü biliyorsunuz bilançoya vesaire bir bakılan limitlere ne zaman açılır? O zaman sanayi tarafı, sanayici, reel sektör daha fazla rahatlar. En azından pozitif bakmaya başlar. Ama en azından bizim gecelik fonlamadan geri gelmiş olmamız bile birazcık rahatlatıcı bir adım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mert Avcı, Kara Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Bu aralar malum başlıklar çok fazla. Süremiz doldu. Artık bir dahaki sefere diyelim, değerlendirmelere İnşallah. Devam edelim. Size de kolaylıklar
0: çok
1: diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim bu bölümü noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan yine birlikteyiz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Hera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: Hadi.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
7: Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker. Dünya için, sizin için üretiyoruz.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Paylaşmak, birikimi değere, deneyimi güce dönüştürebilmektir. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Konuşmaya devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz İsmail Güner bizimle birlikte. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü. İsmail Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi öncelikle bugünkü fiyatlamalarda ne öne çıkıyor? Ben sizden genel bir değerlendirme alayım. Sizin grafiklerinizi değerlendireceğiz ama öncesinde yönetmenimizden de rica edelim. Küresel haritamızı bir alalım. Görünüm genel olarak neye işaret ediyor bir bakalım. Ve sizin değerlendirmelerinizi dediğimiz gibi dinlemeye başlayalım. Yani, İçeride bir 0.62'lik geri çekilme 14.411. Dün de pozitif başlamıştık tabii Merkez Bankası'nın adımının ardından ama sonra kapanışta negatife döndük. Negatif yatay bir görünümle kapattık. Avrupa pozitif. Amerika Birleşik Devletleri tarafında şu anda artıdayız. Ne dersiniz? Tabii malum global tarafta fiyatlamalar, bu İran'ın yaptırım paketi, bunun Çin'e nasıl yansıyacağı. Çin, Tahran'la bizim ilişkimizi kesemezsiniz, biz de yaptırım uygularız diyor. İşte Çin liderinin zaten Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceğini biliyoruz. Tahran'la ticarete müdahale etmeyin demiş. Çin açıklaması bu şekilde. Bekleyip göreceğiz tabii süreçte. Ne dersiniz? Sizin genel yorumunuz nedir bugünkü fiyatlamaya dair?
1: Yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama şu anki bugünkü tabloya baktığımızda aslında yurt dışı piyasalarda Avrupa olsun, Asya olsun oralarda sınırlı hareketler görüyoruz. Aşağıda çok sınırlı, yukarı yönlü yükselişler de çok sınırlı. Dengeli bir piyasa. Onlar şimdi Türkiye piyasasına baktığımızda bugün eksi ama bu 0.65'lik bir eksi aslında çok da böyle bizim dramatik ne oluyor diyeceğimiz bir seviye değil.
0: Realizasyon mu diyorsunuz?
1: Biliyorsunuz biraz. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftadan beri yurt dışıyla pozitif yönlü ayrışmıştı. Yurt dışı kötüydü. Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir yükseliş vardı. Şimdi biz 14.500'lerin test ettikten sonra şimdi bir kâr realizasyonu yaşıyoruz. Tamamen burada hisse ve sektör bazlı hareketler görüyoruz. Dün bankacılık sektörü hisseleri piyasayı domine etmişti. Şu an için oralarda bir kâr realizasyonu var. Onlar için de biraz daha böyle BIST 30 içinde trendi yukarı yönlü olan ya da finansalları iyi olan hisselerdeki hareketler, yükselişler piyasayı biraz daha dengelemeye çalışıyor. Ama şu anki geri çekilmeyi ben biraz realizasyon şeklinde okuyorum. Her ne kadar arada çok enteresan

0: dikkat çekici gelişmeler olduysa da, yani özellikle de Amerika'nın İran'la ilgili yaptırımları açıklaması, hem Trump'ın hem Hazine Bakanı'nın, burada şu an için piyasalar biraz daha böyle bu açıklamaların detaylarını görmek isteyecektir. O yüzden böyle direkt bir tepki vermedi ve şöyle bir durum var. Zaten İran ekonomik açıdan bir abluka içerisinde zaten. Şu an bunun üstüne daha nasıl bir ne tür bir abluka olur? Özellikle çevre ülkeleri bundan nasıl etkilenir? Bunları piyasa şu an henüz daha fiyatlamadı. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yani Çin var. En büyük ticareti olan. Çin'in
1: en büyük petrol alıcısı. Onu uygulayalım.
0: Evet, böyle bir durumda bu duruma karşı çıkması doğal olarak beklenir. Çünkü Çin'in alternatifi çok yok. Öyle söyleyelim. Birincisi Rusya, ikincisi İran. O yüzden burada belki biraz daha önümüzdeki günlerde gündemin ısındığını görebiliriz. Orada karşılıklı bir takım şeyler, resleşmeler olabilir. Yani mümkün. Çünkü bu ilk defa yaşanmayacak. Daha önce de Çin ve Amerika arasında bu tarz resleşmeler olmuştu ve dikkat hatırlarsak Çin uzun bir süre geri adım atmamıştı.
1: Evet.
0: Ya hep el yükseltmişti. Bu ilk Trump'ın özellikle de gümrük vergileriyle ilgili, ben diyor şu kadar %100 arttırıyorum, o da ben de %100 arttırıyorum. Yani o yüzden Çin açıkçası biraz kapalı kutu. Burada nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. Bir sonraki ay Xi ve Trump görüşmesini takip edeceğiz. O yüzden iki taraf da birbirini çok fazla yıpratmak istemeyebilir. Dengeler biraz hassas böyle bir durumda. Biz daha çok böyle bu gelişmelerin gölgesinde biz bu durumun neresindeyiz sorusunun cevabını bulmamız lazım. Aslında bilmiyoruz. Yani bizim de İran'la olan bir ticaretimiz var.
1: Evet, ama biz orada tabii ciddi bir gaz alıcısıyız.
0: Özel izinlerin de alındığını da biliyoruz daha önceden. Çünkü bizim de alternatiflerimizi böyle sıraladığımızda Rusya ile olan bir ticaretimiz var. Aynı şekilde İran, Irak, Suudi Arabistan, bu çeşitlendirmelerin ne şekilde, nasıl yapılacağı, hangi vadelere yayılacağı, oradan istediğiniz zaman bir anda ben kapıyı kapattım demek de çok doğru olmayabilir. Türkiye'nin de bir tavrı olduğunu söyleyebiliriz ve burada ikili ilişkiler belki bir miktar daha devreye girebilir. Yani Türkiye, Amerika arasındaki oradaki şu ana kadarki yaşanan pozitif anlaşmalar ve diyalog, Cumhurbaşkanımız ve Trump arasındaki diyaloglar, burada bir orta yol bulunabilir. Ama şu an için gördüğüm kadarıyla ben Borsa İstanbul tarafında böyle çok tedirgin edici bir durumun olmadığını görüyorum. Ki bu durumu dünya da böyle çok böyle dramatik bir şekilde fiyatlamadı.
1: O neden çünkü, sizce? Bunu aslında en başından beri konuşuyoruz.
0: Daha detayları bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Yani şöyle söylüyorsunuz cümleye. Burada İran önümüzdeki süreçte görebileceği en büyük yatırım ablukaya ya da burada markaja sokulacak, yaptırımlar uygulanacak. Ama bu ucu açık bir cümle. Yani şunu yapacağız, bunu yapacağız daha net değil. Bunlar muhtemelen dikte edilecek bütün dünyaya, İran'la ticaret yapan ülkelere. Yaparsan şu olur, yapmazsan bu olur şeklinde. O yüzden daha somut bir şey yok. Ve burada normal şartlarda zaten İran, burada özellikle de Amerika'nın ablukasını ya da bu yaptırımlarının zaten yıllardır yaşıyor. Bunun üzerine daha kötü ne olabilirin cevabını bulmamız lazım. Böyle bir durumda. Bu bakımdan ben bu durum dünya tarafında böyle çok böyle

0: agresif bir fiyatlanmayla karşılanmadı. Mesela Amerika borsalarına da baktığımızda çok da kötü değil. Yani bu açıklamalar yapılırken de açıkçası pozitifti. Şu anda bakıyoruz vadeliler Amerika tarafında pozitif. Hatta daha da bugün iyi bir açılış olabilir Amerika tarafında. Ve daha da güzeli petrol fiyatları 90 doların, evet, spot Brent petrol 90 doların altına sarktı. Şu an 87-70'lerde. Bu da yani düne göre %3 bir gerileme. Aslında belki de İran ve Amerika arasındaki bu anlaşmazlıklar için bir zemin hazırlanıyor da olabilir. Çünkü Ürmüz Boğazı'nın geçişinde, gemi geçişinde halen sınırlı geçişler olduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta yaklaşık 15-20 tane gemi geçmişti. Şimdi burada belki İran masaya zaten biz oturmak istiyoruz diyor. Burada masadan kaçmıyor aslında. Evet. Belki daha somut, daha net bir takım burada anlaşma maddeleri istediğini ben düşünüyorum İran'ın.
1: Yaptırımlar konusu.
0: Evet, yani için. Daha her şey netleşsin istiyor. Evet,
1: dondurulmuş varlıklar.
0: O da Amerika'yı bu yönde biraz zorladığını görüyoruz. Bu bakımdan çok böyle orada piyasalar konuyu çok da böyle dramatik okumamış gibi görünüyor. Bir şekilde bir denge olabilir umudu halen var olduğunu ben görüyorum fiyatlamalarda. Ki artık piyasa bu durumlara da alıştı. Yani düşünün, bizim birçok merkez bankası gibi biz de artık hedeflerimizi sene sonuna doğru 90 dolarlar civarına göre artık belirlemeye başladık. O yüzden mesela bizim Merkez Bankamızın en son aldığı karar haftalık repoyu. Aslında bizim açımızdan şu an öyle çok olumsuz diyebileceğimiz bir tablo görünmüyor. Tam tersine piyasalar açısından, Borsa İstanbul açısından biraz daha kritik eşiklerin aşılmış olması, 14.000'lerin aşılmış olması bizim piyasamızın biraz, yani böyle belki yükseliş devam edecek bir yükseliş trendi değil ama pozitif yönde devam edebileceğinin sinyallerini gelecek haberler geliyor bizde. Bu da olumlu olarak algılanabilir.
1: Evet, bir taraftan da acaba bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik izolasyon adımları üçüncü ülkelere dolar sistemi üzerinden baskı uygulayabilecek bir aşamaya mı taşınıyor? Bu da bir soru işareti. Sizin bu konudaki yorumunuz ne?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Zaten dünya ticareti şu anda daha çok birçok ülke dolarla olan ticarete zorlanıyor, öyle diyelim. Ve birçok ülkede buna göre kendi çapında bir önlem almaya çalışıyor. Türkiye'de bu konuda dolarla olan ticaret konusunda aslında bu tarz risklerden dolayı dolar olan ticareti her geçen yıl biraz daha azaltma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan mesela rezervlere baktığımızda orada da aynı şekilde.
1: Evet, altının tabii ağırlığının artması.
0: Evet, yani burada dengeleme politikası var. Birçok yani ülke dünyada dolarla olan ticareti şu anda azaltma eğiliminde. Yani düşünün, Çin Amerikan tahvillerini yavaş yavaş yıllardır satıyor. Onlar şimdi Japonya'da mesela ciddi anlamda çok büyük rezerv.
1: Japonya bu arada Haziran ayındaki veriler, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın, en çok Amerikan tahvili satanlar Japonya ve Çin.
0: Şimdi işte buradan az çok işin rengi çıkıyor zaten. Çaktırmadan ülkeler dolardan kaçıyor aslında, böyle fark ettirmeden. Tabii bunu fark ettirmeden yapma şansınız yok ama bir şekilde ağırlığını azaltıyor. Daha risksiz ya da ticaret yapılan ülkelerle ikili kendi para birimleriyle belki biraz daha ticarete doğru yöneliyoruz. Mesela biz Rusya'yla Rusya'nın kendi para birimi ile aynı şekilde onlar da Türk lirası üzerinden ticaretini yapıyor. Yani Çin'le olan ticaretimizde biz mesela aynı şekilde kendi

0: para birimlerimizi, ya bu tarz anlaşmalar, swap anlaşmaları yapılıyor ülkeler arasında. O yüzden bunu herkes farkında, ama tabii bunun da yapabileceğiniz adımlar da sınırlı. Çünkü ağırlık halen dolar üzerinde. Dolar üzerindeki bir hareket sizi ciddi anlamda zora sokabiliyor. Ya da daha önce finansal birçok saldırılara maruz kalmıştık biz bu konuda. Türkiye açısından ben risklerin bu konuda daha sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla olay yaşadığımız için bu konularla ilgili biz de bu riskleri azaltmaya yönelik sürekli bir arayış içerisindeyiz. Yani portföyümüzü çeşitlendiriyoruz ve dolardan gelebilecek golleri mümkün olduğunca minimize etmeye çalışıyoruz ülke politikası olarak. O yüzden biraz bu durumlar zaman alacak konular, ama birçok ülke açıkçası bu konuda dolardan uzaklaşmaya yönelik kendi çapında önlemler almaya gayret ediyor. Amerika'nın da zaten en büyük kaygısı bu, korkusu bu. Yani dolar rezerv ya da dünyada kullanılan bir para birimi, ticari para birimi olmaktan çıkmaya başladığı zaman, işte o zaman Amerika'nın tabii çöküşü çok çabuk bir şekilde hızlanır. Çünkü Amerikan hazinesine baktığımızda ciddi anlamda borçların yüksek olduğunu görüyoruz.
1: Kamu borcu 40 trilyon dolar.
0: Evet. O yüzden tek çare dolarla ticareti teşvik etmek ya da tehditleri kesmek.
1: Aynen, tehditleri kesmek. Şimdi yönetmenimize bir soralım. İsmail Bey'in grafikleri geldi mi? Brent petrolle başlayalım eğer geldiyse. Evet, o zaman sizin Brent petrole dair tespitlerinizi alalım. Şimdi orada bugün dediğiniz gibi birazcık daha bir gevşeme var fiyatlarda. Dün tabii yukarı yönlü hareket yüksekti. Bu beklentiler Besant'ın bakalım ne açıklaması yapacağına yönelik. Fakat siz de aslında açıkladınız biraz, ama grafik ne söylüyor teknik olarak?
0: Aslında Brent petrol 90 doların üzerine geçtiğimiz günlerde çıktı zaten, evet. Birkaç gün önce. Fakat orada kalıcı olunmadığını görüyoruz. Piyasalarda şöyle bir kanaat oluştu. Yani artık İran-Amerika arasındaki yaşanan savaş bildiğimiz klasik savaş şeklinde olmayacak. Çünkü Amerika'nın bu konuda çünkü çok uzaktan geliyor olması Amerika açısından çok sürdürülebilir bir şey değil. Füze rezervlerine baktığımızda orada birçok savunma füzelerin rezervlerin azaldığını görüyoruz. Yani ilk önce bir günde 100 tane atarsınız, ama sonra gittikçe 10'a düşer, 5'e düşer, atacak bir şey kalmıyor. Şu anda füze stoklarının Amerika tarafında azaldığı, hatta tam tersine ileriye yönelik tekrar yeni üretim için Trump'ın birçok şirkete baskı yaptığını görüyoruz.
1: Orada da tabii yine bir parantez açalım. Özellikle savunma sanayinde malum nadir toprak elementlerine çok fazla ihtiyaç var. Tabii orada da pek çok alanda Çin'in hakim olması ve bunu tabii işleme noktasında da %90'ının işlenebildiği, evet, yerin Çin olması da ayrı bir sıkıntı.
0: Şu an işte mesela Çin'le Amerika arasında bir anlaşma da var nadir toprak elementleriyle ilgili. Mesela Çin orada çok rahatlıkla elini yükseltebilir de. Çünkü birçok alanda, otomotiv, savunma sanayi, çok önemli alanda bu nadir toprak elementleri kullanılıyor. Onlar için de şu an için savaşın böyle top tüfekle değil de daha çok
1: ekonomik taraftan
0: şimdilik İran'ın yıpratılması yönünde karar aldığını görüyoruz. Çünkü diğer taraf çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani orası çok maliyetli, aşırı derecede maliyetli ve çok da tehlikeli. Bu bakımdan şu an için bir taraf devam ederken ekonomik yaptırımların da daha da dozunun artacağını duyuyoruz, ama bu detaylara daha vakıf değiliz.
1: İşte ama Hürmüz'ü açmazsa da İran nasıl petrol fiyatları düşecek?
0: Şimdi piyasalar aslında alternatif çeşitlendirme

0: yöntemlerini arayışlarına giriyorlar. Örnek veriyorum, Türkiye bu konuda gayet başarılı. Iraklı olan bizim mesela petrol ticaretimiz şu anda artmış durumda. Kazakistan, Azerbaycan, yani biz mesela kendi adımıza bunu yapabiliyoruz. Avrupa için bu iş biraz daha sorunlu. Çünkü daha önce Rusya ile bu işi çok yoğun bir şekilde yapıyordu. Şu an Amerika ile ve yapılmaya zorlanıyor bu petrol ticareti, gaz ticareti orada kıtalar arasında. Suudi Arabistan tarafında alternatif yollar, yol arayışları olduğunu biliyoruz. Bu biraz zamana yayılacak. Burada yeni alternatif rotalar çizilmeye çalışılacak. Belki Türkiye üzerinden yeni boru hatları geçebilir. Suriye'den ya da geçecek değişik alternatifler söz konusu olabilir. Akdeniz'e bu petrol nasıl getirilebilir? İşte burası biraz daha önemsizleştirilmeye çalışılacak. Bu biraz zaman alıyor. Ama bir şekilde dünya 90 dolarlar civarında alışmış gibi görünüyor. Yani en kötü ihtimalle. Zaten grafikten de anlaşılacağı gibi burada bir en yüksekte 114 dolar var spot altında. En düşük bu yıl içerisinde 70 dolarları gördük. Bu iki bandın ortalaması, regresyon tarafına baktığımızda aslında 90 dolarlar piyasalar açısından biraz daha denge fiyatı gibi görünüyor. Şimdi böyle bir durumda açıkçası belki biraz daha alışılabilir. Yani 90 dolarlara. Ama burada biraz daha olumlu haberler gelirse daha önce olduğu gibi anlaşmalar mesela olmuştu bir ara. 70 dolara kadar inmişti. Bunlar yaşandığı andan itibaren zaten
1: bir rahatlama
0: bütün
1: gelir
0: dünya
1: diyorsunuz.
0: Bir rahatlama gelir ama bunların hepsi zaman alacak konular. Şu anda en kötü 90 dolarlar iki defa hem Temmuz hem de Ağustos ayında test edildi. Fakat daha yukarısına gitmedi yani. Bu çok sürdürülebilir bir rakam da değil. Yani buna dünya alışamayabilir. O yüzden çünkü yan etkileri çok yüksek. Yani büyüme, enflasyon, gıda fiyatları, taşıma vesaire. O yüzden ben şu an için bakın dünkü açıklamalara rağmen 90 doların altına inmesini çok önemsiyorum. Şimdi burada örnek veriyorum, 200 günlük ortalama 83 dolarda. Mesela buraya kadar gerileme yaşanabilir, mümkün. Ama daha aşağısına inerse burada bizim bilmediğimiz çok daha pozitif yönlü gelişmeler oluyor şeklinde yorumlayacağız. Ama şu an için dediğimiz gibi fiyatlamalar çok böyle yeni, kısa süreli. Daha nereye evrileceğini bilmiyoruz. Yani bir anda 90 doların tekrar üstüne de çıkabiliriz. Daha bugün mesela bir sürü gelişme oldu dün. 90 doların altına indik. %3 düşüyor. Yarın yeni bir açıklamayla tekrar yükselebiliriz. Yani burası biraz muallak. Arada kalıyor. Ben 90 dolarların etrafında Brent petrolün, spot Brent petrolün dolaşacağını düşünüyorum. Şu an bir tepki verildi. Buralarda piyasalar alıştı aslında bu fiyatlara. Şimdilik yeni daha böyle kriz tırmandırılırsa ancak 90 doların üzerine doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Ama şu anki konum zaten aylardır biz bunu yaşıyoruz zaten. Hürmüz Boğazı zaten kapalı. Şu anda da kapalı. O yüzden 90 dolarların altına belki biraz sarkarız. Sonra tekrar oralarda volatilite artabilir haberlerin gidişatına göre. Bence bunu zaman biraz her şeyin ilacıdır diyoruz. Ya.
1: Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Şimdi bu arada doğalgaz fiyatlarına ilişkin de Goldman Sachs'ın bir uyarısı var. Avrupa tarafında Hürmüz krizi sürerse doğalgaz fiyatları 100 euroyu aşabilir diyor Goldman Sachs. Asya'da yüksek LNG fiyatları Avrupa'nın kış hazırlığını zorluyor ve de TTF fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı. Şu konu kritik, Avrupa'nın doğalgaz depolarının %62'si doluymuş ve bu da stoklar 20 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor şeklinde bir nokta delalet ediyor.
0: Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri aslında bu tablo hep aynı. Avrupa'nın doğalgaz stoklarında
1: sıkıntı
0: bir
1: var.
0: Türlü zirveye yani o depolar dolmuyor. O yüzden orası diken üzerinde ve fiyatlar sürekli oynaklığını sürdürüyor. Bu bakımdan Avrupa açısından mesela bu işler çok daha riskli bir noktada. Daha çok böyle Amerika'ya bağımlı kalmak zorunda.
1: Evet.
0: Amerika'dan bu ihtiyaçlar tanker gemilerle şu an için yapılıyor. Normal LNG. Şartlarda Katar üzerinden mesela Hürmüz Boğazı kullanılıyordu. Şimdi belki yeni alternatifler oluşur mu bilmiyoruz ama bunların hepsi şu an masada. Ama kış ayının da artık yaklaştığı bir döneme giriyoruz. Yaz bitiyor artık. O yüzden depolar dolsa da yenisinin bir şekilde arkadan gelmesi gerekiyor. Yani bunu kaç ay sürdürebilirsiniz? O depolar bütün kış yetmez diye düşünüyorum. O yüzden stratejik rezervler olması gerekiyor. Yani işler çok böyle kolay değil. Böyle yine gergin bu konuda bir kış geçireceğiz gibi görünüyor. Fiyatlar da artması gayet normal
1: evet,
0: diye düşünüyorum.
1: Bu arada dün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da bir uyarısı vardı. Dizel ve jet yakıtında kriz kapıda şeklinde. Bunun da altını çizmiş olalım. Zaten Fatih Birol dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizinin içindeyiz diyor. Hürmüz Boğazı içinde vazo kırıldı ifadesini kullanıyor. Süreye bakıyorum. Bizim altın tarafına geçmemiz lazım. Şimdi altında 3 ayın zirvesi.
0: Evet.
1: Tabii bu sürece başladığında daha doğrusu altından bir çıkış gördük biz. 5600 zirveydi. Orada kayıpları vardı altının. 4000 doların da altına sarkmıştık. Fakat şimdi yine yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Altın fiyatlarında birden fazla unsur öne çıkıyormuş gibi görünüyor fiyatlamada. İşte doların durumu, reel faiz ve Fed beklentilerinin aynı anda sanki altın lehine dönmüş gibi bir durumu var. Tabii Jackson Hole'den gelecek bakalım açıklamalarda nasıl olacak? Oradaki bir güvercin tavırda altın fiyatları için yükseliş anlamına gelebilir. Siz ne dersiniz?
0: Altın tarafı gerçekten çok hızlı bir dönüş yaptı. 4000 dolarlardan. Şu an için tablo açıkçası tepki gibi görünüyor ama burada bu durumu altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecek çok da önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Örnek veriyorum şu anda Amerikan hazinesinin tahvil alımları ile ilgili yapmış olduğu açıklama iki katına çıkaracak. Bununla birlikte doların zayıfladığı bir süreçteyiz. Dolar endeksi tekrar bir gerileme içerisine girmiş durumda. Ve jeopolitik riskler tarafına baktığımızda orada riskler aslında halen devam ediyor. Ama küresel tarafta geçtiğimiz ay itibariyle birçok merkez bankasının
1: alımlara
0: devam ettiğini gördük. Japonya
1: Çin'le
0: olsun.
1: İlgili de yorum şu. Çin diyor ki pardon daha doğrusu analistlerin yorumu bu. Çin aslında daha fazla alıyor altını fakat farklı yöntemlerle getiriyor. Yani dolayısıyla da biz aslında tam ne kadar net alım yaptığı ölçülemiyor. Çok da göstermek istemiyor ne kadar alım yaptığını fiyatlar artmasın diye şeklinde yorumlarda okuyorum son günlerde. Bir de şu notu söyleyeyim siz yoruma devam etmeden. Bu da önemli. Fidelity'den bir açıklama vardı bugün. Fon altın varlıklarını son 3 haftada 2 katına çıkarmış. Fidelity'nin International Portföy Yöneticisi George Estapopoulos'un açıklaması bu. Diyor ki zayıflamanın sürmesi halinde bu tavanı arttırmaya değerlendirebiliriz. Çünkü bizim fondaki altın payımız %5'lik üst sınıra yükselttik biz bunu. Doların güvenliği pardon liman statüsündeki zayıflamasının sürmesi halinde bu tavanı arttırmayı değerlendirebiliriz diyor %5 tavanını. CFTC verilerine göre de hedge fonların altında net uzun pozisyonları 18 Ağustos'ta sona eren haftada bu yılın en yüksek seviyesine çıkmış.
0: Evet, altın tarafı gerçekten şu an için en güvenli aslında liman olarak

0: altında 30-35'ler bandında bu bir ara 50'nin üzerindeydi. Şu an mesela orada yılın sonuna doğru biraz daha eğilim artmış durumda. Fed'in faiz artırım ihtimali. Şimdi buralardan hepsinde bir yumuşama görüyoruz biz son zamanlarda. Altının elini güçlendirecek açıklamalar bunlar. Diğer taraftan Jackson Hole'da biraz daha böyle olumlu açıklamalar yapılır mı beklentisi hakim. Piyasalar hep bir şeyleri görmek istiyor aslında. Örnek veriyorum şu anda yanılmıyorsam yarın Amerika tarafında büyüme verisi gelecek.
1: PCE verisi gelecek.
0: Hı hı. Şimdi PCE tarafında güçlü mü gelecek mesela ya da enflasyon tarafında düşüş sinyali mi alacağız? Mesela bunların hepsi piyasalar açısından bir veri oluşturuyor. Şu an için tablo kısacası özetle söyleyeyim. Altın tarafında biraz daha yükselişi anlamlı kılıyor. Ama bunun daha da zirve seviyelerine doğru yükselmesini gerektirecek hamleler henüz ortada olmayabilir. Örnek veriyorum Amerika tarafında enflasyon tarafı sınırlı da olsa pozitif geliyor gibi. Yani çekirdek biraz soru işareti barındırıyor ama manşet tarafı biraz daha iyimserlik orada görüyoruz. Böyle çok zayıf bir gerileme var. Mesela enflasyon tarafında bir gerileme sinyali alınabilirse Fed'in bakış açısı biraz daha değişebilir. İstihdam verilerini şu an için henüz tam olarak yorumlamak çok zor. Orada evet. da çok karışık veriler geldiğini görüyoruz. Ama en azından elimizdeki tablo şu, ons altın 5400 dolarlardan 3950 dolara kadar gelmiş durumda, ciddi bir düzeltme. Hatta şöyle söyleyeyim, genel ortalama maliyetler bir yıl içerisinde aslında 4400 dolarlara denk geliyor. Yani dünyada ortalama maliyetlere baktığımızda 4400 dolarlar seviyesinde. Orası kırıldıktan sonra zaten altında bir çöküş başlamıştı 3950 dolara doğru. Şimdi tekrar o kritik seviyenin üzerine çıktık biz. 4400 doların üzerine çıktık ve 4635 dolara şu anda geldik. Bunun daha da yükselebilmesi için daha böyle Fed tarafından güvercin açıklamaların gelmesi gerekiyor. Belki bunu destekleyebilir Jackson Hole'da yapılacak açıklamalar ya da Eylül ayındaki Fed toplantısından yapılacak açıklamalar. Evet. Ama mevcut durum aslında yukarı altın tarafında bir tepki ve burada merkez bankalarının talebi şu an bu seviyeye kadar getirdi. Ben bundan sonra daha da bir yukarı yönlü bir yükseliş olması için çok daha somut Amerika kaynaklı gelişmelerin yaşanmasını beklerim. Onu da bence şu anda denge seviyelerine çok yaklaştık. Yani 4750 dolarlar bu seviyeler aslında şu anki yükselişin kritik seviyesi olarak ben görüyorum. 4750 seviyesi. Buralar test edilebilir. Evet. Ama daha üstü için çok daha somut, net verilere, açıklamalara ihtiyacımız var.
1: Evet. Bu arada İsmail Bey, süremiz doldu ama ben sizden bir kısaca BIST 100 analizi de alayım. TL bazlı BIST 100'ü de atlamayalım. Şimdi oradaki görünüm bize bugün neyi söylüyor sizce?
0: Şöyle söyleyeyim, ben hemen özetle BIST 100 endeksinde geçtiğimiz yaklaşık 2 hafta önce 60 günlük ortalama, yani 14 bin seviyesinin üzerine çıkmıştık. Ve o günden beri BIST 100 endeksi yurt dışı ile birlikte pozitif yönlü, yurt dışına göre ayrışmış durumda ve Mart ayından pardon, Mayıs ayından itibaren bir alçalan trend var grafikte. Daha kalın puntayla çizilmiş. Mesela bu alçalan trend yaklaşık 5 gün önce yukarı kırılmıştı. 5 iş günü önce. Ve buradan, yani burası da 14.300-14.350 seviyesine denk geliyor. Buranın kırılmış olması aslında piyasaları bir miktar rahatlattı. Şu anda

0: Bu trend seviyesi, trend çizgisi, bu alçalan trend test ediliyor şu an için. 14.350 seviyesi görüldü zaten. 14.300'e kadar olası geri çekilmeler gayet normal görüyorum. Kar realizasyonu olarak değerlendireceğim. Ama buranın altına inersek de ben açıkçası çok da böyle 14.000'in altına gelinmesini beklemiyorum. Çok olumsuz açıklamalarda 14.000'e kadar gelebiliriz ama bu ihtimal şu an için 14.300 aşağı kırılmadığı sürece zayıf. Buranın üzerinde kaldığımız sürece de haber akışına bağlı olarak 15.000'lere doğru gitmemiz de bir anda olabilir. Çünkü daha geçtiğimiz günlerde neredeyse Temmuz ayında endeks acaba 13.200, 13.300'lerin altına inecek mi kaygısı vardı. Bir anda döndük ve neredeyse bir aydır hep yükseliyoruz yani. O yüzden ben çok böyle olumsuz bakmıyorum Borsa İstanbul tarafına. 14.000'in üzerinde kaldığımız sürece ben hisse bazlı, haber akışına bağlı, sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bilanço hikayesi çok böyle güçlü değildi. Yani çok böyle parlak bilançolar görmedik. BIST 30 ya da holdinglerde, sanayi tarafında sınırlı iyi bilançolar gördük. Bu bilançosu iyi olan hisselerin yukarı hareketiyle birlikte zaten biz bu yükselişleri yaşamıştık. O yüzden ben buralarda bir bozulma, genel o hisse senetlerinde, finansalları iyi olan hisse senetlerinin trendlerinde bir bozulma oluşmadığı sürece endeks tarafında da çok böyle olumsuz, karamsar bir tablo çizilmesi taraftarı değilim. Evet. 14.000 seviyesi bizim için sınır diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz İsmail Güner, İnfo Yatırım Danışmanlığı Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek petrol piyasasında yeni fiyat döneminin uzayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğine dair haberimize bir göz atalım. Orta Doğu'daki arz sorunları ve azalan stoklar uluslararası kurumların tahminlerine de yansıyor. Amerikan Yatırım Bankası Morgan Stanley, Brent petrolde yıl sonu beklentilerini 75 dolardan 100 dolara çıkarttı.
2: Petrol piyasasında 100 dolar senaryosu yeniden masada. Orta Doğu'da devam eden arz sorunları ve petrol stoklarındaki hızlı düşüş fiyat beklentilerini yukarı taşıdı. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley, Brent petrol tahminlerini sert şekilde yükseltti. Morgan Stanley, Brent petrol için yılın 3. çeyrek tahminini varil başına 90 dolar olarak açıkladı. 4. çeyrek beklentisini ise 75 dolardan 100 dolara çıkardı. 2027'nin ilk çeyreği için 95 dolar, ikinci çeyreği için ise 90 dolarlık tahminde bulundu.
3: Müzakere beklentileri vardı ancak saldırıların devam etmesiyle beraber 80 dolardan 90 dolarları hızlı bir yükseliş gördük ve 90 doların üzerinde de yatay seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Teknik olarak bakacak olursak 90 dolar seviyesi kritik eşik seviyesi bence Brent petrol tarafında, yani hem psikolojik hem de teknik olarak bence destek seviyesi olarak takip edebiliriz 90 dolar seviyesine. Belki bir kara harekat olması durumunda tekrardan 100 dolar seviyelerini test edebiliriz diye düşünüyorum.
2: Tahminlerdeki yükselişin arkasında Orta Doğu'daki arzın beklenenden daha yavaş toparlanması var. Banka bölgedeki petrol arzının normalleşmesinin 2027'ye kadar uzayabileceğini öngörüyor. Petrol piyasasında da 2026'nın son çeyreği ve 2027'nin ilk çeyreği boyunca arz açığı bekleniyor. Stoklardaki gerileme de petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer başlık. Deniz üzerinde taşınan petrol miktarında son haftaların en sert düşüşlerinden biri yaşanırken kara stokları da geriliyor. Çin'deki petrol stoklarında da düşüş görülüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar da küresel arz üzerindeki riski canlı tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerilimin sürmesi ve bölgeden petrol sevkiyatına sınırlı kalması 100 dolar senaryosunu güçlendiriyor.
1: Ve şimdi dönüyoruz Selin Yıldırım'a, EMEA Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar Necdet, hoş bulduk.
1: Şimdi petrol fiyatları demişken sizin yorumunuzu da alalım. Morgan Stanley diyor ki 75 dolardan 100 dolara çıkardık yıl sonu beklentimizi. Bugün de bu Bessent'ın yatırım paketi, işte İran'ın bir Tahran'a bu uygulanamaz şeklinde açıklamaları derken, pardon Çin'in derken petrol fiyatlarında gerileme görüyoruz. Bir yükseliş görmedik yine de gerilim devam ederken. Sizin beklentiler nasıl şekilleniyor?
4: Tabii yani Brent petrolde işte söylediğiniz gibi tamamen İran ve Hürmüz kaynaklı özellikle risklerle beraber geçtiğimiz haftada %6,5 üzerine bir yükseliş görmüştük ve $94 üzerine tekrardan petrol fiyatları ulaşmış oldu. Açıkçası hani stoklar hani takip ettiğimiz verilere göre gerilemeye devam ediyor. Hani petrol arzındaki toparlanmada aslında beklenenden de daha uzun süreceğine dair raporlar okuyoruz ki Morgan Stanley'nin de bu nedenle söylediğiniz gibi $100'lara çekmenin en büyük gerekçesi de bu olarak gösterildi. Dolayısıyla hani söylediğiniz gibi ayrıca çok hızlı tepkiler görebiliyoruz petrole dair. İşte Amerika Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla beraber çok sert bir şekilde zaman zaman gün içerisinde geri çekilme de görebiliyoruz ama yıl sonuna kadar biraz daha hani $90 civarında açıkçası şekillenmesini bekleriz diye düşünüyorum. Eğer savaşla ilgili olarak ekstra bir risk daha görmezsek. Tabii burada enerji tarafında hani konuşurken hep petrolü konuşuyoruz ama asıl hani darboğaz tarafı hani petrolden çok yine bu rafineri ürünlerde ve doğalgaz tarafında da yaşanıyor. Yine Avrupa tarafında buradaki işte Eylül vadeli verilerine baktığımızda işte gaz fiyatları işte 5 ayın yaklaşık zirvelerinde fiyatlanıyor. Dolayısıyla burası da ayrıca ayrı bir risk olarak takip ettiğimiz başlıklar arasında diyebilirim.
1: Evet. Peki altın fiyatlarına dair sizin yorumunuz nedir? Çünkü orada yukarı yönlü hareketin devam etmesine dair yorumların arttığını görüyoruz. Şimdi bir taraftan bu Jackson Hole'de eğer güvercin açıklamalar gelirse altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder yorumları da var. City'nin böyle bir yorumu vardı bugün. Sizin beklentiniz ne yönde?
4: Evet, piyasa söylediğiniz gibi hani Jackson Hole toplantısını özellikle FED Başkanı'nın Kevin Warsh'un konuşmaları açısından bekliyor. Ancak Kevin Warsh'un başkanlık görevine geldiğinden itibaren birazdan sözlü yönlendirmeden uzak bir iletişim yöntemi seçtiğini de biliyoruz açıkçası. Dolayısıyla piyasa bu anlamda beklentilerini karşılamayabilir. Piyasanın beklentileri bu anlamda. Ama hani dolar endeksi tarafında bakacaksak altınla korelasyon olarak dolar endeksi geçtiğimiz hafta da zaten geri çekilmesini sürdürüyor. %1'e yakın haftalık bazda bir geri çekilme yaşamıştı. Bu da tabii öncesinde de aslında altının alım iştahının çok fazla olduğunu gördüğümüz için bu tarafta desteklendi. Ve ons altın geçtiğimiz hafta %5 kadar bir değer kazandı. Hani bu hafta biraz daha sınırlı kayıplarla da devam ediyor ama aslında Amerika'dan aldığımız bu enflasyon verisi sonrasında Fed'in Eylül ayı faiz arttırma ihtimalini zayıflamasıyla beraber hani altının desteklendiğini öncesinde görmüştük. Dolayısıyla reel faiz ortamı ne kadar düşecek, reel faizler ne kadar gerilecek kısmı altın için zaten önemli. Hani tahvil faizlerini takip ediyoruz. Burada hem tahvil faizlerindeki gerileme, dolar endeksindeki geri çekilme. Tabii ons altını destekleyen klasik dinamikler diyebiliriz ama bu gelişmeyle beraber aslında daha çok piyasanın şu an yön bulmakta zorlandığı ortamda biraz daha güvenli liman niteliğinin altın tarafında özellikle ön plana çıkmak istediğini gözlemliyoruz. Eğer anlaşma öncesi sonrası gibi hani birinci, ikinci dönem olarak savaşı ayırmak istersek savaşın ikinci döneminde biraz daha altın aslında yukarı yönlü isteğinin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu haftaki hareketler önemli olacaktır bence. Yani buradaki hareket aslında bir sürü psikolojisinden mi geliyor yoksa hani gerçek bir fiyatlama mı görüyor olacağız? Bu önemli olacak. Bunun dışında Dünya Altın Konseyi verilerini de takip ediyoruz zaman zaman ki burada aslında 2 aylık çıkışlardan sonra Temmuz ayında yaklaşık $3 milyar bir giriş oldu. Yine bir gösterge olarak bakmak gerekirse İşte son haftada son haftaların aslında en yüksek seviyesinde 28 tonluk bir giriş oldu. Dolayısıyla ETF'ler tarafında da altın ETF'leri tarafı da burayı destekliyor. Eğer savaşa dair olumlu haber akışları görmesek de hani altında bir miktar daha bence yukarı yönlü iştah var diyebilirim. Bu anlamda 4400 seviyeleri kritik. Hani bunun altına gelmediğimiz sürece yine 4400-4700 bandında hareketlenmeler görebiliriz. Eğer $4700 seviyesi aşılırsa ons altın tarafında burada yukarı yönlü yeni bir band açılabilir diye değerlendiriyorum.
1: Evet, peki Borsa İstanbul'a dair yorumunuzu da alalım. Bugün nasıl bir kapanış beklersiniz ve bugünkü geri çekilme sizce neden?
4: Evet, aslında yani endeks tarafında bu sene içerisinde 320 dolar civarlarından dolar bazlı bakmak gerekirse karşılaştığımız satış baskısı zaman zaman devam etti. TL bazlı olarak baktığımızda 14.000 seviyesi yine destek seviyesi olarak hep takip ettik ve buranın kırılmasıyla aslında satışlar daha çok derinleşmişti. Dolayısıyla burası artık hani psikolojik bir eşik oldu. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece teknik anlamda biraz daha

0: yukarı yönlü eğilim bekleyebiliriz ama daha çok böyle zikzak hareketler içerisinde açıkçası devam edecektir hareketlerine. Aslında dün açılış hani Merkez Bankası'nın repo faizinin, politika faizinin yakınlaşmasıyla beraber, daha doğrusu haftalık repodan gecelik fonlamaya geçmesiyle beraber Borsa İstanbul'da biraz daha genele yayılan bir yükseliş beklerdik ama bankacılık tarafında bu etkiyi tabii gördük. %2,5 kadar dün yükseldi ancak bugün daha zayıf. Yine gayrimenkul yatırım ortaklıklarına baktığımızda dün de %1,5 kadar yükseldi ama burada da piyasa biraz daha tabii kısa uçtan ziyade uzun vadeli faizlerin seyrini görmek isteyecektir. Ya da bankacılık tarafında bu kalıcı marjın, yani net faiz marjındaki gerilemeyi görecektir ki bunun için tabii mevduat maliyetlerinin işte kredi getirilerinden daha hızlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani dün TLRF'te 292 puan, 290 puan kadar bir gerileme gördük. 36.94'lere de geldik. Ama bunun borsaya etkisi çok fazla olmadı diyebiliriz. Diğer yandan genel anlamda halka arzlar çok yoğun. Zaten hani borsaya yeni bir para girişi de olmadığı için burada da var olan pozisyonların dolayısıyla bozulmasına yol açıyor bazen halka arzlar. Yeni para girişleri anlamında, halka arzları girişleri anlamında. Dolayısıyla hani birçok konu başlığını takip ediyoruz. Yine SPK'nın attığı adımları takip ediyoruz. Fonlara dair ki burada işte fiili dolaşım anlamında ya da işte fon değerlemeleri anlamında biliyoruz ki adımlar atmıştı. Dolayısıyla aslında içeride baktığımız bir yandan ekonomik gelişmeleri takip ediyoruz, jeopolitik siyasi gelişmeler derken bir yandan da SPK düzenlemeleri de beklenen düzenlemelerde diyelim. Bir miktar hani baskı ve beklenti yaratabiliyor. Dolayısıyla teknik anlamda da bakacak olursak dün 14.600 seviyelerine yaklaşık gelmiştik. Burası 14.700'ler yaklaşık bir dirençti. Buralardan biraz daha 14.200'lere doğru bir gevşemenin normal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla genel anlamda baktığımızda ama 14.200, 14.000 bandının üzeri teknik anlamda biraz daha hani dirençlerle karşılaşabileceği bir nokta diyebilirim.
1: Evet, yıl sonu için ne bekliyorsunuz? Tahminler nasıl sizde Borsa İstanbul'da?
0: Evet, burası da açıkçası yani tamamen içerideki hikaye olarak faiz dinamiklerine ve enflasyon dinamiklerine aslında bağlı olacaktır diye değerlendiriyoruz. Yani burada yıl sonu enflasyon tahminini Merkez Bankası'nın 26'dan 28'e yükseltmişti ama hani ara hedefi de 124'lerde korudu. Şu an yani genel anlamda baktığımızda piyasa beklentisi dahi bizim de beklentimiz %30'lar civarı bu tahmini enflasyonun gerçekleşmesi durumunda. Dolayısıyla politika faizinde de şu an %37 olarak sabit kalması, yani yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapılmaması baz senaryomuz diyebilirim. Bu anlamda bu şekilde düşündüğümüzde de açıkçası borsa yine reel faiz ortamı devam ettiği için Borsa İstanbul'da yani önceki dönemlerle de kıyaslandığında bir miktar daha, hani tabii bu gevşemeden dolayı, reel faiz ortamının daha daralmasından dolayı bir miktar daha olumlu olabiliriz. Ama yine de faiz getirisi hem küresel anlamda hem de içeride faizlerin bu kadar yüksek olduğu ortamda çok bir hikaye yaratamıyoruz diye düşünüyorum. Bunun dışında bilançoları aldık. Hani hisse bazlı hareketler tabii ki oldu ama bunların kalıcılığı da çok fazla olmadı açıkçası. İşte havacılık tarafının zaten baskılandığını gözlemliyoruz. Yine sigortacılık tarafı bir miktar daha iyi geldi. İşte perakende tarafında seçici olmakla beraber bazı hisselerin yine olumlu geldiğini gözlemledik. Dolayısıyla burada daha çok böyle yukarıda 15 binlere yaklaştıkça bir miktar daha kar satışlarının olabileceği bir konjonktür içerisindeyiz diyebilirim. Yani içeride de yeni bir hikaye yaratmak gerekli diye değerlendiriyorum Borsa İstanbul'un yükselişi için.
1: Çok teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Ve buradan da dönüyoruz Philip Capital'e. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Ne dersiniz? Bugün ne fiyatlanıyor sizce? Yine başlıklar yoğun. Tabii malum global taraftakiler özellikle. Bugünün ana teması olarak siz neyi görüyorsunuz?
2: Bence bugün bir numaralı tema herhalde petrol fiyatlarındaki gerileme diye söylesek çok yanlış olmaz. Dün sizinle konuşurken de bu saatlerde hani 92 dolarlar civarındaydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 88 dolarların altına

0: gerilediğini gözlüyoruz Brent fiyatlarında. Burada tabii etkili olan haber akışı Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın İran ziyareti ve onun akabinde gelen acaba bir barış yolda olabilir mi şeklinde bir takım beklentiler var. Bunu biraz petrol fiyatlarındaki gerilemeyi bununla ilişkilendirmek mümkün. Tabii bunun yanında petrol fiyatlarındaki gerilemenin getirmiş olduğu Amerika 10 yıllıklarına baktığımız zaman orada da sınırlı bir gerileme göze çarpıyor. 4.66 seviyesine kadar gerilemiş görüyorum Amerika 10 yıllık faizini. Bence dışarıdaki ana hikaye biraz onun üzerine doğru devam ediyor. Tabii bunun beraberinde getirdiği yine global taraftan okuyabileceğimiz altın fiyatları da değerli metallerdeki diyelim daha doğrusu kısmi gerilemeler göze çarpıyor. İçeriye baktığımız zaman ise yani daha karışık bir görüntü var ama hani borsa tarafını söylüyorum burada. Hani bu da aslında biraz da şundan kaynaklandı. Dün güzel bir banka tarafında hareket vardı. Faiz indirimiyle alakalı olan beklentiler biraz daha bence fiyatlanmaya başladı gibi görünüyor. Bugün de keza baktığımızda yine bankacılık endeksinin sanayi endeksine göre sınırlı da olsa biraz daha iyi bir performansı var gibi duruyor. Ve hani açıkçası içeride daha ziyade faizle alakalı olan beklentiler fiyatlama eğiliminde gibi duruyor. Benim burada da en çok dikkatimi çeken konu aslında 2 yıllık bono faizinin %40 seviyesinin altına gelmiş olması. Bence eşik bir seviye idi. Oraya gelmiş olmasını olumlu değerlendiriyorum. Bir de bunun yanına tabii şeyle ilave etmek lazım. Daha kısa vadeli gecelik faizlerde mesela Takas Bank'a baktığımız zaman orada %38'in altına gelmiş olan bir faiz oranı var. Merkez Bankası'nın dünkü fonlama oranı %37'den gerçekleşti. Onu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bugünkü kapanış beklentiniz nedir içeride BIST endeksinde?
0: Yani BIST için bence şöyle hani bugünkü yani 14.400'lerde görüyorum şu anda. Büyük ihtimal yani bu seviyeler biraz korunabilir. Biraz seansın sonuna doğru belki alım gelinebilir. Düşüncem hani 14.500'de 14.600 arasında bir yerde kapanış yapabileceği şeklinde. Daha orta vadeli baktığımızda da açıkçası hani yine konuştuk diye aklımda kalmış. 15.000'in üzerine bence 4. çeyrek içerisinde ya da yılın kalan son 4 ayı içerisinde daha rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet tabii malum. Bu haftanın gündeminde başta Jackson Hole toplantıları ve yarın gelecek olan PCE verisi olacak doğru, Amerika Birleşik doğru. Devletleri'nden. Jackson Hole'de nasıl bir ton görme ihtimali yüksek? Çünkü bugün okuyorum City'nin bir notu vardı. Orada eğer güvercin bir ton görürsek yine altın fiyatlarında yükselişin tetiklendiğini takip ederiz diye. Ne dersiniz, sizin beklentiniz nedir?
0: Açıkçası altın fiyatlarında ben de bir miktar yükseliş bekliyorum ama bunu beklerken hani City ile aynı temel analize dayandırarak mı yapıyoruz ondan çok emin değilim. Ben biraz daha böyle altın fiyatlarındaki yükselişi hem teknik cepheden alarak değerlendiriyorum hem de petrol fiyatlarındaki gerileme beklentime binaen söylüyorum. Burada aşağı yukarı hani beklentimiz bizim tekrar petrol fiyatlarında 80 dolara doğru bir yakınsama olabileceği ve bununla beraber Amerika'daki faiz oranındaki gerilemeye binaen de altın fiyatlarının ons için konuşursak işte şu andaki 4000 kaçta görüyorum 4600'ler seviyesinde bunun biraz daha yukarıya gidip belki 4800'lere doğru hareket edebileceği şeklinde bir yaklaşım var diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok
0: Jackson Hole için sorarsanız çok pardon özür dilerim.
1: Buyurun.
0: Hani burada bence asıl önemli olan Kevin Warsh'ın duruşu olacaktır. Eğer bir yönlendirme yaparsa bence piyasa en çok onu takip eder diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Sadrettin Bağcı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim bu bölümü de kapatalım. Kısa bir araya gidelim. 17'de birlikteyiz yine analizde. Cüneyt Paksoy'la birlikte teknik analizlerini takip ediyor olacağız. Cüneyt Bey'in gündem maddelerine dair, öne çıkan başlıklara dair.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Bundan sonra buradayız.
2: Sizi de bekleriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
3: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın. Rams.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracı

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesin.

Mekanlara hayat veren ışığı biz açıyoruz, biz kapatıyoruz. 1977'den beri tüm dünyada. Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.

0: ve ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam.

0: ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: onu misafir ediyorum.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Efendim analiz programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Cüneyt Paksoy ile birlikteyiz. Stratejist ve piyasalardaki gündemi yorumlayacağız. Cüneyt Bey'in grafiklere eşliğinde ve teknik analizlere eşliğinde diyelim. Cüneyt Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Selamlar Melis, iyi yayınlar.
0: Şimdi biz yine bir rica edelim yönetmenimizden küresel haritayı bir açalım. Genel duruma bir bakalım. Şimdi orada şu anda 0.42 gerideyiz biz içeride. Avrupa'da karışık bir seyir olduğunu görüyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde pozitif bir görünüm. Dün de pozitifte kapatmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar ki İran'a yönelik yeni yaptırım paketi, Besant'ın açıklamaları, diğer taraftan bugün Asya tarafında da yine ağırlıklı pozitif bir gündeydik. Şimdi ne evet. fiyatlanıyor sizce?
1: Japonya hariç. Evet. Şimdi birçok şeyi bir arada fiyatlamaya çalışıyor piyasalar. Yani bir yandan jeopolitik bir risk var ortada. Yani ABD-İran gerginliği bitmedi. Bir de hani süreç yeni bir döneme evriliyor. Ticaret savaşı sürecine evrilecek. Öyle gözüküyor. Yani Trump baktı.
0: Trump ticaret savaşından vazgeçmiyor.
1: Yani evet baktı dediğim gibi konvansiyonel bir savaşta bu süreç bitmeyecek. Ticaret savaşıyla bu İran'ı barışa zorlayayım noktasına getirdiği işi. Bu tabii önemli. Ama İran'da cevap verdi. Bize karşı ticaret blokajına uyacak ülkeler bizim de hani hedefimiz olur. Özellikle bölge ülkelerine sesleniyor.
0: Trump da tabii bu arada parantez içinde İran'la ticarette 3. sırada olduğumuzu hatırlatalım. Tabii enerjiden kaynaklanan.
1: Şimdi bizim tabii ilişkimiz ayrı. Biz Rusya'yla da iletişim yaptık. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini ayrı bir konuşmak lazım. Ama ben küresel ölçekteki süreçten bahsediyorum ve sevgili Melis orada şöyle bir risk de var. ABD bir hakikaten ciddi bir yaptırım tehdidiyle gelirse İran'la ticaret yapılması noktasında buna uymayan ülkelere karşı da bunu uygulamaya kalkarsa katsa benzeri işler iyice karışır. Yani piyasalar şimdilik bunu hani nota etti. Tedirginlik noktasında fiyatlamıyor ama bunun sonuçları bir jeopolitik risk kadar etkin olur. Ama takip edilecek. Bir yandan bu süreç. Bir yandan tahvil demiştik haftalardır, evet. aylardır. Ben özellikle hem analiz programında hem tüm mecralarda kendi adıma ABD tahvil faizinin bulunduğu seyrin ve sürecin normal olmadığını, problem olduğunu ve bu problemin en de sonunda piyasaları ciddi bir sıkıntıya sokabileceğini söylemeye çalışıyordum. Bunun için elimdeki grafiklerde bunu net olarak gösteriyorduk. 2008 krizi öncesi sürece benziyor. Petrol fiyatları da bu süreçte eş zamanlı. Risk doğurunca enflasyon odaklı piyasa şöyle bir denklemin içine düştü. Faiz yüksek. Bu büyümeyi bir şekilde engeller. Petrol fiyatı da yüksek. Bu da hem büyüme tarafını etki eder hem enflasyonu etki eder. İkisinin toplamında enflasyon yüksek, büyüme düşük kompozisyonu ciddi bir risk demek. Ve tahvil piyasası üzerinden bir sorgu anlamına gelmesi demek. Çünkü borçlanma var. Toplam borç yüksek, toplam borcun çevrilmesi yüksek faizden devam ettikçe bunun çevrilme yüzdesi de etkilenecek önümüzdeki dönemde. Ve tam bu noktada biz bunları söylerken epeydir ABD hazinesinden bir çıkış geldi. Biz ABD tahvillerinde özellikle uzun vadeli tahvillerde 30 yıllık başta olmak üzere bir alım. Bu parasal genişleme olarak da düşünüldü bir noktada ama tam...
0: Siz buna katılıyor musunuz? Çünkü o bir ayrım. Kimisi parasal genişleme diyor, kimisi hayır değil diyor.
1: Şimdi sinyal olarak öyle ama teknikte tam öyle değil. Çünkü ABD hazinesinin tahvil almasının getireceği nakdi FED bir şekilde duruşuyla sterilize etmek durumunda. Yani o nakit piyasada kalıp da piyasa koşulları gevşemeyecek. Ya da piyasanın kullanabileceği bir nakde dönüşmeyecek bu profilde. Çünkü FED pozisyon değiştirmesi lazım. Şimdi FED'in işi zorlaştı. Yani FED'in de bu süreci, bu bakalım denklemi yönetmesi zor olacak. Bir de bugün Besant'in yeni açıklaması Hazine Bakanı'nın daha önemli. Biz çünkü ilk hareketi piyasa görmedi. Faizlerde bir değişim olmadı fazla. Hemen geri geldiler.
0: Evet.
1: Bugün trilyon dolardan bahsetti. Yani şeyi yükseltti, çıtayı. Bu çok büyük bir rakam. Yani bu şu demek, biz tahvil piyasasına herhangi bir krizin oluşmaması için ABD hazinesi olarak elimizden geleni yapacağız demek. Tamam, bu bir yere kadar doğru ama bir noktadan sonra bunun getireceği sonuçlar olacak. İşte bu sonuçları yönetme noktası da FED'in önümüzdeki dönem bu süreci yönetmesi hiç kolay olmayacak. Zaten petrol yüksek, gıda emtiaları yüksek. Diğer emtialardaki bakır başta olmak üzere enflasyon ortamı tetikleyecek süreç devam ediyor. Bir yandan da bu süreçte enflasyon dışında bir de büyümeyi kontrol etmek zorunda olan bir merkez bankacılığı denklemi çıktı dünyada. İşte bütün bunları anlama adına şimdi gözümüz Jackson Hole'de olacak. Her ne kadar inovasyon için toplanıyor olsalar da yeni dönem merkez bankacılığında yeni bakışlar, yeni ufuklar. Mutlaka piyasa bu söylemlere dair de bu adımlara dair de bu son gelişmelere dair de başta Kevin Warsh olmak üzere eğer konuşursa Lagarde'da mutlaka söylemler bekleyecek. Yani sadece bu sefer çok ilginç. Yani sadece ABD tarafında Fed'in başkanına odaklanmayacak piyasa. Jackson orada ne dedi ne demedi. Avrupa tarafına da odaklanacak. Hatta Japonya'ya da odaklanacak. İşte evet. Dolar yan paritesi hala saatli bomba gibi duruyor orada. Beraber ortaklaşa ABD hazinesiyle beraber adım attılar. Ortak eylem yaptılar ama bir nedense yani ABD hazinesi bir şeye müdahale edecek de piyasa ona net karşılık vermeyecek. Bu pek görülesi bir şey değil. Bu da piyasada biriken enerjiyi gösteriyor. Ama tabii trilyon dolar girerseniz o piyasaya o faiz nereye gelir? Ondan sonra ama enflasyon ne olur? İşte o parasal genişleme haline dönüşür ama FED buna ne yapabilir? O da apayrı bir süreç. Özetle yurt dışında başlıklar çoğalıyor. Hani bir başlık, iki başlık. Bu iki başlık yani yüksek faiz ve FED, jeopolitik risk ve ABD-İran gerginliğinin doğuracağı sonuçlar ara başlıklar üretiyor farkındaysan. Alt başlıklar diyelim daha doğru ifade. Ana başlıklar, alt başlıklar piyasaların kafası karışık. Ben hep söylüyorum bu Eylül çok özel geçecek, zorlu geçecek. Bu Eylül'ü atlatırsa piyasalar doğru şekilde hani en azından 2026 iyi bitirip 2027'ye daha iyi girme şansı yakalayabilir ama onun dışında biraz zorlu bir dönem bizi bekliyor olabilir.
0: Evet, bu arada bu 1 trilyon dolar noktasındaki konuyu biraz detaylandıralım. Şimdi burada Amerikan tahvillerinde 10 yıllıkta %5 riski sıkıntı diyormuş. Bu arada bu haber Fox Business'tan çıktı. Wall Street yöneticilerine dayandırdığı bilgilere göre Hazine Bakanı getiri eğrisinin uzun tarafında kıza pozisyon olan tahvil bekçileri üzerinde güçlü baskı oluşturmak için ne gerekirse yapmayı planlıyor. Haber bu şekilde ve agresif adımlar atmaya da hazırız demiş bu kaynaklar. Ve de hazinenin yaklaşık 1 trilyon dolarlık hazine genel hesabından kaynak kullanarak bu geri alımları finanse edebileceği bildirildi. Bu seçeneğin geri alımların piyasa üzerinde etkili olabilecek büyüklükte gerçekleşebileceğine ilişkin güven sağlamayı da amaçladığı belirtildi. Sizin ifade ettiğiniz nokta.
1: Yani bir de çok ciddi bir restleşme var orada farkındaysan. Yani piyasa kabul etmiyor, ABD hazinesi çıtayı yükseltiyor. Bu şu demek, piyasa diyor ki sen çok borçlusun.
0: Aynen bu da var. Hemen söyleyeyim mi? Üstüne yorum yapın. Evet. Yöneticilere göre temel sorunlar arasında Amerikan ulusal borcunun 40 trilyon dolar seviyesine yaklaşması ve yapay zeka altyapı yatırımlarından kaynaklanan yoğun sermaye talebi.
1: Yani aklın yolu bir. Neticede aynı resme hepimiz bakıyoruz bir şekilde. Hepimiz kendi yöntemlerimizle bakıyoruz. Stratejik bakış derinlemesine alırız. Sonuç ortak. Yani çok borcun var diyor piyasa ve bu borcun sen çevrilmesi için yapman gerekenleri değil yapmaman gerekenleri yapıyorsun demeye getiriyor. O nedir? Enflasyonist sonuçlar doğuracak politikalar üretmeye devam ediyorsunuz ABD olarak.
0: Evet.
1: Başta Trump. Bunun sonucunda FED mecburen şahin politikalarla devam etmek zorunda kalıyor bu enflasyonist süreci devam ettirmek için. Bu da ABD tahvillerine gereken ilgiyi getirmiyor. Tahvil de satamıyorsunuz diyor. Satamadığınızı da itiraf ediyorsunuz diyor. Siz kendiniz alarak. Şimdi bu hakikaten zorlu bir restleşme. Piyasa bunu diyorsa ABD Bakanı da trilyon dolar demesi tabii durumu biraz hani bir dönem değiştirebilir ama sonuçta bu şunu değiştirmeyecek. Enflasyon düşmedikçe ABD borcu yükselmeye devam ettikçe en de sonunda bir sorgulama tahvil piyasasını bekliyor olacak. niye Avrupa tahvilleri düşmüyor? Bu da bunun cevabı hemen paralelinde. Avrupa Merkez Bankası'nın faizine bak nerede? Hadi Fed'in faizi dersin ki 3.50-3.75 biraz daha yüksek. Oradan baktığın zaman denklemi anlayabiliyorsun finansal mekanikle. Ama buradan baktığın zaman Avrupa tahvillerinin yüksekliğine ne demeli? Demek ki dünyada artık tahvil satışı eskisi kadar kolay olmayacak. Uzun vadeli tahvil satamayacak. Hele yapay zeka yatırımları vesaire durumu daha da farklı sıkıntıya bir metafora sıkıyor. Sokacak. Farklı bir denkleme sokacak. Yani güzel şeyler söylemek istiyoruz her oturuşumuzda. Güzel şeyler var mutlaka. Umut hep olacak ama zorlu bir dünya. Yani bize ayrıca değineceğiz. Bizim de kendimize özel pozitif taraflarımız veya sorgulanması gereken taraflarımız var. Ama zorlu bir dünya ortamı ve bu dünyanın getirdiği yatırım iklimi yatırımcıyı zorluyor. Yani zirvede S&P, zirvede Nasdaq, zirvede Dow Endeks tamam da bu nereye kadar zirve olacak? Bonuslar alınana kadar devam eder. Bonuslar, yıl sonu bonuslar netleşince o piyasalar nereye gider? Bu faizle, bu restleşmeyle, piyasa ABD hazinesi restleşmesi bitmez. O restleşme daha da büyürse nereye gider? Onu iyi düşünmek lazım Melis.
0: Evet, bu arada grafiklere geçmeden bir de şunu ifade edeyim. Tahvil alımlarının faiz baskısını azaltmayacağına yönelik bugün çok fazla yorum vardı. Goldman Sachs, Wells Fargo, Scotiabank, Societe Generale'den. Aynı bir şeyiz. Amerikan Hazine Bakanı Bessent'a bir dönem mentorluk yapan milyar dolarlık yatırımcılardan biri Stanley Druckenmiller'ın açıklaması çok fazla öne çıkmıştı ajanslarda ve ekonomi basınında global tarafta. Tahvil geri alımı planı tamamen bir hata diyor. Hükümetler temel dinamiklere karşı fiyatları savunmaya çalıştığında her zaman kaybeder. Yaklaşık 50 yıldır piyasalarda işlem yapıyorum. Piyasalar hiçbir komitenin tek başına sahip olmadığı bilgiyi fiyatlara yansıtır. Uzun vadeli Amerikan tahvil faizi dünyadaki en önemli fiyat. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde kalan tek mali disiplin mekanizması.
1: Çok önemli ifade. Bu şu demek, meali 30 yıllık tahvil satabilen tek ülke. Bu kadar yüksek montanlı Amerika bugüne kadar. Şimdi bu değişiyor. Siz 30 yıllık tahvili satamaz hale geliyorsanız o zaman ABD finans sistemine karşı güvensizlik oluşuyor demektir. Bu sadece yüksek borçluluktan dolayı değil. Uygulanan politikaların yanlışlığından da olabilir diyor. Şimdi ne yaptınız? Adım attınız. Ama bu adımı FED'le beraber atmalıydınız. FED'le beraber atmadığınız zaman, tek taraflı attığınız zaman ve Trump süreci daha netleşmemişken bir de ara seçime gidiliyor. Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi bir kaotik süreç başlarsa ne olacak? Onun cevabı da yok.
0: Yeni hükümet kapanmaları gelebilir.
1: Bütçeyi onaylayacaklar mı? Bütçeyi onaylamayacaklar mı? Onaylamadıkları zaman yeni kapanmalara ABD ne kadar dayanabilecek? Özetle siz malumun ilanını kabul ettiniz o adımla.
0: Geri alım ve
1: yani,
0: 1 trilyondan
1: itiraf ettiniz. Yani ben geçen günü bunu bir tweetle paylaştım. Genelde tweetle yorum yapmam ama çünkü aylardır anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi piyasa bunu görüyor da yaklaşık yılın 2. 3. ayından beri ABD 10 yıllık anlatmaya gayret ediyorum. Tahvilleri anlatmaya gayret ediyorum. Arada Avrupa tahvillerini koyuyorum.

0: Japonya tahmini koyuyorum. Niye? İşte bugünkü süreci anlatabilmek için. Kademe kademe. Bugünden yarına gelişmiyor. Analiz demek bu demek. Hani niye programımızın adı analiz? Hani biraz artık burada bir pozitif ayrımcılık yapalım. Analiz demek sadece kısa vade, orta vade değil. En uzun vadeyi de planlayıp bir strateji oluşturmak. Gayreti demek. Bizim amacımız rehberlik etmek. Yoksa bugünden yarına kimsenin olacakları bilmesi mümkün değil. Ama olanı görüp analiz edip problem var demek önemli. Şimdi piyasa bağırıyor. Aslında piyasa bağırıyordu. Epeyleri bağırıyordu. Duymasını bilen duyuyordu. Eski Hazine Bakanı Larry Summers'tan başlayarak JP Morgan CEO'su Diamond, hatta dava açacaktı. Sırf bu yüzden. Trump JP Morgan CEO'sunu Diamond'a. Yani birçok isim bunu, Mark Faber'i vesaire, yani birçok önemli isim. Niye Warren Buffett nakde geçti de bekliyor? Hem de kısa vadede likit bekliyor. Ha, bir miktar almış. Ne kadar almış? Yani özetle piyasalar hakikaten bu restleşmeden hiç hoşlaşmayacak. Neçe de ABD hazinesi güvenilir olmak durumunda ki o AAA'yı korusun. Nota da bir dönem hatırlarsın, ABD'nin notu ile ilgili de spekülasyonlar vardı. Öyle kolay değil ama bize The Big Short filminde bunu gösterdilerdi. Hani bunun çok kolay olmadığını kabul, ama Trump dünya ile restleşmek yerine dünya ile kucaklaşan ve hakkı gözeten politikalar, başta sadece İran değil Gazze'nin çözülmesiyle ben bunu anlayacağım. Ve dünyadaki diğer bazı önemli denklemlerin çözülmesi, biz bunu anlayacağız. O zaman bir piyasa rahatlayacak. Ama işin arka planını söyleyeyim mi sevgili Melis? Sessiz olan bir ülke var. Çin. Bu işin zaten ana kaynağı ABD ile Çin'in geldiği nokta. Yani Çin çok kullanıldı. Bu da işine geldi ABD tarafından. Ucuz iş gücü, ucuz maliyet. Resmen ABD fonladı Çin'i üretim için. Çin de tüm üretimi ve alımlarıyla kazandığı tüm parayı ABD tahvillerine ve varlıklarına çevirerek ABD'yi fonladı. Ama bu iletişim, bu işbirliği artık yerini karşıtlığa bırakıyor. Çin ben de varım diyor. Birçok konuda Amerika'nın daha ötesine geçme ideallerini artık kademe kademe. Yuan'ı rezerve koymak.
1: Evet.
0: Yani bugün bu konuşuluyor. Doların yanına artık merkez bankaların rezervlerinde yuan da olmalı. Belki ABD-İran savaşının arka planında yuan'la satışın olması vesaire. Yani çok özel bir döneme giriyoruz ama ABD-Çin savaşı daha yeni başlıyor.
1: O zaman hemen Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki görünümle başlayalım. Sizin de dediğiniz gibi kritik. Burada özellikle %5 riskine bugün çok atıfta bulunulmuş. Bu aşılırsa agresif adımların geleceği yorumları
0: İşte hep
1: var.
0: Aynen. Hep söylemeye çalıştığım şeydi.
1: Bu arada 20 yıllık tahvil ihracının kaldırılması da gündemde şeklinde bir yine bir not vardı.
0: Şimdi piyasada buna ilgi gelmezse
1: yapacak bir şey yok.
0: Durum çok zor olur.
1: Evet.
0: Yani ABD hazinesi gerçekten zorlu bir dönemi yönetmeye çalışıyor ama bence o hareketle, o hareketi metodolojik olarak FED'le beraber yapsaydı, diğer merkez bankalarının desteğiyle durum farklı olabilirdi. Çünkü bütün tahvil piyasası sorunlu. Ama tek başına ABD hazinesi belli bir rakamla yapıp piyasada buna res çekince iş karışık hale geldi ve şu 5 ve üzeri olasılığı biz de aylardır anlatıyoruz. Eğer hakikaten bu faiz 4'lere doğru geri çekilmiyorsa herhangi bir sebeple, ABD hazinesinin büyük müdahaleleri ya da Fed'in adımlarıyla geri çekilmiyorsa, 5 ve üzeri demek şu demek: 2008 krizi öncesinde görüldükten sonra yaşanan bir finansal kriz var. Ve ondan sonra FED mecburen parasal genişlemeye gitti. Bilançosunu 9 trilyona kadar getirdi iki ayrı pandemi dahil potansiyel risk döneminde. Şimdi yine aynı dönemdeyiz. 5 ve üzeri tabii ki risk 10 yıllıklar için. ABD 30 yıllıkların zaten 5'in üzerinde kalması yıllardır görülmeyen bir şey. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık korelasyonunu ben sana getirsem, bir sonraki yayında unutmazsam onu ben paylaşayım. O korelasyon da zaten bize çok şey ifade ediyor. Yani piyasa resesyon, hatta enflasyonu yenemezse dünya, bir stagflasyona doğru giden bir dünya. Yani o 80'li 90'lardaki Paul Volcker dönemini hatırlatan, bu ifadeyi defalarca kullanmak zorunda kaldım. Hatta eski çok eleştirilen Başkan Powell da bir Jackson Hole'de söylemişti. Bakalım bu Jackson Hole'de o döneme vurgu yapılacak mı? Ben de merak ediyorum ama tahviller her şeyi gösteriyor. Tüm açıklığıyla.
1: Evet. Peki, o zaman buradan Almanya 10 yıllıklarına dönelim.
0: İşte Avrupa'daki problem.
1: Evet, zaten geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Analizlerde yine öne çıkan konulardan biri. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sorununun, tahvil sorununu dünyaya ihraç etmesi.
0: Aynen öyle. Ha, o var. Ama bir yandan da ülkelerin ya da bölgelerin kendi problemlerinin
1: de
0: kendi grafiklerine yansıması var.
1: Yani bugün, bir de koordine olmayınca tabii birbirleri arasında.
0: Aynen öyle.
1: Ayrışma ve işte böyle gördüğümüz yüksek faiz.
0: Şimdi gelinen nokta bak, son kaç yılın yükseği en son 2011'de görmüş bu bölgeyi. O da düşüşten sonra tepki olarak. Ondan sonra negatif bölgeye kadar gelmiş. Alkışlanan bir Avrupa, alkışlanan bir Almanya. Fakat Almanya da şimdi bütçe açıklarıyla mücadele ediyor. Hatta seferberlik ilan eden bir başbakanı vardı.
1: Bugün yine Volkswagen'deki kapamalar ve işten çıkarmalar gündemdi.
0: Asya gümbür gümbür geliyor. Otomotiv sektöründe gerçekten Avrupa'yı zorladı, zorlamaya devam ediyor. Böyle bir perspektifte Almanya'nın bulunduğu, tahvillerinin bulunduğu noktada kriz sinyali. Bu daha da yukarı gider. Şimdi bir de bunu konuşmak lazım. Yani bak şu bölge çok önemli. 3,5'lar. Şu bölge kırılacak olursa 4'lere ve daha üzerine gitme potansiyeli Almanya'nın. Amerika'dan sonra ikinci büyük problem demek. Bir tarafta orada Japonya'da bekliyor bu arada.
1: İtalya, İngiltere, Fransa'da da var problem.
0: Aynen. Fransa'nın zaten tahvili İtalya'nın üzerine çıktı. Bu çok görülesi hani bir şey değil. Fransa'nın problemleri, sarı yelek vesaire, o sosyal problemler. Yani Avrupa refahını kaybediyor kademe kademe. Bir günde olmayacak. Kreditör bir bölgeden bahsediyoruz. Koca Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Euro'ya sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Hani bugünden yarına ezberler değil bunlar. Bu söylemleri iyi düşünmek gerekiyor. Ama önümüzdeki döneme dair neler olabileceğine dair vurgular. Ona göre pozisyonu bugünden almak. Şirketler için, bireyler için, ulus devletler için. Bizim en önemli ticari partnerimizin ve en önemli ihracat yaptığımız ülkelerden birinin faizi buradaysa bu bizi de etkiler Türkiye olarak. Yani bunları hep beraber bakıp, mutlaka bizim Merkez Bankamız bakıyor kendi veri seti içinde. Hazine Maliye Bakanlığımız kendi görüşmelerinde ve analizlerinde mutlaka bakıyor. Özel bir dönemdeyiz sevgili Melis. Yani bu özel dönem eninde sonunda finansal sistemde farklı gedikler açar. Niye altın düşmeyi bıraktı, yükselişe geçtiğinin cevapları burada. Hem altında tahvilde, ayrıca konuşacağız da.
1: Evet.
0: Yani işte
1: tahvilde, faizin, tahvil faizlerinde, dolar endeksinin gerilemesinde.
0: Ana senaryo devrede.
1: Evet.
0: Problem burada.
1: Peki o zaman dolar endeksi diyelim. Orada geri çekilme var. Neden sizce? Bu tabii oradaki geri çekilme altında yukarı itiyor.
0: Ya sınırlı tabii. Şimdi siz parasal genişleme sinyali gibi algılarsanız bu dolar endeksine bir miktar tabii ki geri çekilme getirir. Fed Şahinlik'ten falan vazgeçmiş değil. O sınırlı bir hareket yani. Ha, short pozisyonlar açıldı deniyor. Ben ne zaman ikna olurum? 96'ya doğru bir hareket görürsem teknik olarak ve oranın altında 90'lara doğru bir hareket görürsem ikna olurum. Yarın bir gün Fed daha Şahin kalır. ABD Hazinesi ile Fed arasındaki bu hani şu ana kadar olmayan izdüşüm oluşmaya başlarsa, dolar bir anda rezerv niteliği sebebiyle ve nakde dönem dünyada doların seçilmesi ilk etapta sebebiyle yukarı yönlü giderse ne olacak? Onun için 102'nin geçilme riski bence hala masada. Jackson Hole önemli. Oradan gelecek sinyallerin piyasa tarafından karşılanması önemli ama Eylül Fed toplantısı çok tarihi bir toplantı olacak. Çünkü akabinde Trump için de çok önemli bir Fed toplantısı
1: aynen,
0: var.
1: Aynen. Kasım'da zaten seçim geliyor.
0: Yani Eylül nasıl geçecek? Ekim nasıl bitecek? Ve Kasım'da nasıl bir seçmenle karşı karşıya kalacak Trump? Yani bu bir iki ay içinde her şeyin normalleşmesi için çok ciddi adımlar gerekiyor. Hani biz çok gördük. En kötüyü gördüğün anda bir anda haber akışlarıyla en olumluya geçebilecek bir süreçte görürsem şaşırmam kendi adıma. Çünkü mecburiyet var. Hani hakikaten mecburiyet var. Yani bu savaşı bitirecekse artık bu tablo bitirecek.
1: Evet.
0: Ve diğer tüm olumsuz süreçler.
1: Bakalım dediğiniz gibi Jackson Hole'den nasıl mesajlar gelecek? Çünkü orada merkez bankacıların bir arada olduğu bir toplantı.
0: Evet, bir dolar yen paritesine bakalım.
1: Evet, istersen. Şimdi dolar yene geçeceğiz.
0: Yani Japonya'nın işi zor. Yani Japonya da zorlanıyor. Yani bir hareket yaptı. şu seviyenin altına bile gelmeden 160'lara doğru bir potansiyel hareket, hala stres bölgesine yakın ve stresin daha da yükselme riski dolar yen paritesinde çok önemli bir hale getiriyor. Çünkü Japonya, hep söylüyordu, dünyanın en kreditör ülkelerinden biri, en büyük kreditör ülkelerinden biri ve yen borçlanıp dünyaya yatırım yapılan bir perspektif var. Carry trade genelde bunun üzerinden anlatılır. Hani carry trade bizde de konuşuluyor. Türkiye içindeki getiriler üzerinden de carry trade sorunsalı konuşuluyor ama bu sorun çok büyük bir sorun olur. Yani bu kadar risk varken tahvil tarafında, orada burada, bir de böyle bir Japonya Merkez Bankası'nın bir gece ansızın çok ciddi bir faiz artışını gözlemlersek mecburiyetlerden, çünkü enflasyon da var.
1: Goldman Ocak 2027'deki beklentiyi Eylül'e çekmiş faiz artışı için.
0: İşte bak, o Eylül çok böyle önemli dediğim Eylül, hep Eylül. Goldman'ın çekişi de önemli. Bir ansızın bir faiz artışı, sert bir faiz artışı. Evet, dolar yeni biraz aşağı getirir, yine değer kazandırır ama o dönem piyasaların göstereceği refleks çok ekstrem olur ve riskli varlıklardan kaçış hızlanabilir. Ha, orada tahvile bir güvenli alım gelir mi, büyük test olacak. Bak, çok büyük test olur o da. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Zaten
1: sizce ne olur? Yani hani sizin tahmininiz ne? Gelir mi alım?
0: Bu sefer muhtemelen ABD hazinesinde itmesiyle gelir. Çünkü ABD hazinesi genelde proaktif davranan bir hazine. Zamanında problemler olduğunda, 2008 krizi ve devamında, Çin'den şöyle bir açıklama gelmişti. Ya biz bu kadar alacaklıyız, biz bu alacakları alamazsak Amerika bizden bize karşı nasıl bir cevap verecek? Yoksa toprak falan mı verecek diye enteresan bir ifade kullanmıştı o dönem. Hatırlarlar izleyiciler, takip edenler süreci. ABD hazine, bakın, ertesi gün Çin'deydi. Hemen müdahale edildi. Kolu kapandı. Vesaire vesaire, bugünlere gelindi. Yani ABD hazinesi de devrede olursa belki o zaman piyasayla beraber hareket oluşabilir.
1: Evet, buradan
0: çünkü biraz... ABD tek taraflı davranmıyor Melis. Sözünü böldüm.
1: Yok, estağfurullah.
0: Gerekli ticaret yaptığı tüm ülkeleri zorlayabilir. Ne dedi? Hatırlasana Trump. Biz de iyi tarife almak isteyenler gitsin ABD tahvili alsın dedi. Bunu bile dedi.
1: Peki yani. O zaman buradan geçiyoruz Brent petrole. Şimdi tabii orada $90'ın altına geldik ama yukarı yönlü hareket riski ne kadar var sizce? Morgan Stanley de bugün yıl sonu tahmini $75'dan $100'a çekmiş.
0: Bu güzel haber. Yanlış anlaşılmasın tabii. Çünkü $100-$150 beklentilerin yoğunlaştığı dönemde biz burayı da gördük. Şu yükselişten sonra tekrar yükselişin başladığı $70'lara kadar geri çekildik. Şimdi tekrar bir 90'ları test ediyoruz. An itibariyle 87-88. Hürmüz'den geçiş hala düzgün değil. Problemler, arz problemleri ve geçiş problemleri devam ediyor. Petrole ulaşım problemi devam ediyor. Petrolün fiyatı daha da yüksek olabilir. Amerika müdahale ediyor. An itibariyle onu da takipteyiz. Bu savaş bitmeden yukarı yönlü gitme potansiyeli kolay, hani de, pardon, masada kalacak, aşağı yönlü kalıcı gitme potansiyeli maalesef zorlaşıyor. Bizim için de önemli bir grafik, Türkiye için de. Kamu maliyesi açısından da, bütçe dengeleri ve enflasyonla mücadele açısından önemli. Onun için şimdilik denge bölgesinde hala, yeter ki şu dediğin az önceki öngörü gerçekleşir, $100 ve üzerine gidersek daha da hararetli bir dünya.
1: Kaotik.
0: $75 dönecek haber akışı umarım şu birkaç hafta içinde gelir.
1: Evet. Bu arada buradan ons altına geçeceğiz. Şimdi 5 Ağustos'ta $4,065 civarındaydı. Fakat tabii bizim burada $4,700 kadar yaklaştığımızı görüyoruz. Yaklaşık 3 haftada %15'i aşan oldukça sert bir hareket.
0: Şık
1: bir burada tepki tabii hareketi. Herhalde artık sadece jeopolitik risk arttı ve altına yöneliliyor demek biraz hatalı oluyor, değil mi?
0: Aynen öyle. Şimdi az önce anlattık. Evet. Bütün olarak izlediğimizde zaten, bu arada YouTube kanalına ekleniyor analiz programı. Sadece parçalarıyla değil, bir bütün olarak da. Sağ olsun arkadaşlar, X'te de paylaşıyorlar ama bu tepkiyi bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Yani şimdi kimse beklemiyordu falan ifadeler geliyor bazen. Hakikaten yayınları içerikleriyle tamamıyla izlemek, algılayarak izlemek çok kıymetli. Elimizden geldiğince yön vermek kıymetli değildir her zaman. Önemli olan hikayeyi anlatıp yatırımcıyı o sürece hazırlamak kıymetlidir. Burası zaten destek olduğunu kendine göstermişti. Hani 3800'lere dokunmadan 4000 civarı bu Bak çoklu zikzak bir tepki hareketinin başlangıcı olarak görülebilirdi zaten. Tepki hareketi başladı ve biz ne dedik? Paradigma değişti. Yani o petrol yüksek, jeopolitikler var.

0: işareti de var orada.
1: Yani şimdi fiziksel altını kim ne kadar alır bunu takip etmek kolay değil. Ben nereden bileyim? Ya, Türkiye'de bile speküle edilir. Yastık altında şu kadar var, bu kadar var. Bu kolay değil. Ama fiziksel altın alındığı belli dünyada. Niye alınıyor? Risklere karşı koruma amaçlı. Bir ikincisi, doların yanına rezerv olarak altın konuluyor artık merkez bankalarında.
0: Evet.
1: Ha, yanına bir de yuanı koyalım mı vesaire ayrı da altın zaten konuluyor ve konulmaya devam ediliyor. Ve şu tepki hareketini teknik olarak temel hikaye sağlam. Trend yukarı dedik. Hep dedik bunu. Düzeltme yaşıyoruz. 5600'e giderken her şeyi fiyatladı. Teknik sebepleri var düşüşün. Burası hedef bölgeydi. Bunu da dedik. Şimdi bu tepkiden sonra asıl nereye kadar gidebileceğimizi belirleyecek olan ilk etapta direncimiz belli. Şu direnç. Yani 4780-4800'ler aşılacak olursa 5000-5600 bölgesi bir kez daha hedef olacak. Meris. Yıl sonuna kadarki perspektifte. Yeni rekor vesaire söylemek için çok erken. Acil, ekstrem, negatif bir haber olur ayrı. Altını destekleyecek ama bu tepki hareketinin tekrar tepkiden çıkacağı yer neresi? Çok net. 4450-4500 altına gelirsek hatta 4350-4300 bölgesine geri dönersek, orayı sınamaya başlarsak bu tepki mola verir. O olmadıkça 4500 üzerinde kaldıkça 4800 devamında 5000 üzeri bir senaryo var. Uzun vadede trend yukarı, kısa vadede bu tepkinin gücü haber akışına bağlı.
0: Evet, haber akışında bugün öne çıkan, bu notu da iletelim, Fidelity'den gelen bir açıklama. Fidelity International Portföy Yöneticisi George Efastopoulos'tan. Fon diyor altın varlıklarını son 3 haftada 2 katına çıkardı.
1: Ha, bu önemli.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Diyor ki devamında fondaki altın payını kendi belirlediği %5'lik üst sınıra yükselttiğini, doların güvenli liman statüsündeki zayıflamanın sürmesi halinde bu tavanı arttırmayı değerlendirebileceğini söylemiş.
1: Bu arada Fidelity çok önemli. Evet. Kurum ve fon yönetimi.
0: Evet ve de CFTC verilerine göre hedge fonların altında net uzun pozisyonları 18 Ağustos'ta sona eren haftada bu yılın en yüksek seviyesine ulaşmış.
1: Biz zaten 2-3 haftadır bunu söylüyorduk elimizden geldiğince. Şu bölgedeki hareketlerde shortlar kapanıp longlar açılıyordu kontrat tarafında. ETF tarafında uzun vadeli tarafa doğru bir kayış vardı. Fiziksel altın talebini bir yana koy. Yani bir yön değişim sinyali zaten vardı. Şimdi bu Fidelity'den gelen rapor bunu onaylıyor sevgili Melis. Önemli de, önemli bir kurumda.
0: Aynı zamanda merkez bankalarının alımlarına da dikkat çekmiş. Temel alıma nedenleri arasında.
1: Yani ama dediğim gibi tekniğe döndüğümüzde şu bölge içinde sıkışan altının 5000 üzerine çıkması, önce 4800 sonra 5000 üzerine çıkması işi başka bir yere taşır. Bu olmadıkça bu hareket tepki olarak kalacaktır. Ama aşağıda bir şey var. Artık destek teyitlendi. Bu trendin desteği en aşağıda 3800-4000 bandı olarak teyit edildi. Onu da hatırlatalım.
0: Evet, buradan Bitcoin diyeceğiz. Tabii Bitcoin'de de koruyan hareket
1: var.
0: Aynen gördük. Şimdi bunun da nedenlerini sizden dinleyelim ve beklentilerinizi.
1: Şimdi zaten bak, kalıp olarak teknik, grafiği bırak, haber akışını bırak. Yükseliş kalıbına bak. Elliot veya zaman analizine de baktığımız zaman sayımlarla bu tepeyi gördükten sonra başlayan düzeltmenin de sayımlarına baktığımızda bu bölgede bir dip arayışı ve yukarı yönlü gitme kuvvet arayışı olması beklenirdi. Tam da onu yaşıyoruz teknik olarak. Temel olarak ABD hazinesinin attığı adımlar bir parasal genişleme olarak görüldü ya. Bir kısım
0: tarafından.
1: O da evet. Kriptoyu tabii destekledi doğal olarak. Ve yukarı yönlü hareketin geldiği nokta çok kritik. Tüm orta vadeli ve uzun vadeli ortalamaların eşiğine geldik. Bak, haftalık bir grafikte 55 hafta 78, 89 hafta 79 gibi iki önemli ortalamanın, ki 200 haftalık ortalamanın üzerinde kuvvet kazanarak, 68-69 üzerinde kuvvet kazanarak buraya geldik. Eğer burayı aşarsak iki önemli FIBO bölgemiz olacak. Onlar da hemen okuyayım sevgili. 84-90 seviyeler. Ne kadar bu tepki hareketi devam edebilir? Oraya geçtiği an düzeltme biter. Yükseliş tarafında bir Bitcoin. Ama bu tepki, bak geldiği nokta çok önemli. Tepki olarak kalır. Altın bundan farklı. Altın kırdı. Tepki güçlendirdi. Bitcoin'in tepkisini güçlendireceği yer 80'lerin

0: üzerine çıkmak, 84-90'lara doğru gidebilmek. Bunu yapamıyorsa tekrar aşağı yönlü bir kez daha bir onama, desteği onama, şuradaki desteği onama hareketi yapabilir ama dediğim gibi Bitcoin'in de bundan sonra aşağı yönlü hareketlerinden ziyade arada dinlense de yukarı yönlü hareketleri deneme ihtimali grafiksel olarak da daha net. Zaten sinyaller değişirse bunu da yatırımcılarla, bizi izleyenlerle paylaşır sevgili.
1: Evet, şimdi buradan içeriye geçeceğiz. Türkiye tahvillerindeki görünüme. Merkez Bankası'ndan bir normalleşme adımı gördük. Haftaya bununla başladık. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin mevcut %40'dan %37 seviyelerine doğru gerileyeceğine dair. Şimdi buna dair de ben sizin bir önce bir genel bir yorumunuzu alayım. Çünkü bunu da kimileri yine parasal gevşeme olarak değerlendirdi. Kimisi için de bu bir normalleşme adımı. Siz nasıl okudunuz öncelikle bu durumu?
0: Şimdi biz şunu bekliyorduk. Önce normalleşme, yani politika faizine geri dönüş haftalık repo üzerinden. Fonlama ağırlıklı fonlama maliyetini, ortalama fonlama maliyetini aşağı çekmeyi. Sonra da yılın sonuna doğru belki 1 ya da 2 puanlık indirimle yılı daha politika faizinin altında bitirmek. Ama bizi, daha doğrusu hem Merkez Bankası'nın hem bu sürece bakan uzmanları zorlayan bir şey vardı. O da savaşın geri dönmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi. Ve son gelen enflasyon verilerinin de maalesef yeniden Merkez Bankası'nı enflasyona güncellemeye itmesi. Son enflasyon sunumunda enflasyonu güncelleyen bir Merkez Bankası programı. O zaman piyasa şu noktaya geldi. Bunu yapacak belki ama Eylül toplantısında veya Eylül'den sonraki ilk toplantıda, çünkü ondan sonra iki toplantısı kalacak yılı bitirmek adına. Son iki toplantıda bu ayarlamaları yapıp yılı iyi bitirmek. Ama şöyle bir mecburiyet de var. Finansal istikrar önemli. Fiyat istikrarı kadar. Yani enflasyonla mücadele kadar finansal istikrar da önemli ya. Merkez Bankası bir yandan da kendi görev tanımı içinde enflasyonla mücadele ederken ve finansal istikrarı kendi rezerv denklemine bağlı olarak sürdürürken bir yandan da ekonomik gelişmeyi, büyümeyi, sermaye ihtiyacını ve reel sektörün ihtiyaçlarını da dolaylı olarak düşünmek zorunda. Sevgili Melis. Şimdi ve kendi üzerine düşeni yaptı Merkez Bankası. Öncül bir hareketle gördüğüm kadarıyla. Beklenenden önce geldi. Ha, bunun şimdilik sinyal etkisi tahvil tarafında. Bu iyi. Yani en azından şimdi birazdan anlatacağım, bu iyi ama bunun tüm fiyatlamalara potansiyel etkisi olması için biz şunu da bekleriz. Şimdi orta vadeli program açıklanacak ya, yeniden kalkınma programı. Oradaki hedefler, oradaki revizyonlar ve oradaki ekonomiye ve üretime dair açıklamalar çok kıymetli hale geldi. Buna eş güdüm diyoruz ya. Eş güdüm içerisinde Hazine Maliye Bakanlığı'nın da Merkez Bankası'nın açtığı bu manevra alanını kullanması önümüzdeki dönem ve bunu yabancı yatırımcıya iyi anlatması çok kıymetli olacak. Çünkü biz o zaman bunun fiyat etkisini biraz daha göreceğiz. Çünkü son gelecek enflasyonda muhtemelen 1,5-2 bandında gelecek. Beklenti o piyasada. Şimdi önümüzdeki hafta bir de bizim enflasyon beklentimiz var.
1: Eylül'de zaten çok düşük.
0: Eylül'de zaten var. Mevsimsel etki, baz etkisi, yani gıdadan eğitime, sağlık zaten devam ediyor. Hizmet sektörü vesaire derken Eylül'ün ve devamında biraz zorlu geçmesi. Yani Merkez Bankası öncül bir adımla önemli bir hareket yaptı. Burada tabii TL fazlası var deniyor. Bunu sterilize etmek, işte orada ağırlıklı hazır TL fazlası varken fonlamayı da geri çekerek bankaların elini rahatlatıp biraz daha uygun kredi kompozisyonuna piyasayı döndürmek, bunların hepsi önemli ama dediğim gibi fiyat etkisi için biraz kuvvetli tahvil alımı gerekiyor ki piyasaya yabancı girişi olsun. Biz bunu rezervde de takip edeceğiz. Grafik üzerinden de baktığımızda 40'a geldi. 40'ın altında gördük hatta az önce. Ben bakıyorum bir yandan. Bu iyi. Yani bu şu demek, Merkez Bankası kendi de bu piyasa yapıcılığı yapıyordur piyasa yapıcı bankalarla beraber ama tahvile devam ediyorsa, bunu Merkez Bankası bilanço, haftalık bilanço açıklamalarında göreceğiz. Bir yabancı girişi, çünkü son bir veri satış yönündeydi. Tek alış yönünde 40'ın altına kademe kademe şu 3 bölgeye, yani 38'lere, 36'lara, 34'lere gidebilecek bir gösterge tahvil. Hem manevra alanını güçlendirecek hem bankacılık endeksini borsa üzerinde daha da güçlü

0: güçlü hale getirecek. Bir tepki gördük çünkü bu karardan sonra. Şimdilik evet. Tepki sınırlandı. Orada tabii MSCI Endeks'in açıklamaları vesaire de var ama onu ayrıca bir konuşmak lazım. Bugün bir açıklaması vardı. MSCI Endeks'i biraz ciddi bu konuda herhalde. Ama özetle gösterge tahvili şimdilik işler iyi. Hele tahvil piyasası böyle sorunluyken bizim tahvil piyasamızda uzun vadeli ve kısa vadeli tahvillerdeki görünümün olumsuza değil, bir miktar olumluya dönmesi iyi işaret. Bunu da unutmamak lazım.
1: Evet, o da önemli bir nokta. Hani dünyada bir tahvillere yönelik kaotik bir durum konuşurken bizdeki performans çok daha pozitif.
0: Ayrışmayacağız tabii ama en azından şimdilik yönetiyoruz.
1: Evet, şimdi buradan geçelim BIST 100 endeksine. Dün tabii bu kararın gelmesinin ardından sizin de dediğiniz gibi özellikle bankacılık tarafında %4'leri aşan bir yükselişi gördük. Fakat seans sonuna doğru genel olarak satışlar geldi. Negatif tarafta kapattık. Bugün de negatif taraftayız. İşte MSCI'dan gelen açıklamalar tabii önemli.
0: Bazı hisseler kabul edilmemiş.
1: Evet, 3 hisse kabul edilmemiş. Dolayısıyla ne demek lazım? Borsada BIST 100 endeksinin performansına dair.
0: Eylül ve sonrası için MSCI endeks uyarısını devam ettiriyor. Adımlar atıldı. Bu adımların biraz daha herhalde genişlemesini bekliyor. Bunu tahmin edebiliyoruz. Tahvile gelen alımlar hisse senedine gelmeye devam ederse bir miktar alım vardı. Bir miktar aslında genele yayılan bir hareketle gözlemlemeye başlamıştık. Bu iyiydi. Ama bunun devamı için sanıyorum piyasa iki şey bekliyor. Bir, hele enflasyonu beklemeden politika faizine dönmüş bir merkez bankası varken enflasyon reyelisini de bir görmek isteyecek piyasa. Onun yansımasını, onun Merkez Bankası politikasına yansımasını. Yani Eylül toplantısına kadar iyi tarafta kalmaya çalışacağız. Hikaye lazım hala. Ve taze para lazım. O ikisi bir arada. Yani hikaye değil miydi 37'ye dönmek? Tabii ki hikaye. Ama onun tam böyle bir global resimde ortaya çıkması hem bir önlemdi Merkez Bankası adına. Ama onun tam fiyatlanması için global tansiyonda ne yapması lazım? Düşmesi lazım. Yabancı yatırımcıya da direkt etki etmesi için. Ama tekniğe döndüğümüzde iki grafikle bugün bakacağız tekrar. 14.500 14.600'ün üzerinde kalıcılık bizi 15.000 ve 15.400'e götürecek. En iyi noktada. Zaten buraya gitmek ve burayı geçmek çok iyi. Şimdilik o momentumu göremiyoruz. Ama bundan sonra olmaması gerekeni ben sana söyleyeyim. Zaman kaybetmemek adına ve ek maliyet yüklenmemek adına 14.000 14.200 şu bölge kırılmamalı. Tamam, aşağıda destek sayacağım. Var. 13.600 var. Daha aşağıda 13.000'ler var. Kabul de. Bundan sonra artık 14.000 hatta 13.900 14.200 kırılmamalı yükselişin devamı için Melis. Teknik şart bu. Net. Ha sonra gider bir geri çekilir döner, o ayrı. Ben kısa vade için konuşuyorum. Önümüzdeki bu haftanın devamı ve önümüzdeki haftaya devre açısından. Hisse bazlı trade devam ediyor haber akışına bağlı olarak, evet. Ve hikayeye bağlı olarak. O ayrı. Ama genel bir hareket, her hisseye pozitif bir yansıması olacak genel bir yükselişten bahsetmek için henüz erken. Öyle alımlar şimdilik görmüyoruz. İkinci grafikte hemen bunu teyit edelim. Çünkü birkaç sektör grafiğimiz de olacak.
1: Evet, diğer grafiğe de geçelim.
0: Bak, bu grafik biraz daha net bize gösterecek şimdi. İndikatör destekli, biraz daha sistemsel bir grafik. Aşağıda aşırı alıma gelmiş, güzel. 80 üzerinde kaldıkça iyi. Yeter ki bu 80'in altına gelmesin kullandığımız indikatör. Yukarıda da şu bölge, bak 14.000 diyoruz ya. 14.000 aynı zamanda 89 günlük ortalama, endeksin daha önce direndiği bölge. 14.000, 14.300 üzerine gelmeden ne yapmalı? Bak net söylüyor. Bollinger Band'a doğru gitmeli. 14.800 dedim ya az önce. 14.800, 15.000 üzerine geçip bak şu hareketi başlatmalı. Şuradaki hareketi başlatırsa daha da iyi kalıp olarak. Baksana. ATR bandı destek yapıyor. 8'i ve ATR bandı. Bollinger Band'ı yukarı ite ite endeks gidiyor. Böyle bir hareketin tam başlangıcındaydık. Yeter ki 14.000, 14.100'ler kırılmasın kalıcı Melis. O masada kalır. Teknik görünüm böyle diyor. Şimdi bunu sektörel sektörel,
1: evet,
0: bakalım.
1: Bankacılık endeksi tarafıyla başlayalım. Şimdi grafik gelirken bu arada MSCI'ın 1 Eylül itibariyle geçerli olacak Türkiye endekslerini güncellediğini yeniden hatırlatalım. Tera Yatırım, Tera Finansal ve Kardemir endeksi alınmayacak. Borusan Boru, Europower ve Rönesans Gayrimenkul eklenecek ve FTSE Russell'dan da dün 24 şirket endekslerden çıkarıldı.

0: açıklaması gelmişti. Bir şirket alt endekse alınmıştı.
1: Bu, yani bunu yorumsuz olarak hisse konuşmadan konuşacaksam uyarı devam ediyor bir şekilde. Alınacak önlemlerle endeksi ve bakışımızı ve sektörü doğru zemine oturtmamız kıymetli olmaya devam ediyor. Diyelim bankacılık endeksinin dünkü tepkisi önemliydi. Bak birçok grafikte gördüğümüz gibi önemli bir eşiğe geldik. İki tane önemli ortalamaya geldik. O hareketle beraber 16.500 16.100 yani 50 günlük 89 günlük ortalamanın altına inip 377-610 gün arasından destek bulmuştuk. Daha önce yaptığı gibi. Zaten burayı kırmamalıydık artık. Haftalardır söylüyorduk. Şimdi tek oraya geldik. Eğer 16.500 16.800 geçilecek olursa hareketin 17.000'lere 17.000-18.000'lere doğru ilerlemesi ve devamında yavaş yavaş gördüğü rekor seviyelere kadar gitme sürecinin başlaması. Acaba bunun başında mıyız? Yoksa bu sadece bir tepki olarak kalıp bir kez daha 15 binleri hatta altın test edecek mi? Anlama adına bu hafta çok önemli. Endeks eğer bankacılık endeksi Merkez Bankası'nın verdiği pası kullanmaya devam eder. Bu yabancı alımlarıyla desteklenirse bizim buranın üzerinde artık yani 16.500 üzerinde artık kalıcı olup yavaş yavaş 17.000-17.500 böyle hareket ediyor olmamız lazım. Bu gelmedikçe de temkinli bakışımız önemli. Kırmamamız gereken yeri söyleyeyim bu tepkiden çıkmamak adına 15.900, 15.800'ler kırılmamalı ki tepkide kalalım.
0: Evet, buradan holding endeksi diyeceğiz. Oradaki beklentileriniz nasıl şekillendi?
1: Yani cevap vermedi holdingde. Aslında tam şu bölgeye giriyorduk. Şu beyazda geçseydik, şu alana girip beyazda geçseydik yukarı döndü. Ama olmadı. Bir kez daha sorgulanma moduna geçtik. Önemli ortalamalarımız belli. 14.000-14.500 kırılmamalı. Aksine 15.000-15.300. Hatta tam rakamı söyleyeyim. 15.350 kırılmalı ki holding endeksinin ana endekse desteği güçlü olsun ve kendi içindeki endekste bulunan hisselerin performansı olumlu devam etsin. Takipte kalacağız. Tabii holding dediğin zaman sadece tabii Sabancı Ak, hani alışılmış Koç Holding vesaire değil, birçok hissemiz de var. O hisselerin performansı da önemli olacak.
0: Evet, buradan sınai diyelim. Şimdi bugün de sınaide özellikle %2'yi aşan kayıplar dikkat çekiciydi.
1: Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 37'ye geri getirmesi normalde desteklemez mi?
0: Evet.
1: Sınai. Olmadan yukarı gidiyordu. Şimdi niye geri geliyoruz? Ben istiyorsan kendime soru olarak algılayayım.
0: Buyurun.
1: Yanlış anlama. Bu yok, interaktif bir yeri böyle karşılıklı paslaşarak yapıyoruz. Zaten önemli bir trend direncine gelmişti. Çok önemli bir eşiktir. %161.8 yani 20.500'lere kadar gelmiş. Oradan geçmemesi hemen bir kere de beklenmez. Oradan bir düzeltme gelir genelde gerektiğinde. Genel teamül bu. Şimdi piyasa şunu bekliyor. Tabii orada da sektör içindeki hisselerin performansı önemli ama Merkez Bankası'nın attığı adımın bankacılık sistemine de geçmesini bekler.
0: Ki evet, anladım.
1: Sınai endeksi bundan pozitif. Yani bankacılık sektöründe de artık faizleri biz daha aşağı seviyelerde mevduattan başlayarak. Ha tabii bu durumda kur ne olur? Kura doğru bir yayılım olur mu? Onu ayrıca konuşmak. Şu anki rezerv gücü içinde Merkez Bankası onu ne yapar? Kontrol eder, onu dengede tutar. Ama sinyal etkisini banka sisteminden bekler sınai endeksi. 20.000'lerin, 20.500'lerin dediğim gibi kırılması diğer alanları 25.000'lere ve daha üzerine bir hareketlemek olacak. Çok güçlü bir sınai endeksi olacak ama bu olmadan şu bölgenin kırılmaması. O bölgeyi de seninle belirtelim. 18.000-18.500'ün sevgili Melis kırılmaması gerekiyor. En altta. Ben buralara bakmıyorum. Trende bakıyorum. Artık trende bakma zamanı.
0: Evet, tabii ki bankacılık tarafında faizlerin düşmesi tek başına da yetmiyor. Kredi limitleri de.
1: Bravo.
0: Bambaşka bir konu diyerek buradan elektrik endeksine dair yorumlarınıza geçelim.
1: Ben bunu çokça belirtiyorum. Çünkü bu sektöre önem veriyorum. Türkiye önem veriyor. Türkiye'nin hani savunma bağımsızlığı dışında belki de attığı adımların karşılığını aldığı, bağımsızlığını netleştirdiği en önemli alanlardan biri ve buradaki tabii doğru hisse, doğru sektör içindeki doğru hisse, doğru bilanço, doğru performans da önemli. Endeks sıkışmasını sürdürüyor. Bu bir dar üçgen içindeki bir sıkışma gibi düşün. Ortalamalar belli. Yukarıda kırması gereken şu eşik. Yani 800-830, hatta 830-850 kırılacak olursa endeks çok farklı bir yere gidecek. Ama aşağıda da 750-760'ları kırmadan bunu yapması gerekiyor. Performansı belki de bundan sonraki yıllarda en çok konuşulacak. Çünkü enerji olarak da adlandırıyoruz bunu. Elektrik endeksi ama bundan sonra halka arzlar da göreceğiz muhtemelen. Yeni halka arzlar,
0: evet,
1: kuvvetli
0: halka arzlar. Evet, onu tam size soracaktım. Çünkü arka arkaya halka arzlar geliyor. Yani, tabii enerji tarafı da kritik.
1: Kritik, oradaki gelecek halka arzlar, oradaki maliyet, yatırım, yatırımların karşılığında alma, dağıtıcı mısınız, üretici misiniz, her ikisini mi yapıyorsunuz, yurt dışında yatırımınız var mı enerji noktasında? Çok iyi şirketler var. Sıkıntıda olanları da duyuyoruz ama ben araştırma bölümündeki arkadaşların uzmanlığına bırakıyorum o tarafı. Bir stratejist olarak önemli bir sektördür bu sektör diyelim. Devam.
0: Evet, grafikleri tamamladık.
1: Bir metal ana vardı galiba.
0: Metal ana grafik var mı? Soralım.
1: Yoksa
0: evet,
1: tamam.
0: O gelmemiş. O gelmemiş.
1: Tamam, problem
0: metal
1: yok.
0: Metal ana grafik. 2 dakikamız var. Burada bu halka arzlara dair ben bir yorum rica edeceğim sizden. Çünkü arka arkaya yine halka arzlar geliyor. Şimdi burada küçük yatırımcı neye dikkat etsin? Halka arza yatırım yapmayı düşünenler için bir tavsiye alalım sizden.
1: Bir, mevcut bilançosu tüm rasyolarıyla yatırım yapmaya müsait mi? Şimdi şu soru gelebilir. Müsait olmasa halka açılma izni verilir mi? O ayrı bir konu ama geleceğe dair projeksiyon vardır temel analizde. Sadece bugün analiz etmez temel analiz. Geleceğe dair de nakit akış indirimi dahil birçok analiz yöntemiyle o şirketin önümüzdeki dönem performansını ölçer. Bir, iki, bir vizyon, bulunduğu sektör ve vizyon. Üç, hikayesi. Yani hikayesi ve önümüzdeki döneme dair yatırım kapasitesi. Dört, patronaj kalitesi. Yani mevcut sürecin uzun vadeli bir şirket içerisinde
0: nasıl
1: kendini yenileyebilme.
0: Kurumsal dönüşüm de tabii burada
1: bravo,
0: kritik.
1: Bir anlamda.
0: Bağımsız yönetim kurulu üyeleri.
1: Yönetim kurulları vesaire. Bütün bunlar olduğu süreçte o şirkete uzun vadeli yatırım yapmak için uygun bir zemin oluşur. Bir de şuradan çıkmak lazım. Halk eski bir dönem yaşadık onu pandemiden sonra. Halka açılan şirkete yatırım yapıyordunuz. İki tavan, üç tavan, bir tavan her neyse bir kazançtı. Şimdi o yok, öyle bir piyasa yok. Yani öyle bir nakit havuzu yok. Zaten piyasa kendine nakit havuzunu kullanmakta zorlanıyor. Dolayısıyla çok seçici olmak, dikkatli olmak lazım yatırım tarafında. Geleceğe yatırım yapıyorsa temettü verimliliği, bedelsiz sermayeleri şirket büyürken kendisinin büyümesi çok kıymetli. Bakın ben size bir kez daha örnek vereyim. Biz hep anlatırdık eskiden bunu. Hızlıca söyleyeyim.
0: Evet, Migros'un, süremiz doldu çünkü.
1: Migros'un halka arzında 1.000 dolarlık yatırım yapan bir birey, şirketin Koç Holding devrine kadarki dönemde ürettiği miktar ne kadar biliyor musun? Melis, 2 milyon dolar. Yatırımcılık böyle bir şey. Değer yatırımcılığı. Ha bugün tartışılan birçok konu var ama eninde sonunda sektör kendi fabrika ayarlarına dönecek ve değer yatırımcılığını yeniden taşlandıracak. Şu an çünkü trade piyasası var.
0: Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Paksoy.
1: Ben teşekkür
0: malum ederim. Kritik gündem maddeleri önümüzde.
1: Aynen.
0: Kritik de günlerden geçiyoruz. Konularımız çok ama süremiz doldu. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.
1: Tamam.
0: Efendim analizi burada kapatıyoruz. Yarın yine Alpara ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32.

0: Düşük sıcaklığı 18, Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzin

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
2: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
1: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
3: Anamın pilavından

0: Vay. Fatma teyze mi?
1: Yolları kesişince önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
1: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20.

0: Haber ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Kabine bugün toplandı. Ahlat'ta toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor toplantı. Ahlat'ta 3. kez yapılıyor ve toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor. Takip edeceğiz. İkinci manşetimize geçelim. İran basını Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletildiğini yazdı. Haberde İran'ın müzakere masasına dönmek için sunduğu şart yer aldı. Kaynaklara göre İran'ın ABD'ye ilettiği şartlar arasında Washington yönetiminin İslamabad mütabakatına geri dönmesi ve mutabakat hükümlerini uygulaması yer alıyor diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. HSBC Merkez Bankası'nın repo adımını değerlendirdi. Banka bu adımın para politikasına normalleşme sinyali olarak gördü ve HSBC repo ihalelerinin yeniden başlamasının Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısına ilişkin faiz indirim beklentilerini arttırabileceğini kaydetti. Rapora göre piyasa fiyatlamaları Eylül toplantısında yaklaşık 40 bas puan, yıl sonuna kadarsa toplam 170 bas puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor diyelim ve son manşetimize geçelim. Kurumların altın beklentileri değişiyor. Altın piyasasındaki yükseliş trendi yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken küresel finans devleri Citi ve JP Morgan peş peşe yeni fiyat tahminleri yaptı ve küresel finans devlerinin şimdi her iki kurumdan da ABD Merkez Bankası'nın Fed'in yani olası politika değişiklikleri ve makroekonomik veriler ışığında yeni zirvelerin kapıda olduğuna da işaret etti. ING altındaki yükselişin güçlenen yatırımcı talebi ve ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerle desteklendiğini belirtti. BofA'ya baktığımız zaman mevcut yatırımcı alımlarının yaklaşık 4000 dolarlık altın fiyatıyla uyumlu olduğunu ve 5000 dolara ulaşması için alımların daha da hızlanması gerektiğini belirtti. Altın 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra bugün baktığımız zaman kar satışlarıyla biraz gerilediğini de gördük diyerek not ekleyelim. Ve BIST endeksine bakalım. BIST endeksi bugün nasıl bir performans gösterdi? Haftanın ikinci işlem gününde 14.448 puanı takip ediyoruz. Yatay negatif bir görüntü var. %0.36'lık bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek 14.532 seviyesi test edildi. En düşük seviyede 14.350 seviyesiydi. Bugün bu bantta hareket etti BIST endeksi. Düne nazaran biraz daha sakin hareket ettiğini görüyoruz diyelim ve sektör endekslerine bir göz atalım. BIST Banka yatay negatif seyrediyor. BIST Sanayi %1.70 geri çekiliyor. BIST Turizm yatay negatif seyrederken BIST Teknoloji %1.29 primli. BIST Gayrimenkul %0.55 negatif tarafta. BIST Spor %0.11 negatif tarafta diyelim. Ve ikinci sayfaya baktığımızda BIST Sigorta %1'e yakın geri çekiliyor. BIST Kimya %4.15 negatif. BIST İnşaat %0.70 primli. BIST Bilişim %1.29 artıyor ve BIST Madencilik %4.12 geri çekilirken BIST Gıda %0.76 negatif tarafta diyelim ve tüm bunları konuşacağız. İnfo Yatırım'a gideceğiz. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray yayınımızda bize eşlik edecek ve bu tabloyu kendisiyle değerlendireceğiz. BIST yüzdeki hareket bugün ne anlatıyor? Tunç Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslı Hanım, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Az önce de tabloya baktığımız zaman BIST endeksinde bugün daha bir dar bantta hareketi görüyoruz. Sanki 14.600 seviyelerine çok da tutunamayan BIST endeksi görüyoruz. Bu performansı nasıl yorumlamak lazım? Bir de bizim teknik de bir grafiğimiz var. Aslında yılın başından bu yana değer kazancını da ekranlara getirelim. Şimdi nasıl yorumlamak lazım böyle bir performansı?
1: Yani aslında baktığımızda Borsa İstanbul tarafında birazcık daha size bahsettiğiniz gibi 14.500 üzerinde kalmaya çalışsa da birazcık daha bugün gergin içerisinde satış baskısının oluştuğunu, birazcık yatay negatif bir hareketlenmenin olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Tabii ki buradaki fiyatlama hareketlerine baktığımız zaman dünkü

0: de konuştuğumuz gibi endekse ağırlığı yüksek olan kimi şirketlerden biraz da çıkış olup rotasyonun gündeme gelebileceğinden bahsetmiştik ki bugün de biraz da endeksin Tüpraş tarafındaki olumsuz baskısı yaklaşık olarak 76 puan bandı bir olumsuz baskısı söz konusu oldu. Bu da Borsa İstanbul tarafının yatay negatif bir hareketlenme yapması sebebiyle verdiğini söyleyebiliriz. Fakat burada teknik anlamda grafiğe de baktığımız zaman bizim için 14.250 seviyesi çok önemli olacak. Çünkü 14.250 seviyesi şu an endekse güçlü destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde endeks tarafında kaldığı her müddetçe veya her süre bandı ve her iş günü bandında biraz da 14.500 üzerine geçmek için veya onun üzerine kalabilmek için biraz da güç topladığını söylemek daha doğru olacaktır. Tabii ki 14.500'deki kalıcılıkta 14.600 ve devamlı 14.800 rakamlarının gündeme getireceğini konuşabiliriz. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta özellikle X-Bank tarafına çok dikkat etmemiz gerekecek ki son gelen haber akışına biraz daha baktığımız zaman ilerleyen dönemde X-Bank tarafında rotasyon X-Bank tarafından kayması X-Bank tarafı Borsa İstanbul tarafı yukarı hareketlendirme ihtimalini biraz da olabileceğini ben düşünen noktadayım. Fakat bugün bir an edilecek olacaksak da dediğiniz gibi yatay bantta bir hareketini sürdürdü. Tüpraş'taki ciddi geri çekimi endekse bir baskı uyguladığını, eğer Tüpraş tarafında bu tarz bir geri çekime karşılığında gelmesi yine 14.500 üzerinde bir kapatış tabii ki karşımıza gelebilirdi. Bununla birlikte baktığında endeks tarafı birazcık da 14.250 bandı üzerinde kaldığı sürece yeni haber akışları ve artık gelebilecek olumlu haber akışlarına karşı güç topladığını söylemek daha doğru olacak. Bu hafta birazcık da bence kritik geçecek gibi gözüküyor.
1: Şimdi peki yurt içi piyasalarda aslında günün önemli başlıklarından olan MSCI'deki bu değişikliği konuşalım. Yaptığı endeks güncellemesini. Şimdi 3 hisse liste dışı kaldı baktığımız zaman. Tere Yatırım, Tere Finansal Yatırımlar ve Kardemir ve Küçük Ölçekli Şirketler Endeksinde alınmayacaklar. Daha önce açıklanan 6 hisselik ekleme 3'e düşmüş oldu. 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Şimdi fiyatlama açısından nasıl bir etki oluşturur? Biraz bunu konuşalım dilerseniz.
0: Aslında baktığımızda bu hisse tarafında ilk etapta MSCI küçük ölçekli tarafından alındığı zaman da burada şimdi MSCI tarafı bir alımlarını yapacağı zaman, endeks eklemeleri yapacağı zaman da onların belli başlı kriterleri vardır. Bu kriterleri uyguladıktan sonrasında genelde bizim alımlar karşımıza geçiyor. Free flow tarafı olsun, piyasa değeri tarafı olsun, işte hacimler tarafı olsun. Bunları şirketler uyguladıktan sonra, o işte son dönemleri incelerler. Uyguladıktan sonrası alımları gerçekleşir. Fakat biliyorsunuz MSCI tarafından biz 19 Haziran tane bir uyarı almıştık Borsa İstanbul tarafı olarak. Ve bu uyarılar neslinin somut adımların atını zaten net bir şekilde görüyoruz. Bunlara devam gelecek gibi gözüküyor. Fakat bu 3 hissenin çıkarılması veya iptal edilmesi diyelim. Çünkü iptal edilmesi aslında MSCI tarafındaki bu ben uyarıları kısımda çok ciddiyim. Eğer ki burada işte endeks tarafında veya olsun Borsa İstanbul tarafında olsun MSCI endekse normalde farklı seyahat hareketleri olmadan girebilecek veya girmeyecek şirketleri eğer ki bizim formülümüz alırsa burada çıkarma işlemleri ben devreye sokabilirim size bir aslında mesajını verdiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir sebep burada açıklamadan çıkarılması iptal edilmesi anlamında. Fakat buradaki daha önceki uyarılarına baz alarak konuşacak olursak da burada gene bir uyarı neticesinden olduğunu düşünen noktadır. Bundan dolayı bizim için kritik olan nokta bundan sonrasında MSCI tarafından gelebilecek olumlu açıklamalar olacaktır. Bu inceleme sürecini olumlu bir şekilde atlatmanız çok daha önemli ve kritik olacak ben düşünen noktadır. Eğer ki bu inceleme süreci olumlu atlatırsak somut adımlar atılmaya devam edilir. MSCI tarafında istediği veyahut burada onaylayabileceği somut adımlar atıldığını görebilirsek bu da tabii Borsa İstanbul tarafından olumlu olacaktır diye söyleyeyim. Çünkü de devam MSCI uyarılarını geçir, FTSE uyarılarını geçir. Sonrasında ise S&P Dow Jones Endeksi uyarılarını geçirir. Ondan sonra ise endekse olumlu yansıtır. Ama bu aslında bir uyarı niteliğinde diye ben düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Tunç Bey süremiz az kaldı ama borsa kapanışına doğru şunu da sormak istiyorum. Şimdi sektörel görünüme baktığımız zaman bankacılık ve sanayide bugün geri çekilmeleri görüyoruz. Dün bankacılıkta yükselişleri takip etmiştik. Şimdi bizim bir de çalışmamız var. Baktığımızda sanayi bu yıl yaklaşık %44 değer kazandı. Bankacılığa baktığımızda bu yıl yaklaşık %2'lik bir değer kazancı var. Holding tarafına bakıyoruz bu yıl yaklaşık %11'lik bir prim var. Şimdi tablo böyleyken BIST endeksindeki yine baktığımız zaman bu yıl %28'lik bir değer kazancı var. Şimdi bu üç ana endeksin BIST katkısı nasıl yorumlamak lazım? Şimdi bu değer kazançları sektörel olarak nasıl dönüşüyor, nasıl değişiyor?
0: Aslında baktığımızda sanayi ve sanayi tarafındaki TÜPRAŞ tarafında olsun, Aselsan tarafındaki olsun veya diğer şirketler tarafındaki olsun hareketlenmenin ilk sanayi tarafındaki olumlu fiyat hareketlenmesi sebep verdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Tabii ki burada holdingler tarafına baktığımızda son zamanlarda Koç Holding tarafında ciddi bir hareket karşımıza çıktı. Bu da holdingler tarafını yukarı yönde gösteriyor. Ama size dediğim gibi X-Bank tarafının geride kaldığını söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle X-Bank tarafının biraz geride kalmasının sebebi işte faiz indirim döngüsünün ötelenmesi, fonlar maliyetleri 40'a çıkarılması, devamında enflasyon sürecinin bozulma ihtimali karşımıza gelmesi gibi durumlarda X-Bank geride kaldı. Fakat şimdi bu senaryonun biz değiştiğini görebilirsek X-Bank tarafı, X-Hold tarafı olsun, sanayi tarafında olsun, rasyoları oranladığımız zaman da burada birazcık daha yukarı yönde prim yapma ihtimali var olduğunu düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz oransal anlamda olarak kritik nokta olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden birazcık da hikayenin X-Bank tarafına evleneceğini düşünüyorum. X-Bank ve sanayi rasyosuna baktığımız zaman da.
1: Evet, şimdi bir borsa kapanışına bakıp devam edelim Tunç Bey. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve BIST 100 endeksi günü 14.473 puandan tamamlıyor. %0.19'luk bir geri çekilme var. Gün içerisinde en düşük 14.350 seviyesi test edildi. En yüksek 14.532 seviyesi test edildi. İşlem hacmi 198.2 milyar TL'ye işaret ediyor diyelim ve Tunç Bey'e sözü bırakalım. Nasıl değerlendirmek lazım Tunç Bey?
1: Yani Borsa İstanbul tarafına baktığında TÜPRAŞ'ın bugünkü olumsuz baskısını bir kenara koyacak olursak yatay bir kapatışın gerçekleştirdiğimizi bence söylemek daha doğru olacaktı. Burada bizim için dikkat etmemiz gereken nokta 14.250 puan üzerinde Borsa İstanbul tarafının kalıcı olması ve devam etmesi daha önemli olacağını ben düşünüyorum. Nokta diyeyim. Burada 14.500 seviyesinin X-Bank ve X-Holding tarafında bir kırılım gerçekleşti ve üzerinde kaldığını gördüğümüz anda bu bizim yeni bir momentum hareketi olan 14.600-14.800 bir hareketi başlatacaktır diyebiliriz. Bu arada az önceki sorunuza istinaden bir virgül daha oraya koymak istedim ya da ekleme yapmak istedim. Şimdi özellikle bahsettiğimiz süreçler gerçekleşirse bu hem X-Bank ve X-Line tarafı enflasyonun kapanmasına sebebiyet verecektir. Faizin dönüşü tekrardan başladı. Dezenflasyon sürecinin tekrardan hızlanması, devamlı MSI tarafından olumlu haber akışlarının gelmesi. Bu X-Bank tarafında olumlu etkilerken buna X-Holding tarafında olumlu etkilenmesi bekleriz. Yine X-Sanayi tarafının da olumlu etkilenmesi. Çünkü X-Sanayi tarafında finansman giderlerin düşmesi sebebiyet verecektir. Faizin etkiler kısmı holdingler tarafında biraz da hem bankalar ağırlıklı holdingler olduğundan dolayı hem de burada biraz da yabancı yatırım ilgisini çekmesinden dolayı da hareketin devam edeceği ben genel olarak düşünen noktada sadece X-Bank tarafı biraz geride kaldı. X-Bank tarafını ben Borsa İstanbul tarafına veya X-Hold ve X-Sanayi tarafına upside'ın birazcık da daha yukarıda olduğunu düşünen noktada diye toparlamış olayım.
0: Peki Tunç Bey, şimdi 14.500'ün üzerinde dün kapanış gerçekleştirdik. Bir puan da olsa hemen üzerindeydi. Şimdi ilerleyen süreçte 14.600 seviyelerinde kalıcılık görürsek eğer, siz bir rally bekliyor musunuz yılın sonuna doğru?
1: Ben aslında baktığımda hani rally'den ziyade ben bir yükseliş trendi bekleyen noktadayım. Hatta bu yükseliş trendi kısmında ben Borsa İstanbul tarafının son oluşan fiyatlamalar, son oluşan grafiklere baktığımız zaman hatta 13.500 olması lazım. O sene dönüşümde düşecek olursak buralarda biraz da ben başlattığını düşünüyorum. Tabii ki Borsa İstanbul tarafı çok hızlı bir şekilde düştü. İşte uyarılar neticesinde baskının oluştuğunu düşünecek ben olursak burada biraz da kendisi çok fazla destek direnç bölgesi aslında baktığımızda oluştu. İşte bunlardan biri de 14.600 bölgesi biraz da bunun üzerine 14.800 bölgesi var. Eğer ki bu seviyenin yukarı yönlü bir momentumlu kırılımları karşımıza gelirse ben biraz da bunun kırılacağını düşünen noktadayım ilerleyen zamanlarda. O zaman şimdi Borsa İstanbul tarafı 15.000 seviyesi ve sonrasında 15.000 yukarısı yeni zirve hareketlerine doğru başlama ihtimalimiz olacak ama bunun olabilmesi için arka plandaki haber akışının olumluya dönmesi gerekecektir. Şu an için haftalık yapı yan açılmasıyla beraber bu haber akışları olumluya dönmeye başladığı gibi düşünebiliriz. Fakat devamında bunun hem dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yani hızlanması hem de MSI tarafındaki uyarıları geçmesi çok daha kritik olacak. Çünkü MSI tarafındaki ben uyarıları şurada yorumlamak istiyorum. Yabancı tarafı biraz da Borsa İstanbul tarafında yani hisse almak istiyor gibi okuyorum. O tarafı ben biraz da ama hisse alırken de burada alacakları hisse biraz da seçici olmalarını istediklerini düşünüyorum. Bu da aslında baktığında MSI tarafının bu tarz bir uyarı yapması bence sebebiyet verdiğini söyledim. Bunların hepsinin geçtiği takdirde biraz da Borsa İstanbul tarafı yükseliş trendini ben yıl sonuna kadar göreceğimiz düşen noktadayım. Yani yükseliş biraz başladığı gibi gözüküyor diye toparlayayım.
0: Tunç Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: PTT AVM ile Nekolay arasında işbirliği gerçekleşti. Aktif Bank'ın dijital bankacılık markası Nekolay ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında PTT AVM kullanıcıları alışveriş sırasında taksitli alışveriş kredisine platform üzerinden güvenli şekilde başvurabilecek. Destek Portföy DAP kodlu Destek Portföy Para Piyasası fonuyla DEH kodlu Destek Portföy hisse senedi fonunu yatırımcılarla buluşturdu. Farklı risk, vade ve yatırım beklentilerine yönelik oluşturulan iki fon TEFAS üzerinden işlem görmeye başladı. Fonlara TEFAS işlemi gerçekleştirilen banka ve aracı kurumların yanı sıra Destek Bank ve Destek Yatırım üzerinden de ulaşılabiliyor. Yatırımcıların maliyet avantajı gözetilerek tasarlanan DAP'nin yıllık yönetim ücreti %0,25 olarak uygulanıyor. 2026 yılının ilk 7 ayında Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayisi 9 milyar 473 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde toplam otomotiv üretimi 767 bin 216 adet seviyesinde kaydedildi. Taysat Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, yılın ikinci yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle otomotiv pazarında daha durgun bir seyir beklediklerini belirtti. Otel tatil köyü şikayetleri bir ayda %168 arttı. Şikayet var verilerine göre yaz tatilinin en yoğun dönemlerinden Temmuz ayında turizm sektörüne yönelik tüketici şikayetlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Otel tatil köyü şikayetleri bir ayda %168 artarken zincir otellerde artış %109, otel pazarlama sitelerinde ise %92 olarak gerçekleşti. Narin Grup Çerkezköy'e kazandıracağı 8 derslikli yeni anaokuluyla eğitim yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Milli eğitim armağan edilecek okula Özden Narin Anaokulu adı verilecek. Tekirdağ'ın yanı sıra Antalya, Muğla, İstanbul, Yalova, Adapazarı ve Kayseri'de Narin Grup'un eğitime kazandırdığı 12 okulda yaklaşık 8 bin öğrenci eğitim görüyor.

0: ABD'nin İran ile arasındaki gerilimin ekonomik boyutu büyüyor. Şimdi Scott Bessent'ın açıklamalarına bakacağız. Tahran üzerindeki baskıyı arttırırken Washington, İran'la ticareti sürdüren ülke ve şirketleri de hedef alan yeni bir yaptırım stratejisi var. Detaylarına bakacağız. Dolar bazlı finans sisteminden dışlanma tehdidi gündeme geliyor. Tahran'dan da yaptırımların hazır olduğu mesajları var. Scott Bessent neler söylemiş bakalım. İran'a karşı dünya çapında ekonomik saldırı başlatıyoruz ifadeleri var. İran'ın küresel finansal bağlantılarına karşı yaptırımlar uygulanacak. Amacımız Tahran yalnız kalana dek bu rejimi ayakta tutan her ekonomik can damarını kesmek. Yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacağız ifadeleri var. Trump İran'la ekonomik bağları kesmek için dünya liderleriyle görüşüyor. Trump'ın arda arda gelen açıklamaları da vardı bugün ve İran'da bu insani boyuta ulaşan sorunun çözülmesi gerekiyor ifadeleri vardı. Şimdi detaylarına haberimizde bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ekonomik savaş sertleşiyor. Washington, Tahran'ı küresel ekonomiden izole etmeyi hedefleyen yeni yaptırım hamlesini açıkladı. Bu kez hedefte yalnızca İran değil, İran'la ticari ve finansal ilişkilerini sürdüren ülkeler ve şirketler de var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la ticareti sürdürenlerin dolar bazlı finans sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı. Yeni yaptırım stratejisiyle İran'ın küresel finansal bağlantılarının kesilmesi hedefleniyor. Petrol, deniz taşımacılığı, altın, kripto varlıklar, teknoloji ve havacılık hedef alınan alanlar arasında.
2: Yani bence ABD yaptırımlarla istediğini elde edemez. O bölgede, o coğrafyada İran çok güçlü. İran, yani ABD'ye baktığımız zaman 250 yıllık bir devlet. İran'a baktığımız zaman 2000 yıla yakın bir geçmişi var. O yüzden ben ABD'nin bu savaşı, eğer literatürde savaş kazanmak nedir sorusunun karşılığını alabilecek mi diye soruyorsak, bence alamayacak.
1: Yeni ekonomik baskının merkezinde İran'ın petrol gelirleri de var. Özellikle Tahran'ın en büyük petrol alıcısı Çin'in atacağı adımlar yakından izleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı ilk yaptırım listesinde İran'ın petrol ticaretine aracılık ettiği düşünülen büyük Çinli finans kuruluşları yer almadı.
3: Petrol piyasası en fazla dünyayı tedirgin eden taraf. Çünkü 90 doların altında biraz daha rahat nefes alabiliyoruz. Belki merkez bankalarının planları içerisinde ya da hesaplamaları içerisinde 90 dolar ve altındaki petrol fiyatı var. Fakat 90 doların üzeri fiyatlamaları bozar noktada piyasayı tedirgin ediyor.
1: Tahran'dan Washington'ın hamlesine yanıt gecikmedi. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik baskısına karşılık verileceğinin sinyalini verdi.
0: ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı arttırma tarafında olan yaptırım hamlelerine Tahran'dan da sert mesajlar geliyor. İran yönetimi yeni yaptırımlara hazır olduğunu açıklarken Hürmüz Boğazı ve petrol akışına ilişkin açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki ABD'nin yeni yaptırım hamlesi İran'da nasıl karşılandı? Tahran yönetimi nasıl bir yol haritası izleyecek? Şimdi İran'a gideceğiz. İran temsilcimiz Ekber Karabağ bize detayları aktaracak. Ekber Bey, hoş geldiniz.
4: Aslı, teşekkür ederim Aslan. Evet, İran'da bu mesele nasıl yansıdı? İzninle öncelikle piyasa sokakları, yani bu İran ekonomistleri bunun yansımasından bahsedeceğim. İşte döviz fiyatlarına özellikle bunun etkisi söz konusu oldu. Öyle ki ülke tarihinde döviz fiyatları en yüksek seviyeye bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımlarıyla birlikte ulaşmış oldu. Amerikan doları İran'da 200 bin tümenin üzerine çıktı. Gün içinde de Merkez Bankası'nın ciddi anlamda buna bir müdahalesi söz konusu oldu. 500 milyon dolar piyasaya para sürüldü. Ancak bu ciddi müdahaleye rağmen hala bir Amerikan doları 200 binin üzerinde kalmaya da devam ediyor. Esasında İranlı yetkililerin açıklamalarına da bakıldığında oldukça sert bir üslup kullandıklarını ifade edebiliriz. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin dilini, İran'a karşı tutumunu değiştirmesini istedi. İran'ın zorbalığa boyun eğmeyeceğini ifade etti. Yine İran Meclis Başkanı'ndan da benzeri yönde ifadeler söz konusuydu. İşte baskıların İran'ın tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti. İran az önce de senin belirttiğin üzere İran Ekonomi Bakanı işte bu yaptırımlarla ilgili gereken hazırlıkları yaptık yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Tabii bunlar resmi olarak yapılan açıklamalar. Gerçekten İran bu ekonomik yaptırıma ki Amerika Birleşik Devletleri ekonomik izolasyon operasyonu olarak adlandırıyor ve dünya tarihinde bugüne kadar herhangi bir ülkeye bu denli yoğun bir baskı uygulanmadığını ifade eden Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımlarla birlikte savaşla İran'dan elde edemediklerini işte bu şekilde ekonomiyle elde edebilir mi? Tabii bunun sonucu bir gün iki gün değil, önümüzdeki haftalarda belki aylarda daha işte belirgin olacaktır. İran'ın en önemli partneri Çin'den bu konuyla ilgili açıklama geldi. Çin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti. Tabii İran'ın an itibariyle en büyük petrol alıcısı Çin, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukası dolayısıyla Çin de şu anda İran'dan petrol alamıyor ve İran petrol satışı konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor ve bizzat İranlı yetkililer bunu dile getiriyor. Ancak buna rağmen İranlı yetkililerin yine yaptıkları açıklamalara göre işte Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde bu baskılarını boyun eğmeyeceklerini İranlı yetkililer ifade ediyor. Son olarak da şunu belirteyim ki çok merak ediliyor. Neden bu kadar bir gerginlik varken petrol fiyatlarında o yükseliş olmadı ve tam tersi bir düşüş söz konusu oldu. Ben İran piyasalarında bu konuyla ilgili bazı yorumlara baktığımda özellikle şu ifade ön plana çıkarıyordu ki Amerika Birleşik Devletleri en azından bir müddet savaş seçeneğini bir kenara bırakarak ekonomi seçeneğiyle İran'ı zor durumda bırakmaya çalışacak. Ve savaş seçeneği masadan şimdilik kalktığından dolayı petrol fiyatlarındaki bugün ve dündeki o kısmi düşüşün bununla bağlantılı. Ancak İran'da şunu diyor ki eğer bu baskılar devam ederse farklı bir şekilde davranırım. İşte bırakın Hürmüz'den, bölgeden herhangi bir şekilde petrol ihracatına izin vermem diyor.
0: Ekber Bey çok teşekkür ederiz. Detaylandırdığınız petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmeyi, ama tamamen tabii kalıcı olacak mı bu geri çekilme, bu gelişmeler ışığında takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ve petrol piyasasında yüksek fiyat döneminin uzayabileceğine ilişkin beklentiler güçleniyor bir yandan. Orta Doğu'daki arz sorunları ve azalan stoklar uluslararası kurumların tahminlerini de değiştiriyor. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley Brent petrolde yıl sonu beklentisini $75'dan $100'a çıkardı. Detaylara bakalım.
1: Petrol piyasasında $100 senaryosu yeniden masada. Orta Doğu'da devam eden arz sorunları ve petrol stoklarındaki hızlı düşüş fiyat beklentilerini yukarı taşıdı. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley Brent petrol tahminlerini sert şekilde yükseltti. Morgan Stanley Brent petrol için yılın 3. çeyrek tahminini varil başına $90 olarak açıkladı. 4. çeyrek beklentisini ise $75'dan $100'a çıkardı. 2027'nin ilk çeyreği için $95, ikinci çeyreği için ise $90'lık tahminde bulundu.
5: Müzakere beklentileri vardı, ancak saldırıların devam etmesiyle beraber $80'dan $90'lara hızlı bir yükseliş gördük ve $90'ların üzerinde de yatay seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Teknik olarak bakacak olursak $90 seviyesi kritik eşik seviyesi bence Brent petrol tarafında. Yani hem psikolojik hem de teknik olarak bence destek seviyesi olarak takip edebiliriz $90 seviyesine. Belki bir kara harekat olması durumunda tekrardan $100 seviyelerini test edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Tahminlerdeki yükselişin arkasında Orta Doğu'daki arzın beklenenden daha yavaş toparlanması var. Banka bölgedeki petrol arzının normalleşmesinin 2027'ye kadar uzayabileceğini öngörüyor. Petrol piyasasında da 2026'nın son çeyreği ve 2027'nin ilk çeyreği boyunca arz açığı bekleniyor. Stoklardaki gerilemede petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer başlık. Deniz üzerinde taşınan petrol miktarında son haftaların en sert düşüşlerinden biri yaşanırken kara stokları da geriliyor. Çin'deki petrol stoklarında da düşüş görülüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar da küresel arz üzerindeki riski canlı tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerilimin sürmesi ve bölgeden petrol sevkiyatının sınırlı kalması $100 senaryosunu güçlendiriyor.
0: Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan, ABD-İran yaptırımları ve piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi. İzleyelim.
3: Besant'in konuşması gerçekten çok dikkat çekiciydi. Amerikan Hazine Bakanı Besant bir şekilde bu yapacağı tarifelerde İran'a ekonomik ambargoların fazla ağırlık kazanacağı ve bunun sonrasında da zaten petrol fiyatlarının aşağı yönlü geldiğini gördüğümüz bir gün geçirdik. Şimdi bunun detaylarında haftanın sonunda Kanada'nın kendisine konulacak tarifelere karşı Amerika'nın içinde bulunduğu tahvil krizi nedeniyle elinin zayıf olmasından ötürü biraz Başbakan Carney'nin kendisinin de zorlayacağını anlamlıyoruz. Bundan öncekinde zaten Çin'in cevabını gördük. Sonuçta Amerika o kadar da çok kolay bir şekilde esasında istediğini ara seçimlere kadar 3 Kasım'a kadar yaptırabilecek mi? Nefesini tuttu, piyasalar bunu izliyor. Çünkü bir seçim öncesinde baktığınızda Cuma günü Perşembe Cuma Jackson Hole'da Fed Başkanı Warsh'un konuşmasını izleyecek piyasalar ama ne diyebilir ki? Hani Hazine Bakanınız gelip de verim eğrisinin uzun tarafını alıma yönlendiren girişimlerde bulunuyorsa siz daha önceki konuştuğunuz Şahin konuşmayı sürdüremezsiniz pek. Güvercin konuşmanız gerekir. O yüzden de gerçekten piyasalar bir şekilde bu Warsh bir taraftan kredibiliteyi arttırmaya çalışıp da hani gerekirse faiz arttırırız dediği en son konuşmasından nasıl bir U dönüşü yapacak, güvercin mi olacak sorusuna bakıyor. Öteki taraftan jeopolitik olarak Amerika'nın ambargolarına karşı İran'ın vereceği karşı taarruzlar merak ediliyor. Onunla beraber Çin'in yapacağı bu hamlede nereye kadar gideceği de merak ediliyor. Tüm bunlar da kolay bir zamanda gelmiyor. Ekstra hazinenin kendi elinde tuttuğu nakit paradan bir 950 milyar dolardan gerekirse alım yapabileceğini söyledi Besant. Ve bu esasında bir şekilde Kasım ara seçimine kadar ben bu tahvilleri alarak bunu yüzdüreceğim. 40 trilyonluk borcu var. Sonuçta baktığınızda FINMA dediğimiz bir şey var, başvurabileceği Amerikan hazinesinin. Borç oraya başvurulmasını isterken mesela Besant oraya başvurulmasını isterken öteki taraftan Borç ise Fed Başkanı 6.7 trilyon dolarlık bilançosunu

0: 5.34'leri aştığını gördük. Ondan sonra alım müdahaleleriyle geriliyor fakat durmuyor. Tekrar tekrar o satışlar gelmeye devam ediyor. Ben likiditeye ihtiyacınız olan likiditeyi vereceğim dedi. Güven sağlamak için zaten bu gerekliydi. Ama ne kadar bunun kalıcı olacağını piyasalar gözlemlemeye devam ediyor.
1: Ticaret Bakanlığı illerin Ocak-Temmuz dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. 54 ilin ihracatında artış kaydedilirken 22 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı. İstanbul Temmuz ayında ihracatta ilk sırada yer aldı.
2: Türkiye ekonomisi, Türkiye ihracatı dayanıklılığını ispat etmiştir bir kez daha. Güçlü performans göstermeyi başarmıştır.
3: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 54 ilde ihracat artışı kaydedildi.
2: İhracat yatırımıyla, üretimiyle, istihdamıyla, kazandırdığı dövizle ekonominin adeta can damarı olan bir alandır ve büyümeye de her zaman katma değer sağlamaktadır.
3: Temmuz ayında en fazla ihracat yapan il İstanbul oldu. İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ancak kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %0,6 geriledi. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarlık ihracatla Kocaeli takip etti. Kocaeli'nin ihracatı yıllık bazda %1 azaldı. Üçüncü sırada ise 2 milyar 74 milyon dolarlık ihracatta İzmir yer aldı. İzmir'in ihracatı %6,9 arttı. Üç ilin ihracatında öne çıkan pazarlarsa Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya oldu. İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken Kocaeli ve İzmir'in ihracatında ilk sırada Almanya yer aldı.
1: Ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda hizmet sektöründe 111.9, perakende ticaret sektöründe 110.1 ve inşaat sektöründe 83.1 değerini aldı.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda hizmet sektöründe %0,1 azalarak 111,9, perakende ticaret sektöründe %0,8 azalışta 110,1 ve inşaat sektöründe %0,4 gerileme ile 83,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe Ağustos'ta geçen aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu %1,2, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep %0,1 azalış, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi %0,9 artış gösterdi. Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar %5,8, mevcut mal stok seviyesi %0,1 gerilerken gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar beklentisi %3,8 arttı. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %3,8 azalırken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi %2,8 artış kaydetti.
1: Merkez bankaları başkanları ve ekonomistlerin bir araya geldiği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu için geri sayım başladı. Sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Bu yılın ana gündemi ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak.
3: Küresel piyasaların gözü Jackson Hole'a çevrildi. Merkez bankaları başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kansas City Şubesi tarafından Wyoming'de düzenlenen sempozyum 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki toplantının ana teması ise finansal inovasyonun ödemeler ve para politikası üzerindeki etkileri olacak. Ancak piyasaların gözü yalnızca toplantının ana temasında olmayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un

0: 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Borsun Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. As you saw a few moments ago, özellikle enflasyon, faiz politikası ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümü konusunda verilecek mesajlar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor. Yatırımcılar Warsh'un açıklamalarından Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçları arayacak.
1: Kofas Türkiye ve Orta Doğu baş ekonomisti Seltem İlgün, uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükselişin yapay zeka ve veri merkezi yaptırımlarıyla öne çıkan teknoloji sektörüne olası etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
2: Amerika'daki hazine borçlanmasının yatırımcılar önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bütçe açığının milli geliri oranı %6'lar seviyesinde ve borç stokunun milli geliri oranının da %120'lerin üzerine çıkması bekleniyor önümüzdeki senelerde kademeli bir şekilde. Dolayısıyla hazinenin borçlanma ihtiyacının artacağını düşünüyor yatırımcılar. Bundan dolayı da Amerikan tahvillerini tutmak için daha yüksek bir risk primi talep ediyorlar. Aslında olan olay bu. Dolar açısından baktığınızda doların bu artışa eşlik etmemesi, yani faizlerdeki yükselmeye eşlik etmemesinin nedeni şu olabilir. Tahvil faizlerindeki yükselme enflasyon artacak endişelerinden dolayı Fed'in de eşlik edeceği bir faiz artım döngüsünün başlamasına işaret etmiyor. Dediğim gibi bu daha çok Amerika'nın mali durumuna ilişkin uzun vadeli beklentileriyle ortaya çıkan bir artış. Dolayısıyla Fed'den kısa vadede bir faiz artırımı en azından Eylül ayında piyasa tarafından beklenmediğinden dolayı da dolar zayıf kalmaya devam ediyor. Şunu söyleyebilirim teknoloji sektörüyle ilgili olarak yapay zeka data merkezleri, bu data merkezlerin soğutulması için gerekli kaynaklar, elektrik ve su kaynaklarının temini, bu data büyük data merkezlerinin sıfırdan kurulması, bunlar çok ciddi yatırımlar gerektiriyor ve anlayabildiğimiz kadarıyla artık yapay zeka ve tüm bu alt bileşenleri küresel ekonominin vazgeçilmeyecek bir parçası haline gelecek önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla tarz düzeltmelerin bu yapay zeka yatırımlarının önüne geçeceğini pek değerlendiremeyiz. Ama uzun vadeli ABD hazine tahvil faizlerinin arttığı bir ortamda tabii ki şirket getirileri de bundan etkilenecektir. Çünkü biliyorsunuz kullandığınız iskonto faizi ABD tahvil faizleri olabiliyor. Burada bunun üzerine bir spread ekleniyor. Dolayısıyla eğer risksiz yatırım aracı olan ABD tahvilinin faizi artıyorsa tabii ki diğer tüm yatırım enstrümanlarının da faizinin artması söz konusu olabilir. Borçlanma maliyetlerinin artması gündeme gelecektir. Borçlanma maliyetlerinin artması da ciddi anlamda finansmana ihtiyacı olan yeni yatırımları için teknoloji firmalarının borçlanma maliyetlerini de aynı diğer firmalar gibi artıracaktır. Daha çok teknolojinin sektör olarak öne çıkmasının nedeni tabii ki yapay zeka ve demin konuştuğumuz gibi veri merkezleriyle ilgili son dönemlerde çok ciddi yatırımlar ve tahvil ihraçları yapıyor bu firmalar. Ciddi anlamda sıfırdan yatırımlar yapıldığı için bu anlamda hatta sadece ABD piyasasında değil Avrupa'da, Japonya'da da tahvil ihraçları olmuştu. Ciddi anlamda sermayeye ihtiyaç duyuyorlar bu sıfırdan yatırımlar için. Dolayısıyla burada da tabii ki borçlanma maliyetlerindeki artışı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla dönem dönem bu tarz düzeltmeler olmakla birlikte bize göre hala gelecek vadeden sektörler arasında yer alıyor teknoloji.
1: Altın için yükseliş beklentileri sürüyor. ABD merkezli yatırım bankaları yeni tahminlerini açıkladı. Citi kısa vadeli hedefini 4800 dolara çıkarmış oldu. JP Morgan altının 5000 dolar sınırına dayanabileceğini vurguluyor. Ve JP Morgan altının 4500-5000 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Bir bakalım detaylar neler?
0: Güvenli liman altında son dönemde yaşanan gelişmelerle son 3 ayın zirve seviyeleri görülürken ABD tahvilleri, dolar endeksi, ABD'nin büyüyen kamu borcu, öte yandan ABD'nin İran

0: Bana karşı yaptırım kararı ve petrol riski fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.
1: Reel faizlerin aşağı geldiği tahvil tarafında ve değerli metallerin yükselmeye tekrar başladığı bir döneme girdik. Bunun üstünde tabii ki bazı katalizörler de oldu. Amerika ne yaptı? Gitti uzun vadeli tahvillerdeki bu 10 yıllıklar ve 30 yıllıklardaki çok ciddi yükselişe karşılık. Aslında gittiler 1 trilyon dolarlık bir tahvil alımı yapacak. Amerika'nın borç stoğu 40 trilyon dolar. Yani yangına bir bardak su da düşünebiliriz aslında bu yapılan açıklamayı. Ama günün sonunda likiditeyi arttırıcı bir adımdır bu. Paranın biraz daha değerli metallere kaydığı bir dönemi tekrar başlatıyor olabilir bu.
0: Piyasalarda altındaki yükselişin sürmesi beklenirken ABD merkezli yatırım bankaları JP Morgan ve Citi altın için yeni tahminlerini duyurdu. Citi altında 3 aylık fiyat hedefini ons başına 4800 dolara yükseltti ve yükselişin hala devam edebileceğini belirtti. Banka 6-12 aylık fiyat hedefini ise 5000 dolarda tuttu. Öte yandan JP Morgan Orta Doğu'daki belirsizlik ve tarife haberlerinin makro risk primini yüksek tuttuğunu belirtti. Banka altının 4500-5000 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor.
2: Altın ve petrol fiyatlarında beklentileri Gedik Yatırım baş ekonomisti Serkan Görençler Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
3: Mevcut durumda Hürmüz'den geçişler kritik. Orada kapalı kaldığı müddetçe fiyatların daha da artmasını önleyen tamponlar, işte stopların kullanılması, stratejik rezervlerin kullanılması, işte alternatif rotaların devreye girmesi, bunlar bir miktar aslında petrol fiyatları 100 doların altında tutuyor. Bu süreç uzadıkça dolayısıyla aslında bu tamponlar daha aynı değerde sürdürülemeyebileceğinden hani 100 doların üzerine gitme riski halen masada duruyor. Dolayısıyla orada kritik nokta Hürmüz'den geçişlerin yeniden başlaması. Eğer orada bir akış başlarsa zaten hani Haziran ayında gördüğümüz üzere hızlı bir şekilde 80 doların altı 70 dolarlara doğru dönecektir, dönebilir. Ama şu anda ona yönelik nezar çok fazla umut emaresi yok gibi duruyor şu anda. Dolayısıyla 90-100 dolarlar arasında bir dengelenme bir süre daha sürebilir gibi duruyor. Ama süreç uzarsa 100 dolarların üzeri de potansiyeli de var maalesef. Bunu da risk unsuru olarak söylemek lazım. Son 3-4 haftadır altının hani yukarı yönlü hareketini görüyoruz. 4000'lerin altını da gördü, hatta hafif gördü ama 4000'den diyelim. 4600'e doğru bir hareketlenme var. İlk ana bunu tetikleyici unsur işte ılımlı gelen diyelim enflasyon ve istihdam verileri sonrası, yani piyasanın istediği yönde gelen veriler sonrası bu faiz arttırım beklentilerinin ötelenmiş olması, artık Eylül değil belki Aralık'ta olması bekleniyor. Yani bu ya da belki de yapmayabileceği düşünülüyor. Bu ilk aslı altın için tetikleyici oldu. Ondan sonra hazinenin müdahalesi, geri alım uzun vadeli taahhütleri geri alım programı bu da ekstra destekledi. Dolayısıyla teknik olarak da altın için olumlu bir görünüm oluştu. Ve beklentilerinde yatırım bankanın yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz ama hani şu hep yatırım bankaları biraz proaktif değil de olduktan sonra bu adımları attığını görüyoruz. Yani 5300 dolarları gördüğümüzde sene başı 6000 dolarlara revize etmişlerdi. Sonra 4000'e çekilince bunları aşağı çektiler. Şimdi tekrar yukarı çektiklerini görüyoruz. Dolayısıyla çok fazla da güvenmemek lazım bu beklentilere. Altın fiyatları için de belirleyici olacak unsurlardan biri daha ise tahvil faizleri olacak. Orada da bir süredir sadece enflasyon kaynaklı değil, işte mali bütçe açıklarına ilişkin, borçluğa ilişkin artan endişeler tahvil fiyatlarını sadece Amerika değil Avrupa'da da Japonya'da yukarı yönlü etkiliyor. Tabii yapay zeka yatırımları için artık sermaye kullanımı yerine daha fazla şirketler borçlanmaya başvuruyor. Bu da tabii kamunun borçlanabileceği alanları kısıtladığı için o da tahvil fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Dolayısıyla bu baskılanma sürecekse eğer bu altın fiyatlarındaki yükseliş de biraz sınırlayabilecek bir unsur tabii. Yani tahvil faizlerindeki yükseliş. Şu anda dediğim gibi olumlu bir

0: görünüm beklenti oluşmuş olsa da miktar ben daha temkinli de yaklaşırım. Çünkü tahvil faizleri yükseliş kaynaklı olarak. Yani bir de bir yandan da petrol 90 diyoruz. 100 dolarlara gitme potansiyelinden bahsediyoruz. Bunlar da olup tekrar faiz artış beklentileri devreye girerse bu altın fiyatlarında bir düzeltme görebiliriz.
1: Küresel gıda fiyatları için yeni bir risk başlığı öne çıkıyor. Pasifik'te güçlenen El Niño'nun tarımsal üretimde kayıplara yol açabileceği endişeleri artıyor. ABD'li yatırım bankası Citi de buğday, mısır ve soya fasulyesi için fiyat tahminlerini yukarı çekti. Detaylara bakalım.
2: Küresel tarım piyasalarında süper El Niño riski büyüyor. Güçlenen hava olayının tarımsal üretimde kayıplara yol açabileceği endişesi tahıl fiyatlarına ilişkin beklentileri yukarı taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Ağustos ayı tahminlerine göre çok güçlü bir El Niño yaşanma olasılığı %90'ın üzerine çıktı. Ekim-Aralık dönemindeki El Niño'nun 1950'den bu yana kaydedilen en şiddetli El Niño olma ihtimali ise %69 olarak hesaplandı. Artan riskler Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Citi'nin tahıl fiyatı tahminlerine de yansıdı. Banka mısır için 12 aylık fiyat hedefini kile başına 5 dolar 90 sente çıkardı. 12 aylık fiyat hedefi soya fasulyesinde 13 dolar 25 sent, buğdayda ise 7 dolar 75 sent olarak açıklandı. Citi'ye göre piyasalar küresel tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıpları henüz tam olarak fiyatlamıyor. Hava koşullarına karşı en fazla risk taşıyan ürünler arasında palm yağı, kahve, pirinç, şeker, kakao ve Avustralya buğdayı yer alıyor. Risklerin Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Tahıl fiyatlarındaki yükseliş riskinin tek nedeni ise El Niño değil. Güçlü ihracat talebi, Karadeniz'deki aksamalar, gübre ve enerji maliyetleriyle küresel biyoyakıt talebi de fiyatları destekleyen unsurlar arasında. Citi, hava koşulları ve jeopolitik risklerin birlikte en fazla etkilediği tahılın buğday olduğuna dikkat çekti.
1: Kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı da Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez 80 dolar sınırını aştı. Böylece Bitcoin'in haftalık değer kazancı 80 bin doları aştı. 80 bin doları aştı ve böylece Bitcoin'in haftalık değer kazancı %28'e ulaşmış oldu. Detaylara bakalım.
2: Kripto para piyasasında Bitcoin yeniden yükselişe geçti. Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos ortasından bu yana yükseliş %28'e yaklaştı. Bitcoin'deki yükselişi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gelişmeler destekledi. Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik hamlesi, dolar ve uzun vadeli getiriler üzerinde baskı oluşturdu. Bu tablo kripto varlıklara yönelik talebi artırdı. Kurumsal para girişleri de hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'lerine bir haftada 1 milyar 920 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti. Bu son 10 ayın en güçlü haftalık girişi oldu.
3: Kripto piyasalarında genelde yüzler gülüyor diyebiliriz. Şimdi bunu tetikleyen ETF'lerdeki girişler. ETF'ler tarafında yaklaşık 3-4 aydır en hızlı hareketi gördük diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta sadece spot Bitcoin ETF'lerine 2 milyar dolara yakın giriş oldu. Ethereum ETF'lerinde de yaklaşık 600 milyon dolar sanırım giriş oldu. Dolayısıyla izliyor olacağız.
2: Yükselişle birlikte Bitcoin'de düşüş bekleyen pozisyonlar da hızla kapandı. Geçen hafta yaklaşık 7 milyar 200 milyon dolarlık kaldıraçlı düşüş pozisyonu tasfiye edildi. Ancak Bitcoin, Ekim ayında gördüğü 126 bin dolarlık rekor seviyenin hala oldukça altında.
1: ABD tahvil faizleri genel görünüm ne anlatıyor ABD tahvil faizlerinde? GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan değerlendirdi. İzleyelim.
4: 10 yıllıkların %5'in üstüne gitmesi hem ABD'nin 40 trilyon doları aşan borcu ve yeni borçlanmanın çünkü bir yük. Yani şimdi ABD-İran savaşının getirdiği ekonomik yükler de var. Bu arada tabii petrol fiyatlarından dolayı içerideki enflasyondaki yapışkanlıkla beraber tüm unsurlar etkileniyor. Şimdi 30 savaş başlamadan önce yaklaşık 30-32 trilyon dolar ağırlığındaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin borsu. Bugün 6 ayda 40 trilyona gelmiş durumda ve bunları yeni borçlanmanın hepsi 4.66, 4.37, 4.21'den yapılacak demektir. Bu hatta bunun 5'e gelmesi işte fonlama maliyetinin artıyor olması. Şimdi burada hisseler açısından çok büyük tehlike çünkü gösterge faiz oranının 5'in üzerine geçmesi firmalarında bir hisse senetlerinde yani firmalarında borçlanmalarında bunun üzerinden yapıyor olacak. Özellikle şimdi yapay zekada bir şey var, fiyatlama var ama bunları yapay zeka şirketleri de bu yeni yatırımlarını ki yatırım harcamaları çok yüksek şirketler bunlar. Bunları da şimdi yeni borçlanmalar üzerinden yapacak olurlarsa bilançolarda finansal risk anlamında ciddi bir baskı oluşturacaktır. Özellikle 3. ya da 4. çeyrekte 2027'nin 1. çeyreğinde bunları hissedebiliriz. Bu durumda da doğal olarak çok istenen bir şey değil. Hem Amerikan ekonomisi açısından hem dünya ekonomisi hem de Amerika'daki borsa açısından ki biliyoruz ki Kasım'da seçime giden bir Amerika'daki en önemli katalizörlerden birisi Amerikan borsalarının Dow Jones'un, Nasdaq'ın ve S&P 500'ün birlikte yukarıya doğru hareketi. Çünkü Amerikan halkı genel olarak sermaye piyasaları yatırımcısıdır. Yani bizde veya gelişmekte ülke para piyasalarına giderken Amerika ve Avrupa'daki yatırımcının önemli bir kısmı sermaye piyasalarından kazançlarını yapar. Portföylerin önemli bir kısmı oradadır. En azından Trump bunu çok iyi bildiği için de o tarafta bir gelirin düşüşüne izin vermeyecektir.
1: Ve yarının piyasa ajandasına bakalım. Yarın ABD'de çekirdek PCE, gayri safi yurt içi hasıla, dayanıklı mal siparişleri, enerji bilgi dairesi, ham petrol stoklarını göreceğiz. Ve yine ABD'de 5 yıllık tahvil ihalesini göreceğiz diyelim. Ve Z raporunda bugünlük bizden bu kadar. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.

0: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
7: Kaplumbağam düştü.
8: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
7: Elimde indi düştü.
6: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
8: Ne olur artık affet beni Meliha.
6: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
8: Bona notte, bona notte.
7: Samim, ne işi var bunun burada?
8: Tanrı misafiri ciğerim.
6: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin 7. Sultanı 2. Mehmed'i konuşacağız. Dahi komutan Fatih Sultan Mehmed Han diyeceğiz. Çok önemli bir isim. Çok önemli işler yapmış bir liderden bahsediyoruz. Nasıl bir komutan diyeceğiz. İki kez tahta geçti. Bunun sebebi neydi? Normalde Osmanlı padişahları bir sefer tahta geçmez miydi? Ama 2. Mehmed için farklı bir anekdot var, farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmed Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmed Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerine kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Neye gittiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur, olur.
0: Fatih Sultan Mehmed Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmed Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmed Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmed deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih'i Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişahlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmed. Şehzadeliğine bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabii burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabii yetişmesinde, Fatih olmasında çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik, yani bülü çağı öncesinde başlar o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. II. Mehmed de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor II. Mehmed. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabii resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak II. Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor.
0: Hep Akşemseddin denilirdi, o yanlış mı hocam?
1: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii, manevi hocası. motive eden hocası. Özellikle İslam'ın kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbesi. İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşemseddin öyle değil. Hocası diyemem. Manevi yönden hocası diyebiliriz.
2: Destekçisi, manevi yönden.
1: Destekçisi. İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
2: İyi bir eğitimden geçtiğini
1: kesinlikle
2: biliyoruz.
1: Kesinlikle söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağa çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
2: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
1: Tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. İkinci Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var. İzdadi yenilgisi var. Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın. Bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor. Ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor 2. Murat. Tahta yine Mehmet var.
2: O zaman 2. Murat da büyük komutan.
1: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babacı Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun için 2. Murat hep Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye Oğuz Han'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. 2. Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. Ta Oğuz Han'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuz Han'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan 2. Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar o şekilde. 2. Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, 2. Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
2: o zaman 2. Mehmet onun favorisi değildi.
1: Değildi.
2: Alaaddin.
1: Alaaddin Ali'ydi. Alaaddin Çelebi'ydi. Onun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
2: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
1: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bunun

0: ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari. Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa. Yakup Paşa. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının geleneksel bir hastalığı var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama Nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde
0: bilemiyorum, bilemiyorum tabii ki ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-ü Numaniye adlı eserinde Acem Lari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Yalnız orada bunun arkasında ise Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta Kanunname'yi Ali Osman'a hazırlatan kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu, işte kesesine gidiyordu, bilmem devlete gelmiyordu, onları lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var, Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam, 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya 2. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta tabii sultanlar tabii göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı, 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok, aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali Çelebi ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Kur'an içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar 2. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı yoksa başarısız mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam ve 2. Murad'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı 2. Murat. Aman dikkat et gibi şey yaptı, uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin, Mehmet'in, genç çocuk padişahın lalaları var. Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen kişiler.
0: İstiyorlar ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için, meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok ikinci şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek
0: örtbas için. Örtbas etmek için tabii ki. İkinci şehzadelik dönemi Fatih, 2. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani, tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta.

0: Şehzade Ahmet, o da şey...
1: İkinci Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.
0: Tabii tabii.
1: Kardeşi nasıl bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
0: Vallahi
1: nasıl kardeşini
0: acı
1: boğdurtuyor
0: bir, hocam? Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kes.
1: Yani 2. Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki bir eylemde
0: bulunuyor. Bir de o şey Candaroğlu İskender'in oğlu. Yani Türk kökenli bir şey. Hmm. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
1: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
0: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada bu şey yok, kanunname yok.
1: Sonradan olacak, çok sonra.
0: 1480'lerde, 81'lerde.
1: Zaten 81'de ölüyor.
0: Ölüyor zaten. Ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
1: Birçoğu.
0: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
1: Mantıklı mı peki o zamanki döneme
0: göre? Vallahi o dönem için yapılacak başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bir bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
1: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
0: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
1: O geçiş
0: o geçişler diye için. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken bir tarihte yazıyor. Behişti tarihinde okudum. Atlarını yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor. Ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları yüzdürüyor. Bu nasıl olur? Boğaz, atlar boğazda yüzebilir
1: kim
0: mi?
1: Kim için diyor onu?
0: Bayezid Paşa için. Hmm. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için
1: evet.
0: Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa, Düzmece diyoruz hocam, ama atları Mustafa Düzmece falan değil. Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar, düz mü uydurma diyorlar, sahte diyorlar ama değil tabii.
1: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet, İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti, neler yaptı?
0: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım. Çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karaman oğulları tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti. Ama Karaman oğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleşti. O sırada asker arasında bir isyanç, ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: ikinci Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında. 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında. Onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdara yapıyor. İyi geçinmeye çalışıyor Çandarlı. O Kapıkulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. Cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar. Efendim, vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, şu yapmaz, verildi. Yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban askerini, sekbanı. Sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu II. Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Darbeye
0: karşı darbe yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli.
1: Alınacak. Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciği Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman Bakanlar Kurulu gibi orası. Gibi.
0: Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sukut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundu. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına Boğaz kesen hisarını, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle
1: mi? Yani oraya kesinlikle hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Hani nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var, Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. Ve bunun bir çılgınlık olduğunu Boğaz'ın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda ağaç yanının alt taraflarında biz karşıya çıktık ama bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz, biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akır. Benim kafamda acaba hakikaten böyle bir tehlikeli bir yer mi diye bir deneme düşüncesi vardı. Öyle bir tehlike atlattık.
1: Hocam
0: yoğun bir yer.
1: Anlamışsınız ama tehlikeli iş yapmışsınız.
0: Çok tehlikeli bir iş yaptık. Çünkü orada şeytan akıntısı denen akıntının hızı artar. Gemileri hisara doğru sürükler, hedef olma özelliklerini arttırır. Bunu bizzat yaşadım
1: ortaya çıkartıyor çünkü.
0: Ortaya çıkartıyor, yaklaştırıyor. Böyle bir anımı paylaşmış olayım.
1: Evet, ama kafanızdaki o soru işareti de giderilmiş
0: gitti,
1: oluyor.
0: Gitti.
1: Hocam şimdi bu hazırlık evresi, İstanbul'u alma gayesi ve koca Bizans'ı yıkan, çağ açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
0: Yani Sultan
1: Büyük Sultan.
0: Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
1: İmparator mudur peki kendisi?
0: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. imparator karşılığı olarak düşünülebilir.
1: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
0: Diyor.

0: Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi. Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma imparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
1: Bunu kullanmış o zaman.
0: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı Fatih Sultan Mehmet.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim, devleti demiş.
1: Ama kendisi
0: Osmanlı
1: kullanmış.
0: Demiş.
1: Kendisi kullanmış.
0: Kendisi kullanıyor.
1: Niye demeyelim diyorlar?
0: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme. Değil mi? Coğrafi keşifler
1: çok
0: yeni
1: sonra.
0: Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok. Sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
1: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
0: Yani
1: Fatih.
0: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı, bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik-Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir, savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
1: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
0: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi, heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada Bellini, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
1: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz.
0: Tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
1: Döneminin çok üzerinde bir lider.
0: Çok farklı.
1: Zaman.
0: Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim, Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim büyük şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender. İskender İslami...
1: Kendisini dünyada... hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir bilgi?
0: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden, 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. Ve o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta İskender. İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendername'ler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla kıyaslanabilir.
1: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
0: Onu bilmem. Bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir. Sana değil. Soru evet, soranlara. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş İstişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi Trabzon İmparatorluğu'nu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin. Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim Fatih'in amacı kuru

0: Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fethi öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur sözü söylüyor İstanbul halkı, Rum halkı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oluyor, Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Söyledim. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumca'ya siz de bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden birini dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumcayı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni mahlasını kullanıyor değil mi?
0: Evet. Avni mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahüdü fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahüdü fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabii, benim ezberimde değil o. Güzel, duygu dokunaklı, duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
0: Sert olması yetmiyor mu zaten? Bir defa, birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu, demin dedim ya, 20 bin kadar vakıf ları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
1: 20 bin vakıf varmış o zaman vakıf, yani.
0: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
1: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o zaman?
0: Bayağı sert tabii ki. Temas edelim yani. O Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafütü felasife diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor kendi
1: münazara
0: zamanında.
1: Münazara mı yaptırtıyor?
0: Münazara yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
1: Hocam yok özellikleri.
0: Evet, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii

0: kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Veziri Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
1: Öyle. Peki hocam, Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih için?
0: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabii o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yani bir iletişim vasıtaları var tabii. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
1: Grand
0: o dönemde...
1: Grand Turco mu diyorlardı? Hı? Grand Turco.
0: Grand Turco, Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiltere, oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
1: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma gayesi hep bu muydu?
0: Tabii ki. Onlarca yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil mi? Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bile bir mucidi odur. Bugün Balkanlarda bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatihan denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
1: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fetih üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fetih esnasında? İstanbul'un, zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
0: İstanbul kuşatması sırasında 20 Nisan günü alınan deniz mağlubiyeti Fatih'i tereddüde düşürdü. O zaman Çandarlı Halil Paşa dedi ki işte biz demiştik, bir dervişin sözüne uyularak bu kadar can telef oldu efendim, bu kadar paralar gitti. Derviş dediği Akşemseddin. Akşemseddin baş teşvikçisi. O ara bir tereddüt geçirdiğini biliyoruz ama Akşemseddin'den orijinali hala elimizde olan ünlü mektup gelince kanaatinin değiştiğini görüyoruz.
1: Ne diyor mektupta?
0: Mektup özet olarak 2. Mehmet'i Akşemseddin gevşek davranmakla itham ediyor. Sert davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum. Onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz saatinizi sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım multan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
1: yalnız
0: diye.
1: Yalnız başta sert giriyor Akşemseddin, sonra da yumuşatıyor. Yani.
0: Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celallanıyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor. Sizin dualarınızla değil. Çok enteresan. Sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı. Bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a bir gelmiyor.
1: Araları mı açılıyor acaba?
0: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbn Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevarih Ali Osman'ında. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor, kırdı diyor. Alimler gönderdi, böyle bir hükümdar.
1: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
0: Vallahi çok
1: başta çünkü önceden de başarısız olmuştu ya.
0: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. Başta Akşemseddin, Molla Gür

0: hani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhuya ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey de haklı anlatayım size bir anekdot.
1: Buyurun hocam.
0: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonra, epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
1: Neden?
0: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor, şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
1: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş işte.
0: Ve enteresandır.
1: Daha sonra kavga da çıkmasın
0: kanunnamesini hazırlatırken de şehzadelerle ilgili Elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
1: Siz evet. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil mi?
0: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukbeli Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha demin söylemeyi unuttum. Bayezid o vakıfları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Hmm. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
1: Beyazıt değildi. Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
0: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı. 14 sene.
1: Bir gözü hep
0: Rodos'a gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Hı hı. Kasım Bey'in de kendi devleti Karamanoğulları'nı kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
1: Evet.
0: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
1: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorum.
0: Evet. Evet doğru. Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. Bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un ne diyeyim subaşı, valisi gibi işte belediye reisi gibi tam karşılığı değil ama yapıyor. Çünkü vaat ediyor surlara ilk çıkanları ödüllendireceğim, önemli mevkilere getireceğim diyor. Sanıyorum Süleyman Bey olmalı. Çünkü o sırada düşünün binlerce kişi surlara tırmanıyor bir şey. Kim olduğunu da zaten pek seçmeniz mümkün değil. Süleyman Bey olarak kabul edebiliriz ama Ulubatlı Hasan artık kuşatmanın ve fethin sembolü oldu. Onu da biz iteklemeyelim. O bizim bir manevi kahramanımızdır. Benim şahsi kanaatime göre de fethin bir nevi sembolüdür o diyelim. Güzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da ihmal etmeyelim. Ya Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
1: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok. Onlar hep
1: uydurma.
0: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texaslar her birisi birer uyduruk şeyler.
1: Böyle dünyaya ele geçirdiler işte etki altına aldılar. Öyle. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
0: Vallahi o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
1: Ufacık böyle.
0: Öyle Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde.

0: bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir iskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, neydi Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da iskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. O kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtmiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Böyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra?
0: Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Feth. Fethin babası. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatih'lik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. Letuftahannel Konstantiniyye felenikmel emiru emiruha velenikmel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarih-ül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbn-i Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Der ki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemin kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih'ten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife sıfatını kullanabiliyordu. Hmm. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas sultanı da kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
1: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? İkinci Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife, biliyorsun. Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onun esas orada Semaniye medreseleri. Tabii İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok önemli, eğitime çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara. Bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. Usulü tedris. Yani bir nevi

0: Tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanunu Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanuni, Ebu'l-Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük ve bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım, hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz.
0: Çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Hak limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz. Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Yarışmamızda kaybedenin olmadığı minikler. Peki neleri değiştirdik? Hemen etaplara bakalım. Önce birinci etap diyoruz. 1 ile 25 soru arasında yarışıyoruz. Her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Ve üçüncü etap, mücadelenin yükseldiği, butonların devreye girdiği üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Yeni bölüm diyoruz, yeni stüdyo, yeni içerikler. Hemen bakıyoruz, bugüne özel çok önemli iki konuğumuz var. Bu yılın ilk günlerinde sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Ve Sır Küpü'nde biz de varız, miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz.
1: Zevzeye olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
2: Benim itiraz hakkım var mı peki?
0: İtiraz hakkınız var da geçerli olabilir mi?
1: Anayasa Mahkemesi'ne kadar yolu ver.
0: Sizde saklı. Bir şey diyecektiniz galiba.
2: Yok, ben sonra konuşmak istiyorum.
1: Ben de dua ediyordum içime veremezsin diye.
2: Biriktiriyorum ben.
0: Biriktiriyorsunuz.
2: V.
0: V mi?
2: V.
0: Yeni bir bağlaç. V bağlacını bularak.
2: Bana puan o zaman bir tane.
0: Bir tane size yazalım.
1: Komşudan aldım.
0: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım.
2: Charlie Chaplin.
1: Charlie Chaplin'e benzettim. Mezarında ters döndüm. Teşekkür ediyorum. İkinci pasın oldu mu? İkisini gol attım.
2: Sizden de bir şey bekliyorum ben artık yani.
1: Biz pusudayız kardeşim.

0: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Sır Küpü'nün bu bölümünde hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz, illerimizi belirliyoruz, okullarımızı seçiyoruz. Arkasından da birinci etabı hızla başlatıyoruz. Hemen dönüyorum. Hoş geldiniz Mansur Bey.
1: Hoş
0: bulduk. Ve hoş geldiniz Cemil Bey. Cemil Bey, merhaba, önce sizi kısa bir tanıyalım lütfen.
1: İsmim Cemil Şeker, 45 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum, İstanbul'da ikamet ediyorum. Özel sektörde risk yönetimi ve mevzuat uyum alanında yönetici olarak çalışıyorum.
2: Yarışmacı arkadaşıma, kardeşime başarılar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Miniklerimize, geleceğimizin umudu, küçüklerimize destek
1: Vesil
0: olmaya
1: oluyorsunuz.
0: Geldiniz.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Mansur Bey.
3: Hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
3: Mansur Tatlıdil. Evet, Mansur Tatlıdil. 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Eskişehirliyiz. Esnaf çocukları, esnaf ailelerin çocukları da esnaf olurmuş. Biz de dededen köfteci diyoruz.
0: Köfte?
3: Köfteci, evet.
0: Oo, süper.
3: İsmini vermeyeyim şimdi.
0: Yeniz Eskişehir'de.
3: Evet, aynen.
0: Eskişehir'de. Aldınız yerini. Güzel midir köfteniz? Aynen.
3: Tarihi bir köfteci, 1932'de kurmuş. Dedemin dedesi kurmuş yani.
0: Harika.
3: İşte ama sağ olsunlar, işte biz de İstanbul'da yaşıyoruz o sayede.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz. Peki, evlilik, aile, bekar mıyız?
3: Ben dul demeyi tercih ediyorum kendime.
0: Dul, evet. Peki. Hobilerimiz neler? Var mı hobiler?
3: İnternet yayıncılığı yapıyorum. Hani başka öyle çok, hani yemek yapmayı severim. Hani bu aralar böyle birazcık böyle kendi reçetelerim üstünde de çalışıyorum.
0: Hani
3: böyle
0: zaten ufak bir yer... esnafsanız, uğraşıyorsanız yemek de elinizden geliyor.
3: Evet, ama bizde yaşlılar çalışıyor, gençler
0: yiyor.
3: O yüzden hani benim daha birazcık daha sürem oldu. Var. O yüzden sağ olsun bizimkiler bana destek oluyorlar yani.
0: Peki. Harika. O zaman ne yapalım? Cemil Bey, Cemil Şeker.
1: Evet.
0: Mansur Tatlıdil.
1: Evet.
0: Şeker gibi bir yarışma olsun
1: İnşallah.
0: Diyoruz. Tatlı bir yarışma Aynen. olsun. Cemil Bey, sizin için Türkiye haritamızı açalım mı?
1: Açalım efendim.
0: Peki, açalım. Butona basmanızı rica edeceğim. Bir il belirleyeceğiz ve o ilden bir okul gelecek. Bakalım hangi okul adına basın lütfen butonumuza. Malatya ile başladık. Bingöl dedik. Şırnak'a geçtik. Adana'dan ve neresi geldi? Muş geldi efendim. Muş Şenova. Şenova Ortaokulu'nu temsil edecek sevgili Cemil Şeker bu bölümde. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz. Bu sefer Mansur Tatlıdil için Türkiye haritası geldi. Butona basarak başlatabiliriz. Sivas Artvin dedik. Trabzon'u geçtik. Bayburt Van dedik. Neresi?
1: Van.
0: Tebrik ediyoruz. Edremit. Şehit jandarma pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Sevgili Mansur Tatlıdil. O zaman okulları belirledik, şehirleri seçtik. Birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet, hemen birinci etap diyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum.

0: Diyorum, her doğru bildiğiniz soru 5 puan değerinde bu blokta. Sizinle başlayacağız Cemil Bey. Tablomuzu açıyoruz. 30 soru üstünden yarışacağız. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: Muş'a selam. 49. Muş plakayı da öyle hatırlıyorum.
0: İkinci etapta, hatta üçüncü etabımızda Muş'a selam söyleyelim. Çünkü 1 ile 30 arasında yarışacağız bu blokta. Tamam, Estağfurullah, buyurun. Ama Muş'u da anmış olduk yani, plakasıyla.
1: Bu vesileyle anmış olduk.
0: Peki, ama unutmayalım. Üçüncü etapta mutlaka seçelim.
1: 24.
0: 24 ile başlıyoruz. Bakalım 24'te ne sakladık? İri yarı kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. İri yarı bu kimse. Maşallah, sen de gibi insansın denir böyle.
1: İzbandut.
0: İzbandut. O da denir ama biz onu seçmedik. Bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Mansur Bey, sizde cevap hakkı.
2: Ne olabilir? Zebella. Zebella.
0: Zebella doğru tabii ki. İzbandut olmadığı Zebella, için Zebella. Z harfiyle Zebella. Buranın şifre kelimesiydi. Pardon, bir de şifre harf bulduk. Evet. E'yi bulduk. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Mansur Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: Ben de Eskişehir'e selam gönderirim o zaman. 26.
0: 26'yı açabiliyoruz. O zaman evet. Eskişehir'e de selamlarımızı gönderiyoruz.
2: Bir de bildiğim plaka. Bir de 34 var. Başka da plaka pek bilmiyorum.
0: Eskişehir'den yürüyoruz. 26 dedik. Gelsin sorumuz. Kemiklerin toparlak ucu. 10 saniyelik süre başladı. Kemiklerin toparlık ucu.
2: Et.
0: Et.
2: İt.
0: Değil. Bu bir kemik de. Bütünleşmiş bir yer. Bir harf açıyorum. Cemil Bey sizi geçiyor.
1: Om.
0: Om. Cemil Bey direkt soruyu yanıtabildiği için harika, ben biliyorum dedi. Göz göze geldik. Om doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Nereye açalım?
1: 30 olsun.
0: Peki 30'la devam ediyoruz. 30'u açalım. Berilyumun simgesi, berilyum. 10 saniye başladı.
1: Bursa Edirne.
0: Bursa Edirne, berilyum doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Bursa 16 olsun.
0: 16 Bursa'ya geliyoruz. Bakalım hangi soruyu açacağız? Bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinliyoruz, arkasından soruyu yönlendireceğim.

0: Dinlediğiniz Hande Yener şarkısını soruyoruz size. Acaba bu şarkının adı nedir? 5 harfler oluşuyor. Hande Yener şarkısı, dinlediğiniz şarkı.
1: Hande Yener'i daha fazla dinlemem lazım.
0: Daha fazla dinlememiz lazım. Peki. Evet, geldi. Şarkıda da ismi geçiyordu. Size geldi cevap hakkı. Mansur Bey, ne olabilir bu şarkının adı?
2: Ben de Hande Yener'e selam olsun. Selam demek istiyorum ama.
0: Selam demek istiyorsunuz. Ama biz selamı seçmedik. Bir harf daha açıyoruz. Cemil Bey, size geliyor. Ne olabilir şarkımızın adı?
1: Yok.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Mansur Bey'e geliyor. Bakalım ne olabilir? Bir tahmin yürütebiliriz artık.
2: Kanal değildir diye.
0: Çok yakındı kanalla. Bir harf daha açacağız. Cemil Bey, cevap hakkı size geçecek.
1: Kanat.
0: Kanat doğruydu. Dinlediğimiz Hande Yener'in şarkısının adı Kanat.
1: Teşekkür
0: olacaktı.
1: Kardeşim.
2: Yani hiç bilmenizi istemezdim vallahi ama yani.
1: Tasını yapacak.
0: Birbirimize destek olarak gidiyoruz. Bazı kelimeleri, yani bazı cevapları bu şekilde birbirimize destek olarak bizden de harf takviyesiyle cevaplayacağız. Evet. Size devam ediyoruz Cemil.
1: Benimle devam ediyorsunuz. O zaman Giresun'da okumuştum. 28 Giresun.
0: Giresun'a 28 Giresun. Gelsin bakalım 28 nolu sorumuz ne? 100-130 metre boyunda orman ağacı bunlar.
1: Sekoya.
0: Sekoya. Tebrik ediyorum. Doğru yanıttı. Biliyordunuz. Harika. Bir de şifre harf buldunuz. Tek kelimelik bir gizli

0: şifre harf sakladık, şifre kelime sakladık. Oradan ikinci harfimizi bulduk. O harfiydi. Sizle devam ediyoruz.
1: Çanakkale 17.
0: 17 nolu soru, bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından soruyu soracağım.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentini soruyoruz. Acaba neresidir?
1: 6 ay önce oradaydım. Devam.
2: Lefkoşa.
0: Lefkoşa doğru yanıttı. Bu yanıtla beraber bir de harf açtık. İlk harfimizi O'yu buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru. Geliyor 14. Evrensel. Süreniz başladı. Ne olabilir? Evrensel. Ne olabilir acaba? Evren.
1: Gelme.
0: Peki. Hazır mısınız Mansur Bey? Size geliyorum.
3: Hayır,
0: bir de değilim. Harf açıyorum.
3: Tamam.
0: Bakın ne olabilir?
1: Ha, geldi.
3: Ha, kozmik.
0: Kozmik. Doğru yanıt. Evrensel, kozmik. İpucumuzdan.
1: Z olsaydı ben kaçırmazdım ortada. Evet.
0: Tabii. Zaten burada birazcık burada saklı.
1: Evet.
0: Desteği biz veriyoruz. Harf desteklerini. Evet. Çağrışım yapması için.
1: Tebrik ediyorum arkadaşım.
3: Teşekkür
0: Peki.
3: ederim.
0: Devam ediyoruz sizle. Mansur Bey kaç tane soru açalım?
3: Ben plakasını bilmiyorum ama 9 demek istiyorum.
0: 9. Peki. Gelsin 9 nolu soru. Göz kapağının kenarındaki kıllar. Süre başladı.
3: Kirpik.
0: Kirpik. Doğru. Tatlı basit bir soru bulmuştunuz. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. P harfini de bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
3: Ben 25.
0: 25'e gittik hemen. Bakalım 25'te ne var? Kalp, mide, bağırsak kaslarının elde olmadan kasılması. Ne olabilir bu?
3: Spazm.
0: Spazm. Doğru.
3: Biraz heyecan katayım dedim sonra.
0: Son saniyelere kadar.
1: Ben de dua ediyordum içimden bilemesin diye.
0: İnşallah ama üzgünüm kaçtı. Bilerek bizi kandırdı Mansur Bey. Sevgili tatlı dil. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 23.
0: 23 nolu sorumuz geliyor. Titrek. 10 saniye başladı. Titrek. Ne olabilir? Titrek. Bilemedik. Bir harf açacağım. Hazır mıyız Cemil Bey? 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir?
1: Ferzan.
0: Efendim?
1: Ferzan.
0: Ferzan deyip başla.
1: Lerzan.
0: Lerzan.
1: Lerzan.
0: Lerzan doğru yanıttı. Titrek eş anlamlısı Lerzan'ı seçtik. Mansur Bey'in sanki bir itirazı oldu gibi oradan. Bir şey diyecektiniz galiba.
3: Yok, ben sonra konuşmak istiyorum. Şimdi biriktiriyorum ben. Sadece.
0: Biriktiriyorsunuz. O kadar birikecek bir şey yaptık yani, öyle mi?
3: Şimdilik haklım saklı kalsın.
0: Hakkınız saklı kalsın tabii Mansur Bey. Ne biriktiriyor ben de merak ediyorum. Peki, sizle devam edelim Cemil Bey.
1: 11.
0: Kaç?
1: 11.
0: 11 nolu soruyu açıyoruz. Evet. Hazırsak sorunuz geliyor. Vilayet. Bir harf koyacaksınız.
3: İl.
0: İl. Doğru. Bir de şifre. Harf buldunuz. İ harfini açtınız. Bu sırada Mansur Bey de biriktirmeye devam ediyor. Evet. Ama dikkatinizi çekerim. Cemil Bey de puanları biriktiriyor.
3: Evet, fark ettim onu maalesef.
0: Biraz fark açılıyor.
3: Yalnız ben 11 de... derken plakayı söylemediler hangi il olduğu. O da cevapta il çıktı bu sefer. O da bir şey diyemiyorum.
0: Peki. O zaman bundan sonra peki böyle bir şey koyalım mı? Böyle bir şart koyalım mı?
3: Böyle bir şart koyalım.
0: Yani Cemil Bey her söylediği sayının plaka numarasında söylemek yani, zorunda olsun.
1: Benim aklıma muştan geldi şimdi.
3: Onun için. Onun için olsun da benim için olma. Benim bitti çünkü.
0: Peki. 4 sorumuz kaldı bu
1: tamam,
0: arada.
1: Tamam.
0: Siz de devam ediyoruz.
1: 12.
0: Cemil Bey. 12 nolu soru. Gelsin 12 nolu sorumuz bakalım ne? Peki. Gidiyor.

0: Zeybek cevabımız ne olabilir acaba?
1: Efe.
0: Efe doğru yanıt. 3 sorumuz kaldı. Hadi Mansur Bey. Bilemediği dakikada avantaj size geçecek. Cemil Bey kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu soruyu açalım? Güzel soru. 19.
0: 19 geliyor bakalım. 19'da ne var? Soldan sağa 2 harf. Diyoruz ki bir bağlaç. Ne olabilir bu bağlaç?
1: D. D.
0: F.
1: D.
0: D.
1: Denizli E. D
0: değil.
1: Değil mi?
0: Ne olabilir? Bakın Mansur Bey çok güzel bir yer yakaladınız. Ne olabilir?
2: V.
0: V mi?
2: V.
0: V.
2: V. V. Herhalde V.
0: Mansur Bey yeni bir bağlaç, V bağlacını bularak sır küpünde yeni bir açılım yarattı. Yeni bir kulvar yarattı ama V'yi kabul ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Herhalde dilini sürçtü. İ mi, E mi?
1: Ama D'de bağlaçtı yani. Burada değildi zaten. Onu, D'de, onu evet. Söyleyelim de.
0: D'de bir bağlaçtı. D'de kabul ediyorum ama aynen. V olarak da kabul ediyoruz. V'den V'ye evet. Buyurun Mansur Bey sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz yukarıdan aşağıya. Çok kolay bir soru buldunuz diyeceğim. Nasıl buldunuz bunu? Dilenci. 10 saniyelik süreniz başladı. Yani gerçekten bu soruyu nasıl buldunuz bilmiyorum.
2: Yani,
0: çok da güzel bir harf koyardınız ama olmadı değil mi? Yok.
2: Yani bir şey sallayayım mı rezil olurum diye artık şey yaptım. O yüzden düşünerek cevap vermeye çalışıyorum. Hiç dilenci tanıdığım da yok yani. Yani denk gelse.
0: Peki o zaman biz bir harf açalım. Cemil Bey umarım bulur diye düşünelim ve hakkı o tarafa devredelim.
1: Yok.
0: Ne olabilir?
1: Bende de yok maalesef.
0: Dilenci.
1: Dilenci.
0: İkinci harf E ve D. Hazır mıyız? Dedim ya çok zor bir soru yakaladınız Mansur Bey. Osmanlı biz bir harf daha açıyoruz. Artık tek harf koyacaksınız.
2: Gede. Gede. Gedi. Geda.
0: Geda doğru. Geda, evet. Tamam almış Geda. Olduk. Arada az kalsın süre gidiyordu. Geda. Dilenci. Eş anlamlı. Geda'ydı. Biliyor muyduk Geda?
2: Ben emin olamadım biliyordum.
0: Ha, çok biliyordum ama emin olamadım. Eskilerde kalmış, eski dağarcığımızda kalmış. Yarışma heyecanıyla unuttunuz ama hakimsiniz biliyorsunuz.
2: Galiba öyle oldu.
0: Peki öyle diyelim o zaman. Siz de devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 2.
0: 2. Geliyor 2. Ya gerçekten tebrik ediyorum Mansur Bey. Yine çok güzel bir kelime buldunuz. Büyüklük hastalığı sürenizi başlattım. Büyüklük hastalığı bu. Esasında çok duyduğumuz, çok kullandığımız bir kelimenin farklı şekilde türemiş hali diyeyim ben. Süreyi sizin için başlatıyoruz Cemil Bey. Ne olabilir? Büyüklük hastalığı, kendini çok büyük görmek.
1: Megalomani.
0: Megalomani tebrik ediyorum. Doğru, megalomandan gelen.
1: Kendimi tebrik ediyorum ben.
0: Kendini türemiş bir kelimeyi buldunuz. Megalomandan gelmiş, türemiş bir evet. Kelimeydi. Sizle devam ediyoruz ve son soruyu açıyoruz. Kaçı açalım?
1: Kaçı açalım? Birinci soruyu açalım.
0: Biri açalım. Yukarıdan aşağıya 5-6 harf.
1: Evet, 3 tanesi çıkmış zaten.
0: Azık. 10 saniyelik süre başladı. Azık.
1: Azık. Nevale.
0: Nevale. Doğru yanıt.
1: Nevale.
0: Evet. Birinci etabımızın sonuna geldik. Tebrik ediyorum. Her iki yarışmacımız da sevgili Cemil Şeker ve Mansur Tatlı değil, Şeker gibi birinci etap çıkarttılar. Tatlı bir birinci etapta yarıştılar tatlı tatlı. Bakalım kaçar soru bildiğimizle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Vallahi saymadım.
0: Saymadınız ama biz sizin için saydık.
1: Yani.
0: Şöyle söyleyeyim hemen. Mansur Tatlı değil 6 kelime bildi ve her biri 5 puandan 30 puan topladı bu bölümde. Cemil Şeker 5 puandan 10 soru doğru bildiniz ve 50
1: ya.
0: Puan topladınız. Birinci etabı 50'ye 30. Aradaki fark çok az. Çünkü bundan sonraki etaplarda her soru 10 puan. Şimdi 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. Hazırsanız
1: hazırız.
0: İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Tatlı tatlı, şekerli şekerli yarışıyoruz. Ve ilk etabımızı sevgili Cemil Şeker önde tamamladı. Tamamladığı için de 120 soruda 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba kendisi başlayacak. Hazır mısınız Cemil Bey?
1: Hazırız.
0: Buyursunlar. Sizin için 120 saniyeyi kurduk. 120 saniyeyi başlatacağız. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da olacak. Videolar ve sesler girdiği sırada sürenizi durduracağız. 10 tane doğru yanıt arayacağız. İstediğiniz, bilemediğiniz soru olursa pas deme hakkınız saklı. İstediğiniz kadar da pas diyebilirsiniz. Hazırsak geliyor ilk sorunuz. Palandöken kayak merkezinin de bulunduğu ilimizi soruyoruz. Neresidir?
1: Erzurum.
0: Erzurum. Doğru yanıt. Pizza, makarna deyince akla ilk gelen çizme şeklindeki ülkenin başkenti.
1: Roma.
0: Roma. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz. Bakalım ne geliyor. Maske, The Mask filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdir?
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey. Doğru yanıt. Dar alanlarda tel tutmak ve bükmek için kullanılan ince burunlu el aletinin adını soruyoruz.
1: Karga burun.
0: Karga burun. Doğru yanıt. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur? Çaycuma. Nerede bulunur? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki dediniz. Bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor.

0: Bas mı diyorsunuz? Bas. Soruyu dinlemeyecek misiniz? Arabesk müziğin önemli isimlerinden 2 Ocak 2025 yılında kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un şarkısını soracaktık size. Bas mı? Peki. Gaziantep Spor Kulübü'nün renkleri.
1: Kırmızı siyah.
0: Kırmızı siyah. Tebrik ediyorum. Elma hikayesiyle anılan yer çekimi yasasını keşfeden bilim adamını soruyoruz.
1: Isaac Newton.
0: Isaac Newton. Doğru yanı. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz. Bakalım ne geliyor.
2: Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
3: Ben bilirim.
0: Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur sahnesiyle hafızalara kazınan Yeşilçam filminin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. İlkbahar ve sonbaharda giyilen hafif uzun, suya dayanıklı ince paltoyu soruyoruz.
1: Trench coat.
0: Trench coat. Doğru yanıt. Tekrar soruyorum size. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur?
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir müzik dinlemiştik. Ferdi Tayfur'dan 2025 yılında kaybetmiştik sevgili sanatçımızı. Pas dedik. Hemen geliyorum. Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur? Büyük bir kavga tartışma sahnesiydi diyelim. Akıllara kazınmıştı.
1: Aile,
0: çok da çocukları vardı ya, böyle. Üç çocuklu bir ailenin.
1: Aile işte o da pas.
0: Peki o zaman tebrik ediyoruz. Yine çok güzel bir sonuç yakaladınız. Ben hemen doğru yanıtların üstünden geçeyim. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur demiştik. Zonguldak olacaktı.
1: Karadeniz'de ama ben Rize falan diyecektim dedim.
0: Evet, Çaycuma'dan belki hatırlarsınız.
1: Karadeniz'de olduğunu
0: düşünmüştük.
1: Şey yaptım.
0: Oradan çıkarabilirdiniz. Olabilir, 120 saniyede karışıyor. Sevgili Ferdi Tayfur, rahmetle anıyoruz
1: Allah rahmet
0: kendisini.
1: Eylesin.
0: Allah aynen rahmet eylesin. Şarkısının adı İçim Yanar'dı.
1: Müzik
0: İçim
1: yok
0: Yanar
1: bende.
0: Yanar diye söylemişti kendisi.
1: İlk turda Hande Yener'i de bilememiştik.
0: Peki. Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur diye sormuştuk. Efsane, kült olmuş
1: güzel,
0: bir
1: aynen
0: şeydi. Hatta Mansur Bey...
4: Neşeli günler.
0: Neşeli günler, doğru.
4: Bana
0: neşeli...
4: puan o zaman bir tane.
0: Bir tane size yazalım.
4: Bir tane.
0: Tamam, onu kalbimize yazıyoruz.
1: Peki,
0: o zaman.
1: Komşudan.
4: Peki.
1: Komşudan ama.
0: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım. Ama... Bu size destek olsun. Sizle yarışıyoruz. Hazır mısınız? Sizin sıranız.
4: İşte
0: 120 saniye.
1: Başarılar
0: diliyorum. Çalışacak.
4: Teşekkür ederim.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu. Video sorularımız var. Sesli sorularımız var. Ne kadar hızlı cevap verirseniz o kadar hızlı pas diyebilirsiniz. Tekrar okurum, başa dönebiliriz. Hazırsanız başlatıyorum 120 saniyenizi.
4: İnşallah bana da kolay gelir. Bilmiyorum. Ben ilk tur bence
0: kolay. Çok kolay.
4: Gelir.
0: İlk tur kolay mıydı?
4: Evet, bence kolaydı.
0: Tabii o 120 saniye içerisinde olmadığınız için biraz kolay ve sakin. Şimdi bakalım sizden nasıl gelecek yanıtlar. Umarız sizin için de soru editörü arkadaşlarımız kolay sorular hazırlamışlardır. Geliyor. Hazırsak sorunuzu okuyorum. Türkiye'nin en popüler kayak merkezi Uludağ'ında bulunduğu ili soruyoruz.
4: Bursa.
0: Bursa. Doğru yanıtını alıyoruz. Kruvasan, peynir deyince akla ilk gelen Eyfel Kulesi'nin bulunduğu başkenti soruyoruz.
4: Paris.
0: Paris yanıtını Paris alıyoruz.
4: Selam.
0: Doğru. Hemen bir video geliyor. Seyrediyoruz bakalım. Sorumuzda soracağız.

0: Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow karakterine hayat veren oyuncu kimdir?
1: Pas.
0: Pas.
1: Evet.
0: Pas. Peki, marangozlukta çivileri yüzeye zarar vermeden sökmeye yarayan el aletinin adını soruyoruz.
1: Bu da pas. Pas.
0: Peki, Ferit Melen Havalimanı hangi ilimizdedir diyoruz?
1: Van.
0: Van, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz soru geliyor, dinliyoruz bakalım.

0: 8 Temmuz 2023 aramızdan ayrılan sevgili Özkan Uğur'un üyesi olduğu Mazhar Fuat Özkan'ın meşhur şarkısının adını soruyoruz size. Biraz önce dinledik, neydi bu şarkının adı?
1: Güllerin içinden.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Başakşehir Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size. Nedir acaba?
1: Turuncu lacivert.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Görelilik teorisi kurucusu olan modern fiziğin öncüsünü soruyoruz. E eşittir mc kare diyeyim size.
1: Buna da pas diyeyim.
0: Pas diyelim peki. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz bakalım ne soracağız size.

0: Σέμουνα.
1: Rahmet olsun.
2: Sevgili Kemal Sunal'ın Şaban, Şener Şen'in zabıtayı canlandırdığı Yeşilçam'ın unutulmaz filminin adını soruyoruz size.
3: Ya ben demin çok ukalalık yaptım. Özür dilerim herkesten. Pas ben demek istiyorum.
2: Pas peki. Soğuk havalar için tasarlanmış çoğu zaman kürklü ve kapşonlu kışlık montane ad veriyoruz.
3: Palto.
2: Palto değil. Başka böyle içi de yünlü olur.
1: Onu gocuk, da biliyorum. Onu da söyleyebilirim.
2: Gocuk da değil.
3: Mont.
2: Başka ne olabilir? Başa döneyim mi hemen?
3: Pas geçelim evet.
2: Peki Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow serisi vardır. Jack Sparrow evet. Hatta aylarca takip ettik.
3: Hatta gıcık da eski kız arkadaşım bayılıyordu buna. Ama işte pas demek istiyorum.
2: Nazar diyelim. Marangozlukta çivileri yüzeyden sokma.
3: Kerpeten mi?
2: Kerpeten harikasınız. Görelilik teorisi kurucusu, modern fiziğe yön veren bilim insanı, bilirsiniz bunu. E eşittir MC kare, böyle böyle saçları vardı.
3: Evet şey.
2: Kim?
3: Charlie Chaplin.
2: Charlie Chaplin. Çok yaklaştınız, harika
3: Albert
2: bir
3: cevaptı. Einstein.
2: Albert Einstein olacaktı.
3: Bunu da sayabilir miyiz peki?
2: Peki tabii sayabiliriz ama yine
3: yanlış
2: onu da dediğim gibi
1: adamı
2: kalbimizde.
1: Charlie Chaplin'e benzettim, mezarında ters döndüm.
2: Sevgili Albert Einstein. Doğru yanıtımızdı. Peki Karayip Korsanları serisi. Şimdi evet. Cevabı okuduğumda ah diyeceksiniz. Johnny Depp desem size. Değil mi? Serinin evet. Unutulmaz
1: Kapıcılar
2: ismiydi.
1: Kralı.
2: Çöpçüler Çöpçüler Kralı'nı doğru bilmiştiniz. Soğuk havalarda tasarlanmış çoğu zaman kürklü ve kapşonlu kışlık mont. Parka olacaktı.
3: Evet. Sahiden dediniz o 120 saniye çok
2: değil mi? Orası
3: şey
2: biraz
3: ben
2: öyle
3: de...
2: yandan takip etmek gibi olmuyor galiba.
3: Hemen atladım ben de. Hani birazcık şey

0: topladı. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci etabı bitirdik. İkinci etabı bitirdik. Şimdi rekabetin daha da yükseldiği, butonların devreye girdiği üçüncü etaba giriyoruz. Ama önce bir toplam puanlara bakalım. Toplamda 120 puanla Cemil Bey ikinci etabı tamamlıyor. 90 puanla geldi Mansur Bey bu bölümde. 90 puanla tamamlıyor. Ama hiçbir fark yok. Bu üçüncü etapta 3 soru demek. Yani 3 kere butona doğru yerde basarsanız Mansur Bey çok hızlı arayı kapatacaksınız. Hemen kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Tatlı ve şekerli bir yarışmayı devam ettiriyoruz. Sevgili Cemil Bey 2. etabı da önde tamamladığı için seçme önceliği kendisinde. Kaç nolu soruyu açmak istiyorsunuz? Butonlar devrede. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Hazırsanız başlayalım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Yarışmanın başında benim okulum Muş'tu. 49. Onun plakası Muş.
0: Peki. 49 Muş'a selam gelsin. Selam Hadi olsun. Okuyalım. Sorumuz neymiş? Gökyüzü 10 saniye başladı ve Cemil Bey bastı.
1: Sema.
0: Sema doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız? Mansur Bey el burada durmasın. El üstünde dursun. Hazır.
1: Kayseri'ye selam olsun. 38.
0: 38 Kayseri dedik. Mecazen geçim sağlamak için çalışılan iş yeri başladı süreniz. Çalışılan iş yeri ne olabilir? Çalıştığımız iş yeri mecazen bu. Bir harf açıyoruz hazırsanız. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Kim basacak? Basan yok mu? Ne olabilir?
1: Kapı.
0: Kapı tabii ki.
1: Ekmek kapısı.
0: Ekmek kapısı. Mecazen geçim sağlamak için gittiğimiz yer ekmek kapımız.
1: Yani zor bir soru. Ekmek doydu. Olmadan bildim yani.
0: Evet. Ekmek olmadan bildik. Özellikle sakladık o kısmı.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 32 Hakkari'ye selam.
0: 32 Hakkari'ye selam gelsin. 32 nolu sorumuz. Bunama. 10 saniye başladı. Bunama ne olabilir? Zor bir kelime seçtiğinizi söyleyebilirim. Buyurun.
1: Ateh.
0: Ateh. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim Cemil Bey.
1: Eski patronum Malatyalıydı. Hüseyin abiye selamlar olsun. Malatya 44.
0: 44 gelsin Malatya'ya. Sevgiler, selamlar olsun. Gümüş. 10 saniye başladı. Mansur Bey bastı.
2: Takı.
0: Gümüş 3 harfli. Mek mi?
2: Yani işte biraz say, yuvarladım.
0: Mek. Çok iyi. Bir harf daha açtık. Süreyi başlatıyorum. Eller butonda. Ve Cemil Sim. Bey bastı. Sim doğru yanıt. Eller butonda. Tamam. Evet. Son dakika biz harfleri açtığımızda bile basıp alabilirsiniz soruyu. Elleri buton üzerinden çekmeyin lütfen. Dikkat edin. Çünkü o blokta yani ikinci harfi ben açtığımda yanlış cevap verseniz bile Mansur Bey biz zaten doğru harfi size verdiğimiz için mutlaka algınızda o kelimeyi yakalayacaksınız. Lütfen elinizi butondan bırakmayın. Yarışmada bir sanki biraz geri düşüyor gibisiniz. Biraz moraliniz bozuluyor.
2: Biraz moralim bozuldu. O yüzden
0: lütfen.
1: Eskişehir'e gelince köftenizi yeriz. Telafi ederiz.
2: Valla dükkanı alır mıyız bilmiyorum. Birazcık daha bakalım.
1: O da artık sizin misafirperverliğiniz yani. Ne
0: beni çok feci yanlış bilin.
1: O kadar gelmişiz İstanbul'da.
0: Öyle de yapmasanız yani.
1: Oradan da maça geçerdik. Esas maçınız var.
2: Yok şaka yaptım. Her zaman beklerim.
0: Peki. Harika bir yarışma gidiyor. Cemil Bey sizdeyiz. Evet. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Marmara bölgesine gelelim. Sakarya 54. Selam olsun Sakarya arkadaşlar.
0: 54 ile devam ediyoruz. Sakarya dedik. Vücutta şişkinlik, kırmızılık ile beliren irin toplaması Mansur Bey.
2: İltihap.
0: İltihap mı?
2: İltihap, evet.
0: Doğru tabii.
2: Evet.
0: Bir de şifre harf buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Mansur Bey açıldı. Evet. Kaç tane soruyu açıyoruz?
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin bakalım 20 nolu sorumuz. Hatıra. 10 saniye başladı. Ne? Mansur Bey. Ah o bana ondan. O isim bana şeydir.
2: Saadet.

0: O Vahdet Bey.
1: Bakın tekrar açacağım, eller butonda. Hazır mı?
0: Evet.
1: 10.
2: Cemil Bey.
0: Yadigar.
2: Yadigar. Kaptırdı Mansur Bey Yadigar cevabını.
0: Tam da hiç aklıma bile gelmemişti yani.
3: Bilemeyecektin zaten.
0: Evet, bilemeyecektim.
3: Niye o zaman zorladın o kadar butonu?
1: Gerçekten.
0: Evet, gerçekten aklıma gelmemişti.
1: Sadece şey almak için basıyordunuz
0: evet.
1: O kadar.
2: Peki.
1: İkinci ama iddialı bir yarışmacımız.
3: İkinci harf L herhalde de diğerini
1: evet.
3: Çıkarttım onu.
1: Hazırsak devam ediyoruz sizde.
3: O zaman 6 ile devam edelim. Ankara başkentimiz.
1: 6.
3: Söyleyebiliyoruz değil mi 6'yı?
1: Tabii ki, tabii ki.
3: 6.
1: Hazırsa geliyor. Zayıf, çelimsiz. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Zayıf, çelimsiz. Peki. Bir harf desteği bizden gelsin. Bakalım neymiş? Kim bilecekmiş? Zayıf ve çelimsiz ediyoruz. Peki eller butonda, hazır olun. 10 saniyeyi başlatıyorum. Tekrar koyacaksınız. Cemil Bey bastı.
3: Lagir.
1: Lagir. Değil.
3: Lagar.
1: Lagar. Doğru yanıtı.
3: Lagari var. Lagari
1: verdiniz. Lagar. Oradan lagari. Doğruydu. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 36 Kars.
1: 36 geliyor.
3: Evet.
1: Bakalım. 36'da ne saklı? Bir tür kılıç. Süre başladı. Ne bu?
3: Hala.
1: Hala. Doğru yanıt. Evet. Pala yanıtıyla beraber devam ediyoruz. Nasıl geçiyor? Bir kısaca değerlendirme alalım.
3: Vallahi ben memnunum. Buton da çalışıyor yani. Arkadaş butona çamur attı. Basamıyor.
0: Ben çamur atmadım, olanı söyledim. Bence dedim birazcık
3: çalışıyor yani. Butonda
0: aksak çalışıyor dedim ama.
3: Çok güzel çalışıyor.
0: Bence var birazcık butonda bir şey. Bir bakarsak iyi olur.
1: Butonda
0: ya da
1: olur,
0: ben kendime baktıracağım yani. Başka bir açıklaması yok yani.
1: Ya estağfurullah. Ama siz ilk başta bu butona basmayı biraz şey yaptınız.
0: Evet. O
1: ağırdan aldınız. Keşke biraz daha hızlı hareketlendirseydiniz. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Butona basıp sonra düşünün. Yani önce düşünüyorsunuz, sonra butona basıyorsunuz. Diğer yarışmacının aklına gelirse o zaten hakkı alıyor. Çünkü şöyle, butona bastığınızda süre ve cevap hakkı size geçtiği için o 10 saniyeyi düşünme süresi olarak da kullanabilirsiniz. Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Yeter ki önce cevap hakkını siz kendiniz almış olabilir diye düşünüyorum.
3: Evet.
1: Cemil Bey, sizin daha önceden yarışma deneyiminiz var galiba.
3: Var, evet.
1: Oradan bayağı bir yarışma...
3: Sabıkalıyız, evet.
1: Estağfurullah, ama bayağı bir yarışmaya da katıldığınız için ilgili misiniz peki bulmacalarla?
3: Ya ben şöyle söyleyeyim.
1: Bilgi yarışmalarıyla.
3: Ortaokuldan liseden beri takip ediyorum. İşte aktualite, yani ekonomi, siyaset, memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, yarışmalar işte, programlar vesaire. İşte TRT'nin eski zamanlarında, yani ben 45 yaşındayım, Ankara'ya gidip yarışmıştım da var yani. Öyle şeyler de yaptık
1: dışında,
3: geçmişte.
1: Yarışma dışında normal özel hayatımızda da bulmacayla ilgilenir misiniz?
3: Tabii,
1: kelimelerle,
3: tabii,
1: kelime
3: tabii,
1: bulmayla aramız tabii, nasıldır?
3: Tabii.
1: Peki şu ana kadar bir değerlendirme yapmanızı rica etsek, nasıl buldunuz kelimeleri? Yani bazı kelimeler gerçekten çok zor ve çok dipte kalmış kelimeler.
3: Evet. Ya şimdi şöyle, sonuçta dil yaşayan bir süreç. Dile yeni katılan kelimeler oluyor ya da işte unutulan, sizin de söylediğiniz gibi. Ya bu tür yarışmaların önemi orada ortaya çıkıyor. Sonuçta dili bir katkı sunduğunu ben de düşünüyorum. Ya yani emeği geçen kimse artık burada bu yolda, kim fikir üretip de bu yarışmayı gündeme aldıysa teşekkür ediyoruz. Tabii ucunda da güzel bir hediye var. Okullara kitap gönderiyoruz. Yani teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mansur Bey, siz de iddialısınız. Siz de hatta biz en son yarışmaya katılma talebinizde bayağı iddialı olduğunuzu da biliyoruz. Arkadaşlar.
3: Meydan mı okumuş? Öyle bir gaflet delalet.
1: Yani bir şey yapmıştınız değil
0: ya
1: mi?
0: Ya evde o izlerken çok kolay geliyordu. Hatta ya deminki turda mesela sizin
1: İkinci
0: sorular...
1: İkinci turda değil mi?
0: Evet, bana kolay geldi. Ama işte sorular bana gelince o zaman demek ki psikoloji böyle bir şey.
3: Soruları
0: herhalde.
3: Bana
1: i̇şte burada bu butonlar...
0: Ben şüphelenmeye başladım ama...
3: burada tanıştık yani. Beyefendiyle, ekiple.
1: Kesinlikle. Biz eşit, mümkün oldukça adaletli davranmaya çalışıyoruz zaten. Butonlar da bunu gösteriyor,
0: evet.
1: Ama siz dediğiniz gibi diğer yarışmanın... Yani

0: Yani diğer yarışmacının cevabına daha rahat cevaplar veriyorsunuz. Evet. Daha hızlı cevap veriyorsunuz. Kaldığımız evet. yerden yürüyelim mi?
1: Buyursunlar.
0: Peki. O zaman sizdeyiz Cemil Bey. Kaç nolu soruyu
1: 42,
0: açalım?
1: 42 efendim. 42.
0: 42 nolu soru gelsin Konya bakalım. Bu arada video soruları hatırlatmak istiyorum. 56 ve 59'du. Tamam. Video sorularımız. 42 geliyor. Bakalım nedir? Eller butona gidiyor. Soruyu biz soruyoruz. Sıvının sertlik derecesi... Mansur Bey.
2: pH, pH.
0: pH, doğru yanıt. Size geldi seçme sırası. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben 59.
0: 59 bir video soru demiştik. İzleyelim bakalım ne geliyor.

0: çeviriyor ve ne olabilir? Alevlerle gösteri yapan kişi. Mansur Bey.
1: Alevyan.
0: Alevyan. Güzel ama yakın. Bir harf açacağım. Eller butonda, hakkınız bitmedi. Ay verdik. Cemil Bey bastı.
1: Alev bas.
0: Alev bas da çok yakın. Çok yakın ama değil. Başka bir tahmininiz yoksa tekrar bir harf açacağım. Alev bas çok yakın dedim. 10 saniye sürenizi başlattım. Alev. Mansur Bey.
1: Alav bas.
0: Alav bas değil.
1: Alev bas.
0: Alev bas da değil. Cemil Bey söylemişti. Çok alev yakın bas dedim. Bir harf daha açıyoruz. Hazır olun. Butonlarla ne olabilir? Kim bastı?
2: Ateş bas.
0: Ateş bas. Alav bas, alev bas.
2: Teşekkür
0: değildi
2: ediyorum.
0: Ateş
2: İkinci pasın oldu bu. İkisini de gol attım.
1: Ama sizden de bir şey bekliyorum ben artık yani.
2: Biz pusudayız kardeşim.
0: Bu kadar ara açılmışken. Pardon, ben de onu kaçırmış oldum. Biraz ara açıldı, bilginiz olsun.
1: Evet, bence de açıldı.
0: Evet, sizle devam ediyoruz. Cemil Bey, kaç ton soruyu açalım? Bir video sorumuzda 56'da
2: 56
0: var.
2: Olsun,
0: bilginiz
2: evet
0: olsun. Peki,
2: videoları
0: seyredelim
2: bitirelim
0: bakalım
2: madem
0: videomuzda ne saklı.

0: 2024 yapımı bilim kurgu aksiyon filmi. Ne olabilir bu filmin adı? L harfi var. Peki. Bir harf açıyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? A ve L. Ne olabilir? Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne olabilir? Kim basacak? Ne olabilir? A, L, S. Bilim kurgu filmi. Cemil Bey.
1: Alice.
0: Alice.
1: Alice.
0: Değil. Eller. Bak, Alice değil. 10 saniyeyi başlatıyorum.
2: Atlas.
0: Atlas. Doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 34.
0: 34 nolu sorumuz, evet, geliyor.
1: İstanbul'a selam olsun.
0: İstanbul'a selam olsun. Mansur Bey plakalara çok hakim. Kanıt. Süremiz var. Gitti soru. Cemil Bey buyurun.
3: Kanıt. Gelmedi.
0: Gelmedi peki. Bir harf daha açıyoruz. Şunu ver de bana. Mansur Bey.
1: İspat.
0: İspat doğru yanıt. Bu kanıttan sonra bu kanıtladın, bunu ispat ettin anlamındaydı. İspatı da bildik. Sizle devam ediyoruz Mansur Bey.
1: 33.
0: Geldik 33'e. Açıyoruz sorumuzu. Bakalım neymiş 33. Gol vuruşundan önce verilen son pas. Mansur Bey.
1: Asist.
0: Asist dedi. Burayı da aldı. Arayı kapatmaya çalışıyor. Büyük bir refleks göstererek. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım tablodan?
1: 37.
0: 37. 3 tane çıkmayan harf var. Bakalım bulabilecek miyiz? Büyükler, ileri gelenler. Cemil Bey.
1: Ekabir.
0: Ekabir. Doğru yanıtlı tabii ki.
3: Kelimeyi söyleyebilir miyim ben?
0: Aşağıdaki. Hayır, aşağıdaki kelime için. Şu anda son 2

0: Bir sorum kaldı.
1: Direkt
0: bir
1: soru sonra
0: kim önde bitirirse o yarışmacımıza tahmin hakkı vereceğiz ve o şekilde finale gireceğiz. Sizinle devam ediyorum Cemil Bey. Son iki soruyu açıyorum. Buyurun.
1: 52.
0: 52. Geliyor 52. Soldan sağa. İki harf. İlkel silah.
1: Ok.
0: Ok. Doğru bildik. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım hangi soruyu isteyecek Cemil Bey de seçme sırası.
1: 40.
0: 40. Geldi. 40.
2: Evet.
0: Çalışmıyor.
1: İkaz.
0: Çünkü butonlar çalışmıyor. İkaz mı? Daha söylemenizi. Mansur Bey.
2: İkaz.
0: İkaz. Teşekkür ediyorum. Ama ben daha ağzımı açmadım. Soruyu okumadım.
1: Neyse bir tane de biz
0: siz yanıtı yani. Söylediniz. Mansur Bey'e de hediye ettiniz.
1: Bana baktınız. Peki. Ben de dedim herhalde ben bildim.
0: Yok hayır ben daha soru okumaya bekliyordum.
1: Sıkıntı yok. Için.
0: Peki sağlık olsun. Bir soru da
1: bedava köfte yeriz Eskişehir'de.
0: İkram ettiniz Mansur Bey'e.
2: Yani belki tatlı ikramı.
0: Efendim köfte geldik değil. Bölümümüzün, etabımızın sonuna. 15 sorumuzu, 16 sorumuzu burada tamamladık. Bir bakalım kaçar puana geldik, kaç puan topladık. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Bu bölümde sevgili Mansur Tatlıdil, tatlı diliyle, esprileriyle bize sağ olsun eşlik etti. 6 doğru yanıt verdi. 60 puan topladı bu bölümden. Cemil Bey, Cemil Şeker yarışmalara çok fazla katıldığı için deneyimini burada da başarıyla sergiledi ve 10 doğru yanıt verdi. Bu etapta da küçük bir fark açtı ve bu etapta da 100 puan topladı. Peki toplamda kaç puandayız? Bir ona bakalım. Arkasından da tahmini alacağım. 220 puan topladı Cemil Şeker. Birinci etap, ikinci etap. İkinci etapta Mansur Bey çok iddialı girdi. Ama istediği sonucu alamadı. 150 puanla şu anda ikinci olarak ipi göğüslemiş oldu. Peki geliyoruz şifre kelimemize. Şimdi burada birer tahmin hakkı doğuyor. Şöyle ki en fazla puanı toplayan birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta en fazla puanı toplayan yarışmacımız bir tahminde bulunacak. Hatırlatmak istiyorum. Kelime olduğu için doğru harfi doğru yere koymanız gerekiyor. Farklı bir harf koyarsanız maalesef doğru sayamayacağım ve cevap hakkı diğer yarışmacıya geçecek. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra cevap hakkı kullanacaksınız Cemil Bey sizde.
1: Evet.
0: Kullanacaksınız.
1: Bir ekonomi terimi, ekonomi kanalındayız.
0: Harikasınız.
1: Oligopolleşme. Oligopolleşme.
0: Oligopolleşme dediniz. Oligopolleşme galiba kelimeyi de tanıdığınız için dediniz.
1: Yani iktisat okuduk.
0: İktisat okudunuz.
1: Yani.
0: Oradan baktı yakaladınız. Zamanında. Peki acaba oligopolleşme doğru bir kelime miydi? Piyasadaki aktörlerin azlığını ifade eden ekonomi terimiydi. Oligopolleşme tabii ki doğruydu. Bu bölümün saklı kelimesiydi. Tebrik ediyoruz gönülden. Bakalım hangi okula kazandırdık?

0: kaybedenin olmadığı yarışma dedik, sır küpü dedik. Çok keyifli bir yarışma geçti. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Harika iki yarışmacımız vardı. Hem tatlı dilleriyle Mansur Bey, hem de şeker gibi hareketleriyle, katılımıyla Cemil Bey ipi göğüsleyen taraf oldu. Kazanan taraf oldu. Kelimemizi de doğru bildi. Bakalım hangi okula gitti? Hediyelerimiz, ödüllerimiz Muş'a gitti. Bu bölümde Şenova'da bulunan, Şenova Ortaokulu'nda bulunan sevgili genç kardeşlerimizi, öğrenci dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Cemil Bey'e de katıldığı ve verdiği destekler için de çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim
0: bu
1: fırsatı verdiğiniz için.
0: Arkasınız. Kısa bir değerlendirme de alacağım. Mansur Bey, hemen şunu çizeyim altını. Temsil ettiğiniz okul hakkını kaybetmedi. Hakkı bizde saklı. Sadece bir başka bölümde, bir başka gün, başka bir yarışmacıyla tekrar hediyelerini, ödüllerini kazanacaklar. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım.

0: Cemil Bey?
1: Yani her şey ortada. Memnunuz.
0: Böyle biraz rahat geçmiş gibi yarışma sizin tarafınızda.
2: Rahat. Birazcık zorlamadım mı ya? Birazcık da zorlamışımdır diye yani tahmin ediyorum.
1: Köftelerinizi deneyeceğiz inşallah Eskişehir'de.
0: Peki. Böyle iddialı bir şekilde geçti yarışmamız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar
1: ben
0: Mansur
1: teşekkür
0: Bey.
1: Ederim.
0: Çok teşekkür ederim Cemil Bey. A Para Kütüphanesi'nden, A Para ailesinin kitaplığından sizlere bugünün anısına iki hediyemiz var. Bizi
1: çok teşekkür ederim.
0: Hatırlamanız teşekkür için, ederim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Stüdyomuza misafir edelim, bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimiz geleceğimizin temel taşlarına beraber kazandıralım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 33, Bursa 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Aydın 41, Muğla 39, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 34, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 29. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 35, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 38 derece.
2: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. Sıfıra ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, bire ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir. Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları

banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanır. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: sigorta kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Ateş.
1: Sen koyun bu yaş.
2: Ay onu bu paça uşine.
3: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
4: Seul지방경찰청 위기협상팀 하채연입니다.
5: 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터.
3: 사긴 ve 소극간lı bir kriz müzakerecisi.
4: 나 찾아봐주세요.
5: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
4: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
5: 하나 좀 더 키워.
3: 레인일리를 그렇지만 için sadece 12 saati olan 서울 polis merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de Apar'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: O namussuzu kim gönderdi? Sen mi gönderdin onu arkamızdan? He?
1: Kim? Yok sanma abi, yani şey, o kendi öğrenmiştir. Ben değil.
2: Ya burada böyle bir Kartepe lafı açıldı öyle havadan sudan.
1: Yok abim, olur mu öyle şey ya? Melih abla mı?
2: Yok.
1: Başım, sen gel akşama ben sana anlatacağım. Gelmeyecek mi? Abim. Hayır, akşama kız isteyecektik ya.
0: Sana kız falan istemiyorum halim. Azza abine sor, Azza abine. Ha, sen bitti, bitti gitti. Sen bittin kardeşim. Sen mi abim bitti, hadi.

0: hata bende. Yok Melia'yı ayıp oldu, yok orada yalnız kaldı. Çipi diye sizi taktık onunla geliyor. Ulan Aziz.
1: Dayı Cabbara da geliyormuş.
2: Yaşasın.
0: Cancan sen fazla sevinme, zaten sinirlerim tepemde.
3: Ne oluyor dayı?
0: Anlayamadım oğlum ben de.
2: Dayı?
0: Allah Allah. Çalışmıyor.
4: Ha, bir bu eksikti. Ha.
1: Dayı?
0: Bela teker teker gelmiyor ki.
5: Ne oldu?
0: Bilmiyorum, benzini bitti herhalde.
1: E ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? İteceğiz.
2: İteceğiz mi?

0: Alo. Seyhan. Nasılsın? İyiyim, iyiyim ben. Benim sanayide işim uzadı. Biraz geç geleceğim. Merak etme diye aradım.
1: Geç geleceğim. Ha, tamam. Yoo, iyiyim. Ha, yok yok, bir şey. Konuşuruz sonra. İyi, tamam. Bay bay.
2: Ne diyor?
1: Hiç, aynı. Yalan söylüyor.

0: Nasıl?
1: İyi. Şekeri yükselmiş.
0: Bir hastalığı var mıydı?
1: Vardı ama çok dikkat ediyordu. İlk defa bu kadar yükseliyor. Doktor tam vaktinde yetişmişsiniz dedi. Biraz daha geç kalsaymışız.
0: Tamam Ceylan.
1: Durum kritikmiş.
0: Tamam işte buradayız hastanede. Doktorlar var. Merak etme.
1: Ali. Sen olmasaydın nasıl yapardım bilmiyorum.

0: yalan söylüyor abla.
1: Ay Seyhan, günlerdir gözümün içine baka baka utanmadan yalan söylüyor.
2: Gülüm bir sakin ol. Belki bir açıklaması vardır çocuğun.
1: Ama ne açıklaması olacak? Gördüm gözümle. Kızla bindi arabaya gitti.
2: Allah Allah.
1: Yok sanayideyim, yok işim uzadı, merak etme. Ne açıklaması olacak Allah aşkına?
2: Sor.
1: Sorayım. Yalan söyleyecek. Doğru dürüst cevap verecek olan insan baştan yalan söyler mi?
2: Ay Seyhan'ım tamam. Sakin ol, bir gelsin konuş.
1: Aman ne konuşacağım ben daha onunla? Abla, benim içimde çok kötü bir his var. Bu işin sonu hiç iyi olmayacak.

0: Az bir şey daha iç oğlum. Hiç olmazsa şu kenara çekelim ha.
1: Abi ben de içeceğim.
2: Geç kenara sen.
0: Can can oğlum yapma, zaten bir lokmacık canım var ya.
1: Ama ben itmezsem Kartepe'ye gidemeyeceğiz.
2: Tamam hadi bir kere it.
3: Ben de iteyim o zaman.
0: Bir, iki, üç.
4: Ne var? Ne oluyor?
5: Samimler baba. Yolda kaldılar galiba.
4: Oğlum, kenara çek. Çek hadi tatırı.

0: Tamam. Hayırdır, bir terslik mi var?
1: Bir terslik var da Aziz. Bu kadar milletin içinde konuşmak yakışık almayacak.
0: Yardım edek. Çocuklar bir arabaya baksın.
1: İstemez istemez.
2: Allah Allah.
3: Bilya sen karışma. Bırak ne halı varsa görsün. Sen söyle yeğenlerini yollasın. Soğukta heder olmasın garipler.
2: Sami'm.
1: Ne oldu Melih?
2: Ya bak hava çok soğuktur. İsterseniz belli bir yere kadar geçin ha.
1: Hacet yok. Çocuklar siz istiyor musunuz gitmek?
4: Yok dayı.
1: Sağ ol Melih abla. Biz böyle iyiyiz.
0: Teklif var. Israrı yok Sami'm. Hadi bakalım.

0: Nasıl bu gece gelemiyoruz?
1: Ya geleceğiz de sanma abi, gelmem diyor.
0: Ya gelmesin, bana ne?
1: Gelmesin diyor ya. Ya Sevin, ben sanma abime sormuşum. Gelir Sevin'i ister misin diye ricada bulunmuşum. O da abilik etmiş, tamam demiş.
0: Halim gelmiyor diyorsun.
1: Allah o cumalinin var ya cezasını versin. Bak bu işler ince işler. Zaten aram bozuk. Benim şimdi sanmamı çiğnemem olmaz. Ben yapmam.
0: Halim.
1: Ya bak sen bana bir gün müsaade ver. Ben sanmamla konuşacağım. Hep birlikte gelip isteyeceğiz seni.
0: Ya annemler hazırlandı ama.
1: Ya tamam. Gelip alacağım ben sizi. Sen, ben, anam, babam hep beraber benim dükkanda bir yemek yeriz.
0: Halim bak.
1: Allah aşkına yüzlük kuyruğuna geldi. Kırma beni.
0: Halim mi?
2: Ay kız, Halim diyorum ama Halim'in bir şeyden haberi yok.
0: Nasıl yok abla?
2: Kız ben o şeyi Halim'den gizlice şey ettim.
0: Ne?
2: Kız şey ettim, anlasana.
0: Ay, ne şey ettim abla?
2: Seyhan bu CD arkada duruyordu arabanın. Ben de çaktırmadan aldım.
0: Ne işi var Halim'de onun?
2: Ya o güvenlik kamerasını dikmedim o çocuğun başına, ondan.
0: Bu işi Halim biliyor abla.
2: Yok vallahi Seyhan, Halim'in hiçbir şeyden haberi yok.
0: Kızın kaydı arabada durduğuna göre.
2: Öylesinedir be gülüm. Kız vallahi Halim'in hiçbir şeyle alakası yok. Ben eminim.
0: Abla öylesine olsa CD'nin üzerinde Seyhan yazar mı? Hale bak. Kızdan Halim'in bile haberi var. Bir ben bilmiyorum.
3: Bekle.
4: Ne oldu?
3: Evden gidip bir şeyler almam lazım. Seni de bırakayım istiyorsan.
4: Yok, ben bir şeye biner giderim buradan ya.
3: Araba var Ali, gidiyorum zaten.
4: Ceylan.
3: Ali bak, buraya benim yüzümden geldin. Annemin hayatını kurtardın. Bırak gideceğin yere kadar götüreyim.

0: Volkan oğlum, arabadan şalgam aldın mı?
1: Getiriyorum Aziz Bey. Heh.
2: Bela Hanım, vallahi çok iyi düşündünüz ya. Dağ havası gibisi yok.
3: Tabii içerisi çok güzel de dışarıda çocuklar dondu.
4: Gelirler şimdi Melia.
2: Yok ağam, bu havada nereden gelecekler? Onlar geri dönebilirlerse mucize.
3: Alo Feride. İyiyiz gülüm. Sizden ne haber? Çocuklar dışarıda kaldı Feride ya. Vallahi tutturdular, gelmeyeceğiz. Yok Sami bırakmadı.
2: Akılsız. Aklı sıra bize hava atacak. Buyursun, sabaha kadar beklesin.
3: Baba.
5: Bu ne beni ya?
2: Ulan Sami.
5: Aslan pehlivan.
3: Feride. Ya gülüm, Samimler bir araçla şu an bahçeye giriş yaptı.
6: Aa, ne aracı ablam?
7: Ay hiçbir şey anlamadım. Oraya karayoluyla gidilmiyor muydu?
3: Vallahi Feride, bir araç işte. Ben seni arayacağım, hadi.
8: Ne diyor?
7: Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ki gülüm. Araç mı, bir şeyler dedi ama Samim abim bir yolunu vurmuş, zirve yapmış vallahi kız.
8: Aslan, sandaki de ne cesaret ha. Kız nasıl ikna ettin ablamı o adamla gitmeye?
7: Valla ben de anlamadım kendim abla.

0: Ah, de bakalım. Hoppa. Gel kızım.
1: Burası mı?
0: Burası. Can canım, burası. Hoş geldiniz.
1: Ay.
0: Hoş geldiniz. Ya ben bittim Ferda. Resmen bittim, mahvoldum ya.
1: Halimcim, Samim abiye bir kez daha sorsaydın.
0: Nasıl sorayım Ferdem, nasıl sorayım ya? Cumali işgüzarının yüzünden adam çıktı daha.
1: Ah be Halim.
0: Ya Sevim'i zar zor ikna ettim. Akşama yemek yiyeceğiz.
1: Ye Halim.
0: Sen de geleceksin.
1: Halim.
0: Ferda, gözünü seveyim kırma beni, gel. Sevim'in yanında ol, şu işi kazasız belasız halledelim Allah aşkına Ferda. Ha Ferda?
2: Vurdun beni, vurdun beni.
1: Hadi dayı.
2: Can can. Az çekil bakayım. Samim.
3: Aziz, hele bana az müsaade et. Ben bir konuşup geleceğim. Koca yanak, Eda. Dondunuz ha çocuklar?
2: Yok ya, ne donacaklar? İyi onlar, aslan gibi onlar.
1: Bilava vurdum ben.
3: Pambuk, kurban oldum. Bir tek sen kalmıştın vurmayan ya. Hadi gel otele, otele hadi.
2: Yok yok, istemez. Böyle iyiyiz Melia.
3: Sen az konuşsak ya.
2: Hacet yok bak. Sen dön oteline, bekliyor orada hadi.
3: Ben buraya senin için geldim ya.
2: Benim için geldim de yanlış

0: Hadi at.
1: Helal olsun. Zübeyir.
2: Buyur abi.
1: Kapıya ilanı asın, kapalıyız. Dükkanı da hazır edin. İşte şalgamdır, ayrandır, tatlıdır, ne varsa. Her şey taslamam olacak ha.
2: Tamam abi.
1: Akşama yemek var ha.
2: Tamam abi.
1: O müzevviri de askıdan alın. Akşama sesini duymayacağım ha. Hadi.
3: Ya sağ olun, var olun. İyi ki geldik. Değişiklik oldu ha Cappara.
4: Bana değil kızıma teşekkür et. Çocukları göreceğin diye tutturdu. Yoksa benim dağda tepede ne işim var?
5: Ya Aziz Bey, bu dışarıda yiyecek bir şey var mıdır? Yani baba bu çocuklar ne yiyor ne içiyor?
3: Kebap gönderek.
5: Ha yok, ben onun için demedim.
3: Volkan hadi aslan.
5: Yok Volkan, otur otur. Sam hayatta almaz.
1: Ya çocuklar yer. Onlar oradayken benim de boğazımdan geçmiyor.
4: Bari pehlivanı getirecek Melia.
5: Ha babam ya, getirsek ya.
4: Nerede o?
6: Ha kardeşim, ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun.
6: Ha çocuklar, alın bakayım. Heh, sen bunu al. Sen de bak, domatessiz ister bu. Ha. Sıcak sıcak yiyin ha, soğutmadan ha.
7: Baba çok iyi geldi ya.
5: Dondum dondum.
6: Tamam kızım, bunları yiyin, biraz oynayın, ondan sonra gideceğiz zaten.
4: Pehlivan. Gel oğlum sen içeri. Eda, Yiğit. Hadi siz de.
6: Oğlum.
4: Ya uzun etme. Kalsınlar biraz yanımda, yollayacağım.
6: Peki oğlum, sen öyle diyorsan. Dayı, biz hemen geliriz. Tamam.
8: Dede.
4: Ha pehlivan.
8: Biliyor musun, ben ilk defa daha gördüm.
4: Ya açıklık yerde defecik kendini dağ sanırmış. Bu da bir şey mi pehlivan? Senin memleketinde Toros var, Toros.

0: Seyhan'ım, nasıl oldu böyle?
1: Oldun. Oldun da.
0: Da ne? Ne oldu?
1: Yani ne bileyim, sen böyle şatafatlı giyinirdin.
0: Abiye?
1: Ha. Yani sen böyle bir günde siyahlar.
0: Aman Seyhan'ım, sanki şimdiye kadar şatafatlı giydik de ne oldu? Ha, söylesene kurban olayım, ne hayrını gördük? Bu sefer de böyle olsun, ne olacak?
1: Olsun. Sen böyle de güzelsin ablam.

0: çok güzel oldu.
1: Konuşacak bir şey yok Melih. Adam gitmiş seni elini tutmuş.
0: Allah Allah.
1: Yalan mı, tutmadı mı?
0: Ya adamdan sana ne sen Allah aşkına? Sen beni bilmiyor musun?
1: Ya ben sana o eve gitme dedim Melih.
0: Ya sana kızdım işte, inadımdan gittim ben de.
1: Niye?
0: Ya adam dükkanını alt üst etmişsin Sami.
1: Ya bırak Allah aşkına Melih, ya sen gittin mi gitmedin mi?
0: Ya hele gittim. He, ben Azze'ye gittim. Senin eve kim geldi? Bunun ne önemi var?
1: Yok mu?
0: Samim, Allah aşkına dön de bir arkana bak ya. He, ben Azize'ye gittim de senin evinde kızın var ya.

0: Sen de hiçbir şey görmemişsin ya pehlivan.
1: Çocuklar, siz Adana'yı hiç görmediniz mi?
2: Yok.
3: Yani annem söz vermişti ama olmadı.
4: Annem sözlerinde pek durmuyor.
2: Mertcan.
4: Doğum günüme de gelmedi.
0: Ben ilk karı Toroslar'da gördüm. Adana'ya da arada bir serpiştirdiği olurdu ama işte ayda, yılda bir kere.
5: Hadi evine gittin de daha da ne işin var senin ya?
6: Ya sen çocukları özledim.
5: Çocukları?
6: Çocukları, seni.
5: Geleceksen gel. Bin be arabaya de beni sevmeyeyim, gel beni al de. Ben seni başımın üstünde taşırım Melia.
6: E yüzüme bakmadın Samim.
5: O adamın dağda ne işi var?
7: Melo Hanım yok. Melo?
8: Hocam, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
10: Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
11: Anacığım, Sevin'in babası.
10: Merhaba. Hoş geldiniz.
11: Annesi.
10: Merhaba.
11: Ya hocamı tanıyorsundur Adana'dan.
10: Tabii. Biz sizi evi bekliyorduk ama böyle tanışmak kısmetmiş.
12: Vallahi öyle oldu.
11: Ya böyle bir aksiliktir oldu, artık kusura kalmayın ya.
10: Kısmetse yarın kahvenizi içeceğiz. Bekleriz. Buyurun.
11: Cumale.
13: Anneciğim.
10: Canım. Biz de geçelim.
11: Anacığım, ben Ferda'yı bekliyorum.
10: Gelsin, yerimizi bilmiyor değil ya.
11: Tamam sen otur. Cumale. Buyur usta. Ben şimdi içeri geçiyorum. Sen kapıda nöbet tutacaksın. Ferda ablan gelmezse bana haber vereceksin. Ben gideceğim alacağım.
14: Tamam usta.
11: Tamam hadi.

0: abla. Ha gülüm.
1: Niye gitmiyorsun? Abla neyin var senin?
0: Hiç.
1: Niye üzgünsün?
0: Öyle biraz canım sık.
1: Senin de karşına biri çıkacak abla. Tam senin kalbine göre biri. Ve seni anlayacak. Seninle gülecek. Kıymetini bilecek. Bir de deniki etmeyecek. Ben biliyorum sen şimdi Halim ve Sevin'i düşünüyorsun. Ama bak bence onları tanıştırmakla sen en doğrusunu yaptın abla. Adım gibi eminim. Senin de karşına istediğin gibi biri çıkacak.

0: Kendini almadın mı?
1: Yok, ben dükkanda yerim bir şeyler.
0: Çok teşekkür ederim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. İster misin?
1: Yok, gidelim mi?
0: Ben de ilk biraz sohbet ederiz diye düşündüm ama.
1: Bak, Ceylan, sen çok iyi bir kızsın ya. Ona iyilik yap. Araban çalındı, çocuklara el vermedin. Sağ ol. Ben evli. Kimse bilmiyor ama bir karım var. Onu da çok seviyorum. O yüzden gitmek zorundayım.

0: Ya kardeşim, bir araçtır, kızaktır, yok mu arkadaşım? Çıkıp arayalım.
1: Hanımefendi yalnız mıydı?
0: Yok, yanında tıknaz biri var.
1: Bir arayın isterseniz.
2: Volkan, biz bunu nasıl düşünemedik oğlum ya? Nasıl aklımıza gelmedi?
0: Cevap vermiyor, cevap.
1: Tamam efendim, biz çıkıp arayalım.
0: Ben de geleceğim. Gerekirse helikopter kaldıracağım.
1: Volkan, geldim Aziz Bey.
3: Biraz.
4: Ya sen nasıl kaybolduk biz?
5: Ya kaybolmadık, biz bu taraftan geldik Melia.
4: Yok sen, biz vallahi bu taraftan geldik, buraya gideceğiz.
5: Sen bir o tarafa bak bakayım, oradan bir otel görüküyor mu?
4: Sen de bir şu tarafa bak bakayım, bir otel görüküyor mu?
5: Ya sen yürü.
4: Yok Samim, bak bu böyle olmayacak. Açacağız telefonu, soracağız nasıl bulacağız diye, hadi.
5: Ne diyeceğiz, bodur ağacın yanında mı izleyeceğiz?
4: Samim.
5: Ya ben açık denizde çalışmış bir adamım, yolumu biliyorum, sen gelme Melia.
4: Samim, yolunu biliyorsun da Allah aşkına biz niye dönenip duruyoruz?
5: Melia.
4: Yok Samim, sen bu taraftan git de vallahi bu taraftan geri döneceğim. Biz oradan geldik.
5: Ya Melia, gel bu taraftan gideceğiz. Ya yapma Allah'ım ya, bir kara saplanacağım, bir şey olacak, gir şu konuma. Kaybolmuşuz, kaybolmadık. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum.

0: Koy bakalım, buyurun, soğutmayalım fasulyeleri.
1: Hadi bakalım.
0: Afiyet olsun.
2: Usta.
0: He. Hoş geldin Ferda.
3: Hoş bulduk Halim.
0: Ya bekledik bekledik ama.
3: Evde uyanandım biraz.
0: İyi etmişsin.
3: Sağ ol. Sağ ol.
0: Siyah çok yakışmış. Sade. Güzel olmuşum.
3: Sağ ol.
0: Bak buyur buyur buyur.
3: Afiyet olsun.
4: Hoş geldin Feride.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız Sami teyzeciğim?
4: Hoş geldin kızım. Geç otur.
3: Sağ ol. Hoş geldin canım. Nasılsın Sevincim?
5: Çok iyiyim. Bu zamanda evleniyorum, inanabiliyor musun?

0: Araba boşta.
1: Tamam. Çık. Kapı aç kapıyı.
0: Hadi sağ

0: Ali. Sağ ol Cumali.
1: Vallahi mi?
2: Evet. Hadi bakalım. Çocuklarımızın mutluluğuna.
0: Amin.
1: Hadi afiyet olsun şeker olsun.
0: Gelin kızımızı çok sevdik. Sağ olun.
3: Bizi tanıştıran, bugünlere getiren Feride'ye.
0: Söyle.

0: Hani sana aidiydin? Hani araba gitmişti, bu kızla bir ilgin yoktu?
1: Yok.
0: Yok tabii yani. Ne işin var kızın arabasında?
1: Seyhan. Bu senin düşündüğün gibi bir şey değil.
0: Konuşma Ali. Konuşma. Konuştukça daha da batıyorsun.
2: Bala! Bala Hanım! Allah Allah! Allah Allah!
3: Aziz Bey! Otele dönmüş olmasınlar Aziz Bey.
2: Ya dönse arar, bak etrafa, sallanma.
3: Tamam.
2: Bala! Bala Hanım!
4: Tamam dayı, tamam. Yok, biz değil de Aziz Bey merak etti.

0: Dediklerime inanmıyorsun değil mi?
1: İnanmıyorum.
0: Hastanedeydim. Kızın annesi komaya giriyordu desem.
1: Ali yapma ne olursun.

0: Hani kaybolmuştuk?
1: Bak işte geldik.
2: Hayır.
0: Cancan.
3: Dayıcım nerede kaldınız, merak ettik ya.
4: Buradayız Edem, geldik.
1: Merak edecek bir şey yok ya. İyi misiniz?
0: İyiyiz, iyiyiz ya. Merak edecek bir şey yok işte, geldik.
5: Vallahi hanım. Biz de sizi arıyorduk.
4: Aziz Bey, iyiyiz ya. Merak edilecek bir şey yok.

0: herkese yalan söyledim. Babamı üzdüm. Ailemi üzdüm. Halim'i perişan ettim. Niye? Niye? Bunun için mi? Bu kız için mi?
1: Seyhan. Tamam yeter.
0: Yeter. Bence de yeter. Haklısın, yeter. Daha fazla yapamıyorum Ali. Ben boşanıyorum.

0: Abla.
1: Seyha sen ne diyorsun?
0: Ablam duydun.
1: Ya kurban olayım, daha evlendiğinizi kimse bilmiyor. Ne boşanması?
0: Biliyorum biliyorum.
1: Abla gelme üstüme. Ne olur. Zaten bunaldım, bir tarafta Ali bir tarafta siz. Benim için kolay mı sanıyorsun?
0: Kızım sen delirdin mi?
1: Abla.
0: Seyhan.
1: Bir sürü insanı şimdi.
2: Feride. Aa.
1: Efendim abla.
2: Salona.
1: Niye?
2: Salona.
3: Bismillah. Ya adımımı atmam dedin, gittik Aziz'in evine kabını yiyoruz. Çocukları Kartepe'ye götürdüm, ulan peşimizden yolladın namussuzu.
4: Ya Samim abim.
3: Ya bırak abim abiyi ya. Yani bilmesem diyeceğim, kasten yaptın yani.
4: Haşa. Ben seni üzecek kıracak bir şey yapar mıyım ya?
3: E yapmasın ha, bu ne?
4: Garabet. Bir garabettir gidiyor Samim abi. Cumali tevgesi yüzünden. Samim abi. Tövbe tövbe. Geçti gitti ya Samim abi. Allah aşkına etme eyleme, gel şu sevini iste.
2: Feride. Hah. Karşıya bak.
1: Bakıyorum. Heh,
2: bak Samim'in yüzüne ne diyor.
1: Vallahi ablam buradan duyulmuyor ama ne istiyorsun? Dudak falan mı okuyayım ablam?
2: Allah Allah. Sıfatına bakacaksın Feride. Sıfata bakacaksın. Üzgün müdür, kızgın mıdır? Hadi.
1: Ablam ben hiçbir şey göremiyorum.
2: Ne oldu ya, siz barışmadınız mı? Yok gülüm, Allah aşkına ne barışacağız ya. Aziz'in arabaya atladık geldik işte.
1: Sen abim elini tutmadı mı senin ablam?
2: Kız tuttu da elimi acaba ayağım kaydı diye mi tuttu? Yoksa işte tutmak istedi de mi tuttu, artık meçhul.
1: İstemiştir ablam, istemiştir. İstemeyen adam tutmak istemeyen adam tutmaz. Yerin iki kat dibine girken de tutmaz.
2: Feride. Bak dün Seyhan benim kanıma girdi. Şimdi ben bu adamı 20 sene bekledim mi?
1: Vallahi bekledin ablam, sen başka kimseyi sevmedin ha.
2: Ben madem bir tek bu adamı sevdim, 20 yıl sonra geldik kavuştuk, ben de Samim'den vazgeçmeyeceğim.
1: Aslansın kız.
2: Kız artık ne yapacağım ne edeceğim, ben bu Samim'i geri kazanacağım ya.
1: Kazanacaksın ablam, kazanacaksın, sen hiç merak etme. Önce seni şöyle bir süsleyelim, nerede kız maşa?
2: Kız ne maşası Feride, adam yüzüme bakmıyor, şöyle bomba etkisi yaratacak bir şey lazım.
1: Bakacak ablam bakacak. Önce o Aziz Bey'i olay mahallinden bir uzaklaştırmak lazım. Ardından beton da yolladık mıydı?
2: Ay.
1: Tamam artık, olacak kız bu iş valla.
2: Ay inşallah Feride, inşallah. Hadi.
1: Kız çok aç mı? Görünüyor
2: son bir dakika.
5: Abi be. Heh. Bu ayrılık mayrılık mevzuları kesin mi ya?
4: Öyle. Kesin.
5: Yapma be. Kaç.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Merhabalar.
0: Merhaba. Annem eve gitmeden seni görmek istedim.
3: Nasılsın oğlum?
1: İyiyim iyiyim sağ ol. Biz de dükkan açıyorduk. Buyurun.
4: Seyhan.
3: Babam.
4: Nereye?
3: Az bir yürüyüp geleceğim.
4: İyi ya. Fazla oyalanma.
3: Tamam.
5: Yok abi, ben senin işine karışmam.
6: Ya deme böyle abim.
5: Çağır Azdi abini, o istesin geçsin hadi.
6: O benim abim değil.
5: Ya gitmişsin kabını yemişsin evinde. O bidon seni kırar mı?
6: Yok abim. Bu kızı sen isteyeceksin.
5: İstemiyorum.

0: İsteyeceğim.
1: İsteyeceğim.
0: İstemeyeceğim.
2: Allah Allah. Allah Allah.
1: Kısmetsiz anam o taraf. Vallahi adamın kendine hayrı yok ki Halime de bir hayrı olsun.
3: Gülendam.
1: Ya abla bak kaç gün oldu geleli hala kız istenecek.
3: Kızım oğlan Samim abi isteyecek diye tutturdu, ne yapayım?
1: Nesi varmış o şişmanın?
3: Hangisinin?
1: Yani evine gittiydik ya.
3: Aziz.
1: He Aziz, devlet gibi adamı.
3: Gülendam.
1: Ya vallahi bak abla ben karışmam. Eğer Samim gene yok desin, o Halim'in var ya Adana'da anısını dikecekler ha. Bir kıza varamadan kurudu gitti diye.
3: Of.
1: Ya abla bak bu işler nasıl başlarsa öyle gidermiş. Gel sen inat etme. Biz Aziz'i arayalım da gidip kızı istesin ha.
3: Of.
1: Ne of deme ya. Ara.
4: Sağ olun Ali Bey. Ceylan anlattı. Hayatımı kurtarmışsınız.
5: Yok o kadar da değil.
4: Nasıl o kadar da değil? Annesi Ali'yi dinleme. Ben tek başıma olsam ne yapacağımı bilemezdim. Seni de beni de Ali kurtardı.
5: Çay doldurayım ben teyzeciğim, alır mısınız?
4: Alırım sağ ol.
5: Sen otur ben koyayım.
4: Ben bardağı bırakıp geliyorum. Ya işte böyle.
5: Daha iyisiniz.
4: Çok bir sorun olmadı değil mi? Şimdi galiba kapıda bekliyordu. Bir terslik oldu mu?
5: Boş ver.
4: Oldu mu olmadı mı?
5: Ya oldu bir şeyler.
4: Benim yapabileceğim bir şeyim var mı?
5: Yok. Sağ ol.

0: Kim? Ha Soymi teyzem. Ha buyur. Ya olur mu, ne rahatsızdı? Yok yok, bildim bildim. Ha söyle teyzem.
1: Ha Aziz oğlum bak, belki duydun. Benim halim kadersiz. Geçen sefer Seyhan nikah salonundan kaçtı.
2: Bu sefer kızı buldu. Ama bu sefer
1: de isteme kısmet olmuyor. Ha oğlum, şimdi benim senden bir ricam olacak.
3: Sende vardır Aziz abinin mobil telefonunu, aç çağır gelsin.
4: Çağırmayacağım sanma abi, çağırmayacağım. Sen benim halimi en iyi bilenlerdesin. Seyhan kaçtı, ben burada ağladım süründüm, sen beni teselli ettin. Herife silah çektim, sen beni hapisten kurtardın. Sen benim abimsin, sen benim büyüğümsün. Senden başka benim abim yok. Öldü öleyim. Ama Allah aşkına kin tutma. Son kez sorayım. Benden gelecek mi, gelmeyecek mi?
0: Halim bak.
4: Kızı isteyecek mi, istemeyecek mi?
0: Ya gelirim, gelmem mi Saime teyzem ya? Sen halım kardeşime söyle, hiç kararlanmasın. He, onun Aziz abisi burada. Başka bir şeye ihtiyacı yok.
1: Ay sağ olasın Aziz oğlum. Vallahi büyük sevaba girdin Aziz. Anacığını öp. İnşallah düğün olsun, onu da bekliyoruz. Heh. Hadi sana hayırlı günler.
5: Oh. Ne oldu abla? Ne dedi?
1: Saat 8'de orada olacak.
5: Oh, üstümden bir yük kalktı. Ben artık sana bir yorgunluk kahvesi yaparım ha.
1: Fındık. Bitti bu iş Gülendam.
5: Bitti. Gülendam da bitti.
6: Tamam ulan.
4: Tamam mı?
6: Seni daha fazla kırmayacağım, tamam.
4: Ya kızı isteyecek misin abi?
6: İsteyeceğim anasını satayım.
4: Allah be! Sağ ol abi, beni sağ ol. Sen beni kırmadın ya. Bak yukarıdaki Allah-u Teala'm şahit. Seninle yengemle evlenirken ne istesen ben de onu yapacağım.
6: Hadi

0: Vallahi billahi şahitli sen şahitli, kirvelik sen kirvelik ne istersen.
1: Bizim işimiz zor oğlum.
0: Yok be Sami abi, niye zor olsun, gönül ferman dinlemez. Aslan abi benim, bak gör, o da olacak, o da olacak.
2: Dur kara kucak peşine döndü lan.
0: Vay be.
3: Kız ablam eskiye döndün ha. Ay inşallah döneceğim Feride, ben döneceğim de Sami dönecek mi ya? Vallahi aşık usandırdım ha Feride.
4: Dönecek ablam, dönecek, sen hiç merak etme. Bir kere seni baştan yaratacağız. Ay, bambaşka bir Meliha olacaksın. Kız ablam bana bak, yukarıda minik serçe peruğum var kız, getireyim mi?
3: Allah Allah. Ay Feride, Allah Allah.
4: Tamam tamam, takmayız. Zaten bıldırcın gibi kadınsın kız. Aç şöyle biraz dekolteyi, aç aç.
3: Allah Allah.
4: Aç, sen abim görsün, gözü gönlün açılsın kız, aç.
3: Feride hadi git artık, Sami çıktı çıkacak.
4: Tamam kaçtım ben, hadi.
3: İyice bir yoklayacaksın ha gülüm.
4: Sen abinin gözünün içine bakacağım.
3: Bakacaksın, affetmiş mi affetmemiş mi anlayacak.
4: Tamam hadi sen de bir an önce hazırlan git, şöyle bir kapının önüne hazır güzel şeylerle, sen abim seni görsün havalı havalı.
3: Ay inşallah.
4: Hadi kaçtım ben. Seyhan Hanım.
5: Evet.
6: Merhaba, ben Ceylan.
5: Dün karşılaşmıştık, evet.
6: Biraz konuşabilir miyiz?
7: Mertcan, geleyim mi ablacığım?
8: Merdo, aç abisi kapıyı.
7: Mertcan, iyi misin ablacığım?
8: Ne oldu, neyin var?
5: Karnım ağrıyor.
7: Neden? Bir şey mi var? Göster bakayım neresi ağrıyor.
8: Mertcan, emin misin karnının ağrıdığına?
7: Allah Allah.
6: Dün bir tatsızlık olmuş galiba. Siz nereden biliyorsunuz? Ali söyledi. Biliyorum böyle tuhaf oldu ama sizi böyle görünce dayanamadım, durup konuşmak istedim. Annemin şekeri yükselmiş. Eve gidiyordu. Ali de arabayı getirmişti.
4: Bakın bana bir şey söylemek zorunda değilsiniz, tamam mı?
6: Biliyorum, anlatmak zorunda değilim ama annenin gelmesini ben rica ettim. Bakın annem de arabada, istiyorsanız o da anlatsın.
4: Gerek yok.
6: Siz bilirsiniz. Kusura bakmayın, aranızın bozulmasına sebep olduysam özür dilerim.
9: Ali abi iyi misin? Bir durum yok değil mi?
1: Ha, yok yok, iyiyim iyiyim.
9: Sen istersen ben kalırım abi. Çıkmak dolaşmak istersin falan olur.
1: Yok yok. Taci abi de yok, ben dükkanı boş bırakmayayım.
9: İyi tamam abi. Gidiyorum ben o zaman, sen ararsın zaten beni bir şey olursa.
10: Tamam sağ ol.
9: Kolay gelsin abi.
10: Hadi eyvallah.
11: Cancan, geçti mi oğlum ağrın?
3: Karnı ağrıyor ha pambığın. Şimdi alırım seni bir güzel, götürürüm bizi. Ablam sana bir nane limon yapar. Samim abim, ablam bir nane limon yapar. Of of of, inanamazsın. Nasıl? Kartepe iyi geçti mi abim?
11: İyi, peri kızım. Ha Eda, Cancan.
6: Evet, çok güzel geçti.
12: Vallahi çok eğlendik.
3: Olumlu yani ha abim, aralar düzeliyor desene.
11: Tabii ya, onlar benim canım ciğerim ya. Böyle bir kötü rüzgar esti geldi geçti.
3: Sizin açınızdan?
11: Kimin?
3: Ablanla senin. O rüzgarlar da geçti mi abi?

0: Karı kızı ablanla bizim durumumuz aynı.
1: Aynı derken?
0: Nasıl söylenir bilmiyorum işte. İçki küvesinden hallice. O cibilliyetsiz hala etrafında dolanıyor.
1: Aziz Bey. Yok abim. O ablam sizi görmek istiyor diye Kartepe'ye getirmiş, o kadar. Yoksa ablam onunla konuştu. Bir daha hayatta etrafında göremezsin. Sizin aranız iyi olsun be Semim abim ha. Gerisi hallolur be abim. Ha?

0: Hayırdır? Gözlerini gözlerime daldırdın.
1: Yok abim, öyle bakıyorum. Gözler ruhun aynası derler.

0: Çocuklar, buyurun faturanız.
1: Efendim canım?
2: Sevin, müjdemi isterim.
1: Ne oldu?
3: Ya akşama geliyoruz.
1: Nasıl? Sen abi kabul etti mi? Çok sevindim. Ben biliyordum zaten. Tamam. Canım, ben de sana kravat aldım. Geliyorum şimdi yanına. Tamam. Hadi birazdan orada görüşürüz. Evleniyoruz da.
0: Hayırlı olsun.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler efendim. Hoş geldin Sayme teyze.
4: Hoş bulduk oğlum. Sağ ol oğlum. Yok mu Halim?
0: Yok, daha gelmedi Sayme teyzem. Geç otur, çay kahveni vereyim.
4: Ay, bir şey verme.
0: Tatlı?
4: Yok oğlum, bir şey verme. Çarşıya ineceğim. Çiçektir, çikolatadır. Halime söyle, akşam işini hallet.
0: Ne işi?
4: Canım, kızı isteyeceğiz ya. Sen ustana mutlaka söyle, Aziz Bey'le konuştum, akşama geliyor.
0: Sevin'e.
4: Hanım, Sevin hanım. Aman ha Cumali, aman oğlum. Ben bulurum bulamam. Sen mutlaka söyle, akşama yengeni Aziz Bey isteyecek.
0: Tamam Sayma teyze.
4: Haydi hayırlı işler.
5: Bak şimdi Yiğido, seninle konuşacaktık, araya mevzular girdi.
6: Dayı ne oldu?
5: Şimdi o Ali abinin oradan dükkanından arabayı kaçırdınız.
6: Dayı,
5: şimdi kim kaçırdı, kim kaçırmadı, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Siz o arabayla dolaştınız mı, dolaşmadınız mı?
6: Ya
5: bu çocuğa 3 kuruş para gelmiş bir yerden, gitti onunla dükkan açtı. Şimdi onun boyası, masrafı, yazık, günah ya.
6: Tamam dayı, gidip özür dileyeceğim.
5: Özür dileyeceksin, o ayrı. Bir de gidip çalışacaksın.
6: Tamirhanede.
5: Ha.
6: Dayı, ben de anlarım.
5: Ali abin öğretecek. Gideceksin, çalışacaksın. Yaptığın işin mesuliyetini alacaksın. Bak Yiğido, hiçbir zaman kimseye boynun eğik kalmayacak. Tamam mı aslan?
6: Tamam dayı.
5: Aferin Yiğido. Right.
7: Nasıl? Daha iyi misin Pehlivan?
8: Hı hı.
7: Ağrın sızın var mı?
8: Biraz.
7: Ya sen koskocaman bir pehlivansın. Bir hava alsan hiçbir şeyin kalmaz.
8: Nereye?
7: Sokağa. Yeter tembellik ettiğimiz. Sen bekle.

0: Melia.
1: Ha baba.
0: Ne bu halin?
1: Canımız sıkıldı biraz.
2: Ablanla bakım yapıyoruz baba.
0: Evin bir delisi sendin, bacını da kendine benzettin.
1: Baba.
0: Pehlivan iyi, biz çıkıyoruz.
1: Tamam baba.
2: Gökten taş yağsa ben ne yapacak ablama?
1: Ya gülüm sen ona bakma Allah aşkına ya. Feride.
2: Ha.
1: İç güvesinden hallice de daha gülüm.
2: Evet evet bence olumlu ablam.
1: İç güvesinin nasıl olumlu geldi?
2: Ablam bir kere hallice. Hallice iyi yani iç güvesinden iyi. Zaten kötü olsa kötü derdi.
1: Evet hallice.
2: Hem başka ne desin ki ablam yani? Sen Mavi'nin de bir erkeklik gururu vardır bilirsin. Sonuçta sen Aziz Bey'le kalk dağlara tepelere git.
1: Feride.
2: Ablam şimdi tamam ben senin iyi niyetini biliyorum. Fakat orada resim bozuk ablam. Kurban olayım. Neyse ben toparladım. Merak etme bir daha gelmeyecek falan dedim. Bir sorun olmaz. Bir de senin şu güzelliğini görüversin.

0: gelsin vallahi.
1: Ay kurban oldum, inşallah her şey yoluna gidecek. Hadi kız.
0: Geleceği varsa göreceği de var.
2: Baba.
0: Dikkat. Samim, hazır mısın?
3: Geliyoruz. Eda kızım, otelden dönüşte Halim abinle bir işimiz var. Can Can'la arası artarsa...
1: Ararım dayı, merak etme.
3: Ha kızım.
0: Bak, benim de telefonum açık. Yani lazım olursa muhakkak.
1: Tamam Şehmi sonu.
3: Kardeşin sana emanet.
4: Melanım.
5: Aziz Bey, hoş geldiniz.
4: Maşallah, davası yaramış. Çok zinde görünüyorsunuz.
5: Yok bu ev hali ya. Ve azıcık toparlandım.
3: Eda kızım, al asmalık.
1: Güle güle dayı.
3: Merhaba Meleş abla.
5: Merhaba canım.

0: Samim, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim, iyiyim. Siz şey, otele gidin de bizim Yiğit Oğla bir işimiz var. Şeynaz.
0: Abi, geç kalma olur mu? Ustalar gelecek.
1: Ne ustası ya?
0: Mutfağı genişletelim dedim ya, gelip bugün ölçü alacaklar.
1: Ha, tamam. Hadi iyi dur.
2: Mel Hanım, sahilde güzel nezih bir balık lokantası var ama...
3: Yuh, siz diyeceğiniz değil, zaten şimdi babam gelir.
2: Mel Hanım.
3: Buyurun.
2: Ben sizin hayatınızı zora sokmak için gelmedim. Dün bir rahatsızlık verdim. Ama Allah biliyor ya, niyetim o değildi.
3: Tabii Aziz Bey, biliyoruz tabii.
2: Benim için siz bana Adana'yı hatırlatan bir ışıksınız. İnsan kendi çocukluğunu nasıl hatırlar? Ben de sizi öyle hatırlıyorum. Hatırlıyormuşum. Ben de yeniden karşılaşınca anladım.
3: Şimdi Aziz Bey...
2: Yok. Ben aptal biri değilim Mel Hanım.
3: Estağfurullah, tabii ben öyle bir şey demiyorum da.
2: Öbür taraflı olan durumunuzu biliyorum. Lakin yaslanacak bir omuz, bir dost, bir hayat yoldaşı ararsanız... Hayat bu, belli olmaz. Ben buradayım. Her ne olursa olsun... Yanınızdayım.

Yani sen biliyorsunuz. O zaman bana artık söyleyecek bir şey kalmadı Aziz Bey. Benim gözüm senden başkasını görmez. Gene de sağ olun.

0: Usta.
1: Oğlum ne var ustam ustam ustam, ciğer cikentisi gibi sabahtan beri be.
0: Sayme teyzem geldi de.
1: He ne diyor? Bak anama haber vermedik ha.
0: Aziz diyor ustam.
1: Cumali.
0: Ha ustam.
1: Sen kaşınıyor musun onu? He? Ben yakayı heriften daha yeni sıyırmışım. Aziz Aziz ne Aziz'i?
0: Yok o değil de.
1: O değil de ne oğlum, o değil de ne? Söyle.
2: Ali.
1: Ah Sevin. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım.
1: Bak müşteriye bak, müşteriye bak. Müşteriye bak.
2: Şeytanın bacağını kırdık ha?
1: Vallahi kırdık. Kırdık. Ondaki de ne bacakmış anam babam. Yedi bitirdi ben iki gündür.
2: Ha. Bak bu kravatın akşama takarsın.
1: Nerede uzun vardı ki ya?
2: Ama böyle ceket gömlek de olmaz ki. İstemeye geliyorsun.
1: İyi o zaman, peki sağ olasın.
2: Ben kalkayım artık.
1: Yok dur. Bir çay istedik.
2: Yok kalmayayım.

0: He balay paketi yo. Dubai'ye gidiyoruz ya. Tam pasyon. Söylemez ayıptır. 2000 TL.
1: İki mi? 4000 değil miydi ustam?
2: Canım ne yapıyorsun?
3: Hiç öyle bakıyordum.
2: Nereye?
3: Eve gidiyorum. Öyle takılmışım.
2: İyi misin? Biraz solgun görünüyorsun.
3: Yok, iyiyim. İyiyim. Sağ ol.
2: Tamam. Sevim, ben gideyim.
3: Tamam, ben de gidiyorum zaten. Akşama söz kesilecek kuaför randevum var.
2: Hayırlı olsun.
3: Sağ ol.
2: Sevin.
3: Tamam.
2: Oldu. Al asma. Hadi görüşürüz.
3: İyi günler.
2: Darısı başına canım.

0: Vay Sami abi.
1: Aliço, gelmesek hiç uğramayacaksın ha?
0: Yok be abi ya, ne alakası var? Ne oldu sana?
1: Ya yok bir şey, bu sabah gene bu aziz şerefsizi sinirlerimi ayağa kaldırdı.
0: Niye?
2: Meloş ablaya gelmiş.
1: Meloş abla gel. Ba öyle deme, vallahi karbülü kırarım ha.
0: Şş.
1: Ya Aziz gelmiş neyse, sen bizim Melia'yı göreceksin kardeşim. Süslenmiş püslenmiş, kulaklarında küpeler, kafasında kelebekler, iki diren bir çekirdek.
0: Ya belki senin içindir.
1: Benim için yapıyorsa cübiliyetsizin karşısında ne iş var?
0: Ya tamam sakin ol, gel bir otur bir çay iç.
1: Yok Aliço, ben gideceğim, otelde eş güç bekliyor. Sana bir tane yardımcı getirdim.
0: Kim?
1: Ben. Bak, borcunu ödeyinceye kadar. Bak ne diyorum, borcunu ödeyinceye kadar Ali abinin yanında çalışacaksın.
0: Ya sen mi abi?
1: Yazın da Eda'yı göndereceğim, burada hesap kitap tutacak.
0: Ya abi.
1: O itiraz etme Aliço, zaten otel batarsa hepimiz buradayız oğlum. Aliço abinin sözünden çıkmak yok bak ha.
3: Tamam.
1: Aliço bak, bu sana emanet, eti senin gemi benim.
0: Tamam abi tamam, biz hallederiz.
1: Hadi. Ha.
0: Gel hadi gel, adamı ne kızdırıyorsun?
4: Ya aramız düzelsin diye saçımıza maşa yaptık. Adam bizi Aziz'le yakaladı.
5: Ay o adam da yapıştı be abla.
4: Ay vallahi Aziz'den bana ne Feride, Allah aşkına Aziz'den bana ne?
5: E tamam haklısın da şimdi gel de bunu sen abime anlat ablam. Şimdi sen takmış takıştırmışsın saçlar küpeler falan, adamın elinde koca çelenk olunca.
4: Ay vallahi çıldıracağım Feride, vallahi çıldıracağım ha.
5: Ne yapacağız ne yapacağız? Ablam vallahi bunun başka çaresi yok, oturup karşılıklı konuşacaksın. Ablam nereye?
4: Otele.
5: Otele mi?
4: Bizim aramız orada bozuldu Feride. Bizim aramız orada düzelecek.
5: Ablam otelde ne yapacaksın?
4: Çalışacağım gülüm. Biz bu otel işine beraber girmedik mi?
5: Girdik.
4: Heh, hep beraber bir takım hayaller kurmadık mı?
5: Kurduk.
4: Ha kurduk. O zaman artık otele geri dönüyoruz, geri.
5: Abla,
4: bak Seyhan'a da söyle. Zaten senin hemşireliğinde de bir iş yok, bir numara yok. Hep beraber çalışacağız.
5: Ya kurban olayım.
4: Lan icimi yok. Otele geri dönüyoruz. Hadi.
5: Ya canım benim.
4: Abla, Feride Gülüm kardeşine anlat.
5: Abla ne oluyor?
4: Anacığım benim bir işim var, sonra görüşürüz. Haydi.
0: Konuşuruz.
2: Cemal'i ne oldu?
6: Yok Zübeyir, ben bittim. Geçen sefer askıya astı, bu sefer kesin kıtır kıtır doğrayacak.
2: E ara bir daha.
6: Arıyorum Zübeyir, telefonu kapalı açmıyor.

0: Haydi pehlivan.
1: İstediğin gibi oyna.
0: Bak salıncak, kaydırak.
1: Oğlum bin birine işte.
2: Müzikçilik yapma pehlivan.
0: Bu yaşta oturmak olmaz. Madem parka geldin oynayacağım.
3: Ablam daha dün akşam boşanacağım dedim.
4: Tamam Seyhancığım, şimdi de vazgeçtim de o zaman.
3: Nasıl diyeyim, çocuk oyuncağı mı bu iş?
4: Seyhan yanlış anlamışsın işte. Çocuğun günahını almışsın.
3: Biliyorum.
4: Ay Seyhan, biz evleneceğiz de göbeğimiz çatlıyor. Yani şu ablama baksana.
3: Canını dişine taktı, otel yolu tuttu.
4: Abla. Ne abla Seyhan? Sen de bize inat, gül gibi kocandan boşanacaksın
3: ha? Ne yapayım?
4: Git özür dile Seyhancığım. Allah Allah, boşanacağım demesini biliyorsun. Özür dilemek mi zoruna gidiyor?
3: Seyhan, gelme üstüme abla. Gelme ne olur.
4: Bismillah. Gerildi bu da be.
5: Alet edevatın temiz olacak ki yaptığın işte temiz olsun.
6: Tamam. Buyur paşam.
5: Tamam. Demek jipin borcunu ödeyeceksin ha?
6: Öyle.
5: Yandık. İyi yövmeye vereceğiz sana.
6: Ali abi. Ya, affedersin. Sana zarar vermek istemedik.
5: Kız nasıl?
6: Nurcan. Bilmem. O günden beri görüşmedik.
5: Niye? Arasana kızı. Kız senin için araba kaçırmış. Ara kızı.
6: Tamam. Aa. Bu ne?
5: O hediye. Kabus kovalıyor. Nasıl kovalıyorsa.
6: Hadi çalış çalış.

0: oldu? Kaçta olduğun kadar kahırlandın. Ya bacın yanında, Meliha ablan yanında, dayın yanında. Biz bakarız sana.
1: Hasta olunca anneme işten gelirdi. Bir de dergi alırdı.
0: O yüzden bayılırdın kaçta emniye.
1: Evet. Ama annem Mert'in hiç hasta olma. Sana bir şey olacak diye korkuyorum derdi.
0: Ben 3 evlat büyüttüm pehlivan. İnsan çocuklar hasta olunca bir şey olacak. Hastalığı yenemeyecek sanır. Halbuki çocuklar çok sağlamdır. Onlara hiçbir şey olmaz. Gene olmayacak. Söyle anana babana, boş yere kahrolanmasınlar.
1: Nasıl söyleyeceğim ki?

0: çekmişsin üstüne.
1: Nasıl?
0: Ya hele çıksın.
1: Ne yapacağım ki?
0: Önce yukarı bir selam çakacağım. El sallayacağım. Diyeceğim ki, benim rahatım yerinde. Bacım, abim, Cabbar dedem, Melih ablam, Mastikçi dayım hep yanımda. Yakında iyi olacağım. Tamam mı Fela?
1: Tamam.

0: Mela Hanım.
1: Özcan nasılsın canım?
0: Hoş geldiniz Mela Hanım. İyiyim. Samim Bey'e haber vereyim mi?
1: Yok yok, vermem. Küpem de taktım, ben gideceğim.
2: Usta, masadaki et tavuk ızgara hemen başlanacak.
3: Geliyor.
4: Makarnanın sosu hazır mı ustacığım?
3: Hazır hazır. Ufaklık nasıl oldu Samim?
4: İyi işte, iyi. Dün daha da üşüttü biliyor musun? Karnı ağrıyordu. Çocuk alışkın değil soğuğa. Şifayı kaptı.
1: Ya.
0: Maliha.
1: Kolay gelsin.
3: Buyur abla, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ustam, benim bir önlük vardı. Duruyor mu hala?
3: Burada ben abla. Ver.
1: Ha, ben onu bir alayım.
5: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım benim. Sağ ol. Ustam, ödisyonlar ne tarafta?
3: Hemen burada abla, arkanda.
1: Arkamda hemen. Bir porsiyon Adana,

0: Oğlum daha yeni gittin ya Ela'ya.
1: Yine gideceğim.
0: Allah Allah. Ağrından başka bir sıkıntın yok ya pehlivan. Tamam iyi ya. Ben burada bekliyorum seni.
2: Nasıl tavuk? İyi pişmiş umarım.
3: Teşekkürler. Elinize sağlık efendim. Çok sağ olun.
2: Afiyet olsun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Oğlum masa önce servis aç. Bir de siparişler gecikiyor. Mutfakta bir sorun mu var?
3: Mutfakta mı Şehnaz Hanım?
2: Nasıl tamam?
3: Melih abla geldi. Siparişler birazdan çıkar.
4: Bakar mısınız?
5: Ya nereden aklına geldi?
4: Ne Sami?
5: Otele geri dönmek.
4: Sami, biz bu oteli o kadar cefayla devralmadık mı?
5: Aldık.
4: Kapısında o kadar hayal kurmadık mı?
5: Ya senin bu otele geri dönmeni istiyorum benim. Yalvar yakar oldum ben sana.
4: O zaman.
5: Öyle de işte bir öyle bir böyle kafam karıştı ya.
4: Yok Sami yok. Karışmasın Sami. Ben kararımı değiştirdim.
5: Hangi kararı?
4: İşte. Genel olarak.
5: Hayırdır?
2: Melih Hanım.
4: Şehnaz Hanım.
2: Hayırlı olsun otele dönmüşsünüz.
4: Döndük sağ ol.
2: Çok sevindik.
4: Sağ olun.
6: Hepimiz çok sevindik abla.
4: Sağ ol Yasin Usta'm, ben de çok sevindim.

0: Pehlivan ne oldu oğlum?
1: Ya ben iyi değilim.
0: Karnın mı?
1: Yok.
0: Ya neden ağrıyor pehlivan?

0: kann nachschießen.
1: Küçümen!
2: Küçümen evde mi?
0: Dedesiyle beraber.
2: Birader işe girmiş.
0: İyi.
2: Gördüm geçerken, iyi.
0: Ben de bakıyorum.
2: Neye bakıyorsun?
0: İş ilanlarına.
2: Aa, niye?
0: Nasıl niye Furkan? Bir tek dayımla olmuyor.
2: Olmaz. Sen ders çalışacaksın, hayır.
0: Yine çalışırım.
2: Çalışamazsın işte.
0: Allah Allah.
2: Tabii çalışamazsın. Sen üniversiteye gireceksin.
0: İyi de daha bir sene var.
2: Ya isterse 10 sene olsun ya. Aramızda bir tek sen varsın. Sen aslanlar gibi çalışacaksın. Aslanlar gibi üniversiteye gireceksin hepimiz adına. Boğaziçi, Boğaziçi artık ne seviyorsanız.
0: Ali abiye borcumuz var, farkındasın değil mi?
2: Ben öderim ikimizin de borcunu.
0: Nasıl?
2: Giderim konuşurum. Ali abi derim böyle böyle bir durum var.
0: Of, saçmalama.
2: Tamam. Çalışırım ben de. Oturmam öyle kahvede. Araba mı araba, neyse ne. Öderiz. Senin şu yüzün bir gülsün de. He? Kimse yok değil mi?
3: Ali. Biraz konuşalım mı?
4: Ne konuşacağız?
3: Şey... bir gelsen... Ali. Bir iki dakika dinlesen ne olur? Ali.
4: Merhaba Ceylan abla.
3: Merhaba Yiğit'ciğim, merhaba. Ali. Ya Ali.
4: Sen ne yapayım? Masa 4 tavuğu hemen istiyorum.
5: Tamam oğlum, başladık.
6: Tamam, patlıcan da hazır zaten.
7: Ya Gülüm, bak bu patlıcanları önden tuzlu suya koyacaksın ha Gülüm?
6: Tamam abi.
7: Alo. Ha baba. Pehlivan. Ne oldu?
8: Melia. Ne oldu Cancan?
7: Tamam baba, tamam hadi ben geldim.
8: Ya Melia söylesene.
7: Oğlan iyi değil sanma, doktora gideceğiz.
8: Usta, mutfak sana emanet.
6: Tamam baba.
8: Melia.
7: Babam da bilmiyorsa parkta bizi bekliyor.
6: Sami.
8: Biz çıkıyoruz Yanaz.
6: Nereye?
3: Hoş geldin Halim.
9: Hoş bulduk Ferda.
3: Hayırdır, neyin var senin?
9: Ya bir iki dakika gelsene benimle.
3: Nereye?
9: Bir şey konuşacağım seninle.
3: Halim.
9: Gel.
3: Dur üstüme bir şey alayım da öyle bir. Ali. Ali.
4: Ya ne var?
3: Ali bir dursana.
4: Söyle ne diyeceksin?
3: Özür dilerim.
4: Ceyhan. Yemin ediyorum.
10: Ne oldu öyle ya? Ne dedi doktor?
6: Önemli bir şey miymiş?
11: Yok babam,
6: daha bir şey belli değil işte. Biz de burada bekliyoruz.
10: Söyle çocuklar merak etmesinler ha.
6: Babam sen çocuklara mukayyet ol. Tamam mı?
11: Hele telaş edecek bir şey yok.
10: Ya ne zaman belli olacakmış? Ne biçim doktor bu? Bakınca anlamadı mı?
6: Ağrısı var mıymış Rabban amca?
7: Anlayacak babacığım, anlayacak. Şimdi muayene ediyor. Çıktı çıkacak.
6: Tamam. Tamam baba. Ben seni arayacağım. Hadi.
10: Ciğerim günlerdir kıvranıyor, sesini çıkaramıyor.
7: Anacığım karnım ağrıyor demiş o da.
10: Öyle diyecek tabii, öbürünü nasıl söyleyecek?
7: İşte babam erkek diye herhalde ona söylemiş garibim. Bize şeyini söyleyemedi tabii.
10: Ah sanırım ah. Kendi derdine düştün.
7: Dur bakalım sen, hele kahırlanma. Koca enaktır bu ya, ona bir şey olmaz.
3: Halimciğim, geç oldu, artık sen eve gitmeyecek misin?

0: bakıyorum ne yapıyorum Feride.
1: Ne yapıyorsun Ali?
0: Kendimi bir ateşten kurtaracağım diye başka ateşe atıyorum.
1: Halim, o ne demek şimdi?
0: Ya Seyhan'ı çok sevdim Feride. Öldüm, bittim, kül oldum ya. Peki niye sözlendin? Madem artık sevmeyeceğim, şu perşanlıktan kurtulayım diye. Dükkan köşelerinde sürünmeyeyim, huzurlu olayım, üzülmeyeyim diye. Sen bana İstanbul'da artık tek başına kaldın yetmedi mi dedin diye. Peki ne oldu? Bu ne şimdi?

0: Cemal mi? Cemal nereye?
1: Zübeyir, ustam yok. Telefonu da açmıyor. Ya akşam ki Aziz abinin geleceğini öğrenince beni doğrar. O doğurmadan ben gideyim.
0: Nereye istifa mı ediyorsun?
1: Zübeyir, sen beni ne gördün ne duydun kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi kardeşim. Hadi kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz. Güle güle.
2: Halimciğim, insan senin gibi sevince, yani öyle bir şey bir daha kolay kolay olmuyor herhalde. Bilmiyorum. Ama sen bence doğru karar verdin Halim.
3: Ferda.
2: Sevin iyi kız Halim. Tamam. Bir hata etmiş. Haklısın. Ama hangimiz hata etmiyoruz ki? Bu kız seni yolda bırakmayacak. Sen de ona güvenilir olmayı öğreteceksin. Sevmeyi, dürüst olmayı öğreteceksin. Hadi. Yani bu hayatta en iyi bildiğin şeyleri.
3: Olacak mı Ferdi?
2: Olacak Halim. Olacak. Aradığın güvenli bir limansa bal gibi olacak. Yeter ki sen bozma moralini. Yapma. Geri dönme bu saatten sonra.

0: Mertcan geç oğlum dayının yanına.
1: Gel koca yana.
2: Doktor bey nesi var?
0: Bir kere karnında bir sorun yok.
1: Yok onu anladık.
0: Utandığı için bazı problemleri söylemekte çok geç kalmış.
2: Ne?
0: İdrar yollarında bir enfeksiyon var.
1: İdrar yolu?
0: İlk etapta antibiyotik tedavisine başlayacağız.
2: Geçecek değil mi?
0: Geçecek ama ilaç tek çözüm değil.
2: Çözüm? Ne çözümü ne?
0: Hastalığın tekrarlanmaması için yeğeninizin bir an önce sünnet olmasını öneririm.

0: Ali abi.
1: Haber Yiğit.
0: İyi abi, asıl sen nasılsın?
1: İyi. Ya kusura bakma, ilk günden yalnız bıraktık ya.
0: Olsun, hepsini temizledim ben.
1: İyi olmuş, eline sağlık.
0: Valla başka da bir şey yapmasını bilmiyorum.
1: Al bunu.
0: Yok abi, zaten sana borcum var.
1: Al, birkaç gün sonra ödemeye başlarsın.
0: Ya abi.
1: Al.
0: Sağ ol. İyi, ben gideyim o zaman. Sen gelmiyor musun?
1: Yok. Sen çık, ben dükkanı kapatıp gelirim.
0: Tamam abi.
2: Vallahi ben de şaşırdım gülüm. Gözünün içine bakıp boşanıyoruz dedi. Seyhan, ama sen de çok üstüne gittin be gülü.

0: ne yapsaydım? Yani babam kalp hastası, ablamın durumu belli. Şu evde işler bir gün olsun düzene girmedi ki.
1: Bekleyeceğim gülüm. Bak ablam durumu toparlıyor, sen de toparlayacaksın vallahi.
0: Yok. Ali'nin adı inattır bilirim. Öyle Samim abi gibi kolay yumuşamaz.
1: Seyhan, ama şimdi sen çocuğun ayağına kadar gitmişsin, özür dilemişsin. E daha ne yapacaksın ki?
0: Oh. İşin fenası beni kim yakaladı biliyor musun?
1: Kim?
0: Sevin.
1: Sevin mi? Hmm.
0: Bugün sözleniyorlarmış. Hmm. Hale bak. Halim düzenini kurdu. Ben romantik filmlerin kurbanı oldum.

0: Hasan mı abi? Birazdan gelip alacağız seni. Nesi yok ya? Ya hayırdır, nesi var örümcek bağının? Abo, yapma ya. O zaman biz orada buluşuruz, tamam mı? Hey pek. Hadi abi, hadi görüşürüz.
1: Hazır mısın oğlum?
0: Hazırım anacığım, hazırım.
1: Dur bakayım şöyle sana. Ulan dünya güzeli. Uf, gözler aynı Tarık Akan.
0: Dur anacığım, Allah aşkına.
1: Sonunda muradına ereceksin halim.
0: Ereceğim. Ben de ereceğim, sen de ereceksin.
1: İnşallah. Baban görecekti ki bugünleri. O da içlendi mi senin gibi böyle yeşil gözlerini kaçırırdı. Hadi. Hadi geç kalmayalım.
2: İnşallah.
3: Aldın sen
2: mi? Aldım. Hadi gidelim.
3: Dayı.
2: Ne oluyor?
3: Sünnet nasıl oluyor?
2: Ya küçük bir operasyon işte.
3: Operasyon ne demek?
4: Ya Cancı Hanım, artık eskisi gibi değil, değil mi sen? Böyle ağrısızı yok. Doktorun odaya giriyorsun, bir çıkıyorsun, Allah, bir dünya oyuncak.
3: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Sünnet mesele değil oğlum, mevzu düğün, sünnet düğün.
4: Düğün yapacaksın Samir.
3: Düğün mü?
2: Abi, benim Cancı Hanım sünnet olacak da ben ona düğün yapmayacağım. Yapacağım ciğerim, hem de en alasın.
5: Anası kurban olaydı, verene de verene.
6: Oldun mu canım ana?
5: Olmaz mı aziz, aslanım benim. Meliha da gelecek mi kız istemeye?
6: Yok ya, onların işi biraz karışık.
5: Neye?
6: Ya karışık işte.
5: Tüh, sen böyle giyinip kuşanmışken.
6: Meliha Hanımların mahallesinde olacağım. Değil mi, can mı sevdim ana? Sertinden geçeceğim. Şöyle elimiz yüzümüz düzgün olsun.
5: Ah be oğlum, ah be. Maşallah.
6: Nasıl, iyi mi?
5: Çok güzel, fevkalade.
0: Hadi canım anacığım, hadi bakayım.
5: Bismillah.
0: Hadi.
7: İşlerimiz bittikten sonra bir dürüm yeriz ha Halim kardeş.
0: Yeriz.
7: Vallahi İstanbul'a geldim, Adana'nın kebaplarını özledim ha, bir şey gördüğümüz yok geldiğimizden beri.
0: Ablacığım, sen daha fazla kalacak mısın bizde?
7: Düğün falan yakınsa artık git gel yapmayayım diyorum. Evinde ferah. Ne diyorsun ha? Sayma yenge.
1: Şöyle tamam, hadi yürü.
0: Hadi Allah aşkına.
8: Feride.
9: Sevincim, nasılsın canım?
8: İyiyim. Halim'in gelmesini bekliyorum.
9: Gülüm, biz seninle konuşamadık bugün.
8: Ben sana şans dilemek için aradım.
9: Sen hiç korkma. Her şey çok güzel olacak. Sen çok mutlu bir evlilik yaşayacaksın canım benim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Tamam. İyi akşamlar.

0: Yaşasın abi.
1: Ha Aliço, neredesin oğlum?
0: Buradayım abi.
1: Seninki karşıda.
0: Kim?
1: Çırağan, çırağan. Yiğit o. Melyalar da yemek yiyecekler bu akşam. Nasıl, ilk gün bir terslik yaptı mı?
0: Yiğit.
1: He.
0: Yok abi, ne terslik yapacak?
1: Aliço, sen neye sıkıldın ya?
0: Ya senin vaktin var mı, biraz konuşalım mı?
1: Ne oldu oğlum?
2: Ulan bir kız isteyeceğiz. 50 kere arada.
0: Kim o ya?
1: Halim, halim. Aliço, benim vaktim yok, gidiyorum ciğerim.
0: Sen mi abi?
1: Bak bir saat, şu kızı isteyeceğim, geri döneceğim. Nasıl, ceket meket 10 numara değil mi?
0: 10 numara bu.
1: Hadi bak, lafını unutma. Geliyorum ha. Telaşe, telaşe.
0: Yok, cevap vermiyor.
3: Kim oğlum?
4: Ya Sami abiyle konuştuk, kapının önünde buluşalım diye. Numarayı yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum.
3: Hangi kapının önü oğlum?
4: Ya Sevin'in kapısı anacığım, Sevin'in kapısı hangi kapı olacak ya?
3: O niye geliyor ki Halim kardeş?
4: Allah Allah.
3: Oğlum, Cumali söylemedi mi?
4: Neyi?
3: Halim.
4: Hayırdır?
3: Yok, hayır değil oğlum.
4: Ya ne oluyor ya?
3: Sen şu arabayı bence bir sağa çek.
4: Ablam Allah aşkına, sen karıştırma şimdi, karıştırma ortalığı.
3: İyi o zaman, o Samim abine söyle, bence o kapının önüne falan gelmesin. Gelmesin oğlum.
4: Ya niye? Ha?
5: Ustam beni ister asist herkes, Aziz abi yengeyi istemeye geliyor. Ben işi bırakıyorum, hakkını helal et.
4: Cumali, sen ne diyorsun oğlum? Allah! Yaktınız lan!

0: Efendim.
1: Bir daha baksana, kıyafetim olmuş mu?
0: Olmuş dedim ya yavrum.
1: Saçım, makyajım.
0: Çok güzel oldu. Çok.
1: Anne, çok heyecanlı.
0: Heyecanlanacak bir şey yok. Gelecekler, oturacağız, kahvemizi ikram edeceğiz, sohbet edeceğiz, sonra da...
1: Sonra da isteyecekler.
0: İşte bu kadar, gördün mü? Sen hiç merak etme, her şey yolunda gidecek. Hı?
1: Tamam.
0: Çok.
1: Ben bakayım.
0: Hadi bak bakalım.
2: Feride abla.
1: Ay, ödüm koptu vallahi, Eda dalmışım. Uf, nasıl uyudun bizim ufaklık?
2: Yok, babana masal anlattırıyor.
1: Ay canım benim ya. Sünnet olacak, nasıl heyecanlanıyor.
2: Sünnetin ne olduğunu bir bilse. Sen nasılsın?
1: Ha?
2: İstiyorlarmış bugün.
1: Sevine. İstiyorlar.
2: İyi misin?
1: İyiyim be gülüm. Eda, üzülsem ne olacak ki? Yani ne değişecek bu saatten sonra? Hı? Alıştım ben artık. İyi böyle.
3: Eda.
1: Ha?
3: Hadi gidiyoruz, Mertcan'ın yatma vakti.
1: Tamam, geliyorum.
2: Eda abla.
1: Eda, ben babamın kahvesini vereyim, kapı önünde biraz laflayalım ha?
2: Tamam.

0: Halim mi senin tıknaz değil mi ya?
1: Sam.
0: Ya abla, ben bu adamla otobüste beraber geldim. Elinde de cep telefonu vardı. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt. O

0: sarık saçlı kadın da oradaydı ha.
1: Ya ablam bir sus Allah aşkına, bir sus. Bak anacığım, Kur'an evliya, ben çıldıracağım. Yeminle çıldıracağım ya.
0: Aman ne oluyor, gözüme nur indi ya.
2: Aziz.

0: Cancan, bak dayın gelinceye kadar ağrıdır sızdır bir şey olursa abim bizi arayacak ha gülü.
1: Tamam.
0: Gel öpeceğim, gel öpeceğim. Oh, oh, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh, bak Yiğit bir şey olursa.
2: Tamam tamam, iyi geceler Meliha ablası.
1: Hadi. Hadi.
2: Eda biz yukarıdayız.
3: Tamam, ben de geleceğim.
4: İyi geceler Feride abla.
3: İyi geceler canım benim.
0: Feride, ben evdeyim ha.
3: Tamam ablam, biz de Eda ile biraz laflıyoruz. Gelirim ben, merak etme.
0: Tamam.
3: İyi geceler Meliha abacığım.
0: Sana da gülüm, hadi.
3: Bizimkiler varmıştır.
5: Halim abiler mi?
3: Hmm. Halim. Semim abim, Saime teyzem. Semim abim kurulmuştur şöyle sevinlerin karşısına bir koltuğa.
5: Dayımın o kıza bayıldığını pek sanmıyorum.
3: Öyle. Olsun. Halim seviyor ya. Semim abim kalender adamdır. İdare eder.
5: Sevin ablayla hiç konuştun mu?
3: Hmm. Aradım. Şans diledim, tebrik ettim. Hazırlanıyor da. Şimdi şöyle hafif dekolteli bir şey giyer kesin. Füziği de var, Allah için yakışıyor, taşıyor da.
5: Ya Feride abla.
3: Öyle ama Eda. Sonuçta yani ben giyecek değilim herhalde, o giyecek. Kızın en mutlu günü, hakkı. Evleniyor.
6: Halim bu ne?
2: Ya sanma, benim hiçbir şeyden haberim yok.
6: Nasıl yok halim? Sen beni aratmadın mı?
2: Yok anam babam yok, canım abim yok.
6: Ya Saime teyze bu sabah aradı.
7: Sen bu sabah benim yanımda değil miydin?
2: He.
6: Dedi Aziz, Samım'dan sana bir hayır yok. Kızı istersen sen istersin.
2: Ne? Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Ya vallahi da tallaha da azla benim hiçbir şeyden haberim yok.
6: Ulan halim, ulan halim.
0: Halim.
2: Ah, anacım ya.
0: Bak ikisi birden gelmiş işte.
2: Geldi geldi, mutlu musunuz? He? Ah, ikisi de geldi, dünyalar savaş çıktı, beni bitirdiniz.
7: Halim sen Naz abim burada, bana müsaade Aziz abim istersin kızım.
6: Dur Samım.
7: Yok yok yok Samım, sen kal, ben gidiyorum.
0: Aziz oğlum nereye?
2: Ya Samım Allah aşkına dur.
0: Ya bunca yıldan sonra insan yüreği hala hoplar mı Seyhan?
8: Hopluyor gülüm, hopluyor. Ne güzel ablam. Şu koskoca dünyada bir sen varsın herhalde.
0: Ne gülüm?
8: İşte hem bu kadar sevmek, hem bu kadar sevilmek.
0: Niye? Sen sevmiyor musun o çocuğu?
8: Yok, yani seviyorum da.
0: Dası ne dası? Bak o çocuk seni seviyor ha. Vallahi eğer sevmese bu kadar şeye niye katlansın?
8: Bilmiyorum abla, bilmiyorum.
0: Yok gülüm, bileceksin. Bak bileceksin, içinde bileceksin. Bak bu aşk

denen şeye önce sen inanacaksın ki aşk da gelip sana inansın. Bak ablana bak. Vallahi hiç yaşa başa bakmıyor ha. Vallahi gene senin sayende ha. Kız yok vallahi billahi, bak gene düştüm Sami'nin peşine. Yok senin sayende Seyhan. Bakma senin de yüzün gülecek. Bak eli kulağında o oğlan gelip seni isteyecek.

0: Ya Sam abi dur, Allah aşkına
1: ya,
0: dur ya.
1: Ya bırak halim ya.
0: Sam abi, benden habersiz çağırmışlar, haberim yok. Al işte, çekti gitti. Bana ne Aziz'den. Ya bir karışıklıktır olmuş işte. Artık bu saatten sonra kız hazır, anası babası camda. Yapma gözünü seveyim, yeter ya, benim ne günahım var. Sam abi, benim derdim başka.
2: Seni istemeye de dayım gelmişti değil mi Feride abla?
3: Gelmişti Eda. O bir de cadı Muazzez teyzem.
2: Peki nasıl oluyor söz töreni?
3: Ama nasıl olacak gülüm işte. Öyle önden bir çikolata falan ikram edilir. İşte herkes birbirine gülümser. Ne de olsa yakında akraba olunacak. Ondan sonra arkasından bir kahveler gelir.
2: Sonra?
3: Sonra? Vallahi daha bizde kıyametler kopmuştu ama. Halim şeytanın bacağını kıracak galiba. Senin şanslı kız. Her şey istediği gibi olacak.

0: Alem, iyi misin oğlum?
1: Bilmiyorum Sami abi. Derim galiba.
0: Oğlum bir tatsızlık oldu, bitti işte. Geldik, kızı isteyeceğiz, gideceğiz.
2: Ne oldu Halim?
1: Ya bir şey yok.
3: Sami'm, oğlum konuya gir.
4: Ha, bunda bir şeye girecek bir göz yok ama.
0: Hadi bakalım. Efendim, bizim tabii ki ziyaretimizin sebebi, hikmeti...
1: Allah!
0: Halim, iyi misin oğlum?
1: Kusura bakma, biraz tık nefes oldum.
4: Heyecandan herhalde.
5: Kızım, şu kapıyı açıver de biraz hava gelsin.
4: Aha. Aman yok, oradan kındırma. Vallahi soğuk sırtıma vuruyor.
0: Efendim, gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Helal oğlum, helal, helal, helal.
4: Sevin, su getir kızım. Halim oğlum.
5: Allah Allah, ne oldu buna böyle birdenbire ya?
0: Halim oğlum, şalgam gibi oldun. Git şu banyoda yüzünü yıka, açıl biraz.
4: Kolonya var mı kolonya?
2: Ha, banyoda var, gel bu taraftan.
1: Kusura kalma.
2: Hayatım, hasta mısın?
1: Yok değilim.
2: Neyin var o zaman?
1: Yok ya, heyecandan biraz midem ağrıyor. Hemen döner misin? Kusura kalma.
6: Hadi abicim, ben ders çalışacağım. Sen hemen uyuyorsun, tamam mı?
2: Tamam. Abi. Sen ne zaman sünnet oldun?
6: Senin yaşındaydım.
2: Annemler hediye almış mıydı?
6: Almıştı tabii. Sen daha yeni doğmuştun. Eda çok küçüktü. Dayım kart atmıştı Bahamalarda. Hadi hadi, yarın çok işimiz var. Uyu sen hemen.
2: Tamam.
6: Tamam.
2: Tamam.

0: rahatsızlığı falan var mıydı acaba?
1: Halim? Yok canım. Aslan gibi çocuk halim ya. 10 numara 10.
2: Heyecandan ya.
0: Allah korusun, düşüp bayılmasın orada.
1: Yok yok, bayılmaz bayılmaz. Kahve çocuk bayılmaz.
3: Kardeş, sen bir gidip baksan ya içeri ha.
1: Ya ne gidip bakacağım, bu çocuk mu adam orada?
3: Gitti gelmedi. Sen de böyle gamsız gamsız oturuyorsun, bir bakıversen ne olur?
2: Samim, ben de merak ettim vallahi. Hadi.
4: Koridorun sonundaki kapı senin var.
1: Tamam.

0: Halim, iyi misin oğlum?
1: İyiyim Salma, iyiyim.
0: Oğlum iyisin, gelsene içeriye. Ne duruyorsun orada?
1: Geldim abi, geldim.
0: Hadi oğlum.
1: Tamam abi, 2 dakikaya salondayım.

0: Pehlivan'a hediye almak lazım Melih'e.
1: E alırız baba.
0: Ama öyle arabayla çikolatayla olmaz. Sen bacısının bir ağzını yokla. Neye ihtiyacı varsa onu alalım ha.
1: Tamam. Baba. Hı. Sen düğüne gelecek misin?
0: Gelmem.
1: Niye?
0: O maçtakinin yanında işim yok benim. Pehlivan gelir, elimi öper, o kadar.
1: Tamam, sen nasıl diyorsa. Bunları koydum, hadi iyi geceler baba.
0: Sana da kızım.
2: Bak şimdi Bonbon. Sünnet çok büyük bir düğün. Oraya yanında göremeyeceğin kadar çok hediye geliyor. Bir odaya giriyorsun, sonra çıkıyorsun. Ne kadar istersen o kadar hediye alıyorsun. İşte sünnet bu. Anladın mı Bonbon? Aferin.
3: Evet. Şimdi efendim kahve dedik, dostluk dedik, aile dedik. Şimdi esas mevzumuza geldik.
4: Evet.
3: Şimdi tabii gençler kendi aralarında anlaşmışlar, konuşmuşlar. Ya beyefendi kusura bakmayın. Ben bir seferinde kız istemeye kalkarken olur mu falan derken okey mokey dedim, ortalık karıştı. O yüzden bu sefer çok dikkat ediyorum. Aman diyorum, bir şey olmasın da böyle sıkıldım ondan yani. Bir rahat rahat söyleyeyim. Şimdi efendim.
5: Buyurun.
3: Evet. Allah'ın emri peygamberin kavliyle efendim.
4: Bize müsaade.
5: Halim, oğlum ne diyorsun sen?
4: Anacığım.
3: Halim.
4: Sanma abi, olmayacak.
3: Ne olmayacak lan?
4: Sen kusura kalma.
6: Ya siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz?
3: Yok beyefendi, olur mu bir şey? Estağfurullah.
5: Ben sana dedim, bunda bir uğursuzluk var diye.
3: Bak, böyle bak bacım, sonunda sana patlayacağım ha.
1: Halim.
4: Sahip kusura kalma.
6: Ne demek kusura kalma ha? Ne demek kusura kalma?
5: Çocuk oyuncağı mı bu canım?
3: Evet hanımefendi, şimdi öksürdü tıskırdı çocuk. Kendine gelecek şimdi, hadi.
6: Ya o geldiğinden beri kendinde değil ki zaten.
4: Ben hiç değilim, ben hiç değilim.
3: Ben deliyim, delirdim ben bu aralar, delirdim.

0: kalk gidelim ya.
1: Halim.
0: Hadi anacığım hadi.
2: Allah Allah. Hadi hadi.
0: Kusura kalma.
2: İyi hocam, özür dilerim.
0: Hadi hadi.
2: Allah Allah. Hemen.

0: abla.
1: Ha canım.
0: Ben yatayım artık.
1: Sabah okula kalkacağım.
2: Tamam Eda'm, sen bilirsin.
0: Kendini üzmüyorsun değil mi?
2: Yok. Yarın gider bir posta tebrik ederim. Ondan sonra da her şey eskisine döner zaten. Merak etme sen beni.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol canım benim.
1: Hadi dikkat et kendine.
0: Teşekkürler. Dayı.
3: Eda kızım, sen daha yatmadın mı?
0: Yok. Feride ablayla oturduk biraz.
4: He.
2: Halim.
4: İyi akşamlar. Nasılsın Feride?
2: İyi akşamlar. Sağ ol Halim.
0: Tören nasıl geçti Halim abi? Dayı.
3: İsteyemedik kızım.
2: İsteyemediniz mi?
4: Ya yok, isteyemedik.
0: Neden?
3: Eda kızım, ben yukarıdayım.
0: Tamam dayı.
3: Halim, sen geliyor musun?
4: Yok abi, ben biraz daha durayım, ondan sonra giderim. Tamam.
3: Miloş yattı mı?
5: Yattı ama seni çok merak etti.
3: Ya gidip geleceğiz dedik işte, bir sürü kıyamet gene.
5: Ali yukarıda.
3: Tamam, ben bir gidip bakayım. Alço. Alço.
6: Alço, ne haber oğlum?
4: İyi abi, nasıl geçti?
6: Ne sen sor ne ben söyleyeyim.
3: Bekledin beni
4: ha? Ha, bekledim abi.
6: Ali şu hayırdır ya, senin bir sıkıntın var mı?
4: Var.
6: Sen ne diyecektin bana? Ali şu.
4: Abi ben boşanıyorum. Boşanıyorum.
6: Kimden boşanıyorsun oğlum?
4: Abi.
6: Aliço, ne diyorsun sen ya?
4: Biz Seyhan'la evlendik.
6: Ne?
4: Kimsenin haberi yok.
6: Nasıl? Nasıl kimsenin haberi yok? Oğlum sen deli misin, divane misin? Ya ortalık karışacak, kıyamet kopacak lan.
4: Ortalık falan karışmayacak. Biz karar verdik, boşanıyoruz.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

0: Büyüle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hangi krediye girin

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta bilinçli ve sorumlu ebeveyn olmanın önemi üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitimci doktor Cem Bıçakçı bizlerle birlikte olacak.

0: Hayal hocam, Cem hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş Gayet bulduk. İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz umarım.
0: Teşekkür ederiz. Hayal hocam, sizinle başlayalım.
1: Tamam.
0: Bilinçli ebeveyn dediğimizde veya işte sorumlu ebeveyn dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Ailelerin özellikle hangi konularda bilinçlenmesi gerekiyor?
1: Şimdi öncelikle bilinçli ebeveyn mükemmel ebeveyn değildir. Çünkü mükemmel anne, mükemmel baba diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama bilinçli ebeveyn, farkında olan ebeveyn bence. Yani çocuğunun duygu durumunun farkında olan, bilinç dünyasının farkında olan, kendisinin de farkında olan ebeveynler bence bilinçli ebeveynler. Yani çocuğun duygularını gözlemliyorsa, neler yaptığını yakından takip edebiliyorsa, çocuğunu tanıyorsa kısacası, her açıdan duygu durumuyla, akademik olarak,

0: İnsanlarla ilişkilerinde, dış dünyaya verdiği tepkilerde tanıyorsa bu bilinçli bir ebeveyn. Yoksa yapay zekaya başvurarak, işte birkaç tane kitap okuyarak, oradan içselleştirmeden bir iki cümleyle bunu çocuğu uygulama tahtasına çevirip birkaç şey üzerinde deneyerek bilinçli ebeveyn olamayız. Ben de anneyim. Yani bilinçli ebeveyn olmak dediğimde benim için kendi çocuğumla alakalı düşünüyorum. Evet. Bunu cevaplamak istiyorum. Evet, ben çocuğumu tanıyorsam, deneyimlediğim durumlara nasıl tepkiler verdiğini biliyorsam, çünkü deneyimlemediklerime nasıl tepkiler vereceğini çocuğum da olsa bilemeyebilirim.
1: Evet.
0: Deneyimlediğim durumlara nasıl tepkiler verdiğini biliyorsam ben bilinçli bir ebeveynim. Yoksa çocuklarla ilgili, aileyle ilgili 10 tane kişisel gelişim kitabı okuyup birkaç defa da falanca yapay zekadan öğütler alarak bilinçli ebeveynlik olmadığını düşünüyorum. Ki zaten bilinçli olmakla mükemmel olmak aynı şey asla değil.
1: Çocuğunu tanıyorsa veya anne baba çok ona önemli. Göre aksiyon alıyor.
0: Evet, çok önemli. Çocuğu tanımakla başlıyor her şey zaten. Ve onunla ilerliyor Ahmet Bey. Yani çocuğu tanıdığınız zaman artık onun neler yapıp neler yapamayacağını yavaş yavaş kestirmeye başladığınız zaman bir noktada artık bu işte profesyonelleşmiş oluyorsunuz. Yani atıyorum, mesela ben 30 yıllık eğitimciyim. Hocam 30 yıllık eğitimci, evet, yönetici. Siz kaç yıllık?
2: 7.
0: 7 yıllık bu dünyanın içindesiniz. Yani uzmanlaşmak için 3 seneye ihtiyaç var. 3 senenin sonunda, yani 3 yaşını geçen çocuklarımız da artık profesyonel çocuk, birey. Evet. Biz de 3 seneden sonra profesyonel ebeveynler oluyoruz. O süreci geçirinceye kadar tabii ki o bizi, biz onu bir takım durumlarda tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Ona göre artık profesyonel bir mesleki yaşam değil ama ailenin bütünsel yaşamına devam etmiş oluyoruz.
1: Evet. Hocam şimdi dünya hızla değişiyor. Hayal hocam işte yapay zekadan bahsetti, teknolojiden bahsetti. Bütün bunları düşünecek olursak aslında çok hızlı bir değişimin içerisindeyiz, bir dönüşümün içerisindeyiz. Eğitim modelleri de bu değişime paralel olarak aslında güncelleniyor. Çağımızda anne babalar böyle bir ortamda anne babaların sorumluluğunu nerede konumlandırmak gerekir?
3: Önemli bir noktada konumlandırmak gerekiyor Ahmet Bey. Çünkü şimdi hocam çok güzel söyledi. Bilinçli ebeveyn olmak demek, yeterince iyi ebeveyn olmak demektir diye konuştuk. Şimdi bir çocuğu büyütmek, çocuğu eğitmek demek değil.
1: Evet.
3: Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılarsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz, güzel giydirirsiniz, korursunuz, güzel bir oda verirsiniz, büyütürsünüz. Ama eğitmiş misiniz acaba bu çocuğu?
1: Evet.
3: Hayır, çocuğu eğitemezsiniz. Çocuğu eğitmek için bir anne olarak, bir baba olarak veya bir bakım veren olarak çocukla birebir ilgilenmek gerekiyor. Yani biz şunu çok duyuyoruz, işte eti sizin, kemiği bizim. Öyle bir dünya yok. Bu çocuğun eti de sizin, kemiği de sizin. Siz ilgilenmek zorundasınız bir anne baba olarak çocuğunuzla. Ne yapıyor? Nerelerde dolaşıyor? Kimlerle dolaşıyor? Eskiden şeydi endişemiz, sokakta acaba arka sokaktan biri gelir mi? Başına bir şey gelir miydi? Şimdi odasında oturunca diyoruz ki o güzel odasında oturuyor ama odasında o masum arka sokaktan çok daha büyük bir mecranın içerisinde. Orada belki hayatında hiç görmediği, yaşı söylediği yaşı o yaş olmayan, cinsiyeti belirttiği cinsiyet olmayan insanlarla muhatap oluyor.
1: Evet.
3: Ve müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya çocuğumuz ve işin kötü tarafı bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunun da farkında değil.
0: Evet.
3: İşte anne babalar olarak ilgilenmek, odaya giriyorsunuz, tamam, baktınız çocuk odada oturuyor, güzel, ama ne yapıyor? Hangi dijital mecrada geziyor?
1: Evet.
3: Akıllı telefonu varsa bu çocuğun, akıllı telefonda hangi uygulamalar var? Discord yüklü mü? Telegram yüklü mü? Telegram'da hangi kanallar var? Evet. Instagram'da hangi kanallara girip çıkıyor bu çocuk? Nerelerde sohbet odalarında dolaşıyor? Bunları da takip etmezseniz çocuğunuzu bilinçli bir şekilde ve etkin bir şekilde koruyamazsınız. Tabii burada da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çocuk uyuduktan sonra gece gidin, telefonunu elinize alın, gizli gizli şifresini kırın, bakın bakalım hangi sitelerde ne yapıyor. Yakalanırsanız bu sefer de güven bağını yerle bir edersiniz. Evet. Bunu da yapmamak gerekiyor. Açık ilişki kurmak gerekiyor çocukla. Yani siz çocuğunuza karşı açık olursanız, ya Bak benim telefonumda şöyle uygulamalar var. Diğer uygulamalar bir kısmı tehlikeli uygulamalardır. Ben senin bunları kullanmanı istemiyorum. Lütfen sen de bunları kullanma. Ve nedeniyle, niye kullanmaması gerektiğini nedenleriyle de anlatırsak çocuğa, çocuk da zaten bunu gizli gizli yapmaz. Hayır, kesinlikle kullanmayacaksın. Yasak dediğimizde yasaklar caziptir.
0: Evet.
3: Bu sefer aklında yokken çocuğun aklına düşürürüz ve telefonuna, cep telefonuna veya işte bilgisayarına yüklemesine sebep oluruz. O evet. yüzden çocuklarımızı sıkı takip etmemiz gerekiyor Ahmet Bey. Yani dediğim gibi evin içinde olması güvende oldukları maalesef anlamına gelmiyor
1: artık çağımızda.
3: Evet, evet.
1: Peki. Hocam şunu sormak istiyorum. Anne babanın eğitimli olmasıyla çocuğu doğru eğitmek arasında bir ilişki var mı?
0: Şimdi bu programda olmasaydık ben daha rahat cevap verebilirdim de. Ama şimdi madem ki eğitimden gidiyoruz. Ya açıkçası eğitim bilgi aktarımı mıdır? Yani bilgi alışverişi. Neyin eğitimi? Atıyorum. Siyaset eğitimi alıyorsunuz. İşte uluslararası ilişkiler okuyorsunuz. Siyasete dair eğitim alıyorsunuz. Edebiyat okuyorsunuz, edebiyata dair bilgiler alıyorsunuz. Matematik okuyorsunuz, matematiğe dair bilgiler alıyorsunuz. Yani mesleki bilgiler alıyorsunuz. O eğitim dediğimiz kısım aslında bu.
1: Evet.
0: Yani işte ne olabilir? Herhangi bir meslekte o mesleğe dair eğitimler alıyorsunuz. Anneliğin, babalığın eğitimi yok. Yani bunu ancak anne baba olduğunuzda, ebeveyn olduğunuzda öğrenmeye başlıyorsunuz.
3: Literatürde iş üstünde eğitim denen
0: kesinlikle,
3: değil mi?
0: Kesinlikle evet, iş üstünde eğitim. Yani o büyürken siz de anne baba olarak büyüyorsunuz. Onunla büyüyorsunuz. Eğitim hangi noktada önemli? Evet, bilinç, farkındalık evet. bununla alakalı evet önemli. Ama yıllar içerisinde o kadar çok veliyle haşır neşir olduk ki, o kadar çok veliyle bir araya geldik ki, inanın ilkokuldan sonra okula gitmemiş o kadar kıymetli anne babaların, o kadar pırıl pırıl evlatlarıyla yol yürümekten büyük onurlar
3: kesinlikle.
0: Duyduk ki. İki üniversite bitir ama çocukla ilgilenmiyorsanız ya da ne bileyim bir çok saygın bir üniversitede çok saygın bir ana bilim dalı başkanıysanız ama çocuğunuzun ne yaptığıyla haberdar değilseniz, ilgilenmiyorsanız eğitimde bir yere kadar Ahmet Bey. Yani eğitimle kendi mesleki donanımınızı artırmışsınız ama onun dışında yaşama dair, çocuğunuza dair, aile olmaya dair, birlikte olmaya dair herhangi bir fikir üretmemişseniz, evet. türetmemişseniz, çözümcü değil, hazırcıysanız, işte çocuğa yardım etmek bilincinden uzak, onun her dediğini yapan olarak kendinizi öyle eğitmişseniz, o zaman eğitimin çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne eğitim olursa olsun. Evet,
1: eğitim sisteminde temel değerler yeterince entegre değil mi sizce?
0: Yani işte o temel değerlerin içini çok boşalttık biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani o kadar çok boşalttık ki ben yaklaşık 4 yıldan 5 yıldan vereceğim hocam özellikle küçük yaş gruplarında bu temel değerlerimizi, değerler eğitimini işte bazen hikayeler anlatarak evet, bazen evet. masallar anlatarak
3: evet
0: vermeye var. Çalışıyoruz. Aynı şeyleri anne babalara da yapıyoruz. İnanın bana çocuklardan aldığım tepkiyle anne babalardan aldığım tepki inanmayacaksınız. Ama aynı, yani aynı şaşkın ifade, evet. böyle mi oluyor gerçekten ifadesi. Çok boşalttık çünkü, çok evet. boşalttık. Birileri bize günün birinde şunu söyledi Ahmet Bey. Ben annem gibi bir anne asla olmayacağım. Hmm. Babam gibi bir baba asla olmayacağım demeyi öğrenin artık. Bu kalıpları kırın artık. Halbuki tecrübe edilmişi var orada. Denenmişi var. Oradan evet. uygun olanı, değerli olanı al. Kendi çözümlerinle, kendi bakış açınla, harmanla muhteşem bir karışım. İksir gibi, yani sihirli iksir gibi.
1: Evet.
0: Ama yok, biz başka yollarda yürümeyi ve o temel değerleri boşalttığımız için de şimdi dolduramadığımız için böyle bir üzüntü, panik, yani bir takım şeyler oluyor arka arkaya. Herkes çok şaşkın. Ama ben şaşırmıyorum. Siz şaşırıyor musunuz hocam?
3: Maalesef şaşırmıyorum.
0: Siz şaşırıyor musunuz Ahmet Bey? Yıllardır sizin rehberliğinizde böyle güzel program

0: programlar yapıyoruz. Sürekli bunları konuşuyoruz. Evet. Diyoruz ki ne olur çocuklarınızla ilgilenin. Sadece öğretmenle olmaz. Öğretmenler psikiyatr değil. Öğretmenler evet formasyon alıyorlar ama bir yere kadar, sizin de evde üstünüze düşen çok büyük sorumluluklar var. Ne olur ne olur ne olur çocuklarınızı takip edin. Ama sonra böyle arka arkaya işte önce İstanbul, sonra efendim Urfa, sonra Maraş, bir takım şeyler yaşıyoruz. Aa, bu çocuklara ne oldu? Hayır, bu çocuklara ne oldu değil. Değerlerin içi boşaltıldı.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra bunları yaşıyoruz. Özellikle de pandemiden sonra tanınmaz bir toplum
2: hocam,
0: olduk.
2: Bir de şunu katkı olarak size söylemek istiyorum. Yani bu değerler eğitim işini sadece okulların üzerine yüklememek gerekiyor.
0: Evet.
2: Bu iş evde bitiyor.
0: Evet.
2: Yani biz okula gönderiyoruz. Matematiği, fiziği öğretiyorsunuz. Değerleri de öğretin. Ya orada öğretmen 4 saat, 5 saat matematik dersinde, Türkçe dersini verirken üzerine değerler eğitimini tabii ki verecek. Ama bunun kalıcı hale gelmesi evde olacak.
1: Evet.
2: Çünkü çocuk örnekleyerek, modelleyerek öğreniyor.
0: Evet.
2: Okulda bunu modelleyeceği çok bir alan yok. Ama evde her an bir modelleme içerisinde ailesiyle gezerken. Onun için burada sorumluluğu biraz daha ebeveynlerin alması gerektiğini, sorumluluğun büyük bir kısmını ebeveynlerin alması gerektiğini
0: düşünüyorum. Bir de hocam şöyle bir şey var. Yani inanın bana okulda öğretmene bıraksalar, hani madem onlara versin istiyorlar ya, biz verelim istiyoruz ya. Madem onu istiyorlar, ama aynı zamanda da çocuklarıyla ilgili hiçbir şey yapmasın istiyorlar.
1: Evet.
0: Yani size komik gelecek ama ben şöyle bir sohbete denk geldim. Abartı değil, gerçekten yaşanıyor bunlar. Bir ana sınıfında İngilizce öğretmeni bir arkadaşımız bir veliden mail alıyor. Mailde şey yazıyormuş. Siz geçen gün camı açmışsınız. Hava sıcak olduğu için içeri sinek girmiş ve kızımı ısırmış. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmem ne yapmayı düşünüyorum, yani ne yapmayı düşünüyor olabilirim. Şimdi hani bunda bile söyleyeyim bakalım, ne yapmayı düşünüyorsunuz tavrı olursa zaten ne değer öğretebilirsiniz,
1: evet,
0: ne bilgi öğretebilirsiniz, hiçbir şey öğretemezsiniz. Evet. Yani biz birbirimizin karşısında değiliz. Kol kola olursak, olabilirsek eğer, aile, çocuk, okul, İşte o zaman yol alabiliriz.
2: Aynı gemide olduğumuzu ve ortak paydamızın yavrularımız olduğunu unutmamamız
0: kesinlikle
2: gerekiyor.
0: Yani son zamanlarda öyle bir şey var. Hani öğretmen gidip ağzının payının verilmesi gereken gibi bir tavır var yani. Lütfen, ne oluyoruz? Bir kendinize gelin lütfen. Yani öğretmenlerden bahsediyoruz. Bu insanlar her sabah evden çıkarken işe gidiyorum demeyen, okula gidiyorum diyen insanlar. Yani her ne olursa olsun çocuğunun başına bir şey geleceğini gördüğü zaman, kendi çocuğu değil ama kendi çocuğu, üstüne kapaklanıp can vermeyi bilen insanlar. Dolayısıyla hani öğretmen karşınızda değil, aynı gemidesiniz lütfen.
1: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Aslında aynı soruyu size de sormak istiyorum. Eğitimli olmakla çocuğunu doğru eğitmek arasında bir ilişki var mı? Ve çocuğa sadece iyi imkanlar sunup onu büyütmekle çocuğu gerçekten eğitmek arasındaki kritik çizgiyi nerede çizmek gerekir?
2: Demin hocam anlatırken ben de aslında onunla paralel düşüncede olduğumu gördüm. Yani iyi eğitim almış ailelerin çocukları da çok iyi eğitimli olurlar. Çok dediğimiz öğretim demiyorum, bakın eğitim olarak konuşuyorum.
1: Evet.
2: Eğitimli olurlar diye bir şey ben de görmedim. Nice veliler gördüm. Zamanında imkanlardan dolayı okuyamamışlar. İlkokulda bile sadece okuma yazmayı öğrenip okulunu bırakmış. Ama çocuklarına nasıl düşkün biliyor musunuz? Sabahları okula getirir, durumunu takip eder. Bir problem yaşandığında işi gücü bırakır. İki eli kanda olsa koşa koşa okula gelir. Nasıl yardımcı olabilirim hocam der. Demin dediğiniz gibi üstten bakan bir tarzda değil de, hocam bu problemi nasıl çözebiliriz?
0: Evet.
2: Ben çocuğuma nasıl destek olabilirim diye koşa koşa okula gelirler. Ama kimi velilerde gördüm ki çok yüksek öğretim almışlar. Akademik donanımları çok fazla ama ebeveynsel donanımları maalesef ters orantılı olmuş.
0: Çok zayıf.
2: Çünkü çok zayıf. İşte güçte çok yoğun. Hocam bir de onunla mı ilgileneceğim? İyi bir okula yazdırdık ya, işte bundan sonrasını siz yapın artık canım. Yani O kadar da şey yaptık yani. Siz ilgilenin bundan sonra.
0: O kadar para veriyoruz. Değil
2: söylemek
0: mi hocam?
2: İstemedim ama
0: ben
2: öyle
0: söylemek
2: yani.
0: İstiyorum. Evet, bazı evet, şeyleri evet, artık evet, gerçekten evet, evet, adıyla yani, söylemek gerekiyor.
2: Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani siz çocuğunuz devlet okulunda da olsa, özel

0: okulda da olsa önemli değil. Okula gidiyorsa o çocuk, siz onun anne baba ebeveynisiniz ve o çocuğun problemleriyle ilgilenmelisiniz.
1: Evet.
0: Bir sorun yaşadığında okula baskına gelmemelisiniz. Hı-hı. Sorunu çözmek için ortak paydaş olarak evet. gelmelisiniz. Onun için eğitimin, velinin, ebeveynin eğitimli olmasıyla çocuğun eğitimli olması arasında bence hiçbir alaka yok. Ya bir akademisyenlikle yaptığım için tabii ki böyle bilimsel verim var mı diyebilir izleyenler bana. Hayır, benim bilimsel bir veri yok elimde. Ama 25-30 yıldır da biz sahadayız.
2: Evet.
0: Gözlemde çok değerli
1: somut
0: bir veridir.
1: Somut örnekleri var.
2: Evet.
0: Gözlemde çok değerli bir veridir bilimsel olarak.
2: Kesinlikle
0: evet.
2: Onun çok değerli.
0: Onun için illa sayılar değil.
2: Evet.
0: Yani masa başında oturup bilim yapmadık biz. Biz sahada 25 yıldır evet. bir evet. fiil çizmeler ayağımıza, değil mi hocam? Sahada
2: aynen
0: geziyoruz.
2: Öyle. Her noktasında evet. bu uğraşıyoruz.
1: Peki hocam, anne babalar neden görmezden gelir çocukların sorunlarını? Niçin kabul etmek istemezler?
0: Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi çocuklarına şefkatli olmakla sınırsız tahammülü göstermeyi karıştırıyorlar.
1: Evet.
0: Sınırsız özgürlük vermeyi karıştırıyorlar.
2: Evet.
0: Şimdi anne baba olarak çocuklarımıza karşı şefkatli olmalıyız. Sonsuz bir sevgiyle onları kucaklamamız gerekiyor. Psikolojide bu var zaten. Kucaklayıcı ebeveynlik. Winnicott'un evet. Kuramı. Ama bir hata yaptığında da şunu diyebilmeliyiz çocuğa. Oğlum, kızım, bu yaptığın bir hataydı. Seni çok seviyorum. Bu yaptığın hata sana olan sevgimi asla azaltmaz. Ama hatanın telafisi için bir şeyler yapmamız evet. gerekiyor. Bu bir okulda verilecek cezaysa, kusura bakma, bu cezanın sorumluluğunu alacaksın. Veya telafi için arkadaşına karşı bir şey yapman gerekiyorsa bunu yapacaksın. Ama bir daha söylüyorum, ben seni çok seviyorum.
1: Evet.
0: Eğer çocuğunuz hata yaptığında siz onun önüne atlayıp benim çocuğum yapmaz, benim çocuğuma kimse ceza veremez, arkadaşıyla problem olduğunda okulda öğretmenlerin, rehberlik biriminin bu problemi çözmesine fırsat ve mahal vermeden bir süper kahraman gibi siz ben çözeceğim deyip çocuktan dışarıda yakalayıp hesap sormaya kalkarsanız işte o zaman cam çocuklar yetiştiriyorsunuz.
2: Evet.
0: Bu çocuklar sorumluluk almayı bilmiyorlar. Bu çocukların psikolojik dayanıklıkları çok zayıf oluyor
2: evet.
0: hocam.
2: Evet, doğru.
0: Yarın öbür gün siz ne kadar bu çocuğun hayatında olacaksınız efendim?
2: Ne kadar
0: bu
2: çocuk tutacaksınız?
0: Üniversiteye girdiğinde yine böyle koruyucu olabilecek misiniz? Bu çocuk iş hayatında girdiğinde aynı bu korumacı tavrınızı gösterebilecek misiniz? Hayır.
1: Evet.
0: Bu zamanda, o zamanda bu çocuk yaşadığı ilk problemde cam çocuk dedim ya. Bu
2: kırılıp gidecek.
0: Paramparça olacak
2: evet,
0: gidecek.
2: Ne yazık ki.
0: Onun için çocuklarımızı seviyorsak çocuklarımızı sonsuz seveceğiz. Sonsuz şefkat göstereceğiz evet. ama sınırları çok iyi çizeceğiz amirim.
1: Ve anne babalar da yardım ettiklerini düşünüyorlar.
2: Evet.
1: Bunu da size sorayım. Yani çocuklara yardım etmekle onun yapması gereken işi yapmak arasında nasıl bir ilişki var?
2: Şöyle, şimdi yardım etmek rehberliktir.
1: Evet.
2: Kılavuz olmaktır, aracı hı. olmaktır. Onun yerine yapmak, aman sen yorulma, ben hallederim. Hı. Hani şey gibi, işte öğretmen ev ödevi vermiş. Ben buna şahit oldum, biliyor musunuz? Bir gün bir öğretmen arkadaşım geldi. Hocam dedi, biliyor musunuz ne oldu? Şimdi ben çocuğun defterine ne yazayım? Ne oldu dedim. Yazısını dedi, çocuğunun yazısına benzeterek ödevleri soruları cevaplamış. Ama dedi, çocuğun yazısı değildi. Biraz sıkıştırınca annem yazdı dedi. Bir de ele veriyorlar. Yani anne babayı da ele veriyorlar sonuçta.
1: Aynen.
2: Öğretmene çok da fazla. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bu yardım etmek mi? Bu tamamen onun rolünü üstlenmek.
1: Evet.
2: Yani bu bir süre sonra zaten o çocukta sorumluluk bilinci kalmıyor, motivasyon kalmıyor, hedef kalmıyor. Çünkü hepsinin önüne geçen, ben yaparım, sen yorulma, ben yaparım bir anne baba var. Yani yardım etmek kılavuzluktur. Mesela ben masalları o anlamda çok kullanıyorum.
1: Evet.
2: Masallarda İşte bu aksakallı dedeler ya da işte sihirli halılar,
1: evet.
2: Sihirli lambalar asla masal kahramanının yerine işi yapmazlar. O hedefe giderken ona
0: evet.
2: yol gösterirler.
0: Rehberlik yaparlar.
2: Rehberlik yaparlar.
0: Evet, evet.
2: Anne babalar da öyle işte. Yani kendi masalımızdaki o aksakallı dedeler, o sihirli periler aslında. Yani öyle olmak zorundayız. Yoksa
1: evet.
2: sürekli onun isteklerini yerine getirerek, açılın benim çocuğum yürüyecek, nereye aman kadar? Dünyayı

0: durum, nereye çocuğum
1: kadar,
0: geliyor.
1: Nereye kadar? Kaç
0: olmuyor.
1: Kadar?
0: Evet, olmuyor. Yani bir noktadan sonra elini bırakmak zorundasınız. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Kaldırımda yürütürken elini tutuyorsunuz. İşte park ya da güvenli bir alana gidene kadar elini bırakmıyorsunuz. Tamam, o anne babalıktır yani. O sevgidir, şefkattir, yapılması gerekendir, doğru olandır. Ama yani bir noktada bırakmak zorundasınız o eli.
1: Ya evet. Çok kısa bir anekdot söyleyebilir miyim? Başıma gelmiş bunu. Eskiden LES'ti ALES sınavının adı. O evet. dönemlerde LES'e evet. girdiğim dönemde işte üniversiteyi bitirmişiz. Demek ki kaç 23-24 yaşındayız. Herkes de o yaşlarda, en ufağı o yaşlarda, öyle söyleyeyim. Bir çocuk dikkatimi çekti. Anne babasıyla gelmişti sınava. Olabilir. Yani demek ki o heyecanı paylaşıyorlar. Güzel bir şey. Sıraya girdik. O zaman İstanbul Üniversitesi'nde girmiştim sınava. Avcılar Kampüsü'nde. Velileri de almışlardı içeri. Herhalde yetişkin sınavı diye o dönemde. Evet. Sıra boyunca anne baba çocukla beraber hemen 2-3'te arkamdalar. Sırada ilerliyoruz. Yani bakıyorum kopacaklar mı diye. Çünkü kimsenin anne babası yok. Tekrar söyleyeyim. Olması çok anormal bir şey değil. Demek ki destek olmak istiyorlar.
0: Ama normal de değil.
1: Çok normal de değil.
0: Evet.
1: Tam içeri girdim. İşte 2-3 çocuk arkamdaydı. Bu da arandı girdi. Ben hala kolluyorum çünkü ne yapacaklar diye. Tuvalete girmeyi unutma sakın sınıfa girmeden önce diye bağırdı babası. Şimdi bu değerli kardeşim, şimdi Allah selamet versin, kim bilir ne yapıyor ama çok üniversiteler bitirip yüksek lisanslar, doktoralar yapsa neye yarayacak? Kendi başına, o da ailesi ona o yaşa kadar sorumluluk almasını evet. fırsat vermemiş ki. Sınava girmesine fırsat gelmemiş. Sınavdan önce lavaboya girmesini hatırlatmasını bile ailesi yapıyorsa bilemiyorum ki.
0: Bir şeyler yolunda gitmiyor demektir değil mi hocam?
2: Evet. Yani iyi niyetler de işte kötü sonuçlar maalesef doğuruyor ama maalesef. O sırada anne baba bunun farkında değil. Değil. Bu eylemi gerçekleştirirken.
0: Tabii ki değil.
1: İyilik yaptığını evet, zannediyorlar. Değil. Zaten sıkıntı da orada. Biz de onun için sürekli aynı şeyleri söylüyoruz Ahmet Bey. Hocam yani iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz evet. ama sonucu iyilik olmuyor çocuklara. Evet. Bırakınız düşsünler ya. Düşsünler ya. Ben çocuğum Cem'i biliyorsunuz evet. oğlumu. Yani az mı gözde fırça yedim sahilde yürürken teyzelerimizden. Düşüyordu çünkü ben kaldırmıyordum onu. Kendi kafasını çarpmadıkça kendi kalksın. Hemen şeyler
0: yargılama.
1: Evet yani veya müdahale etmeyip kaldırmaya çalışan sonra da bak çocuk düştü bana uzatan insanlar. Gerek yok, ben biliyorum, görüyorum, kafasını çarpmadıkça problem yok. Kalksın dizini silsin.
0: Evet.
1: Kanadıysa kanını görsün, şöyle peçeteyle silelim, yoluna devam etsin. Böyle kuvvetlenecek çocuk.
0: Evet,
1: böyle
0: doğru.
1: Psikolojik dayanıklılığı gelişecek.
2: Evet. Peki hocam sizinle devam edelim. Yani ne zaman çocukların işlediği bir suçu konuşacak olsak veya gündemde olsa evet. bir şiddeti konuştuğumuzda televizyon, işte tablet, telefon, işte diziler, filmler, oyunlar
0: evet.
2: bunlar hedef gösteriliyor.
0: Evet.
2: Suçlu bunlar mı gerçekten?
0: Değil tabii ki. Yani sadece onları işaret etmek yanlış. Bize çok bu işin başında, bu işin psikolojisiyle alakalı bir takım bilgiler aktarılırken şu örneği vermişlerdi. Yıllar boyunca asla aklımdan çıkmadı. Bir şeyi suçlamak için işaret ettiğinizde diğer parmaklar her zaman sizi gösterir. Yani evet bir işarettir o ama evet. diğer parmaklar da sizi gösterir. Yani sizin hiçbir suçunuz yok. Hırsızın hiçbir suçu yok hesabı. Televizyon, tablet... Yani bunların içeriklerini kontrol edebiliyorsanız, bunları o süreci iyi yönetmeyi başarabiliyorsanız, evet. yasak getirmeden, denetleyerek...
2: Yönetmek esas olan.
0: Yönetmek esas olan, evet. Bir de yani şimdi bazı arkadaşlarımızda ya da bazı anne babalarda böyle çok bir takım şeyler yaşandıktan sonra şu cümleleri çok sık duyuyoruz ya... Asla tablete elini sürdürtmüyorum. Asla telefona elini. Ama ben seni tanıyorum. Sen sabahtan evet. akşama kadar o telefonu elinden bırakmıyorsun. Yani çocuğun dış sesi bir şey demese bile iç sesi şunu demiyor mu? Ya anne ya önce kendine baksana ya da baba kendine bak ya. Yani Allah aşkına şu telefonu elinden bırak, ergenleri geçtin demiyorsa çocuk... Yani evet. her zaman diyemeyebilir çünkü. Hayır tabii ki tek başına değil ama... Özellikle bazı sanal mecraların gerçekten çok ama çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Oyunların değil sadece. Yani böyle

0: Bazı şey isim vermek istemiyorum. Bazı işte böyle video içerikleri
1: sohbet
0: üreten
1: bazı,
0: video evet. içerikleri hmm. üretiyorlar böyle kafiyeli, üç harfli biten bir şey. Orada mesela başka bir haber platformunda onların çektiği videolar böyle keşfetinize düşüyor ya, ara sıra görüyorsunuz. Mesela orada bir kadın işte kardeşinin elinden al diyor onu diyor, bak yere dökecek diyor. Ben kadına bakıyorum ve o kadar üzülüyorum ki Ahmet Bey, diyorum ki hayal, bu kadın bugün yarın bir okulun veli toplantısına gidecek. Ya. Bu kadın bir veli ve bu kadın çok kötü sözler konuşarak, insanlara hakaret ve insanları tehdit ederek para kazanıyor. Ya. Birileri ona prim veriyor. Para kazanıyor bu kadın ve bu kadının evinde seslendiğine göre en az iki çocuk var Ahmet Bey.
2: Evet.
0: Ve o kadın birilerinin velisi. Ve bir okulda o kadının çocuklarıyla alakalı bilgi aldığı öğretmenler var. Ama kadın böyle bir şey yapıyor. Ya da erkek aynı şekilde. O kadar kötü, yani ben değerlerin altı boşalmış derken bunları kastediyorum aslında. Geçen gün bir videoya rastladım. Yani çocuğun babayla konuşması ya da çocuğun anneyle konuşması, ya bu sergilenmemesi gereken bir şey. Mahrem olması gereken evet. bir şey. Özel iki kişi arasında yaşanan bir şey. Özel, çok özel, anne ve çocuk, babayla evet. çocuk. Babasına işte okulla alakalı bir şey söylüyor. Babası olayı şeye çeviriyor. İşte erkek arkadaşın var mı falan, ama daha böyle şey, daha böyle absürt, daha böyle argo tarzda bir şeyler söylüyor. Evet. Çocuk ona cevaplar veriyor ve bunu sosyal medyada yayınlıyor. Neden bu çocukları bu şekilde kullanıyorsunuz? Neden bu çocuklar üzerinden prim yapmaya çalışıyorsunuz? Siz annesiniz, babasınız, lütfen kendinize gelin. Ondan sonra da çıkıp işte memleket ne hale geldi, böyle bozulduk, böyle ezildik demeyin. Çünkü biz başlatıyoruz. İnsan başlatıyor. Bozulmayı insan başlatıyor. Turgut Uyar'ın dizeleri geçen karşıma çıktı. Yani şehirler diyor imar etmek isterken nesilleri mahvederseniz evet. sonra o ihya ettiğiniz şehirlerdeki nesiller imha olur.
2: Çok
0: yani
2: güzel.
0: Neyin üzerinde çalışıyoruz?
1: Evet, evet, evet.
0: Çocuklar üzerinden prim yapan anne babalar. Söyle bakalım şunu, hani önceden işte amcana bir küfret de görsünler meselesi artık melek kaldı bu tarz yayınların yanında.
2: Evet.
0: Yani bunlar bunların süreleri de denetlenmesin. Tümden çocuklar uzak tutulsun bunlardan. Gerçekten çok tehlikeli.
2: Kontrol edilmeli. Anne baba kontrol etmiyorsa ne yapıyorsa yapsın çocuk. Yani sosyal medyada herhangi bir video seyrediyor, bir film seyrediyor, bir dizi seyrediyor veya bir oyun oynuyor. Ne yapıyorsa yapsın. Tetikleyici bir unsur olabilir kontrol edilmedikten sonra. Veya psikolojisi normal değilse, anne baba çocuğun yaşadığı sorunu görmezden geliyorsa, her şey şiddet için tetikleyici bir unsur olabiliyor.
0: Evet.
2: Yani aslında şunun için söylüyorum, biz de tabii ekonomi kanalıyız. Aynı zamanda herhangi bir sektörü, işte film sektörü olur, oyun sektörü olur, hedef alıyormuşuz gibi konuşmamak için.
0: Hayır,
2: bunu özellikle belirttim.
0: Kesinlikle. Eskiden de vardı o tarz
2: bu arada diziler. Şunu da belirttim. Yani Sanayi
0: filmler.
2: Ve Teknoloji Bakanlığı'nın da çok önemli bir desteği var bu sektöre.
1: Tabii,
2: çünkü oyun sektörü 1 milyar doların da üzerine
1: müthiş
2: çıktı.
1: Bir rakam. Müthiş bir rakam. Şimdi kötü bir şey yaşandığında insan olarak şöyle bir özelliğimiz vardır. Kendimizden başka hemen başka bir suçlu.
0: Evet.
2: Evet.
1: Sorumluluk bizde değil, başkasında. Hı hı. Bu insanın doğasında olan bir şeydir. Yani bize has bir şey değildir. Hı hı. İnsanın doğasında olan bir şeydir. Şimdi geçen hafta televizyon seyrediyorum. Bir tane okul servisi maddi hasarlı bir trafik kazası yapmış. Hı hı. Sadece maddi hasarlı. Araç içi kamerasından öğrenciyi gösteriyor. Öğrenci yere düşmüş. Ondan sonra kemeri takılı değil diye. Velilere soruyorlar durumla ilgili. Herkes şunu diyor. Okul servis şoförlerine daha çok eğitim verilmeli. İşte hosteslere daha çok eğitim verilmeli. Hı hı. Okullar eğitmeli, çocukları eğitmeli bu konuda. Ya bir kişi de
0: kemeri
1: desin ki
0: takmayan.
1: Çocuğuna kemer takmayı öğret anne baba. çocuğuna kemer takmayı öğret. Sen arabaya bindiğinde ilk şu kemerini bir güzelce tak. Çocuk bunu görerek, evet, modelleyerek senden, evet, öğrensin.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bu şeye gelmek istiyorum.

0: milyarlarca insan belki. Yani çocuk nüfusunu katarsak akıllı telefonlarından olsun, tabletlerinden olsun, PC'lerinden, konsollarından olsun bu oyunları oynuyorlar. Tamam mı?
1: Evet.
0: Ve kaç kişi acaba böyle sapıkça bir girişimde bulunuyor bunu oynadıktan sonra?
2: Hocam 6 milyona yakın programdan önce de konuştuk. 6 milyona yakın öğrenci varmış. Lise öğrencisi varmış. Evet, Türkiye'de. Evet. Ve yüzde kaçı hiçbir şekilde acaba dijital oyun oynamıyordur? Yani %50'si desek hiç oynamadığını düşünsek. Evet, %50'si.
0: Mümkün değil ama
2: mümkün değil ama %50 diyelim. Tamam. Geriye 3 milyon öğrenci kalıyor. Bu 3 milyon öğrenciden 2 tanesi ve 3 tanesini düşündüğümüz zaman şiddet uygulayan, yani şiddet demek tabii çok, yani şiddet değil, bu korkunç bir şey. Oransal olarak baktığımızda 3 milyon ve 2 veya 3 kişi, evet. Yani yüzde kaç oluyor acaba? Hesaplayamayız herhalde bunu.
0: Ya mümkün değil hesap, yani şu an kafadan hesaplayabilmemiz. Artı sadece oyun olarak da bakmamak gerekiyor buna.
1: Evet.
0: Diziler de
1: diziler
0: aynı şekilde.
1: Diziler vesaire.
0: Ya, tamam. Dizilerdeki şiddet içeriği çok arttı. Devletimiz zaten bununla ilgili herhalde bir çalışma yapıyor. Evet. Sosyal medyada işte bir yaş kısıtlaması geliyor. Bunlar çok güzel uygulamalar. Evet. Ama sadece suçlu bunlardır demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bence doğru değil. Çünkü siz çocuğunuza, en başta söyledim ya, siz çocuğunuza ilgilenmeyeceksiniz. Hı-hı. Ne yapıyor bilgisayarda, konsolda, nelerle uğraşıyor, orada kimlerle. Konsol oyunlarının şöyle bir özelliği var. Aynı zamanda sesli bağlantı da oluyor.
2: Evet.
1: Tabii.
0: Hayal hocam, konuşabiliyor çocuklar orada.
1: Evet.
0: Kimlerle konuşuyor, ne yapıyor? Siz bunu takip etmeyeceksiniz. Sonra oynadığı oyun yüzünden gitti, menfur bir saldırı yaptı diyeceksiniz. Yani etkisi var mıdır? Evet. Vardır.
2: Bu da biraz sorumluluğu üzerinden atmak gibi bir şey.
1: Aynen, sorumluluğu üstünden atıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani söylemiştim bunu size. Bir uçak kazası oldu. Allah korusun. 150 kişi öldü. Uçakları kaldıralım. Uçaklar çok tehlikeli taşıtlar.
2: Öyle bir taşıtlar. Şey.
0: Bir anda 150 kişi birden öldü. Baksana, hiç akıl işi değil buna bilmek.
1: Evet.
0: Böyle bir şey demek sağlıklı bir aklın ürünü müdür?
1: Mümkün değil.
0: Hayır değil.
1: Kaldı ki yani bunlar hep vardı. Yani işte bu mafyacılık oynayan diziler, filmler yeni mi ortaya çıktı? Eskiden de vardı. Eskiden de vardı.
0: 50'lerde, 60'larda, 70'lerde westernler vardı. Aynen. Savaş filmleri vardı. Bakın tekrar altını çizeyim.
1: Ama kimse meydanlarda düello falan yapmıyordu.
0: Öyle bir şey yok. Şiddet etkisi olsun. Çocuklar şiddet
2: oynayın. Yeşilçam filmlerine bakalım. Hayır. Yani Yılmaz Güney'in filmleri veya işte Cüneyt Akın'ın filmlerine bakalım. Hepsi şiddet içerikli ya.
1: Hatta onların adı bile vardı. Vurdulu kırdılı filmler denildi.
2: Vurdulu kırdılı filmler.
1: Vurdulu kırdılı filmler. Ama kimse öyle vurdulu kırdılı yaşamazdı. İşte ama şöyle bir şey var.
0: O film çok pardon. O filmlerden biz güzel örnekleri alırdık.
1: Evet.
0: Rahmetli Cüneyt Arkın'ın babacanlığını alırdık.
1: Değil mi? Evet.
0: Efendim Tarık Akan'ın, Kadir İnanır'ın hep güzel yönlerini örnek alırdık.
1: O Muzip Sevecen tarafları alınırdı.
0: Sevecen taraflarını örnek alırdık. Yani orada sağlıklı bir beyin de bunu örnek alır zaten. Özür dilerim hocam.
1: Estağfurullah. Hayır, şunu söyleyecektim. Yani işte bir takım o birebir iletişimler kesildikten, çocuk kendi haline bırakıldıktan, aileler kendi dünyalarına çekildikten sonra, yani insan ilişkileri azaldıktan sonra, evet. Ne zaman ki bir şeyi başka bir şeyle, iyiyi daha iyiyle, kötüyü daha kötüyle kıyaslama gücümüzü kaybettik, böyle kendi dünyamızı da, o sanal dünyamızda da yaşamaya başladık, artık neyi özümseyeceğiz, neyi alacağız, ne kadarını alacağız bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Dizi filmler hepsi suçlu, oyunlar hepsi kötü, hepsi iğrenç, işte sosyal medya platformu hepsi çok kötü. Hayır, onunla alakası yok ki. Yani bunun kararını veren gene insan.
2: Bu arada bunların hepsinin insan. Yasaklandığı ülkelere bakalım. Aklıma evet. Kuzey Kore geliyor.
1: Evet.
2: Kuzey Kore'de hiçbiri yok.
1: Kuzey
2: Kore gibi olmak gerekiyor.
1: Ama yani. Bilmiyoruz.
2: Herhalde.
1: Yani Kuzey Kore'nin zaten dış dünyaya bir veri aktarımı yok ki.
2: Evet.
1: Bilmiyoruz neler olduğunu, ne yapıldığını. Yani işte liderleri için ağlamayanların asıldığı iddia ediliyor. Bilmiyoruz doğru mu, yanlış mı? Sosyal medya yok, internet yok ama habire ağlamayan insanları idam etme var. Eğer öyleyse, doğruysa. Evet. Bilmiyoruz.
0: Çok güzel bir laf var bizde. Her şeyin fazlası zarar.
1: Evet,
2: kesinlikle.
1: Evet,
0: her şeyin fazlası
1: evet.
0: Zarar. Yani
2: filminde, oyununda
0: filmin
2: hepsinin fazlası.
0: Filmin içinde şiddet fazlaysa
1: süreci doğru kontrol etmek lazım.
0: Aynen. Devletimiz buna müdahale etsin.
2: Kontrol
0: evet. Edilsin.
2: Denetim.
0: Ama tekrar tabii ki sadece işi devlete de bırakmamak gerekiyor. Çünkü devlet sosyal medyaya yasak getiriyor şimdi.
2: Evet.
0: 15 yaş altı mı? Yanlış söylemeyeyim.
2: 16 yaş
0: altı. 16 yaş altı. 16 yaş altı. Evet. Güzel. Devlet iş,

0: sorumluluğunu yerine getiriyor. Çocukları korumak için bir adım atıyor. Evet. Ama anne baba olarak siz evde bunu takip etmezseniz
1: evet.
0: çocuk telefonu yüklemeyecek. Ama baba telefonunu bir versene diyecek. Babanın telefonuna uygulamayı yükleyip baba telefonla bir saat oynayacağım deyip gitti mi? Siz telefonundan ne yapıyor diye bakmazsanız çocuk evet. yine o mecranın içine girer.
1: Evet, hiçbir işe yaramaz.
2: Siz, onun hesabından da girebilir. Yani.
0: Onu demek tabii istiyorum. Tabii. Annenin babanın tabii, telefonundan girer. Kendi hesap açar yetişkin telefonu olduğu için.
1: Zaten yani. Ahmet Bey.
0: Özür dilerim hocam. Sorumluluğu alacağız. Yani lütfen verdim gitti olmasın.
1: Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu işte şiddet içerikli film şeyler oyunlardan bahsediyoruz ya.
2: Evet.
1: İşte bu çocuklar bunları oynuyorlar da gaza geliyorlar da gidiyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. O oyunların birçoğu bildiğim kadarıyla kredi kartı kullanılarak o uygulamalardan satın alınıyor falan.
2: Yani dijital oyunlar evet o şekilde.
1: O çocuklar anne babalarının kredi kartlarını kullanmıyorlar mı?
2: Evet.
1: Bakmıyor musunuz kardeşim o ne yapmışlar? Nereye harcamışlar, ne satın almışlar, o satın aldıkları oyun nedir? Mesela bir arkadaşım şey demişti, bizim çocuk okuldan gelir odasına girer, sabaha kadar ya bir yemeğe çıkar. Ne yapıyor?
0: Eyvah.
1: Ders çalışıyor.
0: Eyvah.
1: Ya o kadar ne Eyvah. Ders vermiş olabilirler? Neden? Özellikle bu son dönem müfredatı, yani böyle çocuklara zaten ağır ödevler yükleyen bir müfredat değil ki. Kazanımlar üzerinden giden evet, bir müfredat. Yani sabahtan akşama kadar demeyeyim, okuldan gelip de ertesi güne kadar odasından çıkmıyor. Çok çalışıyor, çok ödev yapıyor. Ya yok böyle bir şey.
2: Evet.
1: Ödev falan yapmıyor lütfen. Kapısını kilitliyor, açmıyor. Onun özeli. Hayır efendim. Ben o odaya girebilmeliyim. Evet özeli. Ama o da benim özelim, benim evladım, benim yavrum. Ondan daha özeli var mı? Yok. Gireceksin odasına. Çantasına hiç bakmam. Onun özü hayır bakacaksın. Bakacaksın. Yani bunun diziyle, oyunla, dijital platformla, sosyal medyayla alakası yok. Çocuğunu kontrol edeceksin. Etmezsen, ya o kontrol etmediğin çocuk daha sonra kontrol edilemez durumlar yaşatıyor sana.
0: Veya başkasının kontrolüne geçiyor
1: evet.
0: beyni. Tehlikeli
1: aynen
0: olan
1: öyle.
0: Da o işte.
1: Edeceksin yani çocuğunu kontrol edeceksin. Özel alanı. Hayır öyle bir şey yok.
2: Evet. O yaşta değil çünkü.
1: Hayır tabii yani. Ki o yaşta değil.
0: Zaten hep diyoruz ya evin kuralları olmalı.
1: Evet.
0: Diyeceğiz ki çocuklarımıza bizim evimizde kapılar kapanmaz.
1: Evet.
0: Bizim evimizde kapılar kapan. Bak bizim salonumuzun kapısı açık, yatak odamızın kapısı açıksa oğlum kızım senin odanın kapısı da açık
1: evet.
0: olacak. Giyinirken özel
1: tabii ki
0: mahremiyet önemlidir. Kapatabilirsin 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ama ondan sonra kapı açık olacak
1: kalacak.
0: Diye bir kural
1: evet.
0: getirebiliriz mesela.
2: Evet. Peki az bir zamanımız kaldı. Okul aile işbirliğinde konuşalım
0: evet.
2: isterseniz sağlıklı bir şekilde okul yönetimiyle aile arasında nasıl bir işbirliğinin yapılması gerekiyor?
0: Şimdi Ahmet Bey hep klasik bize eğitimcilerin verdiği bir örnek vardır. Bir sac ayağı örneği.
2: Evet.
1: evet.
0: Çocuk, okul, aile. Üçlü bir sac ayağı vardır. Ve aileyle okul arasında bir köprü vardır. Son yıllarda bu köprü birazcık çatırdadı.
1: Evet ne yazık ki.
0: Maalesef.
2: Evet.
0: Çünkü niye biliyor musunuz? Tüketim toplumu olduk ya artık.
2: Hı hı.
0: Bu değişik şekillerde sirayet etmeye başladı insanları algılarına. Okulları da devlet özel fark etmeden konuşuyorum. İnsanlar eğitim kurumları olarak değil de
2: evet.
0: hizmet alınan yerler olarak görmeye
1: evet.
0: başladılar.
2: Hı hı.
0: Çocuğumuzu gönderiyoruz oraya, oradan bir hizmet alıyor diye gönderiyorlar. Halbuki eğitim kurumları hizmet alınan eğitim bir hizmettir. Ama söylediğim manada hizmet alınan bir yer değildir. Bu algıda, bu perspektifle bakınca da şöyle bir şey yaşanıyor. Çocuğu okulda kötü bir not mu aldı sınavdan? Vay, benim çocuğuma nasıl kötü not verirler? Haydi okula. Çocukla okulda öğretmen arasında bir ufak yaşanır öğrenciyle öğretmen arasında
2: evet.
0: tatlı sürtüşmeler.
1: Olabilir tabii
0: benim,
1: ki.
0: Ama bunun benim çocuğuma bir öğretmen nasıl böyle böyle davranır veya nasıl böyle böyle söyler? Yine mantıksal çerçevede yaşanan olaylardan bahsediyorum. Hurra tekrar gidelim bir okulu basalım. Gidelim
1: hesabını soralım.
0: Hesabını soralım. Şimdi eskiden ne olurdu? Bizim zamanımızda ne olurdu? Yaşlandık mı bilmiyorum. Hep bizim zamanımızda da diyorum ama çok yakın geçmişte böyle
1: evet,
0: olurdu.
1: Evet yani bir anda
0: çok
1: oldu çünkü
0: dedi,
1: çok eski
0: bir anda
1: değil
0: da dönüştü,
1: ki hocam.
0: Haklısınız Hayal Hocam. Biz ailemiz arandığında işte Cem'in notları düştü. Okula bir gelin. Cem'in arkadaşıyla şöyle bir sorun oldu. Okula gelin dendiğinde bizim ailelerimiz okula sorunu çözmek için gelirlerdi. Gidelim öğretmeni dinleyelim. Çocuğumuz da eğer bir eksik yan varsa nasıl çözebiliriz, ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz çocuğumuza diye gelirlerdi.
2: Hesap sormak için gelmezlerdi.
0: Evet. Şimdi okula gidelim, hesabını soralım. Yine demin söylediğim hikaye. Bunun amacı şeyi de şu, hedefi de şu, çocuğu korumak. Evet. Çocuğu korumuyorsunuz.
1: Evet.
0: İnanınız çocuk korunmuyor. Çocuğun yine kendinizi önüne atınca çocuğun helikopter ebeveynlik, kar küreci ebeveynlik yapıyorsunuz. Çocuğun o yolu gitmesine izin vermiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bununla bağlantılı olarak süremiz az kaldı dediğiniz için bir de WhatsApp noktasına da gireyim mi Ahmet Bey?
2: Girebilirsiniz hocam.
0: Şimdi bir de WhatsApp grupları da hayal hocam değil mi? Çok sevdiğimiz WhatsApp grupları. WhatsApp gruplarının aslında o kadar masumane ve güzel başladı ki bilgilendirme amaçlı.
1: Evet.
0: Ödevleri duyurabilirler öğrencilere. Bir gezi vardır, bir etkinlik vardır, onun duyurusu atılabilir. Acil bir durum gelişmiştir, onun duyurusu atılabilir.
2: Evet.
0: Ama şimdi WhatsApp grupları dijital mahkemelere döndü.
1: Evet.
0: Dijital mahkemeler kuruluyordu. Gün içinde iki çocuk yaşları gereği çatışma yaşıyorlar birbirleriyle. O çatışma da ne olur, nasıl çözülür hocam? Öğretmenler bir araya gelir, rehberlik birimi bir araya gelir, pedagojik bir çözüm yolu ararlar. Ertesi günde bunu uygularlar.
2: Evet.
0: Ama daha öğretmenlerimize, rehber öğretmenlerimize fırsat kalmadan çocuk gidiyor olayı evde ailesine anlatıyor. Tabii çocuğun bakış açısı kendi süzgecinden geçtiği
1: tabii
0: kadar
1: ki
0: birazcık farklı gidiyor veliye. Veli de bunu anladığı kadarıyla WhatsApp grubundan yazıyor. Bu sefer vay nasıl olur, senin çocuğun benim çocuğuma böyle demiş, böyle yapmış.
1: Evet.
0: Orası inanılmaz bir alana dönüyor. Köpürüyor da köpürüyor.
1: Trajikomik durumlar.
0: Bu sefer ertesi gün öğretmenlerin 5 dakikada çocukları bir araya getirip çözecekleri bir olay bir anda velilerin okula öfkeyle
1: krize
0: gelip
1: dönüşüyor.
0: kriz çözmeye çalışıyoruz
1: evet.
0: Bu sefer okullarda. Lütfen WhatsApp gruplarını sadece bilgi amaçlı kullanalım.
2: Evet.
0: Bir pano düşünelim. Nasıl panoya asarız ya böyle,
1: evet.
0: Eskiden raptiyelerdik. O WhatsApp grubu da bir pano olsun.
1: Evet.
0: Oraya sadece bildirimler yazılsın. Orada çünkü hiçbir şey çözülmez. Her şey sadece daha da kötüye gider. Çünkü şöyle bir şey de var psikolojide. İnsanlar fren yitimi deniyordu. Tam kavramı hatırlayamadım. Çevrim içi fren yitimi deniyor. Şimdi ben yüz yüzeyken size söyleyemeyeceğimi, Hayal Hoca'ya söyleyemeyeceğimi telefonu
1: yazarak,
0: elime aldığımda bir de orada bir kalabalık grup varsa bir anda kahraman oluyorum.
1: Klavye delikanlı
0: klavye
1: diyorlar
0: delikanlısı.
1: Ya hocam.
0: Öyle şeyler yazıyorum ki yani ertesi gün bakınca vay be neler yazmışım diyeceğin tarzı oluyor. İnanınız böyle oluyor. Onu gören daha da veli kızıyor. Bu sefer öteki türlü yazıyor. O iyice yazıyor.
1: Evet.
0: Tam bir şey Arap saçı. İşin içinden çıkaramaz bir hal alıyor.
1: Evet.
0: Onun için WhatsApp gruplarını lütfen sadece bilgi amaçlı kullanalım.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Tartışma platformları değil. Dijital mahkemeler değil oralar.
1: Evet, aynen öyle.
0: Siber dedikodu platformları değil oralar.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Evet.
1: Amacını aşan şeyler.
2: Peki hocam sizinle devam edelim. Okul ve aile arasındaki işbirliği en çok hangi noktalarda hasar görüyor?
1: Şimdi okulla aile arasındaki işbirliğinde eğer samimiyet varsa,
2: evet.
1: Yani şöyle samimiyet, niyette samimiyet Ahmet Bey.
2: Hı hı.
1: Gerçekten okul bir şey yaşandı, olumlu bir şey diyelim. Hep olumsuzdan gidiyoruz ya.
2: Evet.
1: Olumlu bir şey yaşandı, güzel bir şey yaşandı. Diyelim ki çocuğumuz sporcu, güzel bir başarı kazandı.
2: Hı hı.
1: İşte okul neresinde, aile neresinde? Nasıl ki olumlu bir şeyde durumda, okulda, ailede böyle bir birbirlerini kutlarlar, çok böyle nasıl diyeyim size, böyle herkes sevgi kelebeğidir, ah sizin başarınız, estağfurullah efendim sizin başarınız derler, böyle hep sürekli birbirlerini ağırlarlar. Olumlu şeyler de böyledir. Hele uluslararası bir başarı da artık övgüler, tavan, zirve, Himalayalar yani öyle. Ama aynı durum olumsuz bir şey olduğu zaman bu defa ben yapmadım sen yaptın durumu olur. Yani aynı şey. Orada da eğer o olumlu şeyde iki tarafında katkısı varsa, olumsuzda da mutlaka iki tarafta kendine göre bir takım paylar biçer. Ama faturayı her zaman tek tarafa kesmek, bu insafsızlık. Bu okul aile işbirliği falan değildir. Hani okul aile birlikleri vardır ya. Genelde işte senede bir kere bir araya gelirler. Bir takım özellikle devlet okullarında bir takım işte okula alınacak edecek gereçler işte nelerdir, temizlik malzemesi vesaire neyse artık.

0: onları konuşurlar, sonra dağılırlar, defter imzalarlar ve olay biter. Hayır, böyle bir okul aile birliğinden bahsetmiyoruz. Gerçekten olumlu ve olumsuz durumlarda herkesin taşın altına elini koyabileceği,
1: evet,
0: iyi niyetle, samimi bir şekilde çözüm üretmek için, çözüm tarafı olarak birbirine yaklaşacağı, yakınlaşacağı birlikler olmak zorunda. Aksi halde kimsenin kimseye faydası olmaz. Yani okul aileyi suçlarsa, aile sadece okulu suçlarsa, çocuk da kenardan kıs kıs gülerse, evet, hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum. Peki. Samimiyet.
1: Hocam, son bir cümle alayım sizden.
2: Son şunu söyleyeyim Ahmet Bey. Çok şey söyledik. Eğitimcilerin, öğretmenlerin hatası yok mu? Tabii ki var. Beşer, şaşar. Hep
0: olmaz
2: bunu söylüyoruz.
0: Olmaz mı? Tabii ki.
2: Eğitimciler de pedagojik aksaklıklar yaşayabilir. Krizleri çözemeyebilir öğretmenlerimiz. Bazen yanlış davranabilirler.
1: Evet.
2: Velilerimizin, ebeveynlerin şunu unutmaması gerekiyor. Ortak paydamız, en başta söylediğim şey, çocuklarımız. Eğer çözüm bulmak için, çocuğun yüksek menfaati için bir çabaya girersek, çözülemeyecek, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü her şey yavrularımız için,
0: kesinlikle,
2: çocuklarımız için.
0: Evet.
1: Peki. Cem Hocam, Hayal Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan.
0: Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun.
1: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitimci doktor Cem Bıçakçı bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: seni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok değişik ve ilginç. Hatta bir tane daha yanımızda konuğumuz var diyebiliriz. Şimdi o da gözükecek burada. Endüstriyel tasarımdan bahsedeceğiz. Fizik tedaviden, robotlardan, her şeyden bahsedeceğiz.
1: Heykeller var.
0: Heykellerden bahsedeceğiz. Tabii ki sanattan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Hakan Bey, kim bu?
2: Bu HAL kısaca, Hybrid Assistive Limb Teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye ait bir robot. Exoskeleton diyoruz, diş iskeleti aslına bakarsanız. Bir Japon üretimi. Aslında şu ara çok trend olan bir büyük ailenin parçası. Artık robotlar rehabilitasyonda çok sık kullanılıyorlar. Bizimki onun en üstünde yer alan bir sistem.
0: Bu Elon Musk'ın Neuralink'i var.
2: O biraz farklı.
0: O daha mı farklı?
2: Evet,
0: farklı.
2: O daha çok bir
0: beyinden
2: çip,
0: alıyor,
2: evet, beyinle bir çip üzerinden çalışıyor. Bizimki ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışıyor.

0: çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
1: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar. Topladıktan sonra algılar, büyütür.
1: Bir sonra... öğrenme süreci var mı?
0: Kesinlikle.
1: Hem insanın öğrenme
0: hem de makinenin. Hem de cihazını. Çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
1: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
0: Var. Hani? Var.
1: Bu alet bir Japon yapımı bir alet.
0: Evet. Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
1: Ayak için, ayaklar için.
0: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle el arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
1: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'da uzaktan takip sistemi
1: Starlink
0: var.
1: Starlink'in de Neuralink. Yani.
0: Neuralink.
1: Endüstriyel tasarım olarak
2: çok
1: nasıl bir
2: muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını, o ne derler, senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
1: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu? Bu?
2: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
0: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarım da çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
1: kaç
0: de çok
1: kilo bu şimdi?
0: 13,5 kilo civarı.
1: 13,5 kilo,
0: evet.
1: Kilo mu bu?
0: Yani o da çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok azmış ya.
0: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
1: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
0: İkisi birbirini taşıyor aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hibrit asistif limb teknolojisi. Hibrit ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
1: 13,5 kilo.
0: Evet.
1: Neredeyse bir elektrikli scooter kadar filan bir ağırlığı var.
0: Yani aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
2: Evet. Endüstrinin tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber.
0: Evet.
2: Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
1: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor, değil mi?
2: Şöyle, sadece abi, evet, bizim buluş yapma zaten fırsatımız var.
0: Evet.
2: Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
0: hem form,
2: noktada
0: hem fonksiyon,
2: evet,
0: tabii
2: fonksiyonla
0: çok
2: beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var. Ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
1: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri midir aynı zamanda?
2: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızla
1: ilgili. Yani mesela
2: ilgili...
1: bir savaş uçağı baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
0: Doğru.
1: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok daha iyice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem ama.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye sadece değil, dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
1: yani
2: mesela...
1: Şöyle, sanat tek başına bir şeyde mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
2: estetik
1: mı sanat yani?
2: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata yaklaşmayı,
0: emek
2: ve zamanın, yani orada
1: sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
2: Emek, fikir ve emek.
1: Fikir ve
2: benim
1: emek.
2: Bu noktada baktığımda yani
1: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso şöyle yapıp çiziveriyormuş yani.
2: O pek öyle olmuyor işte.
1: Olmuyor mu öyle?
2: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
0: 33
2: yıllık
0: deneyime sahip.
2: Bu biraz önce konuşuyorduk.
1: Ama bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapıveriyor yani.
2: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
1: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
2: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir.
1: Yani
2: beyin, açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendini felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes, yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
1: Evet.
0: Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği
2: ama için. Ama bence kesinlikle
0: katılıyorum. Konfor zonunun dışına çıkmaktan evet, bahsediyor.
2: Kesinlikle.
0: Zaten gelişme başka türlü oluyor
1: başka
0: mu?
1: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
0: Aynen.
1: Büyük bir katastrofi oluyor
0: tabii
1: veya
0: ki,
1: insanların
0: tabii.
1: başına bir şey
0: geliyor. Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi, kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal
1: evet,
0: felaketler.
1: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda
0: tabii
1: çıkmış
0: ki.
1: Bir şey
0: aynen
1: değil mi?
0: Öyle. Tabii ki. %100.
1: Kim neler yaşadı?
0: Evet, yani Sankai üreticisinin adı, yani ilk bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem, kendi hikayesinde önce gözlemler, sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu,
1: spor
0: çocuk
1: versiyonları var bunun
0: var,
1: değil mi?
0: Evet. Bel tipi var.
1: Yürümeyi rahatlatıyor falan.
0: Evet. Yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar. İşte
1: bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?
0: Yaklaşık 20 yıldır var. Ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
1: yani şimdi
0: bakarsın,
1: sensörler çok ilerledi değil mi?
0: Evet.
1: Yapay
0: aslında
1: zeka
0: şöyle bir
1: ilerledi.
0: Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları topluyor.
1: İnternete bağlı yani bu değil mi
0: evet,
1: sürekli?
0: Evet. Kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
1: internet olmayan yerde çalışmıyor.
0: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz
1: bilgisi
0: lazım.
1: Girmeniz
0: evet.
1: lazım.
0: Dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
1: zaten
0: çıkmış.
1: Bu kendini kullanan arabalar da aynı şekilde
0: aynen.
1: çalışıyor. Kameralardaki
0: evet.
1: Görüntülerden
0: aynen.
1: yapay zeka nasıl araba
0: aynen.
1: kullanılacağını
0: aynen.
1: kendi öğreniyor.
0: Aynen. Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini ama sistem ona yardımcı
1: peki,
0: oluyor.
1: Peki deneyebilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Nasıl deneriz?
0: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
1: Tamam deneyelim valla.
0: Alabilir miyiz? Güzel.
1: Tabii tabii.
0: Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
1: nereye
0: çalışıyor?
1: Nereye takıyoruz?
0: Biraz daha yukarı takacağız.
1: Tamam çekelim.
0: Tamam. sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tepki verdiğini göreceğiz beraberce.

0: Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü. Öyle mi?
1: Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu
0: biraz
1: falan.
0: Biraz önce söylediğim işte el tipi o.
1: El tipi o mu?
0: Evet. O da işte bu sene belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında hasta öyle için mi? Daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
1: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık. Ha. Arkada triceps adalemize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin olmadığı gelmediğinden yer. Bildiğimiz bir yer.
1: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
0: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
1: Şöyle sallandırayım.
0: Aynen
1: mi?
0: Öyle. Ha. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
1: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3.
0: Ve şu tarafta da var. Diğer tarafta
1: da. Orada 6 tane motor var.
0: Evet. Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
1: Ben elektrik çarpacak mı?
0: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
1: Peki, tamam.
2: Cem Bey, ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim. Tamam. Sizin hareketinizde robotun tamam. Hareketi eş zamanlı olacak.
1: Açıkta duruyor şu anda.
0: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz. Tamam.
2: Buyurun.
1: Saldırıyor mu?
0: Evet.
2: Yavaş yavaş.
0: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz, yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin. Evet, şimdi açın. Açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
1: Ama yumruğumu sıkınca.
0: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
1: Ama kası sıkıyorum.
0: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
1: Düşünceden mi oluyor?
0: Evet.
1: Çok ilginç.
3: İlginç kesinlikle.
0: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize gerek
1: düşünce
0: yok.
1: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
0: Yapıyorsunuz şu anda.
1: Yapıyor muyum?
0: Bakın.
1: İndir.
2: Çok iyi.
0: Sadece düşünmek yetiyor. Evet. Tabii bu çok yani çok öğrenilen bir
1: çok
0: süreç.
1: Öğrenilen ne bir kadar süreç. Bunun adaptasyonu herhalde
0: 2 ile 3 seans falan 1 saat seans, kadar süre gerekiyor.
1: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
2: Evet.
1: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
0: Yok, artık sistem değişti.
1: Sistem değişti.
0: Kullanı yukarıdaki şeyi değiştirdik.
1: Nasıl düşüneceğiz onu?
0: Sakin. Önce.
1: Tamam, neyse ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
0: Zor tabii ki.
1: Bayağı bir iş o konsantre olması.
0: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakarsanız mesela şey de o yüzden de bizim tedaviler birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslına bakarsanız.
3: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve hareketi
1: çok
3: kası hatırlaması gerekiyor değil
0: tabii
3: mi?
0: Tabii ki. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. Problem nedir?
1: Mesajı iletemiyor.
0: Evet, beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. Bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir öğrenme süreci. Rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Her türlü rehabilitasyon. Sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii ki. Evet. Ve şey, ne diyeyim, efor. Konfor zonunun dışına çıkmak.
1: Evet.
3: Evet, kesinlikle.
1: Bu ama herhalde daha çok yolu var bunun değil mi? Daha
0: yok.
1: Bayağı. Yok mu?
0: Bayağı.
1: Yok.
0: Bayağı bir
1: bayağı gelişmiş. Bir şeye geldi. Yani evet. Bunu takıp sokakta
0: onun için değil. Yani onun için değil şunun için orada şöyle bir şey var. Biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. Hı. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da

0: yapmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
1: merdiven
0: değil.
1: Merdiven çıkmak vesaire. Evet. Sinirin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
0: O zaman çok ağırlaşır.
1: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
0: Hayır. Bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini
1: taşıyor. Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
0: Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
1: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda
0: şey, pil şurada, yukarıda.
1: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün
0: pilinin büyütülmesi değil. Sistemin iskeletin büyütülmesi. İskeletin büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme, diren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. İşte orada fonksiyon ve
2: şu anda eski taraftan da şeyi düşünüyorum. Fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler şimdi, kullanılarak yapılabilir diye.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar robotlaşıyor. Robotlar da insanlaşıyor.
0: Felsefi bir tartışma.
1: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
0: Evet. Aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler. Onlar da bir entegrasyon. Neuralink, o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
1: Şeyi de yaptılar artık, robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
0: Evet, o da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba. Ya
1: ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Şey, bilim kurgu filmine döndü sanki.
0: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine güvenmeden. Sadece
2: AI şey, sanatta da aynı şekilde, sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
1: Sanat mıdır?
2: Hiç o pasa girmem.
1: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
2: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında, o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirenlerdenim.
1: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
2: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar, bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
1: Yani ama yapay zekada
2: zaten farklı bir
1: yapay
2: bakış
1: zekada sırası. Çok, yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi? Yaratıcı
2: burada,
1: olmak
2: burada
1: mı?
2: Burada çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Ama bence herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine
1: yani
2: göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
1: Yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde, bunu nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demez de herhalde.
2: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık. Kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolumuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz. Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında keşfettiniz?
1: Yok, onun tabii çok zor ama mesela
2: bunu yapay zekayla
1: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç doğru. Kası sıkmadan, onu biliyor muydunuz?
0: Doğru.
2: Evet evet.
1: Yani hiç o kası sıkmadan, evet. Sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz doğru. Mesela.
2: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde çünkü sistem, bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var, sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana ve

0: yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var. Benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım
1: çamurda
0: gibi
1: mesela
0: değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm, baktım ve şey dedim. Ne demek ise bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
1: Şimdi yapay heykelleriniz şeyden tamamen, taşı oyarak mı yapıyorsunuz?
0: Çamur. Tamamen çamurdan.
1: Şekillendirerek
0: ve tamamen içleri boş. Yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç var.
1: Yapay zeka da size iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya çalışıyor.
0: Doğru. Ya ben yapay zekayı değil çok mi fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezbere hatırlıyorsunuz? Bunun çok gibi. Pers. O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde, yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Bir şey olmaya çalışmak çok yanlış değil mi? Neyse ne olsun zaten.
0: Hayır evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
1: Evet.
0: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
1: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz? Bir
0: şöyle bir şey var.
1: Nasıl yapılıyor ya? Bir yere bakılarak
0: hayır,
1: bu kafadan mı
0: geliyor? Tamamen kafadan.
1: Önceden
0: tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi var.
1: Yani önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor yoksa tamamen
0: hayır,
1: kafadan mı?
0: Yani ben şunu söyleyeyim.
1: Nasıl gelişiyor olay?
0: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman yani şey gibi bu, orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor. Ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani birbirimizi şekillendiriyoruz.
1: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
2: Ben de.
1: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
0: taklit. Ben Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen, yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştuğum sevgilim gibi yani.
1: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
0: Şu artık yapmıyorum.
1: Artık yapmıyorsunuz.
0: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
1: ama
0: yapıp...
1: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk. Ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. Sağır oluyor, acayip resimler
0: tamam,
1: yapıyor falan.
0: Kabul, ama yani
1: duyuların ve motor şeylerin azalması.
0: Yani varken ya.
1: Şey değil bu, midir yani?
0: Çok felsefeyi çok zorlamak yani, değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
1: tamam,
0: şunu yapalım.
1: Tamam, o zaman şimdi düşünmemek lazım. Yani.
0: Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. İçgüdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
1: 77 yaşına geldiğinizde de gelecek. Halk evet. Mesela. Düşüneceksiniz siz resmi böyle.
0: Doğru, belki o el tipi olan
2: belki olacak.
0: Talip olabilir.
2: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O psikolojik olarak akış flow dedir o.
1: Evet.
2: Ve zaman, mekan,
0: evet,
2: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
0: Aynen
2: öyle. Ve sadece
1: çok bir şey konsantre olduğu zaman.
2: Bir şeye kendini kaptırır. Biz kaptırmak deriz ya Türkçe'de.
0: Kaç saat zaman kaptırabilirsiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabiliyorum.
2: İşte bu aynı zamanda size bedeninizi

0: kullanmaya da sebep oluyor. Kesinlikle. Ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kartınızı alabilirim. Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
2: yani
1: bölümü.
2: Yani şöyle bir şey olsa.
1: O 25 kiloluk
2: çamur. İleri versiyonu.
1: Evet.
2: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
1: Orada o zaman yani? Peki şöyle bir şey var.
0: Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
1: Mutlaka olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
2: Tartışılır gene. Yarı yarıya oluyor bunda. Biraz o
1: onun
2: biraz.
1: Manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
0: Belki artık başka bir organizma olacak.
1: Evet, olabilir kesinlikle.
0: Bir başka organizma olacak.
2: Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu tabii, aletler gelecek artık
0: tabii
2: değil mi?
0: Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
2: Askerler, maskerler
0: evet,
2: değil mi?
0: Tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar. İşte ne diyeyim size, mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
2: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
0: çözecekler.
2: Çözecekler değil mi onları?
0: Tabii şöyle bir şey var, yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi, bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
2: Pahalı bir şey mi bu?
0: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyorlar? Niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık çok yaygın. Nöroplastise
2: beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
0: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
2: bunu
0: öğrenmiyor.
2: Bunu şöyle göstermişler. Gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
0: Gibi.
2: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
0: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastisite. Şimdi düşünün, bu nöroplastisiteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastisiteyle ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastisiteyi efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
1: Motor beceriye evet, dönüşebilmesi için.
2: Oraya yer etmesi için.
0: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 20. 50-60.
2: Öyle mi?
0: Bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar bir seansta 600 tekrar yapıyor.
2: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf
0: süreyi
2: mobiliteyi sağlamak için.
0: Cemil Bey, öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapistle gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastise belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o uygulamayı yaptığı için sürenizi kısaltıyor. Dolayısıyla aslında totalde hem zaman, yani neticede zaman bence en önemli asettir. Bir, zamanı kazanıyorsunuz. İki, toplamda harcadığınız para aslında belki burada harcadığınız paradan çok da farklı değil.
2: Ayak kaslarının güçlülüğüyle ömür arasını doğrudan
0: bağlantı
2: varmış.
0: Çok doğrudan bir ilişki var. Evet, doğru. Aynı şey kaslarımızın tamamıyla ilgili geçerli. Şu açıdan, yani mesela ben tabii 30 küsür senelik hekimim. 30 sene önce bizim için kas, evet çok güzel, kas egzersizleri, ağırlık çalışmak çok anlatılırdı ama
2: dışarıda bir şeydi böyle.
0: O daha çok estetik bir şeydi, bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek, hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain-derived neurotrophic factor diye bir madde.

0: 2021'de çıktı.
1: Neymiş o?
0: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir ne diyeyim size, metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
1: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor. Evet, ama bir sürü şey var yani.
0: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete, bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
1: Ama şimdi bir de bu egzersizle yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş doğru. Yapmak için yürümeli değil mi?
0: Bir amaca hizmet
1: ederek. Bir amaca hizmet ederek %100, hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
0: Kesinlikle. Bir amacı ol. Yani nasıl diyeyim size, çok haklısınız. Bu şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşmadan nefret ediyorum. Hiç yapmam.
1: Bir şey yapmak lazım değil mi? Yani, bir yere gideceksin.
0: Bana çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
1: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
0: gibi, ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
1: aynı
0: değil.
1: Aynı şey değil, değil.
0: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
1: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
1: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ediyorum. Ve o sürecin içerisinde, yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
1: yapacağım
2: olan...
1: Yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi, hani ölmeden önce bitemezsiniz ya, bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır. O da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
0: Arada
2: bu
0: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz ürettiklerinize? Bu çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve figüratif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
1: Yok ya, ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak falan filan.
2: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
1: Tamam, bir tane istiyorum ben.
2: Endüstri ürünleri tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
1: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir
0: var.
1: Ürün? Ne var mesela?
0: Sadece bu değil. Bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir sistem. Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını
1: arzu ediyorum. Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
0: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte mesela...
0: Çok net. Yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
2: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

0: yapıldı.
1: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, evet, dahi en basiti hiç kimseye ihtiyaç duymadan,
2: işte düşünsenize, o zaman beni zaten uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey, ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
0: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
2: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim, hem kontrolde falan.
1: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere bassın diye bekliyoruz.
0: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın yapıyor, şeyler
2: zaten
0: yapıyorlar.
2: Yapıyor. Yani kendisi dolayısıyla kullanıyor. Çok,
0: evet, kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
2: Açıp dinletiyor, park
0: evet,
2: ediyor.
0: Evet, park ediyor. Alıyor, gideceğiniz yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
2: yani
0: veriyor.
2: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var ya, yani işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
0: %100.
2: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
0: Çok.
2: Şu anda mesela yapay zekayla masa başı iş bitti.
0: Çok
2: değil
0: az.
2: Mi?
0: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki, yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
2: Zaten yeni çıktı.
0: Yeni çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
2: Öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi. Evet abi, çok saçmalıyordu, gülüyordum verdiği cevaplara
2: falan. Şimdi iş yapıyor.
0: Evet, şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada, fakat
2: ya o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı, oturup iş yaptırıyorsunuz onu.
0: Tabii, ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
2: Çok hızlı bir iş yap ya, oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
1: Yani sosyokültürel olarak, toplumsal olarak, hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
2: Peki insanlar,
1: biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
0: Evet, bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında o. Ben
1: yani
0: de ondan
1: nüfusumuz
0: korkuyorum.
1: Çok fazla, yeter artık.
0: Ben de ondan korkuyorum.
2: Hangisinde?
0: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
2: Hayır, şimdi onlar da o zaman yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar, hani diyorlar ya, parayı verecek ama yapacak iş yok.
0: Evet.
2: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir
1: herkes sanata yönelir.
2: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
1: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
2: Yok, kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
1: Tamam.
0: Yani hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir hayat, insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların, genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
2: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden anlam, daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü etsin. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak, bir
2: çünkü,
0: anlama bağlanamamak.
2: Teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişiyi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var.
0: Evet.
2: O doğru kullanılmıyor. Savaşa kullanılıyor ayrı ama
0: evet.
2: O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
0: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
2: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler
0: hayır,
2: oluyor falan.
0: Hayır, kalpten pıhtı atıyor
2: kalpten
0: mesela.
2: Pıhtı atıyor.
0: Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten bu cihazlar bunun için üretilmiş.

0: Bence bir de orada şey var, gençlik. Yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey, ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey. Ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup. Hayatın en verimli dönemine girerken
1: gidiyor,
0: problem oluyor.
1: Peki daha organik çözümler bekliyor musunuz?
0: %100 var.
1: Yani mesela sinirlerin büyümesini sağlamak.
0: Zaten var ve gelişiyor. Bunlar daha çok kök hücre ve egzozom dediğimiz yöntemler. Bunların çok daha gelişmişleri gelecek. Şu anda biz şöyle yapıyoruz bunu. Kök hücre dediğimiz insan vücudunun her şeyi üretmeye hazır hücreleri var. Bu hücreler artık laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bunları insan vücuduna verebiliyoruz.
1: Şu anda diyorlar ki günde 1 milim büyüyor mu, geliyor
0: sinirli
1: bir şey değil
0: bunu
1: mi?
0: Bunu hızlandırabiliyoruz artık, eskisi gibi değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu işte kök hücreler, ne diyeyim size, spinal stimülasyon dediğimiz yöntemler. Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu, kök hücreleri çok yakında, çok yakında, belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale
1: gelecek. Yani nereyi büyüteceğini.
0: Evet, aynen o.
1: Bu mRNA teknolojisi filan değil mi?
0: Evet, yani yakın.
1: Çünkü yani mRNA'da bir mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son
0: şeyde. Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
1: O zaman yaşam da çok uzayacak o zaman değil mi?
0: Büyük ihtimal evet.
1: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
0: zaman.
1: Ama
0: şöyle bir şey var. İşte mesela biraz önceki konuya geliyoruz. Gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak. Çünkü uzun yani, bir sürede olmayacak.
1: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemini 50 yıl çalışacak. Evet. Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
0: çok yerinde bir tespit. Evet, ama şu anda
2: zaten
0: gelenler onlar.
2: Zaten bunların hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri dağıldı.
0: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil, o kısımda da ilgili. Japonya ile bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında. Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre.
1: Bu Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar, evet, galiba değil mi?
0: Bir de şöyle, kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Hmm. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek, yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum birçok yerden.
1: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler, ama tabii onlar da çok şey, bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: O yüzden de bu aletleri zaten.
0: Aynen öyle.
1: Onlar geliştiriyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
1: Evet.
0: Yani bakımı kolaylaştırmak.
1: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
1: Koleksiyonerler midir bu işe kar? Yani bir şeyin değerleneceğini koleksiyonerler mi karar veriyor?
2: Küratörler var, koleksiyonerler var, sanat galerileri var, müzeler var. Yani bir sanatçının eserinin hangi müzelere girmiş olması, hangi koleksiyonlarda bulunuyor olduğu ve talep mevzusu.
1: İlk iş ama bir zengin birilerine satmaktan geçmiyor mu bu? Yani bilindik.
2: Umarım şey gerçek anlamda duyguyu hisseden, ona değer veren kişileri de tercih ederim. Tabii.
1: Yani ama istediği kadar değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada toplumsal, mutlaka yani belediyeler, devletler müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
1: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp
2: açıp. Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
0: 11.
2: 11. Ki mutlaka orada da durmamış çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1, 2, 3. gün dedim ki ben mümkün değil. Boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah

0: 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu, güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
1: Çırak var mı?
0: Ben.
1: Şey yok mu başka?
0: Zaten
1: kimse öyle...
0: muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe,
1: yaşadıkça. Daha başındayız yani bu işin.
0: Bu, ya bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
1: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
0: bence
1: yaparsan.
0: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
1: Doğru. Olabilir.
2: Ben de.
0: Teknolojinin
1: ama her ne yapıyorsan, ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birini öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
0: Şöyle
1: var
0: söyleyeyim.
1: Mı
0: daha
1: 11. yılda olsa, 30. yılda olsa
0: had noktasında
1: lazım.
0: Daha çok benim için erken gözüyle bakıyorum ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamurla şekil vermek değil. Burada olan bir süreç. O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek, can yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
1: Yok mudur? Vardır illa ki.
0: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
1: Evet. Hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu. Bayağı her şey geçti. Bir yandan da çünkü her yani, şeyin başındayız gibi bir şey
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi evet. Ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
1: Evet. Sizin takım, ekip var herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Nasıl bir ekip?
2: Ekipsiz olmaz. Bu yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne? Ben oldum ya da ben artık ustayım.
1: Ben de, yani bir de
2: ben oldum dediğin zaman
0: yandaş
2: bitersiniz.
0: Yandaş buldum kendimi.
2: Yani bizim için öyledir. Her zaman, her gün yeni güney öğrenci.
1: Bir şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için değil mi? İnsan zaten kendidir, evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
2: Tabii ki. Ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
0: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
1: O heyecan zaten gençliğin de yaşlılığın da şeysi o değil mi? Yani
2: doğru.
1: Merak, bir merak etmek. Bir
2: doğru.
1: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
2: Evet.
1: En önemli ölçü bu değil mi?
2: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
1: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
2: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek, evet.
0: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
1: Yok, eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
0: Yok, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
2: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirmek
1: yani
2: mesela.
1: Çünkü,
2: bu mesela tam onun karşılığı.
1: Çünkü bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı.
2: Evet.
1: Düzelttim mi? O kadar çok şey
2: düzeltmek
1: lazımdır
2: olursunuz.
1: Ki.
2: Evet.
1: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik.
2: Evet. Vallahi çok güzel bir sohbetti.
0: Kesin
1: nasıl
0: geçti
1: fark ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: Azlin kebabı yenmez. Benim canlarım ciğerlerim dayılarından vazgeçmez.
1: Buyurun suç dostlarınız hazır. Bak. Değil mi ki siz o Aziz'in var ya o dürümlerine el sürmediniz? Aha bak buraya yazıyorum. Sizler hepiniz aslansınız.
2: Dayı çok güzel kokuyor.
1: Ye hadi oğlum ye aç durma hadi.
3: Vallahi dayı bana bir tane yetmeyecek ha.
1: Hadi ye o hadi Eda hadi Ali. Hadi bak şunlar ikisini şeye Diloş'la Şeynaz'a ayıralım.
3: Onlar nerede?
1: Yukarıda Ali Çoğun'un odasında. Size bir posta kızacağım ama sonra şimdi değil. Çok özledim sizi.
2: Biz de.
1: Hadi yiyin soğutmayın bakayım hadi.
3: Yok ben de acıktım.
2: Veli abla. Kız ablam tuttum elini ne yaptı?
4: Konuşma Feride.
2: Ama tam olarak göremedim orayı o yüzden. Abla Allah aşkına. Ay ne var kız abla abla. Merak ediyoruz ne yapalım. Buyur baba.
1: Eda kızım ne oldu?
4: Taksiden indiler dayı.
1: Taksiden mi? Aziz Bey otobüsünü gönderememiş mi?
5: Yok.
2: Feride abla içeri girdi.
1: Girsin oğlum girsin. O uğursuzun evine gitti ya. Bundan sonra nasıl biliyorsa öyle yapsın.
2: Bir şey lazım mı baba?
6: Ne işi varmış baştakinin?
2: Samim abin. O ablamın Aziz Bey'e gitmesine kızdı.
6: Hem hırhız hem yavuz. Ona ne? O önce kendine baksın.
2: Öyle de baba biliyorsun işte dayanamadı herhalde.
6: Beter olsun. Hırsından canlı kaplana döndü. Ya ben Samim'i sünepe bir şey sanırdım. Gördüm. Göz açtırmadı Acize.
2: Ben çıkıyorum baba. Bir şeye ihtiyacın olursa.
6: Yok kızım. Hadi Allah rahatlık versin.
2: Tamam sana da.
7: Ya sen eşkıya mısın? Allah aşkına sen adamın evini gel bas.
2: Basacağım dedi bastı.
7: Ya ne basacak Feride ne basacak Allah aşkına ya. Kendisi burada Marmaris balcısıyla aile saadeti yaşayacak. Buradan eski bir arkadaş benim bir koluma dokundu diye artık.
2: Şimdi bir dakika el mi kol mu?
7: Abla inadına mı yapıyorsun? El Feride el.
2: Ha kavrayamadı demek ki ben orayı tam göremedim kusura bakma ablam.
7: La havle ve la kuvvete Feride vallahi kavrayacağım ha.

0: Of, elimi kırdın namussuz.
1: Oğlum sen de ne tuttun kızın elini?
0: Ne tutması canım anam ya? Çocukluk dedik, biraz dertleştik Mela Hanım'la.
1: Koca adam tuttu diyor.
0: Allah Allah Allah Allah. Sen o şerefsize mi inanacaksın? Yoksa benim gibi gül gibi oğluna mı? Hem tuttuysam tuttum. Kime ne?
2: Alico, bak bu Azzin Ali. Şerefsiz böyle koymuş, tamam mı ciğerim?
3: Ya tamam abi, ben de gösterme ya.
2: Yok bak, tutuyor diyorum Alico, tutuyor. Dokanmıyor. Cibilliyetsiz böyle pençe gibi yapışmış eliyle.
3: Abi tamam. Sen gerekeni yaptın. Çocuklar döndü, ona bak sen.
4: Onlar döndü de şu Meli'ye var ya.
2: Yalvar yakar olsa nafile, bak ne diyorum sana. Yalvar yakar olsa nafile.
5: Dayı.
4: Ha kızım.
5: Biz bir Meli ablaya gidip geliyoruz. Eşyalarımız orada. Onları alıp geleceğiz.
2: Bir Meliha, bir Halim. İkisinden de alacağım var. Allah yukarıda bak, ikisinden de alacağım var.
6: Ben ne kadersizmişim be. Ben ne talihsiz bir adamım ya.
5: Hayatım, sen kötü bir şey yapmadın ki.
6: Ya nasıl yapmadım Semin, Allah aşkına nasıl yapmadım? Sanma abinin düşmanın evinde bahçesinde kebapları lüple.
5: Ne ısrar etti ama.
6: Etti, etti. Ama gel de sen anlat kızım.
5: Tamam, sıkma canını bu kadar. Yarın gider konuşursun.
6: Hangi birini konuşacağım Allah aşkına? He? Sen benim büyümsün sanmam. Gel Sevin'i iste.
5: Gelir değil mi?
6: Adamın bahçesinde kabak gibi yakalandık ya.
5: Ali.
6: He.
5: Bak son anda bir terslik olmaz değil mi?
6: Yok Allah korusun.
5: Yarın geliyorsunuz isteme.
6: Geliyoruz.
5: Evleniyoruz.
6: Evleniyoruz.

0: Gene gel Pehlivan. Burada bir deden olduğunu hiç unutma ha oğlum.
1: Tamam.
0: Sıkılıp darlandın mı Cabbar deden yanında.
2: Yahu babacığım, çocuk askere gitmiyor, Allah aşkına şurada oturuyor.
0: O mastikçi dayına da söyle, milletin evini basacağına sana masal okusun. Ama öyle dinozor minozor değil. Bizim dünya iyiydi, pehlivanlarımız var. Biraz feyiz alsın.
1: Tamam.
3: Her şey için teşekkür ederiz.
0: Lüzum yok. Burası sizin de eviniz. Bunu hiç unutmayın oğlum.
4: Gidiyorsunuz ha Eda?
5: Gidiyoruz Feride abla.
4: Ama böylesi daha iyi oldu. Valla yani yanlış anlama, biz sizinle çok mutluyduk da Semim abinin içi titriyor sizin için. Ay onun yerini kimse tutamaz ya.
5: Öyle de bakalım biz Şehnaz Hanım'a ne yapacağız?
4: Aman onu da göndeririz Allah'ın izniyle. Sen merak etme gülüm. Piton.

0: Pelit abla. Sen iyi misin? Yarın Sevin'i istiyorlar Eda. Ne kadar iyi olabilirim ki? Kardeşimin nişanlısına tutuldum. Bir de bu yetmezmiş gibi kendi ellerimle çocuğu baş göz ediyorum. Ah be Kevser Ala. Ay o var ya, yemin ediyorum benim kısmetimi bağlamamış kız. Düğüm etmiş ya, düğüm etmiş yani.
1: Peki ne olacak?
0: Aman ne olacak gülüm? Bize yine hasret, yine hüsran. Aynı.
2: Ah be Feride abla, of.
3: Eda'cığım, Yiğit'le Mertcan aşağıda seni bekliyorlar.
1: Tamam, geliyorum.
3: Tamam. Şunu da koy.
4: Al ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Sabah kızın arabayı teslim edeceğim.
5: Ya Aliço, kusura bakma, bizimkiler gene eş yaştı. Şu patırtı bitsin, yarın kulaklarını çekeceğim.
4: Tamam.
5: Bir şey lazım olursa?
4: Yok abi. Bunlar benim de kardeşim, sen konuş yeter.
5: Aliço, işini bitir gel ha. Abini yalnız bırakma canım yarın.
4: Merak etme.
6: Hadi eyvallah.
5: Hadi ciğer.
7: Aslında kalabalık böyle yatakhane gibi güzeldi ha. Zevkli oluyordu.
8: Öyle de gülüm bak şimdi. Eğrisi doğrusunu buldu anacığım. Günahtır samim yerlerine kavuştu. Bakma. Çocuklar için de bu çok iyi oldu.
7: Hayırdır? Pek bir yumuşamış gördüm seni.
8: Adamın evine gitmesem yumuşamayacağım da. Dediğini duydum Feride. Sen de mi Meliha dedi ya? Ya 20 yıl ha Meliha dedi. Duydum.
7: Duydum.
8: İçime işledi Feride. Vallahi...

0: Ablam böyle mi tuttu elini?
1: Allah canına.
2: Feride, ne oldu?
1: Ya Seyhan alttan böyle elimi tutuyor ya.
0: Allah.
2: Ya merak ettim.
1: Abla nereye? Vallahi de billahi de yerde yatarım da bunun yanında yatma.
0: Ya gel Allah aşkına benim yanımda yatsan gel.
2: Niye kız, ben çok mu yakalıyorum?
1: Ya Allah Allah. Allah Allah.
0: Abla.
1: Yok Seyhan vallahi gideceğim, bir kaza çıkacak.
0: Abla.
2: Ne var Seyhan? Ne abla abla? İçimi kıydın.

0: Hacı abi.
1: Ha.
0: Bitti.
1: Vallahi bitti hadi.
0: Ya ne uğursuz arabaymış ya. Kurtulalım dedikçe kurtulamadık.
2: Böyledir kardeşim.
0: Ben çıkıyorum.
2: Nereye?
0: Arabayı bırakacağım.
2: Ya dur, bu saatte nereye? Önce gel bir çay içelim.
0: Abi.
1: Ha.
0: Bak sonra gider hemen bırakırım ha.
2: Ya tamam, bırakırsın.
0: Açık olsun benim.
2: Tamam.

0: Bir oteldeyiz.
1: Cenaz, istersen bak.
0: Yok, biz gidelim. Hem sen özlemişsindir, biraz çocuklarla vakit geçir.
1: Tamam, sağ olun.

0: Can can. Can can. Hadi kalk oğlum Eda. Can can hadi oğlum kalk. Can can.
1: Ya bugün okul yok ki.
0: Can kalk oğlum hadi. Hadi güzel oğlum benim.
1: Ne oluyor?
0: Hadi abini de al gel. Eda size bir sürprizim var hadi.
2: Ablam sen inadına mı yapıyorsun kız? Kurban olayım ya. Yani ben gecesinde böyle konuşuyorum sabahına börek.
3: Feride.
2: Ne oluyor ya?
3: Dur. Kıyma koydum. Biraz biber. Açık kavurt bu Samime.
2: Ay ablam Samim abi ne yapacak böreği? Koskoca adam ver hele şunu.
3: Feride.
2: Abla versene bir.
3: Allah Allah.
2: Ay aşk olsun ablam inanamıyorum.
3: Ya Feride. Ha. Vallahi akşamdan beri gözüme uyku girmedi ha. Ben bu Samimi sırtından vurdum mu?
2: Vurdum valla. Ama boş ver ablam be. Gördüm bir sıra erkek senin için birbirine girdi.
3: Ya Feride.
2: Ay oh be ablam neydi öyle gözünün yaşı dinmedi. Allah Allah. Yap be ablam yap. Fırsatın olursa benim için de yap. Allah yüzüne sindirsin kurban olayım.
3: Ya Feride yani kasap en derdinden koy can derdinde.
2: Ablam sen ver böreği, ver coşkuyu, sen abim seni affeder.
3: Affeder mi kız?
2: Eder ablam eder, ben biliyorum sen abim kim tutmaz merak etme.
3: Ay hadi inşallah.
2: Ablam ben çıkıyorum. Hemen gidip geleceğim tamam mı?
3: Tamam.
2: Kız bir kırtık kurban olayım.
4: Dayı ne oldu?
5: Çocuklar hani ben size bir söz vermiştim.
6: Hangisi?
5: Bana bak Yiğido, daha yeni barıştık, bozuşmayalım gene.
4: Ne sözü dayı?
5: Ha neydi hatırlayın bakalım. Yiğido. Eda. Kızım avel avel bakma.
4: Ben daha uyanamadım da.
5: Ya hani biz bir şey çok yapmak istedik de bir aksilik oldu yapamadık. Allah Allah. Ya çok gitmek istedik, gidemedik.
7: Kartepe mi?
5: He? Dayı, hadi toplayın çantanızı.
7: Şimdi mi?
5: Hadi, hadi sallanmayın hadi.
7: Gerçekten mi?
5: Hadi oğlum, hadi sallanmayın hadi.
7: Dayı gidiyor muyuz?
5: Gidiyoruz canım ciğerim, gidiyoruz güzel kızım benim hadi. Gidiyoruz. Bekle bizi Kartepe.
8: Aziz Bey şirkete mi gidiyoruz efendim?
9: Yok oğlum. Halımı ziyaret edeceğiz.
8: Fasulyeci.
9: Fasulyeci.
10: Alo. Ha kardeşim. E tamam al. Ne alakası var kardeşim? Ya lafı mı olur al. Tamam. Çok sevindim. Hadi çocukların gözlerini öperim. Tamam kardeşim.
6: Ne diyor?
10: Samim. Arabayı istiyor.
6: Niye?
10: Kartepe'ye gidiyorlarmış.
6: Kartepe mi?
10: He.
6: Nereden çıktı Kartepe şimdi ya?
10: E Samim bu. Sağ solu belli mi olur?
6: Demek sonunda gidiyorlar ha.
10: Ali de gelsin dedi ama.
6: Ali de gelsin. Yok abi yok. Ben arabayı bırakacağım.
10: İyi tamam.
6: Kartepe ha?
10: Ha.

0: Meli abla.
1: Günaydın koca yanak. Oh.
2: Hoş geldin Meli abla, gelsene.
1: Yok Eda ya, ben börek vereceğim zaten. Şeynaz Hanım falan varsa ayıp olmasın şimdi.
2: Yok yok, onlar sabah erkenden çıktılar, bir tek biz varız. Hadi.
0: Hadi Meli abla.
1: Ha, tamam o zaman, bak tabağı bırakıp çıkacağım, şimdiden anlaşma.

0: Allah aşkına abim, bak ne yazıyor.
1: Senin Aziz abin var oğlum. Gitsin o istersin kızı.
0: Bak, ben bir akılsızlıktır ettim abi.
1: Ya bırak bizi, sırtımızdan açarlardın ya.
0: Ya olur mu öyle şey sanma abi ya? Adam tanımıyor mu? Yapışkan bir şey, sık boğaz etti. Vallahi billahi gönül koydu ya.
1: Aziz abini kıramadın, geldin sanma abini kırdın ha?
0: Ya Allah aşkına deme böyle şeyler ya. Olur mu öyle şey? Ama öyleydi böyleydi. İş hayırlısına bağlandı. Çocuklar geri döndü. Getir canavarları da.

0: Yok, onları bugün Kartepe'ye götüreceğim.
1: Ya tamam, götür. Götür Kartepe'ye, götür. Akşam da gel, kızı iste. Sen benim büyüğümsün yani. Affetmek büyüklüktür. Kırma beni yani.
0: Tamam, gidip gelirim. Gider isteriz kızı.
1: Allah aşkına. Cumali, koş baklavaları getir.
0: Bak, seni bir daha o Aziz'in etrafında görürsem...
1: Haşa bismillah ya. Cumali, bol fıstıklı olsun lan. Ah benim.

0: elbette ha.
1: Pila, bu sene gelecek misin?
0: Yok gülüm, ben nasıl geleceğim Kartepe'ye?
1: Ya niye?
2: Geçen yıl ne güzel hayal kurmuştuk, hatırlasana.
0: He, vallahi orası öyle abla.
1: Ablam bana kartopu getirmişti.
3: Unutma bunu ablacığım.
2: Hadi Melih abla.
0: Ay yok, yani ben nasıl geleceğim?
1: Birlikte kartopu oynarız.
0: Ben nasıl oynayacağım kartopu Cancan?
1: Niye?
0: Cancan, bizim dayınla aramız biraz bozuk ondan.
3: Ya yok Melih abla. Keyfi yerinde. Bize kıskınlığı bile geçti. Hı?
2: Sen gel, her şey düzelir.
0: Geldi geldi.
4: Ha, çocuklar hazır mısınız, hadi.
5: Sen hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
5: Nasılsın? Kartepe'ye gidiyormuşsunuz.
4: Ha, gidiyoruz.
1: Dayı.
4: Ha oğlum.
1: Melih abla da gelebilir mi?
4: Yok oğlum, onun işi vardır.
1: İşim yok demişti.
4: Vardır oğlum, karıştırma.
3: Ya dayı yok işte.
4: Eda.
0: Doğru. Dayın doğru söylüyor Eda. Benim işim gücüm kılla. Artık başka sefere.
5: Samim, kıymalı börek yaptım, acısını az koydum. Aklına başka bir şey gelmesin, çocuklar var diye, tamam?
4: Sağ ol.
0: O zaman haydi size hayırlı yolculuk. Hayırlı yolculuk.

0: Cumali.
1: Sen öğlen servisini başlat. Ben yengeni yenilikçiye bırakacağım.
2: Osman Bey'im usta.
3: Osman Bey'e mi?
2: Seher ablan ikini de oradan almıştık.
1: Ben neyse gidip geleceğim. Sen bir yere ayrılma, tamam mı Cumali?
2: Tamam usta.
4: Hayırlı günler.
1: Oza hoş geldin.
4: Hoş bulduk halamım. Hayırdır, çıkıyor muydun?
1: He, bir yere çıkıyorduk ya.
4: Ya Sevin Hanım müsaade ederse sana bir şey danışacağım. İki dakika.
3: Tabii tabii.
1: Evet, sen kusun bir iki dakika. Buyur buyur abi, buyur gel.
3: Hadi anne. Hadi anne. Neredesin be anneciğim ya? Neredesin ya? Efendim. Ceylan Hanım, Ali Bey geldi. Tamam, geliyorum.
5: Araban hazır.
3: Ali. Ali, senden bir şey rica edebilir miyim?
5: Arabaya bakmak istiyorsan aşağıda.
3: Yok, araba değil. Annem.
5: Annen?
3: Deminden beri arıyorum telefonla. Evde kimse yok. Babam yurt dışında. Çetin'e de ulaşamadım. Daha önce de böyle oldu. Düştü, bir yerini kırdı diye çok korkuyorum. Eve gidip kapıyı açacağım.
5: Ya benim dükkana dönmem gerekiyor.
3: Tamam. Sağ ol.
5: Ceylan.
3: Efendim.
5: Anahtarları ver. Böyle bir boşuna olmaz.
1: Abim bak, iyisin hoşsun da öbür taraf benim canım kanım. Sanma amı ben daha yeni ikna ettim.
4: Ya sen ne yapacaksan yap, bana bakma.
6: Ben merak ettim. Dün akşam Mel Hanımlar apar topar kalkıp gittiler. Böyle bir sıkıntıdır, bir dargınlıktır.
1: Yok yok, her şey yolunda. Çok iyi çok iyi. Sen abi de yeğenlerine kavuştu.
6: Ne yapıyor?
1: Vallahi iyidir yani, işinde gücünde işte yani.
2: Cümleten Kartepe'ye gidiyorlar.
4: Kartepe'ye mi?
1: Allah seni nasıl bildiyse öyle yapsın. Allah'ın işi güzarı.
4: Mel Hanımlar da gidiyor mu?
1: Ya Aziz abi, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum ya.
4: Oğlum söylesene aslan.
1: Yok vallahi bak ya, Allah Allah.
4: Cumali.
1: Cumali, cevap versene oğlum abine. Ya bir rahatla rahatla, sıkılma da bir cevap ver.
2: Vallahi orasını ben de bilmiyorum.
1: Evaz abi, ben de sana bir tavsiye. Sen mamı rahat bırak. Bırak Allah aşkına, dağ mı çıksın, tepeye mi çıksın, çıkarsa çıksın.
4: Bir tatsızlık çıkacak ya.

0: Ablam yapma, kurban olayım hadi.
1: Meliha gelmeyecek dedi ya. Ha böyle gözüm içine baktı, Meliha gelmeyecek dedi. Ben nasıl üzülmeyeyim?
0: Öyle diyecek tabii. Onun canı yandı, seninki de yansın istiyor. Yapma sen böyle, sıkma canını, kurban olayım. Hatırlamıyor musun geçen sene nasıl yalvar yakar olmuştu? Ya Samim abim bu, seni almadan gitmez.
1: Kız yok, ben vallahi artık ne düşüneceğimi şaşırdım.
0: Ablam dün koca villayı aslanlar gibi basmadı mı? Allah! Ya sen hazırla çantanı, vallahi gelip alacak seni.
1: Yok kız, ne çantası yapacağım şimdi?
0: Kız yap çantanı diyorum sana. Azıcık kar gör, şefkat gör. Ya benim adım da Feride ise Samim abim gelip bu kapıyı çalacak. Seni almadan gitmez biliyorum. Ha kız? Meliha, Meliha, topla çantanı Meliha. Ben de zehir gibi kulak var ha. Kafaya taktım, şan dersine yazılacağım. Halim.
1: Şan dersi?

0: Ya. Melih abla arkada otursa.
1: Can canım, öne arkaya ne fark eder oğlum? Gelmiyor.
0: Peki niye gelmiyor?
1: Gelmiyor. Bak, Diloks da Şaynaz ablandan da izin aldım. Biz kendi aramızda eğleneceğiz. Gelmiyor.
2: Mertcan!
1: Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Melia.
0: Ha baba.
1: O ne kızım?
0: Çanta bu.
1: Nereye?
0: Hiç, öyle bir yoldur, bir seyahattir, olursa diye.
1: Ne yolu kızım?
0: Hiç babam, daha belli değil de hani böyle olursa işte çocuklar, işte biz gitsek, gezsek falan. Belli olunca ben sana söyleyeceğim, daha

0: aşkım.
1: Hadi hanımlar, ben gidiyorum. Size iyi alışverişler.
0: Tamam. Halimciğim, akşam sevini istiyor musunuz?
1: He.
0: Hadi hayırlısı bakalım. He. Semin Bey isteyecek. Semin mi abim? Aa, ne güzel.
1: Hadi bakalım. Hadi sağ olun.
0: Hadi canım.
1: Hadi kolay gelsin. Hadi.

0: telefonu çalıyor.
1: Efendim Seyhan'cığım?
0: Neredesin?
1: Sanayide.
0: Sanayide.
1: Ya bir işim çıktı, bir iki saate kadar dönerim.
2: Döner dönmez arayacağım seni zaten.
1: Ceylan nerede bu ya?
0: Geldi, gaz kaldı. Bir sorun mu var?
1: Var.
0: Özel biri mi?
1: Evet.
0: Çok güzel bir kız.
1: Hı?
0: Az önce telefonu çalarken resmini gördüm.
1: Öyle.
0: Ali, acil dönmen gerektiyse.
1: Yok tamam, çıktık yola. Annene bir bakalım. Dönerim.
3: Can, şapkanı aldın mı oğlum?
4: Aldım.
3: Bak, yolda sonra onu unuttum, bunu unuttum yok. İhtiyacınızı giderin. Tamam mı?
4: Tamamız dayı.
3: Can. Ha. Hadi bakayım Eda, al kardeşini sen arkaya geç. Yiğido sen de öne. Hadi aslanım, hadi. Hoppa, hadi. Kaçıyor.

0: Hocaya ne?
1: Merhaba Melih abla.
0: Merhaba Can canım. Ha pambık söyle.
1: Ya bir şey unutmuşum da.
0: Allah seni. Melih ablansız olmadı değil mi? Olmaz, olmaz.
1: Bomba yukarıda kalmıştı, onu alabilir miyim?
0: Bomba. İyi hadi al.
2: Dayı.
3: Eda kızım sen önüne dön hadi.
4: Dayı, Meloş abla bize bakıyor.
3: Tamam oğlum. Bu Melih ablanız da aramızda bir mesele. Siz karışmayın.
5: Pehlivan.
1: Cabbari de Kartepe'ye gidiyoruz.
5: Nereye?
1: Kartepe. Gelince anlatırım.
5: Pehlivan.
6: Can. Hadi oğlum.
1: Geldim. Anasını aldık Melih abla.
0: Gidiyorsun. Ha koca yanak.
1: Gidiyorum.
0: Hadi güle güle.

0: güzel değil mi?
1: Ay vallahi rüya gibi seveyim.
0: Ne diyorsun, deneyeyim mi?
1: Beğendiysen dene tabii.
0: Gerçi biraz pahalı ama olsun ya. Bir kere evleniyorum değil mi? Balayı parasının üstü de var.
1: Sevin. Ya Halim'in haberi yok o paradan. Onunla balayına gideceksiniz sanıyor. Söylemeyecek misin?
0: Canım gideceğiz. Biraz daha ucuza gideceğiz sadece. Sen şimdi boş ver bunları. Beğendin mi beğenmedin mi onu söyle.
1: Ay çok beğendim.
0: İyi tamam. Deniyorum o zaman.

0: Ablam. Gel Seyhan gel. Akşama patates oturtma yaptım yanına da bulgur. Gülüm. Senin rengin ruhsarın solmuş.
1: Yok. Bir şey yok abla, iyiyim. Ne oldu, sen de üzgün gibisin.
0: İşte. Bıraktı gitti.
1: Nereye?
0: Kartepe'ye gitti.
1: Aferin samimi abime. Zaten olacağı bu. Çekti gitti.
0: Seyhan.
1: Sen de git.
0: Sen de git. Allah aşkına nereye gideceksin?
1: Git ablam. Kafana göre bin git. Bak nasıl terk etmiş seni.
0: Ya Seyhan terk etti de şimdi adamın da pek bir günahı yok.
1: Nasıl yok? Eşkıya gibi ev basmasını biliyor ama.
0: Ya Seyhan bak, sonuçta öyledir de böyledir. Bu adam benim elimi tuttu, tamam mı? Öyledir böyledir. Bak kim olsa buna çıldırır ha.
1: Ya tutarsa tutsun. Millet neler neler yapıyor.
0: Kim?
1: Kim? Herkes. Bütün millet.
0: Seyhan bana ne Allah aşkına bütün millette. Ya bu benim samimim.
2: Sen yüce bir dağısın Ilgaz Anadolu'nun. Sen yüce bir dağısın.
3: Cancan, Meloş ablam bir şey dedi mi oğlum oraya gidince?
4: Ne zaman?
3: Hani bonbon almaya gittin ya. Geleceğim meleceğim bir şey demedi mi? Öyle uğurladı seni, öyle mi?
4: Evet.
3: Üzülmüş mü?
4: O da bir yere gidiyor galiba.
3: Nereye gidiyor?
4: Bilmem. Elinde çantası vardı.
3: Allah Allah.
0: Feride. Feride. Feride.

0: Hazır mısın Ferde?
1: Hazırım Halim.
0: Ferdem.
1: Halim.
0: Mutlu musun?
1: Çok. Ya sen?
0: Ben hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım Ferde. Ferdem.

ci vuole. Sembra andando in cerca da chiamare.

0: Gel gel. Kapıyı da kapat. Senin bana kastın mı var Cumali?
1: Yok usta.
0: Yok da neden Sam abinin yerini söyledin Tevge?
1: Seni kurtarmak için usta.
0: Sana ne? Sana ne? Sen benim anam mısın, babam mısın? Sana ne oluyor Allah'ın kırpusu? Bir ceket getirsene ya.
1: Ceket mi?
0: He. Salam abi ceket getir.
1: Ceketi ne yapacaksın usta?
0: Görürsün şimdi ne yapacağım. Koş, koş canım ceketi.

0: Listen.
1: Burada gel, burada.
2: Anne! Anne!
0: Dur, sakin.
2: Anne!
0: Sakin ol. Dur.
2: Anne, iyi misin?
0: Yaşıyorum, ambulans var.
2: Bırak o zaman gitsin abla.
3: Ya Seyhan, taktın sen de ha.
2: Yarın öbürsü gün Şehnaz Hanım'ı da alır götürür, sen böyle kala kalırsın asaletinle.
3: Seyhan!
2: Ya kadın eve yerleşti abla. Kadın eve yerleşti. Nerede benim aşkıma sahip çıkan ablam? Nerede 20 yıl kafasını bile çevirip kimsenin yüzüne bakmayan ablam? Sen ya Samim abiye hiç demedin mi? Babamı, annemi, bütün Adana'yı, koskoca Adana'yı karşına almadın mı? Gözünü bile kırpmadan bütün arkadaşlarını evlendirmedin mi?
3: Ya gene yaparım da Seyhan'ım, şimdi bu çocuk var.
2: Ya çocuksa çocuk. Bırak, bakarız, severiz, bağrımıza basarız. Ama Samim abiyi o kadına kaptırmayız abla. Bak, bak Samim abi gidiyor. Kendini gösterdin, gösterdin, gösteremedin. Böyle kalırsın. Erkekler öyle vefaymış, asaletmiş, bunlardan anlamıyorlar. Al işte Ali.
3: Ne oldu Ali'ye?
2: Hiç. O haber bile vermeden gitti.
3: Seyha.
2: Boş ver, boş ver.

0: Mela Hanım?
1: Açıyorum. Bu da komşu kapısı yaptı ya. Siz... Allah Allah.
2: Dayı. Çok acıktım.
3: Az sabret oğlum, daha da yiyeceğiz. Meli ablam ben de gidiyorum dedi, değil mi Cancan?
2: Galiba. Ya keşke onu da alsaydık dayı.
3: Evet.
2: Ya onsuz gitmek hiç içime sinmedi be.
3: Ya tamam, siz de üstüne varmayın. Onu da bizi beklediği yok, bak bulmuş birini, gidiyor.
2: Dayı.
3: Ha Cancan'ım.
2: Tuvaletim geldi.
3: Nasıl yani? Daha yeni çıktık oğlum yola.
2: Geldi işte.
3: Ben sana ne dedim kapının önünde Cancan?
4: Ablacığım, evden çıkarken yapmadın mı?
2: O zaman yoktu ki.
3: Allah Allah.
2: Dayı.
3: Tamam, müsait bir yer bulunca duracağız, tamam.
2: Şimdi.
3: Ya havle ya. Dur kalk, arabada benzin bitiyor.
0: Çocuklar ayrılmış galiba.
1: Ha öyle, onlar dayılarına döndüler.
0: Hayırlısı olsun. Dağa gittiler diye duydum ama.
1: Ha, Kartepe.
0: Kartepe. Sizi almadılar ha? Buyurun Mela Hanım.
1: Nereye buyuracağız?
0: Kartepe.
1: Kartepe?
0: Ben sizi asla yarı yolda bırakmam. Kartepe ise Kartepe. Buyurun Mela Hanım.
5: Sevincim, benim evlilik konusunda birazcık takıntılı olduğumu biliyorsun ya sen. Hani ben böyle boy boy gelinlikleri görünce...
1: Yok Feride'cim, sorun o değil.
5: Ne o zaman?
1: Feride, bu akşam beni istemeye geliyorlar. Beni, seni değil.
5: Biliyorum Sevin.
1: Tamam biliyorsun da umurunda mı?
5: Sevincim.
1: Beni unuttun gittin Feride. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun. Sadece kendinle ilgileniyorsun. Halim'le beni kim tanıştırdı? Bu evliliğe kim ön ayak oldu Feride? Evlen evlen diye tutturdun, şimdi yokmuşum gibi davranıyorsun. Umurunda değilim.
5: Haklısın vallahi, kendi derdime düştüm. Ama tamam, söz bitti artık.
1: Emin misin?
5: Vallahi billahi. Yani şu andan itibaren tek konumuz sensin. Söz Sevin.

0: orada öyle karşısında görünce
1: ne yapacak? Hı?
0: Yok gülüm yok, yapamam böyle bir şey, yok.
1: Abla ne konuştuk? Bak Sami abi gidiyor. Karşısına çıktın çıktın, çıkamadın, çok geç olacak.
0: Seyhan.
2: Efendim?
0: Ben yalnız gitmem. Sen de gel.
2: Yok ben gelemem.
0: Niye?
2: Benim işlerim var, halledilecek.
1: Gülüm maşallah bana git derken mangalda kül bırakmıyordun.
0: He? Vallahi tutmasan beni aya yollayacaktı.
1: Abla ben gelemem.
0: Niye?
2: İşte işler, sorma.
0: Yok bu sen gelmezsen ben hiç gitmem.
1: Abla!
0: Yahu gülüm Allah aşkına sen de gelmezsen ben kimle gideceğim?
3: Melia,

0: Eda.
1: Efendim?
0: Sen şu Melih ablanı ara ya, benim içim rahat etmiyor.
1: Melih ablam.
0: Şimdi Kartepe Kartepe dedik, o orada biz burada.
1: Haklısın dayı.
0: Ara, gerekirse gidip alırız bir yerden, tamam mı?
1: Tamam.
2: Eda. Ha? İyiyim, sen nasılsın? Kartepe. Ha, gülüm, vallahi biz de geliyoruz ha.
1: Geliyor musun?
0: Neredeymiş? Otobüsteyse insin hemen gidip alalım ha.
2: Babamla Aziz abin yanında. Vallahi birazdan orada olacağız biz de gülüm.
1: Ha. Tamam, o zaman orada görüşürüz Melih abla. Tamam.
0: Eda kızım, ne diyor söylesene.
3: Ne oldu?
1: Ha, tamam mısınız?
4: Tamam.
0: Eda.
1: Kartepe'ye geliyorlarmış dayı.
4: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Hadi o zaman gidip alalım hadi.
1: Biz almıyoruz dayı.
0: Niye kızım?
1: Çünkü Aziz Bey'le beraber geliyorlarmış.
0: Ne?
1: Hı-hı. Çoktan yola çıkmışlar zaten.
5: Kuş gibi daldım sabahın kendine.
6: Aziz Bey'e gel, dizi başladı.
5: Demiştir ya.

0: Yardım et.
1: Geç önce getir.
0: Hadi Zübeyir. Utanmasa bir yerimden asacak ha.
2: Hadi hadi.
0: Balonunda. Hadi Zübeyir.
3: Hayırlı olsun Arif. Akşam istemeye gidiyor musun?
4: Ha, gideceğiz amca ya.
5: Hadi hayırlısınız.
4: Sağ olasın valla, sağ olasın. Hadi kolay gel.
0: Usta geldi mi?

0: Cezanı çektin mi oğlum?
1: Çektim usta.
0: Yetti mi bu ceza?
1: Yetti usta.
0: Demek ki neymiş? Bundan böyle ustanın işine karışmayacakmışsın.
1: Söz ustam.
2: Aferin. Zübeyir, indir şunu.
3: Alo Sami abi.
4: Halim, o namussuzu kim gönderdi? Sen mi gönderdin onu arkamızdan? He?
3: Kim? Yok Sami abi, yani şey, o kendi öğrenmiştir. Ben değil.
0: Ya burada böyle bir Kartepe lafı açıldı öyle havadan sudan.
3: Yok abim, olur mu öyle şey ya? Meleğe ablana. Yok. Başım, sen gel akşama, ben sana anlatacağım. Gelmeyecek mi? Abim, hayır, akşama kız isteyecektik ya.
4: Sana kız falan istemiyorum halim. Azza abine sor, Azza abine. Ha, sen bitti gitti. Sen bittin kardeşim. Sen mi abim bitti halim?

0: Yok, hata bende. Yok Melia'yı ayıp oldu. Yok orada yalnız kaldı. Cibiliyet sizi taktık onunla geliyor. Ulan Aziz.
1: Dayı Cabbar Ağa da geliyormuş.
2: Yaşa sen.
0: Cancan sen fazla sevinme. Zaten sinirlerim tepemde.
3: Ne oluyor dayı?
0: Anlayamadım oğlum ben de.
2: Dayı.
0: Vallahi. Çalışmayın.
4: Bir bu eksikti.
1: Dayı?
0: Bela teker teker gelmiyor ki.
4: Ne oldu?
0: Bilmiyorum, benzini bitti herhalde.
1: E ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? İteceğiz.
2: İteceğiz mi?

0: Алло, Саяна? Nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim ben. Benim sanayide işim uzadı. Biraz geç geleceğim. Merak etme diye aradım.
2: Geç geleceğim. Ha, tamam. Yoo, iyiyim. Ha, yok yok bir şey. Konuşuruz sonra. İyi, tamam. Bay bay.
3: Ne diyor?
2: Hiç, aynı. Yalan söylüyor.

0: Nasıl?
1: İyi. Şekeri yükselmiş.
0: Bir hastalığı var mıydı?
1: Vardı ama çok dikkat ediyordu. İlk defa bu kadar yükseliyor. Doktor tam vaktinde yetişmişsiniz dedi. Biraz daha geç kalsaymışız.
0: Tamam Ceylan.
1: Durum kritikmiş.
0: Tamam işte buradayız, hastanede doktorlar var. Merak etme.
1: Ali. Sen olmasaydın nasıl yapardım bilmiyorum.

0: yalan söylüyor abla.
1: Ay Seyhan.
0: Günlerdir gözümün içine baka baka utanmadan yalan söylüyor.
1: Gülüm bir sakin ol. Belki bir açıklaması vardır çocuğun.
0: Ama ne açıklaması olacak? Gördüm gözümle. Kızla bindi arabaya gitti.
1: Allah Allah.
0: Yok sanayideyim, yok işim uzadı, merak etme. Ne açıklaması olacak Allah aşkına?
1: Sor.
0: Sorayım. Yalan söyleyecek. Doğru dürüst cevap verecek olan insan baştan yalan söyler mi?
1: Ay Seyhan'ım tamam. Sakin ol bir gelsin konuş.
0: Aman ne konuşacağım ben daha onunla. Abla benim içimde çok kötü bir his var. Bu işin sonu hiç iyi olmayacak.

0: Az bir şey daha iç oğlum. Hiç olmazsa şu kenara çekelim ha.
1: Abi ben de içeceğim.
2: Geç kenara sen.
0: Can oğlum yapma, zaten bir lokmacık canım var ya.
1: Ama ben itmezsem Kartepe'ye gidemeyeceğiz.
2: Tamam hadi bir kere it.
3: Ben de iteyim o zaman.
0: Bir, iki, üç.
4: Ne var? Ne oluyor?
5: Samimler baba. Yolda kaldılar galiba.
4: Oğlum, kenara çek. Çek hadi tatarı.

0: Çocuklar bir arabaya baksın.
1: İstemez istemez.
2: Allah Allah.
3: Lilya sen karışma. Bırak ne halı varsa görsün. Sen söyle yeğenlerini yollasın. Soğukta heder olmasın garipler.
2: Sanım.
1: Ne oldu Meryem?
2: Ya bak hava çok soğuktur. İsterseniz belli bir yere kadar geçin ha.
1: Hacet yok. Çocuklar siz istiyor musunuz gitmek?
4: Yok dayı.
1: Sağ ol Melih abla. Biz böyle iyiyiz.
0: Teklif var. Israr yok Samim. Hadi bakalım.

0: Tamam. Hayırdır, bir terslik mi var?
1: Bir terslik var da Aziz. Bu kadar milletin içinde konuşmak yakışık almayacak.
0: Yardım edek.

0: Nasıl bu gece gelemiyoruz?
1: Ya geleceğiz, geleceğiz de sanma abi, gelmem diyor.
0: Ya gelmesin, bana ne?
1: Gelmezsin diyor ya. Ya Sevin, ben sanma abime sormuşum. Gelir Sevin'i ister misin diye ricada bulunmuşum. O da abilik etmiş, tamam demiş.
0: Halim gelmiyor diyorsun.
1: Allah o cumalin var ya cezasını versin. Bak bu işler ince işler. Zaten aram bozuk. Benim şimdi Samim abimi çiğnemem olmaz. Ben yapmam.
0: Halim.
1: Ya bak sen bana bir gün müsaade ver. Ben Samim abimle konuşacağım. Hep birlikte gelip isteyeceğiz seni.
0: Ya annemler hazırlandı ama.
1: Ya tamam. Gelip alacağım ben sizi. Sen, ben, anam, babam hep beraber benim dükkanda bir yemek yeriz.
0: Halim bak.
1: Allah aşkına yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Kırma beni.
0: Halim mi?
2: Ay kız, Halim diyorum ama Halim'in bir şeyden haberi yok.
0: Nasıl yok abla?
2: Kız, ben o şeyi Halim'den gizlice şey ettim.
0: Ne?
2: Kız şey ettim, anlasana.
0: Ay ne şey ettim abla?
2: Seyhan bu CD arkada duruyordu arabanın. Ben de çaktırmadan aldım.
0: E ne işi var Halim'de onun?
2: Ya o güvenlik kamerasını dikmedim o çocuğun başına, ondan.
0: Bu işi Halim biliyor abla.
2: Yok vallahi Seyhan, Halim'in hiçbir şeyden haberi yok.
0: E kızın kaydı arabada durduğuna göre.
2: Öylesinedir be gülüm. Kız valla Halim'in hiçbir şeyle alakası yok. Ben eminim.
0: Abla öylesine olsa CD'nin üzerinde Seyhan yazar mı? Hale bak. Kızdan Halim'in bile haberi var, bir ben bilmiyorum.
3: Bekle.
4: Ne oldu?
3: Evden gidip bir şeyler almam lazım. Seni de bırakayım istiyorsan.
4: Yok, ben bir şeye biner giderim buradan ya.
3: Araba var Ali, gidiyorum zaten.
4: Ceylan.
3: Ali bak, buraya benim yüzümden geldin. Annemin hayatını kurtardın. Bırak gideceğin yere kadar götüreyim.

0: Volkan oğlum, arabadan şalgam aldın mı?
1: Getiriyorum Aziz Bey. Heh.
2: Bela Hanım, vallahi çok iyi düşündünüz ya. Dağ havası gibisi yok.
3: Tabii içerisi çok güzel de dışarıda çocuklar dondu.
4: Gelirler şimdi Melia.
0: Yok ağam, bu havada nereden gelecekler? Onlar geri dönebilirlerse mucize.
3: Alo Feride. İyiyiz gülüm. Sizden ne haber? Çocuklar dışarıda kaldı Feride ya. Vallahi tutturdular, gelmeyeceğiz. Yok Sami bırakmadı.
0: Akılsız. Aklı sıra bize hava atacak. Buyursun, sabaha kadar beklesin.
3: Baba.
5: Bu ne beni ya?
0: Ulan Sami.
5: Aslan pehlivan.
3: Feride. Ya gülüm, Samimler bir araçla şu an bahçeye giriş yaptı.
6: Aa, ne aracı ablam?
7: Ay hiçbir şey anlamadım. Oraya karayoluyla gidilmiyor muydu?
3: Vallahi Feride, bir araç işte. Ben seni arayacağım, hadi.

0: ediyor?
1: Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ki gülüm. Araç maraç bir şeyler dedi ama senin abin bir yolunu vurmuş, zirve yapmış vallahi kız.
0: Aslan. Sandaki de ne cesaret ha. Kız nasıl ikna ettin ablamı o adamla gitmeye?
2: Vallahi ben de anlamadım kendim abla.

0: Hadi bak. Hoppa. Gel kızım.
1: Burası mı?
0: Burası. Can canım, burası. Hoş geldiniz.
1: Ay.
0: Hoş geldiniz. Ya ben bittim Ferda, resmen bittim, mahvoldum ya.
1: Halimcim, Samim abiye bir kez daha sorsaydın.
0: Nasıl sorayım Ferdem, nasıl sorayım ya? Cumali işgüzarının yüzünden adam çıktı daha.
1: Ah be Halim.
0: Ya Sevim'i zar zor ikna ettim. Akşama yemek yiyeceğiz.
1: Ye Halim.
0: Sen de geleceksin.
1: Halim.
0: Ferda, gözünü seveyim kırma beni, gel. Sevim'in yanında ol, şu işi kazasız belasız halledelim Allah aşkına Ferda. Ha Ferda?
2: Vurdun beni, vurdun beni.
1: Hadi dayı.
2: Can can. Az çekil bakayım. Samim.
3: Aziz, hele bana az müsaade et. Ben bir konuşup geleceğim. Koca yanak, Eda. Dondunuz ha çocuklar?
2: Yok ya, ne donacaklar? İyi onlar, aslan gibi onlar.
1: Bilava vurdum ben.
3: Pambuk kurban oldum. Bir tek sen kalmıştın vurmayan ya. Hadi gel otele, otele hadi.
2: Yok yok, istemez. Böyle iyiyiz Melia.
3: Sen az konuşsak ya.
2: Hacet yok bak. Sen dön oteline, bekliyor orada hadi.
3: Ben buraya senin için geldim ya.
2: Benim için geldin de yanlış adamla geldin.

0: Sabe? Pato.
1: Zübeyir.
2: Buyur abi.
1: Kapıya ilanı asın, kapalıyız. Dükkârı da hazır edin. İşte şalgamdır, ayrandır, tatlıdır, ne varsa. Her şey taslamam olacak ha.
2: Tamam abi.
1: Akşama yemek var ha.
2: Tamam abi.
1: O müzevviri de askıdan alın. Akşama sesini duymayacağım ha. Hadi.
3: Ya sağ olun, var olun. İyi ki geldik. Değişiklik oldu ha Cappara.
4: Bana değil kızıma teşekkür et. Çocukları göreceğin diye tutturdu. Yoksa benim dağda tepede ne işim var?
5: Ya Aziz Bey, bu dışarıda yiyecek bir şey var mıdır? Yani baba bu çocuklar ne yiyor ne içiyor?
3: Kebap göndererek.
5: Ha yok, ben onun için demedim.
3: Volkan hadi aslan.
5: Yok Volkan, otur otur. Sam hayatta almaz.
1: Ya çocuklar yer. Onlar oradayken benim de boğazımdan geçmiyor.
4: Bari pehlivanı getirecektik Melia.
5: Ha babam ya, getirsek ya.
4: Nerede o?
6: Ha kardeşim, ellerine sağlık. Ha çocuklar alın bakayım. Heh, sen bunu al. Sen de bak, domatessiz ister bu. Ha. Sıcak sıcak yiyin ha, soğutmadan ha.
7: Baba çok iyi geldi ya.
5: Dondum.
6: Tamam kızım, bunları yiyin, biraz oynayın, ondan sonra gideceğiz zaten.
4: Pehlivan, gel oğlum sen içeri. Eda, iyi.

0: Hadi siz de.
1: Oğlum.
0: Ya uzun etme. Kalsınlar biraz yanımda, yollayacağım.
2: Peki oğlum, sen öyle diyorsan.
1: Dayı, biz hemen geliriz.
2: Tamam.
3: Dede.
0: Aferin var.
3: Biliyor musun, ben ilk defa daha gördüm.
0: Ya açıklık yerde tefecik kendini dağ sanırmış. Bu da bir şey mi Pelivan? Senin memleketinde Toros var, Toros.

0: Seyhan'ım, nasıl oldu böyle?
1: Oldun. Oldun da.
0: Da ne? Ne oldu?
1: Yani ne bileyim, sen böyle şatafatlı giyinirdin.
0: Abiye?
1: Ha. Yani sen böyle bir günde siyahlar.
0: Aman Seyhan'ım, sanki şimdiye kadar şatafatlı giydik de ne oldu? Ha, söylesene kurban olayım, ne hayrını gördük? Bu sefer de böyle olsun, ne olacak?
1: Olsun. Sen böyle de güzelsin ablam.

0: güzel oldu.
1: Konuşacak bir şey yok Melih. Adam gitmiş seni elini tutmuş.
0: Allah Allah.
1: Yalan mı, tutmadı mı?
0: Ya adamdan sana ne, sen Allah aşkına? Sen beni bilmiyor musun?
1: Ya ben sana o eve gitme dedim Melih.
0: Ya sana kızdım işte, inadımdan gittim ben de.
1: Niye?
0: Ya adam dükkanını alt üst etmişsin Sami.
1: Ya bırak Allah aşkına Melih, ya sen gittin mi gitmedin mi?
0: Ya hele gittim. He, ben Azze'ye gittim. Senin eve kim geldi? Bunun ne önemi var?
1: Yok mu?
0: Sami Allah aşkına dön de bir arkana bak ya. He, ben Azze'ye gittim de. Senin evinde kızın var ya.
2: Çok sağ ol Cabbar amca. İçimiz ısındı.
3: Salep çok güzelmiş.
4: Afiyet olsun çocuklar.
5: Ben ilk defa salep içiyorum.
4: Sen de hiçbir şey görmemişsin ya pehlivan. Çocuklar, siz Adana'yı hiç görmediniz mi?
3: Yok.
2: Yani annem söz vermişti ama olmadı.
5: Annem sözlerinde pek durmuyor.
3: Mertcan.
5: Doğum günüme de gelmedi.
4: Ben ilk karı Toroslar'da gördüm. Adana'ya da arada bir serpiştirdiği olurdu ama 5 ayda, yılda bir kere.
1: Hadi evine gittin de dağda ne işin var senin ya?
0: Ya sen çocukları özledim.
1: Çocukları?
0: Çocukları. Seni.
1: Geleceksen gel. Bin be arabaya, de beni sevmiyorum, gel beni al de. Ben senin başımın üstünde taşırım Melih.
0: Yüzüme bakmadın Samim.
1: O adamın dağda ne işi var?
6: Melanım yok. Mela?
7: Hocam bana. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
9: Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Anacığım, Sevin'in babası.
9: Merhaba. Hoş geldiniz.
7: Annesi.
9: Merhaba.
7: Ya hocamı tanıyorsundur Adana'dan.
9: Tabii tabii. Biz sizi evi bekliyorduk ama böyle tanışmak kısmetmiş.
10: Vallahi öyle oldu.
7: Ya böyle bir aksiliktir oldu, artık kusura kalmayın ya.
9: Kısmetse yarın kahvenizi içeceğiz.
11: Bekleriz.
9: Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun.
7: Cumale.
12: Anneciğim.
9: Canım. Biz de geçelim.
7: Anacığım, ben Feride'yi bekliyorum.
9: Gelsin, yerimizi bilmiyor değil ya.
7: Tamam sen otur. Cumali. Buyur usta. Ben şimdi içeri geçiyorum. Sen kapıda nöbet tutacaksın. Feride ablan gelmezse bana haber vereceksin. Ben gideceğim alacağım.
13: Tamam usta.
7: Tamam.

0: abla? Ha gülüm. Niye gitmiyorsun? Abla neyin var senin?
1: Hiç.
0: Niye üzgünsün?
1: Öyle biraz canım sıkkın.
0: Senin de karşına biri çıkacak abla. Tam senin kalbine göre biri. Ve seni anlayacak. Seninle gülecek. Kıymetini bilecek. Bir dediğini iki etmeyecek. Ben biliyorum sen şimdi Halime Sevin düşünüyorsun. Ama bak bence onları tanıştırmakla sen en doğrusunu yaptın abla. Adım gibi eminim. Senin de karşına istediğin gibi biri çıkacak.

0: Kendini almadın mı?
1: Yok, ben dükkanda yerim bir şeyler.
0: Çok teşekkür ederim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. İster misin?
1: Yok, gidelim mi?
0: Ben de ilk biraz sohbet ederiz diye düşündüm.
1: Bak, Ceylan, sen çok iyi bir kızsın ya. Ona iyilik yap. Araban çalındı, çocuklara ele vermedin. Sağ ol. Ben evliyim. Kimse bilmiyor ama bir karım var. Onu da çok seviyorum. O yüzden gitmek zorundayım.

0: Ya kardeşim, bir araçtır, kızaktır. Yok mu arkadaşım? Çıkıp arayalım.
1: Hanımefendi yalnız mıydı?
0: Yok. Yanında tıknaz biri var.
1: Bir arayın isterseniz.
2: Volkan, biz bunu nasıl düşünemedik oğlum ya? Nasıl aklımıza gelmedi?
0: Cevap vermiyor, cevap.
1: Tamam efendim, biz çıkıp arayalım.
0: Ben de geleceğim. Gerekirse helikopter kaldıracağım.
1: Volkan. Geldim Aziz Bey.
3: Yürü aslan.
4: Ya sen nasıl kaybolduk biz?
5: Ya kaybolmadık, biz bu taraftan geldik Melia.
4: Yok sen, biz vallahi bu taraftan geldik, buraya gideceğiz.
5: Sen bir o tarafa bak bakayım, oradan bir otel görüküyor mu?
4: Heh, sen de bir şu tarafa bak bakayım, bir otel görüküyor mu?
5: Ya sen yürü.
4: Yok Samim, bak bu böyle olmayacak. Açacağız telefon, soracağız nasıl bulacağız diye, hadi.
5: Ne diyeceğiz, bodur ağacın yanında mı izleyeceğiz?
4: Samim.
5: Ya ben açık denizde çalışmış bir adamım, yolumu biliyorum, sen gelmeliyorsun.
4: E Samim, yolunu biliyorsun da Allah aşkına biz niye dönenip duruyoruz?
5: Meliha.
4: Yok Samim, sen bu taraftan git de vallahi bu taraftan geri döneceğim. Biz oradan geldik.
5: Ya Meliha, gel bu taraftan gideceğiz. Ya yapma Allah'ım ya, bir kara saplanacağım, bir şey olacak, gir şu konuma. Kaybolmuşuz. Kaybolmadık. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum.

0: Hay bakalım, buyurun soğutmayalım fasulyeleri.
1: Hadi bakalım.
0: Afiyet olsun.
2: Usta. He.
0: Hoş geldin Ferda.
3: Hoş bulduk Halim.
0: Ya bekledik bekledik ama.
3: Evde oyalandım biraz.
0: İyi etmişsin.
3: Sağ ol. Sağ ol.
0: Siyah çok yakışmış. Sade. Güzel olmuşum.
3: Sağ ol.
0: Bak buyur buyur buyur.

0: Nasılsın?
1: Hoş geldin Feride.
0: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız Sami teyzeciğim?
2: Hoş geldin kızım. Geç otur.
0: Sağ olun.
1: Hoş geldin canım. Nasılsın Sevincim?
3: Çok iyiyim. Sonunda evleniyorum, inanabiliyor musun?
4: Araba boşta.
0: Tamam. Çık. Kapat kapıyı.
4: Hadi sağ ol.

0: Ali. Sağ ol Cumali.
1: Vallahi mi?
2: Evet. Hadi bakalım. Çocuklarımızın mutluluğuna.
0: Amin.
1: Hadi afiyet olsun şeker olsun.
0: Gelin kızımızı çok sevdik. Sağ olun.
3: Bizi tanıştıran, bugünlere getiren Feride'ye.
0: Sağ ol.

0: Hani sanayideydin? Hani araba gitmişti, bu kızla bir ilgin yoktu?
1: Yok.
0: Yok tabii yani. Ne işin var kızın arabasında?
1: Seyhan. Bu senin düşündüğün gibi bir şey değil.
0: Konuşma Ali. Konuşma. Konuşunca daha da batıyorsun.
2: Bala! Bala Hanım! Allah Allah! Allah Allah!
3: Aziz Bey! Otele dönmüş olmasınlar Aziz Bey.
2: Ya dönse arar. Bak etrafa, sallanma.
3: Tamam.
2: Bala! Bala Hanım!
4: Tamam dayı, tamam, tamam. Yok, biz değil de Aziz Bey merak etti.
5: Yeter olsun.
2: Allah'ın pilotu. Tamam, iyi de siz bizi merak etmeyin. Geliyoruz biz ya. Hadi Meryem.
6: Ne oldu?
2: Yok, enteresan bir durum yok. Yolumuza bakalım. Hop, hop. Sen ver bakayım şu elini bana.
6: Ne oldu?
2: Sen bu tarafa geç.
6: Niye Sami?
2: O şerefsiz seni hangi elinden tuttu?
6: Allah Allah.
2: Gel Meryem, geç böyle. Ver şu güzel elini. Hadi Meryem.

0: Dediklerime inanmıyorsun değil mi?
1: İnanmıyorum.
0: Hastanedeydim. Kızın annesi komaya giriyordu desem.
1: Ali yapma, ne olursun.

0: Hani kaybolmuştuk? Bak işte geldik.
1: Dayı!
0: Cancan!
2: Ya dayıcığım nerede kaldınız? Merak ettik ya.
3: Buradayız Edam, geldik.
0: Merak edecek bir şey yok ya. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz ya. Merak edecek bir şey yok, işte geldik.
4: Vallahi hanım. Biz de sizi arıyorduk.
3: He, Aziz Bey, iyiyiz ya. Merak edilecek bir şey yok.

0: Babamı üzdüm. Ailemi üzdüm. Halim'i perişan ettim. Niye? Niye? Bunun için mi? Bu kız için mi?
1: Seyhan. Tamam yeter.
0: Yeter. Bence de yeter. Haklısın, yeter. Daha fazla yapamıyorum Ali. Ben boşanıyorum.

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Abla, Seyhan sen ne diyorsun?
1: Ablam duydun.
0: Ya kurban olayım, daha evlendiğinizi kimse bilmiyor. Ne boşanması?
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Abla gelme üstüme. Ne olur. Zaten bunaldım. Bir tarafta Ali, bir tarafta siz. Benim için kolay mı sanıyorsun? Kızım sen delirdin mi?
1: Abla.
0: Seyhan. Bir sürü insanı şimdi.
2: Feride. Aa.
0: Efendim abla.
2: Salona.
0: Niye?
2: Salona.

0: adımımı atmam dedin, gittik Aziz'in evinde kabını yiyoruz. Çocukları Kartepe'ye götürdüm, ulan peşimizden yolladın namussuzu.
1: Ya Samim abim.
0: Ya bırak abim abi ya. Yani bilmesem diyeceğim kasten yaptın yani.
1: Ya haşa. Ben seni üzecek kıracak bir şey yapar mıyım ya?
0: E yapmasın ha, bu ne?
1: Garabet. Bir garabettir gidiyor Samim abi. Cumali tevgesi yüzünden. Samim abi. Tövbe tövbe. Geçti gitti ya Samim abi. Allah aşkına etme, eyleme, gel şu sevini iste.
2: Feride. Karşıya bak.
3: Bakıyorum.
2: Bak Samim'in yüzüne ne diyor.
3: Vallahi ablam buradan duyulmuyor ama ne istiyorsun? Dudak falan mı okuyayım abla?
2: Allah Allah. Sıfatına bakacağım Feride. Sıfata bakacağım. Üzgün müdür, kızgın mıdır? Hadi.
3: Ablam ben hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu ya, siz barışmadınız mı?
2: Yok gülüm, Allah aşkına ne barışacağız ya? Aziz'in arabaya atladık geldik işte.
3: Sen abim elini tutmadı mı senin ablam?
2: Kız tuttu da elimi, acaba ayağım kaydı diye mi tuttu? Yoksa işte tutmak istedi de mi tuttu, artık meçhul.
3: İstemiştir ablam, istemiştir. İstemeyen adam tutmak istemeyen adam tutmaz. Yerin iki kat dibine girken de tutmaz.
2: Feride. Bak dün Seyhan benim kanıma girdi. Şimdi ben bu adamı 20 sene bekledim mi?
3: Vallahi bekledin ablam, sen başka kimseyi sevmedin ha.
2: Ben madem bir tek bu adamı sevdim, 20 yıl sonra geldik kavuştuk, ben de Samim'den vazgeçmeyeceğim.
3: Aslansın kız.
2: Kız artık ne yapacağım, ne edeceğim? Ben bu Samim'i geri kazanacağım ya.
3: Kızıncan ablam, kızıncan. Sen hiç merak etme. Önce seni şöyle bir süsleyelim. Nerede kız maşa?
2: Kız ne maşası? Feride adam yüzüme bakmıyor. Şöyle bomba etkisi yaratacak bir şey lazım.
3: Bakacak ablam, bakacak. Önce o Aziz Bey'i olay mahallinden bir uzaklaştırmak lazım. Ardından betonda yolladık mıydı?
2: Ay!
3: Tamam artık, olacak kız bu iş valla.
2: Ay inşallah Feride, inşallah.
3: Kız çok aç mı? Görünüyoruz.
2: Dur bir dakika.
4: Abi be. Bu ayrılık mayrılık mevzuları kesin mi ya?
1: Öyle. Kesin.
4: Yapma be. Mert.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Merhabalar.
0: Merhaba. Annem eve gitmeden seni görmek istedi.
3: Nasılsın oğlum?
1: İyiyim, sağ ol. Biz de dükkan açıyorduk. Buyurun.

0: Şeyha?
1: Babam.
0: Nereye?
1: Az bir yürüyüp geleceğim.
0: İyi, fazla oyalanma.
1: Tamam.
2: Yok abi, ben senin işine karışmam.
3: Ya deme böyle abim.
2: Çağır Azdi abini, o istesin geçsin hadi.
3: O benim abim değil.
2: Ya gitmişsin ki abını yemişsin evinde. O bir don seni kırar mı?
3: Yok abim. Bu kızı sen isteyeceksin.
2: İstemeyeceğim.
3: İsteyeceksin.
2: İstemeyeceğim.
3: Allah Allah. Allah Allah.
4: Kısmetsiz anam o taraf. Vallahi adamın kendine hayrı yok ki Halime de bir hayrı olsun.
5: Haydi lendam.
4: Ya abla bak, kaç gün oldu geleli, hala kız istenecek.
5: Kızım, oğlan Samim abi isteyecek diye tutturdu, ne yapayım?
4: E nesi varmış o şişmanın?
5: Hangisinin?
4: Yani evine gittiydik ya.
5: Aziz.
4: He Aziz, devlet gibi adamı.
5: Gülen dağım.
4: Ya vallahi bak abla, ben karışmam. Eğer Samim gene yok desin, o Halim'in var ya Adana'da anısını dikecekler ha, bir kıza varamadan kurudu gitti diye.
5: Of.
4: Ya abla bak, bu işler nasıl başlarsa öyle gidermiş. Gel sen inat etme, biz Aziz'i arayalım da gidip kızı istesin ha.
5: Of.
4: Ne of deme ya, ara.
6: Sağ olun Ali Bey. Ceylan anlattı. Hayatımı kurtarmışsınız.
7: Yok, o kadar da değil.
6: Nasıl o kadar da değil? Annesi Ali'yi dinleme. Ben tek başıma olsam ne yapacağımı bilemezdim. Seni de beni de Ali kurtardı.

0: Çay doldurayım ben teyzeciğim, alır mısınız?
1: Alırım sağ ol.
2: Sen otur ben koyayım.
1: Ben bardağı bırakıp geliyorum. Ya işte böyle.
0: Daha da iyisiniz.
1: Çok sorun olmadı değil mi? Eşindi galiba, kapıda bekliyordu. Bir terslik oldu mu?
2: Boş ver.
1: Oldu mu olmadı mı?
2: Ya oldu bir şeyler.
1: Benim yapabileceğim bir şey var mı?
2: Yok.

0: Alo. Kim?
1: Ha Saymi teyzem. Ha buyur. Ya olur mu, ne rahatsızlığı? Yok yok, bildim bildim. Ha söyle teyzem.
2: Ha Aziz oğlum bak, belki duydun. Benim halim kadersiz. Geçen sefer Seyhan nikah salonundan kaçtı.
3: Bu sefer kızı buldu. Ama bu sefer
2: de istemek kısmet olmuyor. Ha oğlum, şimdi benim senden bir ricam olacak.
4: Sende vardır Aziz abinin mobil telefonunu. Aç çağır gelsin.
5: Çağırmayacağım sanma abi. Çağırmayacağım. Sen benim halimi en iyi bilenlerdesin. Serhan kaçtı, ben burada ağladım süründüm, sen beni teselli ettin. Herife silah çektim, sen beni hapisten kurtardın. Sen benim abimsin, sen benim büyüğümsün. Senden başka benim abim yok. Öl de öleyim. Ama Allah aşkına kin tutma. Son kez sorayım. Benden geleceğin mi gelmeyeceğin mi?
0: Halim bak.
5: Kızı isteyeceğin mi istemeyeceğin mi?
1: Ya gelirim gelmem mi Saime teyzem ya? Sen halım kardeşime söyle hiç kararlanmasın. He onun Aziz abisi burada. Başka bir şeye ihtiyacı yok.
2: Ay sağ olasın Aziz oğlum. Vallahi büyük sevaba girdin Aziz. Anacığını öp. İnşallah düğün olsun, onu da bekliyoruz. Heh. Hadi sana hayırlı günler.
6: Oh. Ne oldu abla? Ne dedi?
2: Saat 8'de orada olacak.
6: Oh, üstümden bir yük kalktı. Ben artık sana bir yorgunluk kahvesi yaparım ha.
2: Fındık. Bitti bu iş Gülendam.
6: He, bitti. Gülendam da bitti.
0: Tamam ulan.
5: Tamam mı?
0: Seni daha fazla kırmayacağım, tamam.
5: Kızı isteyeceğim sen mi abi?
0: İsteyeceğim anasını satayım.
5: Allah be! Sağ ol abi benim, sağ ol adam. Bak sen beni kırmadın ya. Bak yukarıdaki Allah-u Teala'm şahit. Seninle yengemle evlenirken ne istersen ben de onu yapacağım. Vallahi billahi, şahitliysen şahitlik, kirvelikse kirvelik, ne istersen.
0: Bizim işimiz zor oğlum.
5: Yok be Sami abi, niye zor olsun, gönül ferman dinlemez. Aslan abi benim, bak gör, o da olacak, o da olacak. Oğlum,
0: dur kara kucak peşine döndü lan.
5: Vay be.
7: Kız ablam eskiye döndün ha. Ay inşallah döneceğim Feride, ben döneceğim de Sami dönecek mi ya? Vallahi aşık usandırdım ha Feride.
8: Dönecek ablam, dönecek, sen hiç merak etme. Bir kere seni baştan yaratacağız. Ay. Bambaşka bir Melih olacaksın.
7: Kız ablam bana bak, yukarıda minik serçe peruğum var kız, getireyim mi?
8: Allah Allah. Ay Feride, Allah Allah.
7: Tamam tamam, takmayız. Zaten bıldırcın gibi kadınsın kız. Aç şöyle biraz dekolteyi, aç aç.
8: Allah Allah.
7: Aç, Semih abim görsün, gözü gönlün açısın kız, aç.
8: Feride hadi git artık. Sami çıktı çıkacak.
7: Tamam kaçtım ben, hadi.
8: İyice bir yoklayacaksın ha gülüm.
7: Semih abinin gözünün içine bakacağım.
8: Bakacaksın, affetmiş mi affetmemiş mi anlayacak.

0: Tamam.
1: Hadi sen de bir an önce hazırlan git. Şöyle bir kapının önünde hazır güzel şeylerle. Sen mavim seni görsen havalı havalı.
0: Ay inşallah.
1: Hadi kaçtım ben. Seyhan Hanım.
0: Evet.
2: Merhaba, ben Ceylan.
0: Dün karşılaşmıştık, evet.
2: Biraz konuşabilir miyiz?
3: Mertcan, geleyim mi ablacığım?
4: Merto, aç abisi kapıyı.
3: Mertcan, iyi misin ablacığım?
4: Ne oldu, neyin var?
0: Karnım ağrıyor.
3: Neden? Bir şey mi var? Göster bakayım neresi ağrıyor.
4: Mertcan, emin misin karnının ağrıdığına?
3: Allah Allah.
2: Dün bir tatsızlık olmuş galiba.
0: Siz nereden biliyorsunuz?
2: Ali söyledi. Biliyorum böyle tuhaf oldu ama sizi böyle görünce dayanamadım. Durup konuşmak istedim. Annemin şekeri yükselmiş. Eve gidiyordu. Ali de arabayı getirmişti.
0: Bakın bana bir şey söylemek zorunda değilsiniz, tamam mı?
2: Biliyorum, anlatmak zorunda değilim ama annenin gelmesini ben rica ettim. Bakın annem de arabada. İstiyorsanız o da anlatsın.
0: Gerek yok.
2: Siz bilirsiniz. Kusura bakmayın, aranızın bozulmasına sebep olduysam özür dilerim.
5: Ali abi, iyi misin? Bir durum yok değil mi?
6: Ha, yok yok, iyiyim iyiyim.
5: Sen istersen ben kalırım abi. Çıkmak dolaşmak istersin falan olur.
6: Yok yok. Taci abi de yok, ben dükkanı boş bırakmayayım.
5: İyi tamam abi. Gidiyorum ben o zaman, sen ararsın zaten beni bir şey olursa.
6: Tamam, sağ ol.
5: Kolay gelsin abi.
6: Hadi eyvallah.
7: Cancan, geçti mi oğlum ağrın?
1: Karnı ağrıyor ha pambığın. Şimdi alırım seni bir güzel, götürürüm bizi. Ablam sana bir nane limon yapar. Samim abim, ablam bir nane limon yapar. Of of of, inanamazsın. Nasıl? Kartepe iyi geçti mi abim?
7: İyi, peri kızı. Ha Eda, Cancan.
2: Evet, çok güzel geçti.
4: Vallahi çok eğlendik.
1: Olumlu yani ha abim, aralar düzeliyor desene.
7: Tabi ya, onlar benim canım ciğerim ya. Böyle bir kötü rüzgar esti geldi geçti.
1: Sizin açınızdan?
7: Kimin?
1: Ablanla senin. O rüzgarlar da geçti mi abi?

0: Peri kızı ablanla bizim durumumuz aynı.
1: Aynı derken?
0: Nasıl söylenir bilmiyorum işte. İç küvesinden hallice. O cibilliyetsiz hala etrafında dolanıyor.
1: Aziz Bey. Yok abim. O ablam sizi görmek istiyor diye Kartepe'ye getirmiş, o kadar. Yoksa ablam onunla konuştu. Bir daha hayatta etrafında göremezsin. Sizin aranız iyi olsun be Semim abim ha. Gerisi hallolur be abim. Ha?

0: Karı kızı? Hayırdır? Gözlerini gözlerime daldırdın.
1: Yo abim, öyle bakıyorum. Gözler ruhun aynası derler.

0: Çocuklar, buyurun faturanız.
1: Efendim canım?
2: Sevin, müjde mi isterim?
1: Ne oldu?
3: Ya akşama geliyoruz.
1: Nasıl? Sen abi kabul etti mi? Çok sevindim. Ben biliyordum zaten. Tamam. Canım, ben de sana kravat aldım.

0: Geliyorum şimdi yanına. Tamam. Hadi birazdan orada görüşürüz. Evleniyoruz da.
1: Hayırlı olsun.
0: Teşekkürler.
1: İyi günler de. Hoş geldin Sayın teyze.
2: Hoş bulduk oğlum. Sağ ol oğlum. Yok mu Halim?
1: Yok daha gelmedi Sayma teyzem. Geç otur. Çay kahveni vereyim.
2: Ay, bir şey verme.
1: Tatlı?
2: Yok oğlum bir şey verme. Çarşıya ineceğim. Çiçektir, çikolatadır. Halime söyle. Akşam işini hallet.
1: Ne işi?
2: Canım kızı isteyeceğiz ya. Sen ustana mutlaka söyle. Aziz Bey'le konuştum. Akşama geliyor.
1: Sevin'e.
2: Hanım. Sevin hanım. Aman ha Cumal, aman oğlum. Ben bulurum bulamam. Sen mutlaka söyle. Akşama yengeni Aziz Bey isteyecek.
1: Tamam Sayma teyze.
2: Haydi hayırlı işler.
3: Bak şimdi Yiğido. Seninle konuşacaktık. Araya mevzular girdi.
4: Dayı ne oldu?
3: Şimdi o Ali abinin oradan dükkanından arabayı kaçırdınız.
4: Dayı.
3: Şimdi kim kaçırdı kim kaçırmadı mı? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Siz o arabayla dolaştınız mı dolaşmadınız mı? Ya bu çocuğa 3 kuruş para gelmiş bir yerden gitti. Onlar dükkan açtı. Şimdi onun boyası masrafı yazık günah ya.
4: Tamam dayı gidip özür dileyeceğim.
3: Özür dileyeceksin o ayrı. Bir de gidip çalışacaksın.
4: Tamirhanede.
3: Ha.
4: Dayı ben ne anlarım?
3: Ali abin öğretecek. Gideceksin çalışacaksın. Yaptığın işin mesuliyetini alacaksın. Bak Yiğido. Hiçbir zaman kimseye boynun eğik kalmayacak. Tamam mı aslanım?
4: Tamam dayı.
3: Aferin Yiğido. Vay.
5: Nasıl? Daha iyi misin pehlivan?
6: Hı hı.
5: Ağrın sızın var mı?
6: Biraz.
5: Ya sen koskocaman bir pehlivansın. Bir hava alsan hiçbir şeyin kalmaz.
6: Nereye?
5: Sokağa. Yeter tembellik ettiğimiz.
7: Sen bekle.

0: Melia.
1: Ha baba.
0: Ne bu halın?
1: Canımız sıkıldı biraz.
2: Ablanla bakım yapıyoruz baba.
0: Evin bir delisi sendin, bacını da kendine benzettin.
1: Baba.
0: Pehlivaneyi, biz çıkıyoruz.
1: Tamam baba.
2: Gökten taş yağsa benden diyecek ablama.
1: Ya gülüm sen ona bakma Allah aşkına ya. Feride.
2: Ha.
1: İç güvesinden hallice de daha gülüm.
2: Evet evet bence olumlu ablam.
1: İç güvesinin nasıl olumlu geldi?
2: Ablam bir kere hallice. Hallice iyi yani iç güvesinden iyi. Zaten kötü olsa kötü derdi.
1: Evet hallice.
2: Hem başka ne desin ki ablam yani? Senin abin de bir erkeklik gururu vardır bilirsin. Sonuçta sen Aziz Bey'le kalk dağlara tepelere git.
1: Feride.
2: Ablam şimdi tamam ben senin iyi niyetini biliyorum. Fakat orada resim bozuk ablam. Kurban olayım. Neyse ben toparladım. Merak etme bir daha gelmeyecek falan dedim. Hiç sorun olmaz. Bir de senin şu güzelliğini görüversin.
1: Görsün vallahi.
2: Ay kurban oldum inşallah her şey yoluna gidecek. Hadi kız.
1: Geleceği varsa göreceği de var.
3: Baba.
4: Samim hazır mısın?
5: Geliyoruz. Eda kızım otelden dönüşte Halim abinle bir işimiz var. Can Can'ın ağrısı artarsa...
3: Ararım dayı, merak etme.
5: Ha kızım.
4: Bak, benim de telefonum açık. Yani lazım olursa muhakkak.
3: Tamam Şehmez Hanım.
5: Kardeşin sana emanet.
6: Mela Hanım.
7: Aziz Bey, hoş geldiniz.
6: Maşallah, davası yaramış. Çok zinde görünüyorsunuz.
7: Yok bu ev hali ya. Ve azıcık toparlandım.
5: Eda kızım alasmalık.
2: Güle güle dayı.
5: Merhaba Meleş abla.
7: Merhaba canım.
6: Bunlar size buyurun.

0: İbrahim, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim, iyiyim. Siz otele gidin de bizim Yiğido'yla bir işimiz var. Şeynaz.
0: Geç kalma olur mu? Ustalar gelecek.
1: Ne ustası ya?
0: Mutfağı genişletelim dedim ya, gelip bugün ölçü alacaklar.
1: Ha tamam. Hadi Yiğido.
2: Mel Hanım, sahilde güzel nezih bir balık lokantası var ama...
3: Yuh, siz diyeceğiniz değil, zaten şimdi babam gelir.
2: Mel Hanım.
3: Buyurun.
2: Ben sizin hayatınızı zora sokmak için gelmedim. Dün bir rahatsızlık verdim. Ama Allah biliyor ya, niyetim o değildi.
3: Tabii Aziz Bey, biliyoruz tabii.
2: Benim için siz bana Adana'yı hatırlatan bir ışıksınız. İnsan kendi çocukluğunu nasıl hatırlar? Ben de sizi öyle hatırlıyorum. Hatırlıyormuşum. Ben de yeniden karşılaşınca anladım.
3: Şimdi Aziz Bey...
2: Yok ya. Ben aptal biri değilim Mel Hanım.
3: Estağfurullah, tabii ben öyle bir şey demiyorum da.
2: Öbür taraflı olan durumunuzu biliyorum. Lakin yaslanacak bir omuz, bir dost, bir hayat yoldaşı ararsanız... Hayat bu, belli olmaz. Ben buradayım. Her ne olursa olsun... Yanınızdayım.

Yani sen biliyorsunuz. O zaman bana artık söyleyecek bir şey kalmadı Aziz Bey. Benim gözüm senden başkasını görmez. Gene de sağ ol.

0: Ustam.
1: Oğlum ne var ustam ciğerci kendisi gibi sabahtan beri be.
0: Sayme teyzem geldi de.
1: He ne diyor? Bak anama haber vermedik ya.
0: Aziz diyor ustam.
1: Cumali.
0: Ha ustam.
1: Sen kaşınıyor musun? He? Ben yakayı heriften daha yeni sıyırmışım. Aziz ne Aziz'i?
0: Yok o değil de.
1: O değil de ne oğlum o değil de ne? Söyle.
2: Ali.
1: Aa Seven. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım.
1: Bak müşteriye bak müşteriye. Müşteriye bak.
2: Şeytanın bacağını kırdık ha?
1: Vallahi kırdık. Kırdık. Ondaki de ne bacakmış hala babam. Yedi bitirdi ben iki gündür.
2: Ha. Bak bu kravatın akşama takarsın.
1: Ne lüzum vardı ki ya?
2: Ama böyle ceket gömlek de olmaz ki. İstemeye geliyorsun.
1: İyi o zaman peki sağ olasın.
2: Ben kalkayım artık.
1: Yok dur. Bir çay istedik.
2: Yok kalmayayım. Kuaförde randevum var. Akşama görüşeceğiz artık.
1: Evet peki. Tamam.

0: şehir üstü.
1: He, balay paketi yok. Dubai'ye gidiyoruz ya. Tam pasyon. Söylemez ayıptır. 2000 TL.
0: İki mi? 4000 değil miydi ustam?

0: Vay Sami abi.
1: Aliço, gelmesek hiç uğramayacaksın ha?
0: Yok be abi ya, ne alakası var? Ne oldu sana?
1: Ya yok bir şey, bu sabah gene bu aziz şerefsizi sinirlerimi ayağa kaldırdı.
0: Niye?
2: Meloş ablaya gelmiş.
1: Meloş abla gel. Ba öyle deme, vallahi karbülü kırarım ha. Ya aziz gelmiş neyse, sen bizim Melia'yı görecek kardeşim. Süslenmiş püslenmiş, kulaklarında küpeler, kafasında kelebekler, iki diren bir çekirdek.
0: Ya belki senin içindir.
1: Benim için yapıyorsa cibiliyetsizin karşısında ne iş var?
0: Ya tamam sakin ol, gel bir otur bir çay iç.
1: Yok Aliço, ben gideceğim, otelde iş güç bekliyor. Sana bir tane yardımcı getirdim.
0: Kim?
1: Ben. Bak, borcunu ödeyinceye kadar. Bak ne diyorum, borcunu ödeyinceye kadar Ali abinin yanında çalışacaksın.
0: Ya sen mi abi?
1: Yazında Eda'yı göndereceğim, burada hesap kitap tutacak.
0: Ya abi.
1: O itiraz etme Aliço, zaten otel batarsa hepimiz buradayız oğlum. Aliço abinin sözünde çıkmak yok bak ha.
3: Tamam.
1: Aliço, bak bu sana emanet, eti senin kemiği benim.
0: Tamam abi tamam, biz hallederiz.
1: Hadi. Ha.
0: Gel hadi gel. Adamı ne kızdırıyorsun?
4: Ya aramız düzelsin diye saçımıza maşa yaptık. Adam bizi Aziz'le yakaladı.
5: Ay o adam da yapıştı be abla.
4: Ay vallahi Aziz'den bana ne Feride, Allah aşkına Aziz'den bana ne?
5: E tamam haklısın da şimdi gel de bunu sen abime anlat ablam. Şimdi sen takmış takıştırmışsın saçlar küpeler falan, adamın elinde koca çelenk olunca.
4: Ay vallahi çıldıracağım Feride, vallahi çıldıracağım ha.
5: Ne yapacağız ne yapacağız? Ablam vallahi bunun başka çaresi yok, oturup karşılıklı konuşacaksın. Ablam nereye?
4: Otele.
5: Otele mi?
4: Bizim aramız orada bozuldu Feride. Bizim aramız orada düzelecek.
5: Ablam otelde ne yapacaksın?
4: Çalışacağım gülüm. Biz bu otel işine beraber girmedik mi?
5: Girdik.
4: Hah, hep beraber bir takım hayaller kurmadık mı?
5: Kurduk.
4: Ha kurduk. O zaman artık otele geri dönüyoruz, geri.
5: Ablam.
4: Bak Seyhan'a da söyle. Zaten senin hemşireliğinde de bir iş yok, bir numara yok. Hep beraber çalışacağız.
5: Ya kurban olayım.
4: Lami, cimi yok. Otele geri dönüyoruz. Hadi.
5: Ya canım benim.
4: Abla. Feride gülüm kardeşine anlat.
5: Abla ne oluyor?
4: Anacığım benim bir işim var, sonra görüşürüz. Haydi.
5: Konuşuruz.
6: Cemal'i ne oldu?
7: Yok Zübeyir, ben bittim. Geçen sefer askı yastı, bu sefer kesin kıtır kıtır doğrayacak.
6: E ara bir daha.
7: Arıyorum Zübeyir, telefonu kapalı açmıyor.

0: Haydi pehlivan.
1: İstediğin gibi oyna.
0: Bak salıncak, kaydırak.
1: Oğlum bin birine işte. Müzikçilik yapmak pehlivan. Bu yaşta oturmak olmaz. Madem parka geldin oynayacaksın.

0: Ablam daha dün akşam boşanacağım dedim.
1: Tamam Seyhancığım, şimdi de vazgeçtim de o zaman.
0: Nasıl diyeyim, çocuk oyuncağı mı bu iş?
2: Seyhan yanlış anlamışsın işte. Çocuğun günahını almışsın.
0: Biliyorum.
2: Ay Seyhan, biz evleneceğiz de göbeğimiz çatlıyor. Yani şu ablama baksana.
1: Canını dişine taktı, otel yolu tuttu ha.
0: Abla.
2: Ne abla Seyhan? Sen de bir Zeynat gül gibi kocandan boşanacaksın ha?
0: Ne yapayım?
2: Git özür dile Seyhancığım. Allah Allah, boşanacağım demesini biliyorsun. Özür dilemek mi zoruna gidiyor?
0: Seyhan, gelme üstüme abla. Gelme ne olur.
2: Bismillah. Gerildi bu da be.
3: Alet edevatın temiz olacak ki yaptığın işte temiz olsun.
4: Tamam. Buyur paşa.
3: Tamam. Demek Şip'in borcunu ödeyeceksin ha?
4: Öyle.
3: Yandık. İyi yövmeye vereceğiz sana.
4: Ali abi. Heh. Ya, affedersin. Sana zarar vermek istemedik.
3: Kız nasıl?
4: Nurcan. Ha. Bilmem. O günden beri görüşmedik.
3: Niye? Arasana kızı. Kız senin için araba kaçırmış. Ara kızı.
4: Tamam. Aa. Bu ne?
3: O hediye. Kabus kovalıyor. Nasıl kovalıyorsa.
4: Hadi çalış. Tamam.

0: oldu? Kaçta olduğuna mı kahırlandın? Ya bacın yanında, Melia ablan yanında, dayın yanında. Biz bakarız sana.
1: Hastalanınca anneme bir işten gelirdi. Bir de dergi alırdı.
0: O yüzden bayılırdın kaçtelenmeye.
1: Evet. Ama annem, Mert'in hiç hasta olma. Sana bir şey olacak diye korkuyorum derdi.
0: Ben 3 evlat büyüttüm pehlivan. İnsan çocuklar hasta olunca bir şey olacak. Hastalığı yenemeyecek sanır. Halbuki çocuklar çok sağlamdır. Onlara hiçbir şey olmaz. Gene olmayacak. Söyle anana babana, boş yere kahırlanmasınlar.
1: Nasıl söyleyeceğim ki?
0: Çık bakayım şunun üstüne.
1: Nasıl?
0: Ya hele çık sen.
1: Ne yapacağım ki?
0: Önce yukarı bir selam çakacağım. El sallayacağım. Diyeceğim ki, benim rahatım yerinde. Bacım, abim, Cabbar dedem, Melia ablam, mastikçi dayım hep yanımda. Yakında iyi olacağım. Tamam mı Feliha?
1: Tamam.

0: Mela Hanım.
1: Tanışıyor, nasılsın canım?
0: Hoş geldiniz Mela Hanım, iyiyim. Samim Bey'e haber vereyim mi?
1: Yok yok, vermem, küpemi de taktım, ben gideceğim.
2: Usta, masadaki et tavuk ızgara hemen başlanacak.
3: Geliyor.
4: Makarnanın sosu hazır mı ustacığım?
3: Hazır hazır. Ufaklık nasıl oldu Samim?
4: İyi işte, iyi. Dün daha da üşüttü biliyor musun? Karnı ağrıyordu. Çocuk alışkın değil soğuğa. Şifayı kaptı.
1: Ya.
4: Meliha?
1: Kolay gelsin.
3: Buyur abla, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ustam, benim bir önlük vardı. Duruyor mu hala?
3: Burada ben abla. Ver.
1: Ha, ben onu bir alayım.
5: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım benim. Sağ ol. Ustam, ödisyonlar ne tarafta?
3: Hemen burada abla, arkanda.
1: Arkanda hemen. Bir porsiyon Adana.

0: Oğlum daha yayın gittin ya Ela'ya.
1: Yine gideceğim.
0: Allah Allah. Ağrından başka bir sıkıntın yok ya pehlivan. Tamam iyi ya. Ben burada bekliyorum seni.
2: Nasıl tavuk? İyi pişmiş umarım.
3: Teşekkürler. Elinize sağlık efendim. Çok sağ olun.
2: Afiyet olsun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Oğlum masa önce servis aç. Bir de siparişler gecikiyor mu? Mutfakta bir sorun mu var?
3: Mutfaktan
2: bir
3: şey yazalım.
2: Nasıl tamam?
3: Melih abla geldi. Siparişler birazdan çıkar.
4: Bakar mısınız?
5: Ya nereden aklına geldi?
4: Ne Sami?
5: Otele geri dönmek.
6: Sami, biz bu oteli o kadar cefayla devralmadık mı?
5: Aldık.
6: Kapısında o kadar hayal kurmadık mı?
5: Ya senin bu otele geri dönmeni istiyorum benim. Yalvar yakar oldum ben sana.
6: O zaman.
5: Öyle de işte bir öyle bir böyle. Kafam karıştı ya.
6: Yok Sami yok. Karışmasın Sami. Ben kararımı değiştirdim.
5: Hangi kararın?
6: İşte. Genel olarak.
5: Hayırdır?
2: Melih Hanım.
4: Şehnaz Hanım.
2: Hayırlı olsun otele dönmüşsünüz.
4: Döndük sağ ol.
2: Çok sevindik.
4: Sağ olun.
7: Hepimiz çok sevindik abla.
4: Sağ ol Yasin ustam, ben de çok sevindim.

0: Pehlivan ne oldu oğlum?
1: Ya ben iyi değilim.
0: Karnın mı?
1: Yok.
0: Ya neden ağrıyor pehlivan?

0: Komm, mach
1: es. Küçümen!
2: Küçümen evde.
0: Dedesiyle beraber.
1: Birader işe girmiş.
0: Hı.
1: İyi. Gördüm geçerken, iyi.
0: Ben de bakıyorum.
1: Neye bakıyorsun?
0: İş ilanlarına.
1: Aa, niye?
0: Nasıl niye Furkan? Bir tek dayın olmuyor.
1: Olmaz. Sen ders çalışacaksın, hayır.
0: Yine çalışırım.
1: Çalışamazsın işte.
0: Allah Allah.
1: Tabii çalışamazsın. Sen üniversiteye gireceksin.
0: İyi de daha bir sene var.
1: Ya isterse 10 sene olsun ya. Aramızda bir tek sen varsın. Sen aslanlar gibi çalışacaksın. Aslanlar gibi üniversiteye gireceksin hepimiz adına. Boğaziçi artık ne seviyorsanız.
0: Ali abiye borcumuz var, farkındasın değil mi?
1: Ben öderim ikimizin de borcunu.
0: Nasıl?
1: Giderim konuşurum. Ali abi derim böyle bir durum var.
0: Of, saçmalama.
1: Tamam. Çalışırım ben de. Oturmam öyle kahvede. Araba neyse ne. Öderiz. Senin şu yüzün bir gülsün de. He? Kimse yok değil mi?
3: Ali. Biraz konuşalım mı?
4: Ne konuşacağız?
3: Bir gelsen. Ali. Bir iki dakika dinlesen ne olur.

0: Ali.
1: Merhaba Ceylan abla.
0: Merhaba Yiğit'ciğim. Merhaba. Ay. Ya Ali.
2: Sen ne yapayım?
3: Masa 4 tavuğu hemen istiyor.
2: Tamam oğlum, başladık.
4: Tamam, patlıcan da hazır zaten.
5: Ya Gülüm, bak bu patlıcanları önden tuzlu suya koyacaksın. Ha Gülüm?
0: Tamam abla.
4: Alo. Ha baba. Pehlivan. Ne oldu?
6: Melia. Ne oldu Cancan?
4: Tamam baba. Tamam hadi ben geldim.
6: Ya Melia söylesene.
4: Oğlan iyi değil sanma. Doktora gideceğiz.
2: Usta. Mutfak sana emanet.
0: Tamam baba.
2: Melia.
4: Babam da bilmiyorsa parkta bizi bekliyor.
0: Sami.
2: Biz çıkıyoruz Yanaz.
0: Nereye?
7: Hoş geldin Halim.
6: Hoş bulduk Ferda.
7: Hayırdır, neyin var senin?
6: Ya bir iki dakika gelsene benimle.
7: Nereye?
6: Bir şey konuşacağım seninle.
7: Halim.
6: Gel gel.
7: Dur üstüme bir şey alayım da öyle gel.
0: Ali. Ali.
8: Ya ne var?
0: Ali bir dursana.
8: Söyle ne diyeceksin?
0: Özür dilerim.
8: Ceyhan. Yemin ediyorum.
9: Ne oldu böyle ya? Ne dedi doktor?
0: Önemli bir şey miymiş?
4: Yok babam, daha bir şey belli değil işte. Biz de burada bekliyoruz.
8: Söyle çocuklar merak etmesinler ha.
4: Babam sen çocuklara mukayyet ol. Tamam mı?
10: Öyle telaş edecek bir şey yok.
9: Ya ne zaman belli olacakmış? Ne biçim doktor bu? Bakınca anlamadı mı?
0: Ağrısı var mıymış Cabbar amca?
4: Anlayacak babacığım, anlayacak. Şimdi muayene ediyor. Çıktı çıkacak. Tamam. Tamam baba. Ben seni arayacağım. Hadi.
8: Ciğerim, günlerdir kıvranıyor, sesini çıkaramıyor.
4: Anacığım karnım ağrıyor demiş o da.
8: Öyle diyecek tabii, öbürünü nasıl söyleyecek?
4: İşte babam erkek diye herhalde ona söylemiş garibim. Bize şeyini söyleyemedi tabii.
8: Ah, ah sanırım ah. Kendi derdine düştün.
4: Dur bakalım sen, hele kahırlanma. Koca yanaktır bu ya. Buna bir şey olmaz.
7: Halimciğim, geç oldu, artık sen eve gitmeyecek misin?

0: yapıyorum Feride?
1: Ne yapıyorsun Ali?
0: Kendimi bir ateşten kurtaracağım diye başka ateşe atıyorum.
1: Halim, o ne demek şimdi?
0: Ben Seyhan'ı çok sevdim Feride. Öldüm, bittim, kül oldum ya. Peki niye söz verdin? Madem artık sevmeyeceğim, şu perişanlıktan kurtulayım diye. Dükkan köşelerinde sürünmeyeyim, huzurlu olayım, üzülmeyeyim diye. Sen bana İstanbul'da artık tek başına kaldın yetmedi mi dedin diye. Belki ne oldu? Bu ne şimdi?

0: Sormadan ben gideyim.
1: Nereye istifa mı ediyorsun?
0: Sübeyir, sen beni ne gördün, ne duydun kardeşim? Hadi görüşürüz. Hadi kardeşim. Hadi kendinize iyi bak.
1: Görüşürüz. Güle güle.
2: Halimciğim, insan senin gibi sevince... Yani öyle bir şey bir daha kolay kolay olmuyor herhalde. Bilmiyorum. Ama sen bence doğru karar verdin Halim.
3: Ferdi.
2: Sevin iyi kız Halim. Tamam. Bir hata etmiş. Haklısın. Ama hangimiz hata etmiyoruz ki? Bu kız seni yolda bırakmayacak. Sen de ona güvenilir olmayı öğreteceksin. Sevmeyi, dürüst olmayı öğreteceksin. Hadi. Yani bu hayatta en iyi bildiğin şeyleri.
3: Olacak mı Ferdi?
2: Olacak Halim. Olacak. Aradığın güvenli bir limansa bal gibi olacak. Yeter ki sen bozma moralini. Yapma. Geri dönme bu saatten sonra.

0: Mertcan geç oğlum beynin yanına.
1: Gel koca yana.
0: Doktor bey nesi var? İkili karnında bir sorun yok.
1: Yok onu anladık.
0: Utandığı için bazı problemleri söylemekte çok geç kalmış.
2: Ne?
0: İdrar yollarında bir enfeksiyon var.
1: İdrar yolu?
0: İlk etapta antibiyotik tedavisine başlayacağız.
2: Geçecek değil mi?
0: Geçecek ama ilaç tek çözüm değil.
2: Çözüm ne? Ne çözümü ne?
0: Hastalığın tekrarlanmaması için yeğeninizin bir an önce sünnet olmasını öneririm.
1: Sünnet?

0: Ali abi.
1: Ne haber Yiğit?
0: İyi abi, asıl sen nasılsın?
1: İyi. Ya kusura bakma, ilk günden yalnız bıraktık ya.
0: Olsun, hepsini temizledim ben.
1: İyi olmuş, eline sağlık.
0: Valla başka da bir şey yapmasını bilmiyorum.
1: Al bunu.
0: Yok abi, zaten sana borcum var.
1: Al, birkaç gün sonra ödemeye başlarsın.
0: Ya abi.
1: Al.
0: Sağ ol. İyi, ben gideyim o zaman. Sen gelmiyor musun?
1: Yok. Sen çık, ben dükkanı kapatıp gelirim.
0: Tamam abi.
2: Vallahi ben de şaşırdım gülüm. Gözümün içine bakıp boşanıyoruz dedi.
3: Seyhan, ama sen de çok üstüne gittin be gülüm.
2: Ne yapsaydım? Yani babam kalp hastası, ablamın durumu belli. Şu evde işler bir gün olsun düzene girmedi ki.
3: Bekleyeceğim gülüm. Bak, ablam durumu toparlıyor, sen de toparlayacaksın vallahi.
2: Yok, Ali'nin adı inattır, bilirim. Öyle Samimi abi gibi kolay yumuşamaz.
3: Seyhan, ama şimdi sen çocuğun ayağına kadar gitmişsin, özür dilemişsin. Daha ne yapacaksın ki?
2: Oh. İşin fenası beni kim yakaladı biliyor musun?
3: Kim?
2: Sevin.
3: Sevin mi?
2: Hı. Bugün sözleniyorlarmış. Hale bak. Halim düzenini kurdu. Ben romantik filmlerin kurbanı oldum.

0: Hasan mı abi? Birazdan gelip alacağız seni. Nasıl yok ya? Ha. Ya hayırdır, nesi var örümcek bağının? Abo, yapma ya. O zaman biz orada buluşuruz, tamam mı? Hey pek. Hadi abi, hadi görüşürüz.
1: Hazır mısın oğlum?
0: He, hazırım anacığım, hazır.
1: Dur bakayım şöyle sana. Aman dünya güzeli. Uf, gözler aynı Tarık Akan.
0: Ya dur anacığım, Allah aşkına.
1: Sonunda muradına ereceksin halim.
0: Ereceğim.